0: hemen az sonra. Tam da benim konuma değindiniz bugün. Alerji, ben de mevsimsel hünyanım, o kadar burnumu falan çekiyorum ya, kusura bakmayın herhangi bir şey olursa böyle gıcık falan. Tam alerji bizim mevsimimiz.
1: Evet.
0: Bize denk geldi.
1: Evet, bugün hava sıcak İzmir'de. Bu tür havalarda, yani alerjenlerin çok rahat dolaştığı havalarda, yağmursuz havalarda şikayetler daha da artıyor.
0: Kesinlikle. Bir de dün ben yürüyüş yapmıştım. Bizim karşı tarafta şey, ağaçlık böyle. Tam dedim aldım yani, her yerden polenler, alerjiler, her şey geliyor dedim.
1: Geçecek gidecek bu mevsimde. Biraz bol su içerek, biraz daha işte o saatlerde dışarıda olmamaya çalışarak, elinizden gelince hocamızın da önerdiği gibi mevsimi atlatacağız. Sevindim evinizin tamamlanmış olmasına. Zor bir zaman geçirdiniz. Hatta
0: çok
1: kaç sene oldu?
0: Bir anda 6 yıl.
1: O kadar oldu mu? 6 yıl.
0: 6 sene oldu. İnşallah artık Tura 10. sınıfta. İnşallah ileriki bir süreçte bakacağız artık. Yani neler gösterecek zaman, ben de bilmiyorum.
1: Taşınmayı düşünmüyor musunuz?
0: Şu anda çok değil. Tura'nın okulu var, geleceği var. Sizinle konuşmuştum.
1: Bu arada güzel haberler var Tura ile ilgili. Çok çok sevindim. Paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Artık milli bir sporcu annesisiniz.
0: Evet Hülya Hanım.
1: Maşallah.
0: Gerçekten çok emek verdi oğlum. Maddi manevi çok zorlandık. İnşallah bundan sonra güzel olur.
1: İnşallah.
0: Gerçekten çocuklarımızın geleceği çok önemli.
1: Öyle öyle, onlara nasıl bir yarın bırakıyoruz işte o bu dönemdeki çalışmalarla belli oluyor. Ne kadar çok çalışırsanız karşılığı o kadar güzel oluyor. Bir gün bunu konuşacağız, yani milli tamam. Sporcu yetiştirmek nasıl bir emek istiyor. Siz onunla beraber küçücükken oradan oraya gittiniz, dolaştınız, kolay bir şey değil. Küçük çocuk bunları tek başına yapmıyor. Onların hepsini sizden öğreneceğim zamanı geldiğinde. İnşallah önümüzdeki tamam. Günlerde onu da konuşuruz.
0: İnşallah. Hülya Hanım, bu evet. Arada havacıma kolaylıklar diliyorum. Bağlanmayı çok istiyor ama hava soysanın benim dükkanımdan bağlanamıyor. Çünkü onun yanında olduğum zaman bile gelen giden müşterilerinden özellikle selamlarımı iletmemi istedi. Tabii radyo başında bekleyen arkadaşlarım da var. Şenay'ım var, Derya'm var. Bizim TGRT grubumuz var.
1: İzmir grubu.
0: Manisa grubumuz sizin de burada bekliyordur şimdi. Ben Şenay'ıma ve Hacı'ya gidecek bütün herkese, bilmediğim, bildiğim bütün herkese, Şenay'ıma ve Şenol Bey'ime özellikle hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlıkla gidip gelsinler.
1: Amin. Allah kabul etsin. Bize de dua etsinler. İnşallah unutmasınlar bizi orada.
0: Unutmazlar.
1: Tebrik ediyorum. Ne güzel çağrılmışlar, gitmişler. Allah bizi
0: çok
1: de...
0: Şenay'ım gerçekten.
1: Bizim de gitmemizi nasip etsin inşallah.
0: İnşallah Hülya Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyorum gibi amcığım. Sevgiler. Kendinize Allah. İyi bakın. Görüşmek üzere. 0212 454 56 46 telefonumuz, dinleyicimiz var hatta. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hülya Hanımcığım. Canım.
1: Ay, şimdi adınızı geçirdik, hemen geldiniz Şenay Hanımcığım. Hayırlı
2: günaydınlar
1: olsun.
2: Canım benim.
1: Günaydın, günaydın. Tebrik ediyorum. Hayırlı mübarek olsun diyorum size de, Şenol Bey'e de. Varsa beraber gideceğiniz arkadaş, eş, dost, her kimse, hayırlı mübarek olsun haccınız.
2: Sağ ol canım. Allah razı olsun Hülya Hanımcığım. Sağ ol güzelim.
1: Bayağı beklediniz ama, değil mi Şenay Hanım?
2: Evet, bekledik. Aralıktaydı Hülya Hanım. Haber geldi, mesaj geldi. Gittik, her işlerimizi yaptık. Çok şükür. Artık pazar günü Allah izin verse akşam 10'da evden çıkacağız havaalanına. Oh. Artık yolculuk
1: büyük
2: başlıyor
1: heyecan.
2: Hülya Hanım. Heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Ben annemle babamı gönderdiğimiz zamanı hatırlıyorum. Yani
2: evet.
1: Hakikaten çok büyük heyecan. Gitmekse öyle, onları göndermek, onların orada neler yaptığını sürekli takip etmeye çalışmak, haber almak, evet. Karşılamak, bunların hepsi çok güzel gerçekten. Hayırlı mübarek olsun.
2: Sağ ol canım, Allah razı olsun. Arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Gülben'e, Derya'cığıma, öbür arkadaşlar da gelmek istediler Hülya Hanımcığım ama müsait olamadılar Aslı. Bütün hepsi ama şey, cumartesi günü mevlit yaptım, Yasin okuduk. Ellerime kınalar yıkıldı, idamlar yedi. Gülbenciğim, Derya'cığım yanımdaydı. O kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki. Ne güzel. O kadar yani, hepsine çok çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel. Siz de lütfen gittiğinizde bizi ismen hatırlayın. Bize de dua edin, olur mu? Burada Selim var şu anda mesela, o da dua istiyor. Başını sallıyor. Beni de unutmasın Şenay ablam diyor.
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Bütün isteyenlere, herkese bol bol dualarımızı Allah inşallah razı yapacağız Kabe'de. Peygamberimizin ravzasında inşallah güzel Rabbim.
1: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
2: Gülbencim de güle güle otursun evinde hayırla sağlıkla.
1: Amin. Ne güzel, bugün böyle cuma hayrına hep güzel haberler aldık maşallah.
2: Evet.
1: İnşallah öyle devam etsin. Çok çok teşekkür ederim aradığınız için. İyi yolculuklar diliyorum. Lütfen oradan da bize en azından arkadaşlar aracılığıyla fotoğraflar gönderin. Yapabiliyorsanız iyi dileklerinizi, iyi olduğunuzu bilelim. Geldiğiniz zaman da inşallah yine konuşalım.
2: İnşallah Hülya Hanımcığım. Şenol Bey'in de çok selam var.
1: Ben de çok selam ediyorum. Saygı hayırlı olsun diyorum.
2: Sağ ol. Allah razı olsun. Dualarımız hep sizlerle. Bütün arkadaşlarımla birlikte.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: İyi yayınlar Hülya Hanım.
1: Görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah.

0212 454 56 46 telefon numaramız. Buyurun gelin, bekliyoruz sizi. Varsa güzel haberleriniz, hele hele paylaşmak istediğiniz, çok da isteriz. Onları tek tek duymak bizim için çok keyifli olur. 0212 454 56 46 telefon numaramız. Gülben Hanımcığım, 6 yıl depremde binaları hasar görmüştü, yıkılmıştı. İzmir depreminde hatırlayacaksınız. Sonrasında o binaların yapımının başlaması bile bir hayli vakit aldı. Teslim edilmesi vakit aldı. Ciddi anlamda mağduriyetler yaşadıklarını anlatmıştı Gülben Hanım. Çok şükür ki hepsi geride kaldı. Tabii bir yandan yıkılıyor ev ama yapıldıktan sonra da onu tekrar alırken bir ödemeniz oluyor. Yani o ev size tekrar bila ücret verilmiyor. Bir yandan kiraya çıkıyorsunuz. Tabii ki devletin destekleri de var ama iki çocuk okutuyor. Bu arada Sudenaz da mezun olmuş. O da artık bir aşçı, bir şef. Onun da şimdiden ellerine sağlık diyelim. Pişirdiği her yemek şifa olsun yiyenlere. Böyle efendim, bugün güzel haberler alıyoruz. Hadi bakalım, sizden de güzel haberler bekliyorum.

0: Denizli'den Gönül teyzem yazmış, diyor ki İstanbul'daki oğlum hacca gidiyor, 15 sene sonra çıktı, Allah kabul etsin inşallah demiş. Amin, hayırlı olsun, biz de tebrik ediyoruz, sağlıkla gitsinler gelsinler. Benim de annem babam bir hayli beklemişlerdi hacca gitmek için, hatta rahmetli halam da annemle birlikte, annemlerle babamlarla birlikte gitmek için yazılmıştı. O vefat ettikten sonra çıktı haç kurasında isim ona, yani çıktığı sene vefat etti ve gidemedi. Sağ bizim için çok büyük bir üzüntü kaynağı, ama annem babamı çok şükür göndermeyi, karşılamayı Allah nasip etti. O da büyük bir heyecan hakikaten. Şimdi gidenlerin heyecanı, başka bir yer görecekler, görmek istediği, belki de bir Müslümanın dünya üzerinde en çok görmek isteyeceği yeri görecekler, en çok olmak istediği yerde olacaklar. Sonra bir hüzünle oradan ayrılacaklar, onları bekleyenlere, onları özleyenlere kavuşacaklar ve akıllarının bir kısmını, kalplerinin büyük bir kısmını orada bırakarak gelecekler. Annem babam hala işte, şimdi mesela hacca gidenler var, arıyorlar, dua istiyorlar, işte gidiyoruz diyorlar, uğurlamak için gittiklerimiz var. Onlar giderken o heyecanı yeniden yaşadıklarını, hatta annemin babamın gözyaşı döktüğünü görüyorum, keşke biz de bir kez daha gidebilsek diye. Allah gitmek isteyen herkese nasip etsin. Dediğim gibi bir Müslümanın bu dünya üzerinde belki de görmek isteyeceği en güzel yerden bahsediyoruz. Allah bize de nasip etsin. İnşallah gidenler, lütfen adımızı söyleyin, bizi de çağırın, bize de seslenin oradan ki bizim de oraları görmek kısmetimize düşsün, nasibimize düşsün. Dinleyicimiz var hatta, bakalım kimin sesini duyacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Kiminle birlikteyiz?
1: Ben Fahriye Hicret, Bursa'dan.
0: Hoş geldiniz Hicret teyze canım.
1: Ay, unutmadınız ha. Hoş...
0: Ben, nasılsınız?
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız? Bugün
0: çok şükür.
1: Dedim, bakayım.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz. Sesinizi duyduk, mutlu olduk.
1: Oğlum, biz de her zaman sesinizi duyuyoruz, mutlu da oluyoruz, ama böyle arayınca daha başka oluyor.
0: Değil mi? Arayınca, karşılıklı konuşunca.
1: Evet.
0: Sohbet güzel şey.
1: Hem de nasıl?
0: Ha, insan hele evdeyse, böyle sohbet edecek birilerini arıyorsa, sohbet evet, güzel şey.
1: Çok güzel. Ama şey, TGT'nin bütün programları, yani bilmiyorum, psikiyatrist şeyi veriyor bana. Her programı ayrı güzel, ayrı güzel huzurluk veriyor.
0: Ne güzel, ne güzel. Biz özel olarak çalışıyoruz böyle huzur verebilmek için. Çok tatlısınız. Size öyle geliyor. Kalbiniz bizi sevdiği için öyle. Çok teşekkür ederim. Böyle hissettirebilmek gerçekten herkese nasip olmaz. Allah çok şükür diyelim ki böyle hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Var mı bir planınız bugün için?
1: Yok, zaten ben yatalakım.
0: Evet, bir hatırlıyorum. Gelen giden oluyor ama.
1: Oluyor ama bu koronadan önceki gibi şeylik yok yani. Genelde gelen oluyor, komşulardan falan, çocuklarım, torunlarım geliyor, ama genelde sakin geçiyor yani günler.
0: O sakinliği de insan bazen özlüyor, inanın. İşte yine böyle bir virüsten bahsediliyor dünya genelinde yayılmaya başlayan. Yayına girmeden önce konuştuk, artık kimse kapanmaz, hiç kimse bunu kabul etmez diye. İnşallah o zor günlere tekrar dönmeyelim, ama bunun için de
1: Allah korusun ya, bunun, evet.
0: Evet, dönmeyelim yani. Gerçekten şimdi baktığınızda uzaktan, ya evdeydik işte, ne var yani, herkes evindeydi, ne oldu yani, niye bu kadar büyütüyorsunuz diyor, ama onun bedelini biz evimizde oturduğumuz o günlerin bedelini dünya, evet, ticaret, ekonomi, sağlık,
1: her şey,
0: her şeyle ödedik.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımız, yani düşünün, senelerce okula gidemediler. Uzaktan eğitim, evet, iyi ki var, çok şükür.
1: Evet.
0: Hiç olmasaydı ne olurdu, ama en iyisi tabii ki çocukların okula gitmesi.
1: Evet, evet. Hareketsiz kaldı herkes.
0: Tabii, çok doğru. Pek çok, işte şimdi aşıları tartışıyoruz. Pek çok kronik hastalık o hareketsizlik döneminde insanlara yapıştı. Sağlıksız beslendik. Hurra, herkes evde her şeyi pişirmeye çalıştı. Sanki kıtlıktan çıkmışız gibi. Ne günler yaşadık Hicran teyzeciğim. Niye öyle yaptık bilmiyorum, ama yani evdeyken sanki her dakika bir şey pişirmemiz gerekiyormuş gibi hissettik.
1: Sıkıntından dışarı çıkamıyor. Ne yapacaksın? En çok mutfağa gidiyorsun. Hadi bakalım orada ne yapacağız?
0: Ne mutlu ediyor insanı geriye hatırladığımız? Yemek yemek. O da çok şükür kendi yapabildiğimiz bir şey. Hadi bakalım, dediğiniz gibi hurra mutfağa.
1: Evet.
0: Ay.
1: Ay, inşallah bir daha düşünmesin.
0: Yok yok, aman aman, Allah korusun. Herkes de dikkatli olsun. Yaşadıklarımız ortada. Aman Allah dünyaya sağlık ve barış versin. Nasıl biz insan için istiyorsak bunu, dünyanın da buna ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dünya içinde huzur, barış ve sağlık diliyoruz.
1: Amin. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim aradığınız için. Öpüyorum ellerinizden. Görüşmek üzere. Bursa'ya selamlar, sevgiler.
1: Olsun. İyi günler canım.
0: Görüşmek üzere.
1: Programların devamını diliyoruz inşallah. Allah güç, kuvvet, sağlık, sıhhat, afiyet versin.
0: Amin. Hepimize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın inşallah.
0: Amin. 0212 454 56 46 yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Hemen bir ses daha duyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler ediyorum sevgili Hülya'cığım.
0: Necla ablacığım. Bu sefer de Ankara'dayız. Bugün İstanbul çıkışlı, İzmir, evet. Bursa, Ankara geziyoruz. Ne güzel.
2: Evet, evet. Benim de güzel haberlerim var. Öncelikle cumamız mübarek olsun. İki cihan saadetimize vesile olsun inşallah diyorum.
0: Amin.
2: Torunum Rabia'nın doğum günü bugün.
0: Aa, ne güzel. Ay, Rabia'cığımın doğum günü kutluyoruz. Yanaklarından evet, öpüyoruz.
2: Evet. Çok şükür 9. yılımızı doldurduk. Rabbim nice seneler bütün çocuklarımıza, torunlarımıza ihsan etsin inşallah.
0: Amin. Amin. Amin. İnşallah. Sağlık versin Allah. Güzel günlerini görelim. Böyle babaannesinin dizinin dibinde.
2: Evet, evet. İnşallah. Darısı sana olsun sevgili Hülya'm benim.
0: İnşallah. Ay, inşallah. İnşallah yaklaşıyor yani o günler. Ona da hayır demiyoruz. Evet, büyüyor evet. Çocuklar.
2: Evet ve diliyorum ki senin babaanne olduğunu görmek isterim.
0: Ay, amin. İnşallah beraber olsun. Beraber alalım tutalım ellerinden gezdirelim. Tabii bize i̇nşallah, düşerse gezdirmek
2: inşallah,
0: bilmiyorum.
2: İnşallah. Allah müminleri ihsan etsin. Şenay Hanımcığıma da hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah-u Teala inşallah iki can saadeti de eriştirsin, dualarını kabul buyursun.
0: Amin.
2: Biz de dua bekliyoruz.
0: Amin.
2: İnşallah bütün sevdiklerimize buradan çok çok gönül dolusu sevgiler, selamlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Hepsini çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet
0: amin.
2: Ediyorum.
0: Amin cümlemiz, görüşmek
2: ayrıca,
0: üzere.
2: Ayrıca teşekkür de etmek istiyorum Hülya'cığım. Çok güzel programlarınız var. Rabbim sana ve bütün ekibine hayırlı sağlıklı ömürler ihsan etsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Hep böyle bizi bilgilendirin inşallah.
0: Amin, hep beraber olalım inşallah. Hep beraber öğreniyoruz. Ben de çok şey öğreniyorum. Hele Selim en çok Selim öğreniyor. O daha yeni ya. Biz birbirimizden yine bir şeyler öğrendik. Selim yeni. O her şeyi yeniden sıfırdan öğreniyor. En çok da Selim teşekkür ediyor. Çok teşekkür ederiz.
2: Maşallah o da nasipliymiş. Yani bizler de hani daha öncelikle TGRT ile beraber evet. Şu anda. Maşallah ne güzel. Allah'ım daim etsin
0: amin.
2: İnşallah.
0: Amin.
2: Muvaffak etsin.
0: Amin.
2: Hepinize tekrar teşekkür ederim. 7'den 70'e kadar hepinize ihtiyacımız var.
0: Öyle Rabbim hepimiz. Hayırlı, sağlık, amin cümlemiz. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum Necla ablacığım.
2: Ben teşekkür
0: Selim
2: ederim.
0: Selim de teşekkür ediyor. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna geldik galiba değil mi? Programı da tamamlıyoruz, kapatıyoruz. İzninizi isteyeceğim ama anneler gününü unutmadan. Tabii anneler günü, pazar günü bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Annesi hayatta olmayanlara bu zor bir gün tabii. Anneniz yok, anneler günü her yerde bu konuşuluyor. Sizin için zor ama anılarınız var tazecik, sımsıcak, onlara sarılın diyorum. Bunun dışında yeni anne olacak olanları tebrik ediyorum. Annesi yanında olanlar sıkı sıkı sarılsınlar, uzakta olanlar arayacaklar, görüşecekler. Hediye kısmına takılmayın, siz en güzel hediyesiniz. Bütün anneler böyle söylüyorlar, böyle düşünüyorlar. İşin gerçek tarafı bu. Şimdilik izninizi isteyeyim mi? Pazartesi günü anneler günü anılarımızla tekrar döneriz. Görüşmek üzere.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi İslam'ın şartı 5. Bunlardan biri de işte biri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, saymış olalım böylece. Şimdi bunlardan biri de hacca gitmek. Yani hac da farz İslam'ın şartlarından biri. Şimdi namazda da mesela bunu defaatle hep konuşuyorsunuz. Tabii hac belli bir dönemde yapıldığı için daha az konuşuyor olabiliriz. İnsanlar daha az bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle mesela namazla karşılaştırarak şöyle sormak istiyorum. Namazda işte namazın farzları diyoruz. Namazın işte 12 tane farzı var. 6'sı içinde, 6'sı dışında filan diye ezberletiyoruz ya çocuklara. Böyle farzlardan hac ibadeti içinde var mı? Yani haccın farzları da var mı? Varsa nelerdir? Kaçtır? 10 mudur? 12 midir mesela? Namazda olduğu gibi.
1: Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu ibadetlerin içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi nasıl yapılması gereken şartlarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Ayet-i Kerime'de yani emir olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarak, oruç tutarak, hac vazifesini ifa ederek, zekat, ki zekatın içerisinde uşurdur, hayvan zekatıdır, onları nasıl vereceğini ifade ederek, anlatarak açıklamış. Müçtehit alimler, dört mezhep imamı, İmam-ı Azam, İmam-ı Hanife, İmam Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de bu ayet-i kerimede, hadis-i şerifte bildirilen, açıklananları kitaplara yazmışlar, talebelerini öğretmişler ve fıkıh kitapları diyoruz, ilmihal kitapları diyoruz. Bu kitaplardan dinimizi öğrenmemiz gerekir. Yani Kur'an tercümesinden, hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Bunlardan mı öğrenilir? Evet, bunlardan öğrenilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı tatbikatlar olmuştur. Bu farklı tatbikatları sebebiyle de İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve İmam-ı Azam İbni Hanife Hazretleri o Peygamber Efendimiz'in tatbikatlarından birisini almış. Bunların bu yorumu değil. Şimdi zamanımızdaki mezhepsizler işte onun yorumu. Yorumu değil. Mezhepler yorum değil. Yani dört harf mezhebin bildirmiş olduğu ameldeki ve itikattakiler yorum değil. Ayet-i Kerim hadis-i şeriflerden, Peygamber Efendimiz'in açıkladıklarından bunlardan bir tanesi birisi almış.
0: Peygamber Efendimiz'in yaptıkları yani onlar.
1: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir şadırvan düşün. Şadırvanın bir kaynaktan su geliyor. Ama dört tane musluğu var. Su aynı.
0: Musluklar farklı.
1: Musluklar farklı, o kadar. Dolayısıyla bu ibadetlerin nasıl yapılacağını bildirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı ibadetlerin temel direkleri var. Bunlar olmazsa olmazıdır. Bunlara farz deniyor. Mesela sizin de ifade ettiğiniz gibi namazın 12 farzı var. Bunlardan birisi olmazsa namaz olmaz. Mesela namazın 12 farzdan 6'sı içinden 6'sı dışından, yani namaza girmeden önce yapılacak, hazırlanacak şeylere dışındaki farzlar denir. Bunlardan bir tanesi hadisten taharet, yani abdest almak. Şimdi sen 11 tanesini yerine getirmişsin. Necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit, niyet, kıyam, kıraat, rükû, sücud, bunların hepsini mükemmelen yani yapmışsın.
0: Evet, muntazam.
1: Sonra diyorsun ki abi, diyorsun, benim abdestim yoktu.
0: Aa, birini yapmamışım. Birini yapmamışım.
1: Abdestim yoktu. O zaman senin namazın olmadı. Ya nasıl olmadı? Olmadı işte.
0: Abdestin yoksa namazın da yok.
1: Namazın da yok. Evet. Namazın da yok. Orucun 3 tane farz var mesela, bildiriliyor falan. İşte niyeti işte bildirilen zaman diliminde yapmak. Bildirilen zaman dilimi. O zaman dilimi yemedin içmedin ama o zaman dilimi geçtikten sonra hatırladın. Aa, ben bugün dedim ikindi vakti oruç tutayım. Olmaz. Çünkü öyle bir saat kalana kadar niyet edecektin. İmsaktan sonra bir şey yemeyeceğini falan, öyle bir saat kalana kadar. Ama sen niyeti ikindi yaptın. Ona o oruç gitti. Ne yapacaksın? Kaza edeceksin. Zekatın bir tane farzı var. Öyle insanları gördün. Dağıttın, eğittin, falan, hepsini şey yaptın falan. Zekat diyor. Veriyor ve dağıtıyor falan. Zekat olmaz ki o. Onu Rabbimin bana ihsan etmiş olduğu bu malın emrettiği 1/40'ını vermek niyetiyle kalbinde geçiyorsa onu sana verdikleri zekat olur.
0: Onu ayırıyorsun. Hesap yapıyorsun.
1: Tabii yani. Hesap yapıyorsun, kitap yapıyorsun. İşte haccın da 3 tane farzı var. Olmazsa olmazıdır. Bunlardan birisi olmazsa soğuk su iç. 800-900 neyse 1 milyon lira para harcıyorsun ama turistik seyahat olarak gidip geliyorsun. Turist. Bunlardan bir tanesi ihramdır buyuruyor. İhram niyet ile birlikte zikir yani telbiyeden ibaret olup bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftidat tekbiri ne ise haçta da ihrama girerken niyet etmek odur buyuruyor kitaplarda. Peki ihramın alameti peştemal gibi iki bez beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır, iple bağlanmaz, düğünlenmez. Bunun için kuşanılan bu iki beze ihram denildi. Tavafa başlarken ihramın ortasını sağ koltuk altından geçirip iki ucunu sol omuz üstüne getirmek de sünnettir buyuruluyor. Peki efendim, ya ben doğrudan doğruya gittim ihrama falan girmedim, işte kravatlı mravatlı falan böyle tavaf ettim. Olmadı.
0: Ya da eşofmanlı gittim. Eşofmanlı. Işte. Rahat olsun diye.
1: Olmadı. Hatta mesela umreye gidenler olsun veya tahacca gidenler olsun iç çamaşır giymeyecek mi? Hayır. Ayağına giyen aynı şekilde terlik de dikişli olmayacak. Yapıştırmalı olacak. Yani dünyada ziynet olarak kullanmış olduğun her şeyi soyup atıyorsun.
0: Evet.
1: Kefen gibi yani. Öyle düşün.
0: Orası mahşer yeri gibi.
1: Evet, mahşer yeri gibi. Birincisi bu. İkincisi bu çok hassas. Mesela ihrama nerede girilir? O bile belli olmuştur. Mesela Kabe buradadır. Mekke-i Mükerreme. Belli yerler vardır. Bunlara mikat denilir. Mesela Medine-i Münevvere'yi bile çıkınca başlıyor mikat yeri var orada. Oradan öbür tarafa hacca gidiyorsan ihramsız geçemezsin. Uçakla gidiyorsan uçakta giymen lazım ihramı. Veyahut da İstanbul'dan gidiyorsan İstanbul havaalanında giyeceksin ihramını. O şekilde gideceksin. Yani ihramsız geçersen cezası var onun.
0: Yani apar topar koşa koşa gelip de ben işte son anda uçakta bu bir yer bulabildim diye tam orada Kabe-i Şerif'in orada olmaz yani.
1: Olmaz o.
0: Orada ihrama girilmez yani.
1: Orada ihrama girilmez. Şimdi bunu vaktinde yapmazsa bir cezası var, telafi edilebilir. Gelelim ikinci farzı. En zor olanı bu. Buyuruyor ki Mustafa Bey, Arefe yani Zilhicce ayının 9. günü, bir tane Arefe günü var. O da Zilhicce'nin 9. günü. Ramazan-ı Şerif'ten önce Arefe günü yok. Bayram Arefesidir o. Bayram öncesidir o.
0: Bayram öncesi manasında.
1: Manasındadır. Yoksa Arefe günü değildir. Arefe günü bir tane, o da Zilhicce'nin 9. günüdür. Arefe yani Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ın Vadi-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde vakfeye durmak. Yani orada olacaksın.
0: En zor olanı bu dediniz. Nesi zor bunun?
1: Şimdi takvimlerle oynadılar. Bu hilale göredir. Mesela Ramazan-ı Şerif hilal, peygamber buyuruyor ki hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et. Zilhicce ayı girdiği zaman da hilali görmemiz lazım. Çünkü kurban kestiğimiz ay ve hac ettiğimiz ay. Hilali göreceğiz. Ona göre, hilalin görülmesine göre 9. gün orada olacağız. Arafat'ta olacağız. Çünkü bu farz. 8. gün orada olursak
0: farz hani, yok.
1: Abdestsiz namaz kıldığıma benziyor.
0: Evet.
1: Gitti. 10. gün orada olsak gene gitti. Mutlak 9. gün orada olman lazım. Bunun için de ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Takvimlerde bir gün önce, daha önce mesela Vehhabiler 2 gün öncesine bile alıyordu bunu. Canım bizim kabahatimiz de, senin kabahatin ne dese de uyanık olman lazım. Eğer o şey yapmıyorsa oraya 3 milyon 4 milyon kişi gidiyor. Hepsini öldürecek hali yok ya. 100 bin kişi Arafat'a tekrar aynı şekilde yarın 9'muymuş diye yürüse ne yapabilecek ki? Bütün devletler de karşısına alacak hali yok ya Suud'un. Öyle bir durum da söz konusu değil. Peki fitneye sebebiyet vermemek için 3-5 kişi bir araba tutar. İhtiyaten gider gelir yani, zor bir şey değil.
0: Bir gün sonra.
1: Tabii bir gün sonraysa.
0: Evet,
1: yani sonra. İrtibatlı olmalı. Hilal görüldü mü görülmedi mi? Ve bir de Zilhicce hilali bulunduğu yerden yani Mekke'ye gidenler, Hacca gidenler Mekke'de görecek onu.
0: Ya başkasının başka yerlerde görülmesinin Ramazan hilalinde olduğu gibi değil
1: yok,
0: ya.
1: Yok yok değil. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görmüş olsa oruca başlayabilirsin ama Zilhicce hilali öyle değil. Bulunduğu yerden görülmesi gerekir. Kurbanı kesenler de aynı şekilde buna dikkat etmesi gerekir. Peki burada ne yapar? İşte orada başlarında bir

0: gelmiş evet. Dese de kabul olur mu? Cevap var. Hacca giren bir kimse Arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar zaman bildirilmiş. Arefe günü öğle ezanından bayramın birinci günü sabah namazı vaktine kadar olan zaman içinde biraz Arafat'ta dursa veya ihramlı olarak Arafat'tan geçse, baygın iken sedye içinde taşınarak nüsükleri yaptırılsa, yani o da yaptırılması gerekenler yaptırılsa, Arefe günü olduğunu bilmeyerek Arafat'ta dursa haccı sahih olur.
1: Yani o farz yerine gelmiş
0: da var yani.
1: Evet.
0: Bir sürü kolaylıklar da var. O yerin Arafat olduğunu bilmek ve niyet etmek lazım da değildir buyuruyor. Niyetli evet. Değildir. Dolayısıyla hastadır, tekerlekli sandalyeyle gitmiştir. Oradan birazcık geçer, şey yapar. Mesela diyelim ki 8. gün Arafat'a çıkardılar. Ertesi gün sen gittin. Cebeli Rahme var. Arafat'ın ortasında bir tepe. Hatta bir de aynı şekilde ortasına büyük bir şey dikmişler. Ya oradaki görevliye dersin ki ya ben size fotoğraf çektireceğiz. Hani siz de değil mi?
1: Evet, evet.
0: Geldin oraya fotoğraf çektin döndün o kadar. Başka bir şey de okumadın. Orada bulunmak emredilmiştir. Bu farzıdır haccın. Bu olmazsa
1: Hac olmaz.
0: Ve üçüncüsü de bak bu ihrama girince yasağı var şey evet. Cezası var kurtarır dedik. Bunun kurtarır tarafı yok.
1: Arafat'ı
0: kurtarır tarafı yok. Çıkmamak. Cezası mezası falan değil. Mutlak o gün orada olacak. Başka çaresi yok. Üçüncüsü Kabe-i Muazzama'yı tavafı ziyaret. Buna ziyaret tavafı deniyor Mustafa Bey de aslında farz olan tavaf bu. Fakat bunu 3 gün içerisinde yapabilirsin. Zamanı
1: kurban,
0: geniş.
1: Kurban Bayramı'nın
0: birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu 3 gün içerisinde gündüz gece fark etmez. Gündüz gece. Dolayısıyla birinci gün yorgundun. İkinci gün yaparsın. İkinci gün daha sayın. Üçüncü gün yaparsın. Efendim gündüz yapamıyorum. Gece gider yaparsın. Tamam mı?
1: Burada da hastanın veya işte yürüyemeyecek olanın tekerlekli sandalyeyle yapması evet. Mümkün mü?
0: Mümkün. Orada tahtaravalliler var. Koyuyor mesela Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. O mümkün. Şimdi mesela Suudlar katlar yaptırdılar. Oraya çıkarttırıyorlar falan. O caiz değildir.
1: Mesela 3 kat 4 kat filan bir şeyle yaptırmışlar. En son katta da elektrikli arabalarla dolaştırıyorlar.
0: Tabii tabii. Yakında şey gibi Luna Park gibi ortaya Kabe'nin ortasına bir direk dikilecekler. Öyle...
1: Jetonu atıp
0: jetonu atıp 7 defa. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Tabanda aynı şekilde 7 defa şey yapılması gerekiyor. Şimdi bu tavafın da bu tavafın 4'ü farz, 3'ü vacip olmak üzere 7 kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve makamı İbrahim'in dışında dolaşarak da tavaf etmek caizdir. Kadınların tavaf ederken Kabe'ye yaklaşmamalarının eftal olduğu Eşbah kitabında yazılı. Abdestin bozulma ihtimali çoksa Şafiilerin Hanefi veya Maliki taklit etmesi lazım olur. Tavafı mescit dışından yapmak caiz değildir. Mescit dışından. Yani Harem-i Şerif'in dışına evet. Çıkıp yapmak. Tavafa niyet etmek ayrıca farzdır. Tavafı ziyareti Arafat'tan sonra yapmak da farzdır. Tavaf ederken ve sa'y ederken ezan okunursa bunlar bırakılıp namazdan sonra tekrar devam edilir. Yani tavaf ederken vakit gelmişler hemen olduğu yerde durur namazını şey yapar kaç defa şey yapmıştı her bir dönüne şaf denir 7 defa dönünce ona tavaf denir evet. O kaldığı yerden de aynı şekilde devam edebilir mi edebilir
1: bir şey, çok özür dilerim kadınların ihramı erkekler gibi midir?
0: Yok değil onların giysileri ama şey gibi değildir o erkekler gibi değildir kendi elbiseleriyle de aynı şekilde girebiliyorlar mı? Onlar girebiliyorlar. Dolayısıyla bunlara riayet edilmezse ya da bunlardan birisi yapılmazsa hac olmaz. Bilhassa Arefe günü Arafat'ta durmak o çok önemli.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Cuma günü sabah namazından önce Estağfirullah el-Azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûbi ileyh okuyanın deniz köpüğü kadar da olsa bütün günahları affolur. Şevahid-i Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri
2: Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem bayrağı önce Emirül Müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum etti. Çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harbediniz buyurdu. Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. Çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti. Çok savaştılar. Fakat kal'a fethedilemedi. Geri döndüler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaşınca, yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki, onu Allahü Teala ve Resulü seviyor, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh o gün orada yoktu. Gözü ağrıyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, işaret buyurduğu kişi kimdir diye merak ediyorlar ve bekliyorlardı. Sa'd radıyallahu anh, o kişi ben olayım diye ümmit ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh o gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ve Resulü onu sever, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Kal'ayı fethetmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdim buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzuruna getirilmesine emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali'nin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Zırhını ona giydirdi ve Zülfikar'ı eline verdi. Allah'ım, bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye dua etti. Hazreti Ali radıyallahu an bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi demiştir. Yazın yünlü kaftan giyerdi. Hiç rahatsız olmazdı. Kışında bir gömlek giyer, asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veçeh süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh kalaya hücum edince bir Yahudi kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kal'anın demir kapısını koparıp kendine kalkan yaptı. Kal'a fetholununcaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kal'a düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı kiram o kapı üzerinden kal'aya girdiler. Sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi sonra şöyle demiştir. 7 kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa çeviremedik. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber kalasının kapısını cismani kuvvetle değil ruhani bir kuvvetle kaldırdım buyurmuştur.

0: Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dünyayı Hristiyanlık kaplamıştı. İsa aleyhisselamın ruhaniyeti daha çok olduğu için onun eshabının ve ümmetinin haline ve zamanına bekarlık, ruhbanlık, yalnızlık yakışırdı. Papazlar herkese rahip olmayı, yalnız yaşamayı emrediyordu. Allah yolunda bulunabilmek ve Allahü Teala'ya yaklaşabilmek ancak ruhbanlıkla, yani evlenmemekle olur sanıyorlardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhi ve maddi hakikatlerin üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı için onun eshabına ve ümmetine yalnızlık da, çokluk da, bekarlık da, evlilik de faydalı olmaktadır. Bunlara her ikisi de ve ikisi arasındaki orta halde yakışmaktadır. Papazlar herkese ruhbanlığı, yalnız bekar yaşamayı emrettiğinden bunu önlemek için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eshabının bekar yaşamasını yasak etti. İslamiyette ruhbanlık yoktur buyurdu. Bir hadisi şerifte de nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benden değildir buyurdu. Daha nice hadis-i şerifler zihinlerdeki yanlış fikirleri kaldırdı. Allahü Teala'nın yolunda yalnız ruhbanlıkla gidilebilir düşüncesini gönüllerden çıkardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik nuru ile ve doğru firaseti ile biliyordu ki İslam dinini, İslam milletini dünyaya eshab-ı kiram ve tabiin ve tebe-i tabiin radıyallahu teâlâ anhum ecmain yayacaktır. İman kalasını koruyacakların ve dini İslam'ı yayacak olanların çoğalması için ve onlar ile dinin kuvvetlenmesi için nikah yapmayı, yani evlenmeyi teşvik buyurdu.
1: Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine kâzım, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye kâzm denir. Kâzm etmek çok sevaptır. Kâzm sahibine, yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzm olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir Müslümanda üç şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadis-i şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadab eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymanın saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emr-i mahruf yapmanın 3 şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte, İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur buyuruldu.
2: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih'in Çukurbostan denilen veya Sultan Selim denilen semtinde bulunan Sultan Selim Külliyesi'nin haziresindeyiz, türbeler bölümündeyiz. Sultan Selim Han'ın türbesini ve hayatını anlattık. Validesi Ayşe Hafsa Sultan'ın yıkık türbesini ve hayatını anlattık. Şimdi Şehzadeler Türbesi'ni sizlere anlatmaya çalışacağım. Şehzadeler yani padişahın erkek çocukları demek. Şahzade veya sonra değişmiş Şehzade olmuş. Belli ki bir emir çocuğu. İstanbul'da benim bildiğim Şehzadeler Türbesi bir burada var. Bir de Ayasofya Camii'nin haziresinde türbeler bölümünde var. İnsanlarımız bilhassa oradakinde çok sanduka var. Böyle adı Şehzadeler Türbesi olup ve küçük küçük sandukaları bol bol görünce diyorlar ki ha hani padişahlar kardeşlerini çocuklarını öldürtüyorlardı ya, işte bak görüyor musunuz? Küçük küçük çocukları eşiktekini beşiktekini öldürmüşler, buraya koymuşlar. Peki insanların ölmesi için illa öldürülmesi mi lazım? Fadesi gelen ölür. Biz şimdi Edirne Kapı kabristanına gidip de burada ya 1 milyondan ziyade kabir var ama adam öldürmüşler Osmanlı'da der miyiz efendim? Karacaahmet'teki kabir sayısının 30 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Şimdi Karacaahmet'e gidip de ya Türkiye'de öyle mezarlıklar var ki kardeşim bir yığın adam öldürmüşler denir mi efendim? Diyen birisi olsa inanılır mı? İnanmayız. Ama Şehzadeler Türbesi deyince ne hikmetse biz gönlümüzde kafamızda şuur altında padişahları çocuklarına kıyma, kardeşlerine kıyma suçlarıyla suçluyoruz. Gönlümüzde bu suç var efendim. Şuur altımıza yerleşmiş. Ve öyle yerleşmiş ki maalesef tabii okutulanların da bunda kabahati çok. Okutulanların kabahati çok. Biz bunu bir mantık süzgecine, terazisine vurmadan hemen doğrudur diyoruz. Doğrudur, öldürmüştür. Şimdi gireceğimiz Şehzadeler Türbesi'nde bebekken vefat eden Kanuni'nin oğlu var efendim. Bebekken vefat etmiş efendim. Peki çocuk hastalıkları yok mu? Olacak. Çocuk sarılı olur. Sarılıktan kurtaramaz, ölür gider efendim. Kan uyuşmaz olur, ölür gider. Daha başka bir şey olur, ölür gider. Abdülmecit Han'ın da birçok çocuğu var. Bakıyorum ben listeden, Sicilli Osmani'den. Birçoğu bebek yaştayken vefat etmiş efendim. İkinci Mahmut Han'ın bebek yaşta kaybettiği çocukları çok fazla efendim. Bir tek Adile Sultan hayatta kalmış. Bunu böyle düşünmemek gerekir. Tabii bu şehzadeler zaman zaman babalarının bulunduğu türbede onların yakınlarına defnedilebilir. Zaman zaman da böyle buraya defnedilir. Peki niye Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şehzadeleri? Çünkü bu hazinedeki türbelerin Abdülmecit Han hariç olanlarını Kanuni Sultan Süleyman Han babası Yavuz Sultan Selim Han için efendim annesi Ayşe Hafsa Sultan için yaptırdı. Sonra da kendi çocukları da vefat ettiğinde onları da buraya defnettirdi. Şehzade Mehmet vefat ettiğinde çok üzüldü. Onun yerine tahta hazırlıyordu ve bu üzüntüsüyle oraya koca bir külliye yaptırdı. Biz ona Şehzade Başı diyoruz. Şehzade Camii efendim, Şehzade Başı değil. Şehzade Başı deyince insanlar gene bak şehzadenin başını kesmişler de herhalde onun için. Hayır, ananın babanın başı için hadi yavrum bir soğuk su getir çeşmeden demez miyiz efendim? Ruhu için, başı için. Bu o demektir. Ama biz bunu başı kullanmamız da doğru değil ki. Şehzade Camii aşağı, Şehzade Camii yukarı. Doğrusu da bu. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman Han evet 46 sene iktidarda kalmış. Hükümdarlık etmiş. Muhteşem Süleyman adını Süleyman Magnifik şeklinde Avrupalılar takmışlar. Amerikalılar onun kanunlarını tercüme ettirmişler. Oradaki kanun nizamını çok iyi fark ederek, ya hukuk profesörü falan değil, Kanuni Sultan Süleyman Han efendim hangi hukuk fakültesini bitirdi? Ama bugün binlerce hukuk fakültesinin mezun ettiği talebeleri geliyor Amerika'da, bunun kanunu esastır diyorlar. Ve Amerika Temsil Meclisi'nin koridorlarına onun kanunlarını asıyorlar. Ama dertli bir hükümdardı efendim. Kolay değil. Yavuz Sultan Selim Han'ın tek oğluydu. Babası da genç yaşta vefat edince o da genç yaşta iktidara geldi. İktidara geldiği zaman doğuda ve batıda Avrupa artık bu Türkleri Avrupa topraklarından geldikleri Orta Asya çöllerine göndermenin zamanı geldi diye çırpınıp durdular efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han hükümdarlığı sırasında 46 senenin fiilen 11,5 senesini seferlerde geçirdi. 13 seferi Hümayun'a katıldı. Seferi Hümayun padişahın bizzat idare ettiği seferler demektir. Hem doğuda hem batıda icabına gitti. Seferi Hümayun'un birinden bir seneyi geçkin zamanda döndü. Böyle bir insan ama evlatlarının hemen hemen hepsinin cenazesini gördü. Bir tek 2. Selim hariç. Bir baba düşünün ki kendisi hayatta iken bütün oğulları, 8 tane oğlu vardı efendim, 8 tane oğlunun 7'sini kendi toprağa vermiş olsun. Ne olur o baba efendim? Geriye de bir Mihrimah Sultan kaldı kızı, kendinden sonra biri de 2. Selim Han. Şimdi buradaki türbelere bakıyoruz. Diğer çekim yaptığımız yerlerdeki türbelerde de türbeler sekizgen yapılmış daha ziyade. Artık bu sekizgenliğinin hikmeti nedir bilmiyorum ama hani cennetin 8 kapısı vardır gibi mi düşünüldü? Yoksa sekizgen olan yapı cami yapılarından biraz daha farklı, biraz daha böyle tek ve sivri bir yapı olduğu için efendim yıkılmasının önlenmesi için içine bir paye falan da konmadığından, bazen de var tabii, bazen de sütun var. 2. Selim Han'ın mesela türbesinin içerisi baldeken şeklinde yapılmış ama o Mimar Sinan'ın elinden çıkan bir şey. Burada ben Mimar Sinan'ın yapısı olan bir yeri pek görmüyorum ama daha sonraki bir dönemde bu Şehzadeler Türbesi'nde belki bir hasardan sonra falan İstanbul'da 1574'lerde büyük bir zelzele daha olmuş idi. O dönemde bu arkamdaki Şehzade Türbesi'nin kubbesi çökmüş olabilir. Onun kubbesinin etrafındaki Ayetel Kürsi kuşağı Mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii'nin avlusundaki Hürrem Sultan Türbesi'nin de üstünde aynı kuşak, aynı yazı var. Bu yazının esas kağıt üzerine yazan hattatının aynı kimseler olduğunu zannediyorum. Üstelik de bu kubbenin, şu anda elimde bilgi yok, etrafta da bilgi yok bu konuda, bu kubbenin, Şehzadeler Kubbesi'nin Mimar Sinan tarafından yapılırken çift kat kubbe olarak yapılma ihtimali çok yüksek. Mimar Sinan'dan sonraki dönemde, yani onun kalfalarının artık usta olduğu dönemde, şöyle böyle aradan bir 50-60 sene geçtiğinde Sultanahmet Camii ve türbeleri ve ondan sonraki yapılan türbelerde türbelerin kubbesinin çift kat yapılmasından vazgeçilmiş, tek kat hale getirilmiş. Çift kat niye yapıldı? Ben hikmetlerini bilemiyorum ama ihtimal ki bir yazın sıcak, kışın soğuğun izolasyonu için arada bir durgun hava bırakılmıştır ve gezinme yerleri de 1.80 boyunda bir insanın gezinebileceği kadar iki tane üst üste tas geçirilmiş, arasında 180 santim boşluk var. Bu kubbede çift kubbe olma ihtimali var. Bu Şehzadeler Türbesi'nin bir giriş eyvanı var. Eyvan da yanlara doğru açılmış ama yanlara açık. Son cemaat yeri gibi biraz da zemin kodundan yüksek yapılmış. İki yanında çok güzel, enteresan, başka yerlerde rastlamadığımız stillerde motifleri olan çini panolar var. Bu çini panoların önlerine şeffaf, ihtimal ki plexiglas veya cam. Cam olsa daha iyi olur. İhtimal ki cam. Ben cinsi şimdi tam bilemediğim için böyle söylüyorum. Camdan korumalar yapılmış. Gönül ister ki bütün türbelerimizdeki hem sandukaların etrafına sedef kakmalı, fil dişi kakmalı sandukaların etrafına, hem de böyle türbeler girişindeki çini güzel panolar var. Ayasofya'da 2. Selim Han'ın, efendim 3. Murat Han'ın, 3. Mehmet Han'ın gibi bu türbelerin efendim girişlerde sağda soldaki çini panolarına da, pano değil de boydan boya ise o boydan boyaya da efendim müteharrik girip çıkabilecek zamanla icamda tozumuzu alınmak isteyebilir. Böyle korunaklar yapılmasını ben deniz acizane tavsiye ediyorum. Tabii bunun hepsini de devletten beklememek lazım. Vakıflar Türkiye'nin her yerini şantiyeye çevirmiş vaziyette. Geceli gündüzü çalışıyorlar. Buraları ziyarete gelen, acık da 3-5 kuruşu böyle hayır hasenat için vermeyi düşen kimseler, işte sağlam bir yer. Gelirler buraya. Vakıflar ilgililerle görüşürler. Ya ben adımın duyulmasını istemiyorum ama filan yerdeki türbenin girişindeki panoların önünü camla ben kaplatmak istiyorum. Neyse, bana projesini çıkartın. Hatta yaptırın. Buyurun, ben de masrafını üstleniyorum. Çak imzayı. Böyle olursa eserler el birliğiyle olur. Evet, devlet yapıyor ama vatandaş katılımı olmazsa korumada da dikkati az oluyor efendim. Bir insan bir yere şöyle bir söğüt dalı soksa, o da yeşerse, ömür boyu gelip giderken o söğüde sahip çıkar efendim. Bu benim diktiğim söğüttü der. Onun için evet, devletimiz iyi bir koordinatör. Devlet bunları koordine ediyor. Ama bizim de katılımımız herhalde çok faydalı olur deyip şimdi türbenin içine gidelim. Oradaki şehzadelerin sandukalarını ve isimlerini, kızları, oğlanları ayrı ayrı sizlere anlatmaya çalışayım. Türbenin harim kısmına girdik. Efendim, etrafta iki sıra halinde pencereler var. Bu alttaki pencerelerin hepsinin kepenkleri, yani kapakları, panjurları diyelim ama içten panjur bunlar. Anlaşılsın diye öyle açıklama yapıyorum. Kündekare tekniğiyle yapılmış. O devrin işçiliği var. Kapısı aynı şekilde kündekare tekniğiyle yapılmış ve çok güzel, hoş bir kapı. Ve burada 3 tane sağımda, 2 tane de solumda olmak üzere 5 tane şehzade sandukası var. Efendim, bu sandukaların altında mı hemen cenazeler? Evet, hemen altında. Ayrı bir bodrumda mı olur? Hayır, ayrı bodrumda olmaz Osmanlı'da. Selçuklu'da, bilhassa Büyük Selçuklu zamanında kümbetler halinde, Kayseri'deki kümbetlerde de böyle örnekler vardır. Kayseri çünkü bir kümbetler şehri desek yalan olmaz. Çok da iyi bakmışlar. Temiz, pak, etrafı da istimlak edilmiş. Koca koca caddelerin ortasında bir tek kümbet böyle kale duvarı gibi görünüyor. Güzel bir şey. İlgililere buradan da hakikaten bu memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu Osmanlı zamanındaki türbelerde olsun, efendim, tekli türbeler veya çoklu türbelerde daima sandukanın olduğu yerde de defin işlemi yapılmış olduğunu kabullenmek lazım. Efendim, ne kadar derine? Zaten kabirlerin derinliği bel kemerimiz hizasına kadar 120 santimden daha aşağı olmaması lazım. Din de öyle emrediyormuş efendim. Ben din adamı değilim. Şimdi sol baştan başlayarak bu şehzadelerin, efendim, birincisi Şehzade Murat. 1521'de vefat etmiş, çocuk yaşta. İkincisi Şehzade Mahmut. 1521'de aynı sene iki kardeş de vefat etmiş. Kanuni iki oğlunu öyle kaybetmiş efendim. Sonra hemen yanımdaki Abdullah. Abdullah da 1526'da vefat etmiş. Abdullah bebekken ölmüş efendim. Daha annesinden süt emerken yaşta, çağda vefat etmiş. Bendeki kayıtlara göre Güherhan ve Hüma Şah Sultanlar diyor. Ama önlerinde başka isimler yazılmış. İhtimal ki onlar ismin yarısını biz de Sicilli Osmani'den aldığımız isimlere göre diğer yarısını yazmış olduk. Pencerelerin lentoları ve söveleri yani dikine giden kısımları çok güzel içten ve dıştan beyaz mermerle sade bir şekilde tamamlanmış oluyor. Efendim, Şehzadeler Türbesi ile ilgili ve şehzadelerle ilgili 3-5 kelime sizlere anlatmaya çalıştık. Burada türbelerimiz daha bitmedi ama süremizin de sonuna geldik. İnşallah bundan sonraki günlerde bu Sultan Selim Külliyesi'ndeki bir türbemiz kaldı, Abdülmecit Han, onu anlatmaya çalışacağız. Sonra camimiz, tabhaneleri ve imaretin yeri gibi şeyleri anlattıktan sonra gün gelecek biz bir günde Çukurbostan'ı sizlere, buradaki Çukurbostan'ı da bilgi olarak vermeye çalışacağız. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz içtihat ve rahmet. Sevgili dinleyicilerimiz, içtihadın terim anlamı, müçtehit bir alimin ayet ve hadislerden manaları açıkça anlaşılmayanları açıkça bildiren diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşması demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mealen ana babaya öf demeyin buyuruldu. Burada dövmeyin, sövmeyin denilmemiş, bunların en hafifi bildirilmiştir. Müçtehitler dövmenin, sövmenin ve hakaret etmenin de haram olacağını içtihad etmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şarap içmek yasak edilmiş, başka içkiler bildirilmemiştir. Şarabın haram olmasının sebebi sarhoş edip aklı giderdiği içindir. Bundan dolayı müçtehitler şarabın haram olmasındaki sebep herhangi bir içkide bulunsa haramdır diye içtihad etmişler. Sarhoş eden her şeyin haram olduğunu bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de içtihad ediniz buyuruldu. Fatebiru ayeti kerimesi, ey akıl sahipleri, akıl erdiremediğiniz meselelerde onları bilen ve derinliklerine tam ermiş olanlara tabi olunuz demektir. O halde ilimde ihtisası tam olan müçtehitlerin, manaları açıkça anlaşılmayan ayet ve hadislerin içlerinde saklı bulunan ahkamı ve meseleleri içtihad ederek açığa çıkarması farzdır. İçtihat makamına layık olabilmek için birçok şartlar vardır. Bu yüksek vasıfları taşıyan kimseler ancak asr-ı saadette sahabe-i kiramın zamanında, tabi'in ve tebe-i tabi'in devrinde bulunabiliyor, sohbet bereketiyle yetişiyordu. Zaman ilerleyip fikirler bozulduktan, bid'atler çoğaldıktan sonra böyle kıymetli kimselerin azaldığı, Hicri 4. asırdan sonra bu sıfatlara malik bir alimin ortada kalmadığı Mizanül Kübra, Reddül Muhtar ve Hadika'da yazılıdır. İçtihat makamına varmış bulunan yüksek kimseler, kendi içtihatlarına göre hareket etmek mecburiyetindedir. Başka müçtehitlerin içtihatlarına tabi olamazlar. Hatta peygamberlerin zamanlarında da sahabeden biri, kendi peygamberinin içtihadına uymayan içtihatta bulunursa, kendi içtihadına göre hareket ederdi. Peygamberler de içtihad ederlerdi. Fakat içtihatlarında hata ederlerse, Allah-u Teala derhal Cebrail aleyhisselamı göndererek hataları vahiyle düzeltilirdi. Yani peygamberlerin içtihatları hatalı kalmazdı. Mesela Bedir gazasında alınan esirlere yapılacak şey için, Server-i Alem bazı sahabe-i kiramla birlikte bir türlü, Hazreti Ömer ise başka türlü içtihad etmişlerdi. Sonra ayet-i kerime gelerek Allah-u Teala Hazreti Ömer'in içtihadının doğru olduğunu bildirdi. Bunun gibi Abese suresi de bir içtihat hatasını düzeltmek için nazil olmuştu. Peygamber Efendimizin vefatları sırasında hokka ve kalem hakkındaki emirlerinin anlaşılmasında Hazreti Ömer'in içtihadı da öyledir. Eshab-ı kiramdan sonra meşhur dört imam ve bunların mezheplerine göre içtihad eden İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Nevevi, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi yüksek alimler yetişti. Asr-ı saadet uzaklaştıkça hadis-i şerifleri nakil ve rivayet eden 12 silsilenin haber verme zincirinin halkaları arttı. Hadis-i şeriflerin hangi silsileden ve hangi kimselerden alınacağı düşünülecek bir mesele oldu ve çok güç belki imkansız oldu. Bundan dolayı 4. asırdan sonra içtihat edebilecek bir alim yetişemez oldu. Bütün Müslümanlar bu 4 imamdan birine tabi olup o imamın mezhebine uymaya mecbur oldu. İçtihat bir ibadet, yani Allah-u Teala'nın emri olduğundan hiçbir müçtehit diğer bir müçtehidin içtihadına yanlış diyemez. Çünkü bir müçtehide kendi içtihadı hak ve doğrudur. Beyheki'deki hadis-i şerifte müçtehid alimlerin farklı içtihatları rahmettir buyuruluyor. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinden farklı içtihatları olduğu ve Hanefi mezhebinde olmadığı halde
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rey ve içtihadını beğenmeyene Allahü Teala lanet etsin buyurmuştur. İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed ve diğer imamların İmam-ı Azam'a uymayan sözleri onu beğenmemek, kabul etmemek değildir. Kendi içtihatlarını bildirmektir. Bunu bildirmeye memurdurlar. Mezheplerdeki farklılıkların çoğu Resulullah Efendimizin ibadetleri değişik şekilde yaptığındandır. Bir de ayeti kerime ve hadisi şeriflerden müçtehitlerin farklı anlayışları vardır. Müçtehit içtihadında yanılabilir. Fakat yanılsa da mahzuru yoktur. Buhari'deki hadisi şerifte de müçtehit içtihadında isabet ederse 2, yanılırsa 1 sevap alır buyuruluyor. Demek ki içtihat hatası günah değil, aksine sevaptır. Farklı içtihatlarından dolayı eshab-ı kirama ve müçtehitlere dil uzatılmaz. Server-i Alem Efendimiz uzak ülkelere gönderdikleri sahabe-i kirama güçlük karşısında kalınca ayet-i kerimelere müracaat etmelerini, orada bulamazlarsa hadis-i şeriflere müracaat etmelerini, orada da bulamazlarsa kendi rey ve içtihatlarıyla hareket etmelerini, kendilerinden daha yüksek ilimli ve fikirli olsalar dahi başkalarının içtihadına uymamalarını emrederdi. İşte bunun gibi İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed de hocaları olan İmam-ı Azam'ın reyine tabi olmayıp kendi içtihatlarıyla hareket ederlerdi. Halbuki İmam-ı Azam'ın ilmi onların üstündeydi. Dört mezhep arasındaki farklar da bundan ileri gelmektedir. O halde namaz, oruç ve diğer ibadetlerde büyük alim olan mezhep imamlarımızın birbirine uymayan içtihatları için hiçbiri diğerinin sözüne yanlış dememiştir. Sahabe-i kiram da böylece birçok işlerde birbirlerine uymamışlarsa da hiçbiri diğerinin içtihadına yanlış dememiş, dalalet, fısk demeyi hatırlarına bile getirmemişlerdir. Mesela Ebu Bekr Sıddık halifeyken Müslüman olmasını teşvik için gayrimüslim olan birisini bir sahabinin yanına katarak Beytül Mal'in muhafaza memuru olan Hazreti Ömer'e gönderdi. Buna zekat hissesini versin dedi. Hazreti Ömer ise bu parayı vermedi. Müellefe-i Kulub ismi verilen bu gibi kimselere zekat verilmesi ayet-i kerimede emredilmişken niye vermedin diye sorunca Hazreti Ömer, kafirlerin kalplerini yumuşatmak emri Allahü Teala'nın vaat ettiği zafer ve galibiyet başlamadan önce kafirlerin azgın olduğu zamandaydı. Şimdi ise Müslümanlar kuvvetlenmiş, kafirler mağlup ve aciz olmuştur. Şimdi kafirlerin kalplerini malla kazanmaya lüzum kalmamıştır buyurduktan sonra müellefe-i kulüp denilen kafirlere zekat verilmesi emrini nesheden, yani yürürlükten kaldıran ayeti kerimeyi ve Muaz hadisini okudu. Hazreti Ömer'in bu içtihadının Sıddık-ı Azam'ın rey ve içtihadına uymaması onun bu emrini reddetmek değildir. Beytül Mal'in muhafazasına ve idaresine memur olduğu için içtihadını söylemişti. Hazreti Ebu Bekir de bu içtihadından dolayı ona bir şey dememişti. Hatta içtihadını değiştirerek eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ömer gibi içtihad eylediler. Ümmetimin ihtilafı rahmettir hadis-i şerifini İmam-ı Beyheki, İmam-ı Münavi, İmam-ı İbn-i Nasr ve İmam-ı Deylemi gibi sözleri dinde senet olan hadis imamları bildirmişlerdir. Allahü Teala Müslümanların imanda doğru itikatta birleşmelerini emrediyor. Bu hadis-i şerifte bildirilen ihtilaf cahillerin, sapıkların değil, sözleri dinde senet olan salih alimlerin içtihatlarındaki ayrılık demektir. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir demek, müçtehitlerin farklı içtihatları rahmettir demektir. İmandaki ayrılık gazaba sebep olduğu gibi, içtihatlardaki ayrılıklar da Müslümanlar için birer rahmettir. Müçtehit, içtihadında hata ederse de sevap alır. Sevap verilen şey, gazab-ı ilahiye sebep olmaz, rahmete sebep olur. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, müçtehit, İçtihadında hata ederse 1, isabet ederse 2 sevap.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Su-i Hateme. Kötü akıbet. Alimler buyurdu ki, mühim olan son andır. Bundan büyükler bile çok fazla korkudadır. Çünkü iyi olsa da önceleri bir insan, lakin değişebilir maazallah kalbi son an. Zira ölüm zamanı gayet tehlikelidir. Ne yöne döneceği kalbin belli değildir. Bir veli buyurdu ki, 40 yıllık bir Müslüman, yanımdan bir şey için ayrılsa kısa bir an, ben şahitlik edemem onun hüsnü haline. Zira değişebilir son anda kalbi yine. Bir veli de bu bapta buyurur şunu keza. Bana şöyle bir sual sorulsa ki faraza, şu kapıda imanla ölmeyi mi istersin, yoksa biraz ileride şehitlik mi? Ne dersin? Şu kapıda imanla ölmeyi derim hemen. Zira biraz ileride ne olur hiç bilemem. Hazreti Ebu'd-Derda buyurdu, hiçbir mümin son andaki halinden olamaz rahat emin. Sehl-i Tüsteri dahi buyurdu ki, sıddıklar bu su-i hatemeden her an korkudadırlar. Hem Süfyan-ı Sevri de ağladı son anında. İnsanlar bunu görüp şaşırdılar yanında. Dediler ki, Allah'ın affı ve mağfireti sonsuzken ağlamanın nedir acep hikmeti? Buyurdu, İman ile öleceğimi bilsem, dağlar kadar günahım olsa da hiç üzülmem. Bir kimse de ölürken şu oldu vasiyeti. Ölünce varsa bende saadet alameti, alınız şu parayla badem içi ve şeker. Şehrin çocuklarına dağıtın teker teker. Sorarlarsa deyin ki, bu filanca müminin hakiki bayramıdır. Bol bol alın ve yiyin. Son nefeste imanı tehlikeye götüren asıl sebep dünyaya muhabbettir gönülden. Ölüm onu dünyadan ayıracağı için onu kötü bilir ve buğz eder için için. İşte dünya sevgisi başıdır her günahın. En büyük zararı da ölürken olur yarın. İnsan dünyadayken neyi çok söyler ise, son nefesinde dahi onu söyler o kimse. Ömrü para saymakla geçerse bir insanın, elbet para sayıklar ölürken yine yarın. Kim Allah kelamını çok anarsa ömründe, o da normal olarak Allah der son gününde. Kumar oynamakla geçirdiyse ömrünü, ona ait kelamlar sayıklar ölüm günü. Allah demek isterse kim ölüm zamanında, başlasın söylemeye şimdiden her anında.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Mayıs Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sunuyorum.

İnsanlık tarihi boyunca bilgi her zaman güçle eşdeğer görüldü. Ancak 2026 yılına geldiğimizde bilgi güçtür tanımı teknolojik devrimlerin ağırlığı altında köklü bir değişikliğe uğradı. Artık güç sadece bilgiye sahip olmak değil ne yazık ki. Gerçek güç milyarlarca sahte veri, manipüle edilmiş görüntü ve otonom yazılımların ürettiği gürültü arasından gerçeği çekip çıkarabilmek haline geldi. Bugün internet bir bilgi pınarı olmaktan ziyade Elslop adını verdiğimiz yapay zeka üretimi içerik çöplüğüyle istila edilmiş devasa bir zehirli bataklığa dönüşmüş durumda. Yapay zeka modelleri tarafından hiçbir insan denetimi olmaksızın sadece arama motorlarını manipüle etmek ve reklam geliri elde etmek için üretilen milyarlarca içerik dijital dünyayı bir çöp deryasına çevirdi. Sosyal medya akışları hiç yaşanmamış tarihi olaylar, uydurma sağlık tavsiyeleri ve sahte görsellerle doldu taştı birdenbire. Bu kirlilik sadece vaktimizi çalmıyor. Daha da sinsi bir tehlikeye, epistemik yorgunluğa yol açıyor. İnsanlar daha neyin doğru olduğunu anlamaya çalışırken o kadar büyük bir bilişsel yükün altında kalıyor ki bir noktadan sonra hakikati aramaktan tamamen vazgeçerek kendi ideolojik mahallelerinin yalanlarına sığınmayı tercih ediyor. Bilginin bu denli değersizleştiği bir ortamda toplumun ortak bir gerçeklik zemininde buluşması da imkansız hale geliyor ki en tehlikelisi de bu sanırım. Deepfake yalancının temettüsü haline geldi. Bu dijital bataklığın en ölümcül vuruşu kuşkusuz siyaset sahnesinde özellikle de seçim dönemlerinde gerçekleşecek. Öyle ki bundan sonra bir siyasetçinin hiç söylemediği bir sözü en ayrıntılı ses tınısına kadar taklit eden videolar saniyeler içinde milyonlara ulaşacak. Ancak burada asıl tehlike sahtenin gerçeğe benzemesi de değildir. İronik olan hakikatin bizzat sahte ilan edilmesidir. Literatürde yalancının temettüsü olarak bilinen bu fenomen, otoriter figürlere ve sorumluluktan kaçan siyasetçilere aynı zamanda muazzam bir alan da açacak. Artık somut bir yolsuzluk kanıtı veya skandal bir ses kaydı ortaya çıktığında muhatabı sadece bu bir yapay zeka kumpasıdır diyerek işin içinden rahatlıkla sıyrılabilecek. Şüphe bir virüs gibi yayıldığında gerçeğin kanıtlanma yükümlülüğü de imkansız bir göreve dönüşecek. Peki bu dijital kaosun ortasında demokratik tercihimizi, seçim güvenliğini, hakikati, vicdanımızı, huzurumuzu, insanlığımızı ve en önemlisi zihinsel sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte tam da bu noktada yıllardır öldü ölüyor denilen geleneksel gazetecilik için tarihi bir Rönesans kapısı açılıyor. Hızın, niteliğin ve niceliğin savaşı kaybettiği bu çağda geleneksel gazetecilik artık haberi ilk veren değil, haberin doğruluğunu tescil eden bir güven makamı olarak görülecek. Geleceğin gazetecisi sadece iyi kalem oynatan bir yazar değil, aynı zamanda bir veri dedektifi, bir adli bilişim uzmanı ve her şeyden önemlisi etik bir pusula olma görevini de ifa edecek. İddia ediyorum,

elimizdeki en güçlü enstrüman olabilir ancak o bir orkestra şefi değildir nitekim. Binaenaleyh hem medya üreticileri hem de tüketicileri olarak dijital konforun bizi sürüklediği bu yalan rüzgarına teslim olursak, demokrasinin en temel şartı olan aydınlanmış kamuoyunu ebediyen kaybedebiliriz. Okura sadece ne olduğunu anlatmak değil, neyin olmadığını da kanıtlamak zorundayız bundan böyle. Hiç kimse aklından çıkarmasın, yapay zeka her şeyi taklit edebilir ama vicdanı, merakı, hakikat aşkını ve ruhun özündeki insan olma nüvesini asla.

Türkiye Gazetesi'nde Aybike Sinan'ın Dijital Bataklık ve Gazetecilik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın Hipersonik İmzası başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin Yıldırım Han adı verilen yeni nesil kıtalar arası balistik füzesinin tanıtımı yalnızca bir savunma sanayi lansmanı değildi. Aslında ortaya konulan şey Türkiye'nin kendisini artık bölgesel değil küresel ölçekte bir stratejik aktör olarak konumlandırma iradesiydi. Zira 6000 kilometre menzil demek Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hariç dünyanın büyük başkentlerine erişim kapasitesi demek. Kuzeybatıda, Orta Afrika'ya, Orta Doğu'dan neredeyse Güney Asya'ya kadar uzanan menzil Türkiye'nin klasik yakın çevre güvenliği paradigmasının dışına çıktığını da gösteriyor. Füzenin adı da tesadüfi değil. Yıldırım Han, Orta Çağ'ın son büyük Haçlı seferini Niboru'da yıldırım hızıyla bozguna uğratan Osmanlı padişahı Bayezid Han'ın lakabından geliyor. Yani mesele yalnızca teknik bir isimlendirme değil, tarihsel hafızaya gönderme yapan psikolojik bir çerçevede kuruluyor. Tanıtımın yapıldığı zemin de dikkat çekiciydi. Yıldırım Han, saha 2026'da görücüye çıktı. 120'den fazla ülkenin ve 1400'ü aşkın firmanın katıldığı bu dev organizasyon, Türkiye'nin savunma ekosisteminin artık yalnızca yerel değil, küresel bir vitrine dönüştüğünün son göstergesi oldu. Bir dönem dışa bağımlılık üzerinden konuşulan Türkiye, bugün kendi geliştirdiği sistemlerle uluslararası güç denkleminde yeni başlıklar açıyor. Ancak asıl çarpıcı olan füzenin teknik kapasitesi kadar verdiği siyasi mesajdı. Mach 25 seviyesine ulaşabildiği belirtilen hipersonik hız, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi biçimde azaltıyor. Kabaca hesaplandığında saatte yaklaşık 30 bin kilometrelik bir hızdan söz ediyoruz. Modern savaş doktrini artık yalnızca vurabilmek üzerine değil, karşı tarafın önleme imkanını anlamsızlaştıracak sürat ve manevra kabiliyeti üzerine de kurulu. Üstelik taşıdığı 3 tonluk harp yükü konvansiyonel savaş anlayışının da değiştiğini gösteriyor. İlk bakışta nükleer başlık yoksa bu kadar yük neden taşınsın sorusu akla geliyor. Fakat yüksek hızın kapasitesine sahip termobarik mühimmatlar artık klasik savaşla stratejik caydırıcılık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ortamdaki oksijeni kullanarak devasa basınç ve ısı üreten bu sistemler konvansiyonel mühimmatla bile nükleer seviyeye yakın psikolojik etki oluşturabiliyor. Tanıtım animasyonu ise ayrıca dikkat çekiciydi. Simülasyonda bir ülkenin nükleer tesislerinin, uydu sistemlerinin ve askeri havaalanlarının hedef alındığı görüldü. Resmi olarak isim verilmese de coğrafi çağrışımlar ve hedef tipleri birçok kişinin aklına güneydeki ülkeyi getirdi. Bu da Yıldırım Han'ın yalnızca teknik bir platform değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerine ilişkin stratejik bir mesaj taşıdığını ortaya koyuyor. Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık yalnızca nükleer silaha sahip olanlar değil, hipersonik hız, uzun menzil ve yüksek yıkım kapasitesini birleştirebilen ülkeler ve küresel caydırıcılık kulübüne yaklaşmaya başlıyor. Türkiye'nin vermek istediği mesaj tam da bu olabilir. Nükleer başlık mı? Belki yarın, belki yarından da yakın.

Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın Yıldırım Han'ın hipersonik imzası başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Bahçeli'nin özele verdiği mesaj başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmeye veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz açıklaması, düşünülenin aksine yargıya değil Özgür Özel'e yapılan bir son uyarı. Bahçeli tecrübeli bir siyasetçi olarak gidişatı görüyor ve artık CHP'nin dışında Türk siyasetini de enfekte etme riski taşıyan sürecin demokratik işleyiş dahilinde sonlandırılmasını istiyor. Çünkü paranın gücüyle, belediyenin imkanlarıyla bir siyasi partinin yönetiminin değiştirilmesine hukukun göz yummayacağını biliyor. O dava bizzat CHP'lilerin şikayeti ve savcılığa sundukları delillerle açıldı üstelik. MHP lideri aslında CHP'nin genel başkanına üzerine yolsuzluk gölgesi düşmüş bir seçimle devam edemezsin. Partinin akil adamlarını topla, Kılıçdaroğlu'yla görüş, kurultaya git. Tarihin bu döneminde devletin, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir CHP'ye ihtiyacı var diyor aslında. Bahçeli'nin açıklamasından saatler sonra MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'dan gelen mutlak butlan değerlendirmesinin muhatabı da yine Özgür Özel. CHP yönetimi yargı kararını beklemeden önce kendi iç dinamikleriyle sorunu çözecek mi göreceğiz. Çözemezse çözülmeleri kaçınılmaz görünüyor. Anketlerin dili. Farkında mısınız, son günlerde yayınlanan bütün anketlerde AK Parti CHP'nin önünde. CHP'ye yakın anket şirketleri bile araştırmalarında iktidar partisinin yükseldiği, CHP'nin ise düşüşte olduğu sorucunu buluyor. Ekonominin hali ortada. Emekli isyanda. Hayat pahalılığı cep yakıyor ama ana muhalefet partisi eriyor. Özgür Özel sürekli iktidara yürüdüklerini savunarak herkesi tehdit ederken kendi partisinin belediye başkanları birer ikişer AK Parti'ye geçiyor. Sırada Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın olduğu artık bir sır değil. Senin partinin belediye başkanları bile istikbalini rakibinde görüyor. Var gerisini sen düşün. Acaba CHP yönetimi hiç öz eleştiri yapma gereği duyuyor mu? Biz nerede yanlış yapıyoruz diye kendilerine soruyorlar mı? Bu millet şartlar ne olursa olsun neden CHP'ye ülkeyi emanet etmek istemiyor? Yerel yönetimlerde sergiledikleri performansın doğal bir sonucu olabilir mi anketlere yansıyan bu tablo? Milletin kendilerine tanıdığı fırsatı 2 yıl içinde heba ettiler. Hiç boşuna anketlere kulp takmasınlar. Şu konjonktürde AK Parti ile başa baş olsan ne fark eder? Erdoğan seçim dönemlerinde 10 Kaplan gücünde. O fark daha da açılır. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Bahçeli'nin özele verdiği mesaj başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı çerçeve değiş tokuşunu sürdürüyor. Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni bir nükleer çerçeve sunduğunu belirtiyor. 30 günlük detaylı görüşmelerin başlaması için. Talepler muhtelif. İran'ın nükleer silah edinmeye çalışmadığına dair açıklama yapması, Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerin sökülmesi ve yeraltı nükleer çalışmalarının tamamen yasaklanması, ihlal durumunda cezai müeyyideler getirilmesi ve talep sonrası denetimlerin yapılması, uranyum zenginleştirmeye kalıcı değil 20 yıllık yasak getirilmesi, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamının teslim edilmesi,
Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı hafifletmeyle uyumlu olarak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması. Performansa dayalı peşin olmayan yaptırımların kaldırılması. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Pakistan tarafından iletilen mesajların incelendiğini, henüz bir sonuca varılmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri tarafına henüz bir cevabın verilmediğini ifade ediyor. İranlı üst düzey yetkili Mohsen Rızai ise İran'ın savaş hasarı için tazminat içermediği sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri planını reddedeceğini, İran'ın sembolik tavizler değil somut faydalar istediğini söylüyor. Yani ipler gerim gerim geriliyor. İran'ın güvenli geçiş için Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçişten önce yeni bir İran makamına ayrıntılı bilgi sunmasını zorunlu kılan yeni kurallar getirmesi açmak bir yana süreci daha da çetrefilleştiriyor. Washington Post'a Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının Amerika'nın Hürmüz Boğazı ablukasına İran'ın 3-4 ay dayandıktan sonra büyük ekonomik baskıyla karşılaşabileceğini düşündüğünü yazıyor. İran'ın füze ve drone cephaneliğinin büyük kısmının hala sağlam olduğu ve birçok yeraltı tesisinin yeniden ayağa kaldırıldığı notuyla. İran'ın ordusunun ve ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğu iddialarının tam tersini, İran'ın kıyı dışında petrol depolayarak, altyapıyı korumak için üretimi azaltarak ve ablukayı aşmak için karayollarını kullanarak uyum sağladığı da ifade ediliyor. Zaman işliyor. Tik tak tik tak. Çerçeveler elden ele gidip geliyor. Krizin ötesini kimse göremiyor. İran'ın güneyinde Bender Abbas, Keşm Adası ve Hürmüzgan eyaletlerine bağlı yakın bölgelerde gece birden fazla yüksek sesli patlama bildiriliyor. Yerel halkın stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında patlamalar duyduğu, hava savunma sistemlerinin aktif olduğu bildiriliyor. İran'ın Fars Ajansı, Bahman Limanı'ndaki ticari alanın bir kısmının vurulduğunu belirtiyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Krizden Ötesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sunuyorum. Tarih bize defalarca göstermiştir ki, kurucu önderler fikirler üreten Alman aklı, derinliğinin yanında kaba ve yobazdır. Bir noktaya parmak bastıysa, hem o parmak küt ve baskıcıdır, hem de o noktaya takılıp kalacak kadar ısrarcı ve yobazdır. Buna karşılık İngiliz zekası için zamanın ruhu, bütün edinimleri belirleyen, hareket serbestisi ve çeşitliliğine imkan sağlayan, değişimci, pragmatist bir özellik taşır. O İngiliz ki 1500'lü yıllardan 1800'lü yılların ortasına kadar tam 3,5 yüzyıl sınırlarından içeriye bir tek Yahudinin girmesine izin vermemişken, nedense birden bu konuda da bir aydınlanmaya uğrayarak, Püritanizm, Kalvinizmin yani Protestanlığın kurucusu olan Martin Luther'in sözlerini hatırlar, Luther kurulu düzene karşı çıkmak adına Katoliklerin eski ahidi alegorik okumasına karşılık literal, düz, metinsel okumayı önerir. Eski ahit, Siyon diyorsa, o öyle İsa'ya işaret falan değildir bildiğimiz Siyon. Yani Kudüs'tür. Siyon'a dönüşten bahsediyorsa eski ahit, bu bir gün Yahudilerin yeniden Kudüs'e döneceği anlamındadır. Vaat edilmiş topraklar da keza öyle. Bu tarihten ve keşiften sonra İngilizler kapılarını Yahudilere açarlar. Hatta bir cemaat oluşmasını teşvik dahi ederler. Çünkü vakti geldiğinde ki bin yılcı anlayış gereği vakitte yaklaşmaktadır, Kudüs'ün o günkü hamisi Osmanlı güç kaybetmektedir, bu böyle devam ederse Osmanlı birçok coğrafyayla beraber Filistin'i de kaybedecektir. İngiltere'deki Yahudiler Filistin'e gönderilerek İngiliz kontrolünde bir Yahudi devleti ya da kolonisi kurabilir. Yalnız burada halledilmesi gereken bir problem vardır. Yahudiler genel olarak yeniden Siyon'a, Kudüs'e dönüş için Mesih'in gelmesi gerektiğine inanır.
Ortada bir Mesih olmadığına göre Yahudilerin Filistin'e gönderilmesi nasıl mümkün olacaktır? Tam bu noktada böyle durumlarda çok işe yarayan İngiliz zekası bir ara çözüm bulur. Siyonizmi icat eder. İngiliz tarafında bu gelişmeler olurken aynı mezhebe mensup oldukları için Almanya'da da benzer gelişmeler yaşanır. Zira Martin Luther'in Yahudilerin Siyon'a dönüş hakkını savunmasının Yahudilere bir hakkı teslim etmekten çok onlardan kurtulmak için vesile olacağını söylemesini dayanak yaparak Almanlar da Yahudilere hiç iyi niyetle bakmaz ve iyi davranmazlar. Hitler'e gelinceye kadar Almanya tarihinde onlarla ifade edilebilecek Yahudi sürgünü ve mezalimi söz konusudur. Ne var ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudiler Almanya'dan büyük bir intikam alırlar. Galip devletlerin aklına sirayet ederek Holokost anlatısını icat ederler ve neredeyse bütün dünyaya bunu kabul ettirirler. Almanlar artık iflah olmaz bir mücrimden başkası değildir. Lanetlenmiştir ve bundan sonra büyük bir utançla yaşamaya mahkumdur. Bu utancın borcuysa kayıtsız şartsız Yahudileri desteklemekle ödenebilir ancak. Gelelim bugüne. Almanlar aradan geçmiş yıl 70 yıl geçmesine rağmen savaş sonrası egemenlerin onları yerleştirdikleri, tıkıştırdıkları yerden kurtulabilmek adına herhangi bir harekette bulunamaz. Kıvraklık gösterip bir çıkış yolu bulamayıp hatta kayıtsız şartsız Siyonizmin aparatı olmayı sürdürürken İngilizler her zamanki gibi zamanın şartlarına uyum sağlama konusundaki maharetlerini biraz da mecburiyetten devam ettirmekteler. Siyonizmin dolayısıyla İsrail'in kurucusu olmasına rağmen 7 Ekim olaylarından sonra başlangıçta tam destek verdiği İsrail'e zamanla yapılanlar siyasi arenada bir yok oluşturmaya başlaması üzerine İsrail'le arasına mesafe koymakta, dahası dünyadan İsrail zulmüne karşı en açık ve en net tavır koyan Türkiye ile stratejik işbirliği yapmaktan imtina etmemektedir. Kuşkusuz böyle davranmakta İngilizlerin bir hesabı vardır. Bu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Kısmetse buradan devam ederiz inşallah. Akşam gazetesinde Hüseyin Besli'nin Kaba Alman Aklı, Kıvrak İngiliz Zekası başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sunuyorum.

PKK sadece sahada terör saldırıları yapan bir örgüt değildi. Bilinmek, görünmek, hissedilmek, ciddiye alınmak istiyordu. Pusuya yatıp güvenlik görevlilerimizi şehit ederken aynı zamanda ülke geneline de korku, tedirginlik, huzursuzluk yaymayı hedefliyordu. Kendi kavramlarını üretmişti. Uyguladığı teröre savaş, mücadele, halk kurtuluş savaşı, bağımsızlık savaşı, örgütüne ordu, militanlarına savaşçı, gerilla, ölülerine şehit, yakalanan terör suçlularına ve en başta Öcalan'a esir, tutsak diyordu. PKK'nın bu kavramsallaştırması karşısında devletse örneğin savaş kavramına karşı terörle mücadele kavramını kullanıyor, terör örgütünün kavramlarına sözde sıfatını ekleyerek etkisizleştirmeye çalışıyordu. Terörle mücadele nihayet başarıya ulaştı. Sahada terör de yok, terör örgütü de yok. Ama şunu kabul edelim, terör örgütü kendi tabanının sosyolojisini değiştirmeyi başardı. Bunu yaparken de önce kendi tabanının dilini dönüştürdü. Sadece kendi tabanını mı dönüştürdü? Maalesef hayır. Ülkenin geri kalanının da hiç hak etmediği bir tepkiyi, korkuyu, tetkişi, öfkeyi, kini de inşa etmeyi başardı. Amacı en baştan buydu. Kürtler kendisini sevsin, Türklerse kendisinden korksun ve nefret etsin istiyordu. Maalesef bunda kısmen de başarı sağlandı. Sivrisinek rahatsız edici bir hayvandır. Odaya girer, bir kuytuda saatlerce kımıldamadan pusuda yatar. Gecenin karanlığında, uykunun en tatlı anında sinsice insanın üzerine konar, en uygun bölgeyi belirler, hortumunu sokar, önce uyuşturur, kanı çeker ve kaçar. İnsan ısırma sırasında değil, sonrasında acıyı hisseder, derin uykusundan kaşınarak uyanır, sinirlenir, öfkelenir, sivrisineği bir an önce bulup yok etmek için hırslanır, ışıkları yakar ve odada hedefini aramaya başlar. Sivrisinek kan yüklü olduğu için artık rahat hareket edemez. İnsan sivrisineği duvara tutunmuş bulup elindeki sinekliği ya da terliği kaldırdığında tereddüt eder. Karşısındaki aciz, çelimsiz, cılız bir hayvandır. Hem sert bir darbe vurduğunda duvarda çirkin bir leke duracaktır. Allah'ından bulsun der, zaten bir daha sokamaz der, kapıyı pencereyi sineklikleri güzelce kapatır, tedbirini alır, uykusuna devam eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşısında PKK terör örgütü, insan karşısındaki sivrisinek ölçüsündedir. Evet, çok canımızı yıkmış, canımızı yakmış, birçok canımızı aramızdan almış, canımızı acıtmıştır. Binlerce yiğit terörle mücadelede kan vermiş, can vermiştir. Hepsi nezdimizde azizdir. Aileleri mübarek emanettir. Ancak nihayetinde devletin cüssesi azametlidir. PKK ise sivrisinek gibi bir sıkımlık cana, bir vurumluk cüsseye sahiptir. Hani moda tabirle cirmi, yani kalıbı kadar yer yakabilmiştir. Suriye'nin Türkiye'nin yönlendirmesiyle neyi başardığını iyi görelim. Suriye ordusu Halep'teki PKK mahallelerine operasyon yaptı, teröristler güvenli çıkış istediler, Suriye devleti çıkmalarına izin verdi. Ordu sonra doğuya yöneldi, hepsinde aynı plan işledi, teröristler güvenli çıkış istediler, çıktılar. Teröristler en son Aynen Arap ve Haseke Kamışlı bölgesine yığıldılar. Suriye ordusu teröristleri kuşattı, İstese çatışır, bu şehirlere girer, intikamını alır, öfkesini bastırırdı. Öyle yapmadı, kan aksın ve duvarda kan lekesi kalsın istemedi. Defalarca bozulmasına rağmen görüşmeleri sürdürdü. Suriye'deki PKK meselesi böylece bitti. Kürtler haklarına kavuştu, silahlı militanlar ve onların elebaşları ise ordu ve devlet içinde eriyip yok oluyorlar. Türkiye, Suriye'ye yaptırdığını şimdi kendisi yapıyor. Öfkeye, şiddete, İntikam hırsına yenik düşmeden vakarıyla meseleyi çözüyor. Sözde milliyetçi kimi siyasetçiler ve partiler şehitlerimizin aziz hatırasını ve şehit ailelerini istismar ederek terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalışıyorlar. Oysa yaptıkları milliyetçilik değil, tam tersine milleti ve o milletin devletini tahkir etmek, küçültmek. Farkında değiller ama koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun güçlü ordusuyla sivrisinek mesabesindeki bir terör örgütünü eş görüyor, denk görüyor, terör örgütüne dev aynası tutarken devleti, orduyu ve milleti cüceleştiriyorlar.
milliyetçilik yaptıkları iddiasıyla tam tersi bir yönde milleti, devleti, orduyu aşağı çekmeye çalışıyorlar. Türkiye bu aşamada istese PKK'yı sivrisinek gibi ezebilir, yok edebilir. Bu maliyetlidir. İki taraftan da kan akar, kan lekesi kalır. Onun için Türkiye büyük, azametli, vakur bir devlet tavrı gösteriyor. Adeta seni bir daha buralarda görürsem ayaklarını kırarım. Şimdi hadi kaybol diyor. Türkiye muzaffer, büyük ve gururlu bir devlet edasıyla meseleye yaklaşıyor. AK Parti ve MHP, Erdoğan ve Bahçeli, devletin, milletin ve ordunun büyüklüğünün idrakiyle terör örgütüne olması gerektiği yerden çok üstten bakıyorlar. Sözde milliyetçi partilerse devleti ve milleti sivrisinek seviyesine indirip PKK'ya hiç hak etmediği bir paye veriyorlar. Erdoğan ve Bahçeli'nin nerede durduğunu şimdi daha iyi anladık mı? Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın İnsan ve Sivrisinek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın 600 yıldan 6000'e başlıklı makalesini sunuyorum. Eylül darbesinin hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde acil olarak Türkiye konulu oturum yapıldı. Oturumdaki en ilginç konuşmalardan birini Alman Hristiyan Demokrat parlamenter Erich Mende yaptı. Mende darbeden birkaç ay önce bir grup Alman parlamenterle birlikte Türkiye'yi ziyaret edip üst düzey temaslarda bulunmuştu. Çarpıcı bir gözlem aktardı. Ziyaret sırasında Demirel ve Ecevit'le konuştuk. General Evren de dahil askeri çevrelerle görüştük. İki büyük parti, Adalet Partisi ve CHP işbirliği yapsın, içinde Demirel ve Ecevit'in de yer alacağı geniş bir koalisyon kurulsun diye baskı kurmamız için askerler bize adeta yalvardı. Aksi halde darbe yapacaklarını söylediler. O dönemde aynı uyarı ve yalvarış büyük patron Amerika'ya da yapıldı. Ne olur Ecevit ve Demirel ortak hükümet kursun, bunu sağlayın diye. Alman milletvekili Erich Menden'in de dediği gibi o dönemlerde Türkiye'de kurulması istenen hükümet için bile batıya yalvaran bir Türkiye vardı. Ülkesinde kurulacak hükümet için bile dışarıya danışıp izin isteyen, yalvaran bir ülkeyseniz tabii ki size mermi fabrikası için bile izin vermezlerdi. Vermediler de. Tarım için kurulacak 3 gübre fabrikası için dahi Amerikan elçisi kapı tekmeleyerek bakanlık toplantısına giriyor, yapamazsınız diye fırça atıyordu. O yüzden Batı başkentlerinde 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıp hurdaya çıkarılacak silahlar için bile kapılarda yatıp yalvarıyorduk 20 yıl öncesine kadar. Son 20 yılda zincirleri kırdık, Allah'a şükürler olsun. Silah yaparsak bizi darmadağın ederler diye korkan bir ülkeden artık o korku dağları bitti diye yumruk gösterip rest çeken bir ülke haline geldik. Hem de 100 bin kişilik savunma sanayi ordusuyla. Amerika Birleşik Devletleri'nden neden korkuyorsunuz diye uyaran kendi milletvekiline, eğer sen korkmuyorsan gel koltuğa otur, buyur sen yönet ülkeyi diyen başbakanlarla yönetildik bir zamanlar. Bu adamlara diklenirsek, kafamıza göre bir şeyler yaparsak tokadı yeriz diyen liderlerimiz vardı. Halbuki bir gecede dünyanın ilk havan topunun projesini çizip üreten ve onunla İstanbul'u fetheden Fatih'in dedesi Yıldırım Bayezid Han, yenileceğinden korkan daima yenilir diyordu tarihe geçen sözlerinde. 600 yıl sonra 6000 kilometre menzilli ilk kıtalar arası Yıldırım Han füzesini dünyaya tanıttı önceki gün Türkiye. Ben artık yenileceğimden korkmuyorum çünkü yeneceğimi biliyorum mesajını verdi tüm dünyaya. Ondan birkaç gün önce İsrail basını Türkiye'nin silah imparatorluğu başlığıyla savunma sanayimizin geldiği noktayı korku dolu sözlerle haykırıyordu. Dünya silah sanayinde bizi ilk ona sokan 100 bin mühendisimiz de kafalarına bir de kıtalar arası Yıldırım Han füzesini sopa gibi indirdik. Şimdi bunu konuşarak yatıp kalkıyorlar her saat. Dosta güven, düşmana korku veren bir silah sanayinde cihan imparatorluğu kuruyor Bayezid Han'ın torunları artık. Tüm dünya şu an bunu konuşuyor.
Türklerden büyük sürpriz. İlk kez görücüye çıkardıkları kıtalar arası füzenin teknik bilgileri hakkında ser verip sır vermiyorlar. Ses hızının 25 katına çıkabileceğini öğrenebildik ancak. Türkiye artık kıtalar arası güce kavuştu diyerek medya sayfalarında ve ekranlarda yazıyorlar, çiziyorlar. Yıldırım Ağa'nın torunları daha nice muazzam projeye imza atacak. Henüz açıklanmayan yepyenileri yolda ve eli kulağında. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü ARGE personeli var. Bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku var savunma sanayinde dedi. Kurulacak hükümetlerden tutun hurda silahlara kadar batı başkentlerinde kapılarda yatan ve yalvaran Türkiye'den buralara geldik. Tersine döndürülen dünya artık Ankara'da kapılarda yatıyor, bunların içinde batılı ülkeler de var. Türkiye'den 18 adet Hürjet alan İspanya bile Amerika'nın F-35 sisteminden çıkıp Türkiye'nin üretime geçmeye hazırlandığı Kaan'la buluşmayı konuşuyor bugün. Madrid'de bu projede Türklerle ortak olalım diyenler bile var. Henüz seri üretim başlamadan milyarlarca dolarlık sipariş veren ülkeleri görüyoruz. Savunma sanayimize her fırsatta saldırıp dalga geçen, maket bunlar maket diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan bizim muhalif ittihatçı kafalar da içlerindeki tüm damarlarda çatır çatır çatır diyor şu an. Ama kafalarına yıldırım düşse değişmez bunlar. Dünya Türkiye'nin savunma hamlelerinde süratine yetişemiyor artık. Yıldırım Bayezid Han diyor ki, düşmanı korkudan korkutan sürat zaferin yarısıdır. Takvimde Bekir Hazar'ın 600 yıldan 6000'e başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un Ermenistan'ın tek çıkışı Türkiye başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan ve Kıbrıs Rum kesiminden verdiği hamasi mesajları Türkiye'yi kastetmedim diyerek revize eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez Ermenistan sınırımızda bitti. İddialara göre Macron'un Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından Türkiye'ye karayoluyla geçme fikri Ankara'ya iletildi. Ancak bölgeyi birbirine bağlayalım mesajı taşıyan bu rol çalma hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildi. Ermenistan'ın son dönemde ne kadar ilgi odağı halinde geldiğinin tek göstergesi bu olay değil. Birkaç yıl öncesine kadar Rus arka bahçesi olarak anılan arada sıkışıp kalmış Erivan, bugün Washington'dan Paris'e, Bakü'den Ankara'ya kadar herkesin radarında. Paşinyan'ın 2018'den beri yürüttüğü gerçek Ermenistan çizgisi bu dönüşümün anahtarı. 1915 başta olmak üzere tarihi meseleleri uluslararası arenada sürekli koz olarak kullanmak yerine rafa kaldırdı. Azerbaycan'la barışa odaklandı ve komşusu Türkiye'ye pragmatik bir el uzattı. Tarih bizi esir almamalı sözüyle diasporanın tepkilerini göğüsledi. Sonuçta 2025'te İstanbul ziyareti, 2026'da Türk Hava Yolları seferleri, Alican sınır kapısının kademeli açılması hazırlıkları ve üst düzey temaslar geldi. İki ülkede tam normalleşme diyor artık. Rusya'nın Ermenistan'daki değişimden hoşnut olmadığı ortada. Putin'in Nisan 2026'daki Moskova görüşmesinde Paşinyan'a Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Birliği arasında seçim yap resti çekmesi boşuna değildi. Ermenistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan'la kurduğu askeri ittifaktan uzaklaşıyor, silahını Fransa ve Hindistan'dan alıyor. Moskova'nın geleneksel nüfuzu eriyor. Amerika ve İsrail ise bu boşluğu doldurmak istiyor. Trump'ın desteklediği Orta Koridor ve Zengezur bağlantılı enerji demiryolu projeleriyle Güney Kafkasya'yı Rusya-İran ekseninden koparmayı hedefliyorlar. İsrail'in Bakü ile derin askeri istihbarat bağları da denklemin parçası. Fransa'nın ilgisi ise daha stratejik. Macron, Paşinyan'ı Rus uydusundan kurtulan lider diye övüyor. Stratejik ortaklık anlaşmaları, savunma işbirliği ve ekonomik vaatler peş peşe geliyor. Paris için Erivan hem Rusya'nın Kafkas etkisini kırmak hem de Avrupa'nın enerji koridorunda söz sahibi olmak için ideal bir partner. Macron'un ziyareti de bu büyük resmin parçasıydı.
Bu yeni denklem Ankara ve Erivan için de kazançlı görünüyor. Ermenistan için kapalı sınırın açılması demek, ticaretin, turizmin ve yatırımların patlaması demek. Yıllarca süren izolasyondan kurtuluş. Türkiye içinse orta koridorun güçlenmesi, yeni pazarlar ve Kafkaslar'da daha istikrarlı bir komşuluk demek. Erivan'ın Gürcistanlaşmasını istemeyen Kremlin, Türkiye'nin Ermenistan'la diyaloğunun engel olamadıkları gidişatın panzehri olduğunu görüyor olmalı. Sabah'ta Melih Altınok'un Ermenistan'ın tek çıkışı Türkiye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Vakıa Suresi 77-96. Ayetler, Hadid Suresi 1-29. Ayetler. Sayfa 536-540.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, izin ver taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı zekat develerinin. O yular çok eskiyip kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını? Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz? Buyurdu, Yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın vaziyeti.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eğer bir kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti, o kalbin Allah-u Teala'yı, o kimsenin kalbinin Allah-u Teala'yı hatırlamaması, anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra tamamen gaflete dalar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
0: Aleykümselam, sağ olun. Buyurun.
4: Ailem için, kendim için, çocuklarım için bir dua istiyorum.
3: Allah-u Teala iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitneleri de muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Ümmet alemin inşallah. Hocam bir sorum vardı. Biz bir ay önce iki tane koyun aldık. Ailemle keseriz, kurban ederiz diye. Sonra gireceğiz kimsiniz diye. Girelim dedik. Koyunun bir tanesine bir doğan çocuğumuz var. Onu akşam kesmek istiyoruz. Olur mu o şekilde?
3: Peki efendim.
4: Bir de bu kimler yiyebilir? Ne zaman kesilir? Bunları tamam. Ayıbilir, yiyemez. Onları istiyorum hocam.
0: Tamam efendim.
3: Peki.
4: Hayırlı günler.
0: Teşekkürler size de. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler.
5: Selamun aleyküm efendim. Hayırlı cumalar dilerim.
0: Aleyküm selam.
5: Yıllardır sizin TGS Radyo'yu dinlerim. Osman Ünlü hocam, Mustafa Tökes hocama çok severek dinliyoruz efendim. Şimdi soruma gelince Mürşid-i Kamil hakkında bilgi edinecektim. Çok rica edecektim. Nasıl seçilir? Allah mı görevlendirir? Nasıl vazifeleri nelerdir? Onun hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Herkesin faydalanması için de çok çok iyi olur. Çok teşekkür
3: ederim. Peki efendim.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim.
5: Allah razı olsun. Dualarınızı istirham ediyorum efendim.
3: Allah razı olsun. Rabbim için saadet versin.
0: Cumanız mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebliğ eylesin inşallah Teala diyoruz. Amin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun.
0: Amin.
3: Hepimize de son nefeste şehit olarak iman ile ahirete gitmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam.
3: Bizim bir parçacısı vardı. Gelelim manahnu fihimize derdi. Dün bir dinleyicimizin bir suali vardı. İşte ateşe karşı namaz kılmak, onu işaretlemişiz ama cevap vermemişiz gibi hatırımda kaldı.
0: Doğru.
3: Öyle oldu değil mi?
0: Evet.
3: Şimdi önce oradan başlayalım. Ateşe karşı namaz kılmak mekruhtur. Doğru. Mecusiler ateşi taptıkları için. Efendim elektrik sobası veya içinde odun kömür bulunan sobaya karşı.
0: Şömine.
3: Şömine
0: görünümü diyelim.
3: Şömine görünümü. Çünkü şömineye bazen ateş koyuyorlar, evet, ya evet. Ateş olabiliyor. Elektrik sobalarının hepsi istisnasız. Ondan sonra kalorifer radyatörler karşı falan. Bunlara karşı namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Mecusiler ateşin yani köze ona tapıyorlardı. Yoksa elektrik sobasını çıkarmış olduğu ısıya değil. Veyahut da sobayla kapalı içi ateş içinde dışarıdan gözükmüyor. kömür sobası olsun, hatta ne bileyim o tür gaz sobası olsun, hangi soba olursa olsun, bunlara karşı namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Yani dinleyicimiz dün belki gönlüne gelip niye şey yapmadı, ya biz unuttuk ya vakit daraldı, hatırlayamadık, özür dileriz. Yani bir mahsuru yok.
0: Onun yaptığın bir mahsuru yok.
3: Yani. Evet, onun yaptığın bir mahsuru yok. Efendim, gelelim şimdi kurbanla alakalı da. Bugün yine buraya gelmeden önce şimdi bazı mailler geliyor, şeyler geliyor falan. Dedik gönlüme geldi, dedim hatırlatalım. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama kabul et tekrar hatırlatmak bizim boynumuzun borcu, vazifemiz. Allah-u Teala toprağın altına girince bunun hesabını hepimize soracak. Kime ne verdiyse, para verdiyse, makam verdiyse, imkan verdiyse, ne verdiyse, bunların hesabını elbette ki soracak. Allah rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, 100 sene içerisinde yeryüzünde hiç kimse kalmaz. Yani değişir.
0: Nesiller devir daim eder.
3: Yani önceki 100 sene önce kimse kalmaz. Mesela ben şimdi zaman zaman hatırıma geliyor. Hatta bugün yolda gelirken bir arkadaşımla anlatıyordum. Dedim bak, bu insanlar boyuna koşturuyor. Emel abiler sıkı söylerler de 50 sene sonra, 100 sene sonra.
0: Buradakilerin hiçbirisi olmayacak.
3: Hiçbirisi olmayacak. Dedim en fazla değil mi 100 sene. Şu gördüğün E5'te gidenlerin hiçbirisi olmayacak. Ama burası duracak. Yol olarak duracak, tarla olarak duracak, ev olarak, bir şey olarak duracak. Ha, o da bitecek. Bir gün gelecek Cenab-ı Hak diyecek ki bunları yok edeceğim falan. Dolayısıyla her gelen burası benim. İşte E5'in kenarında böyle benim aynı şekilde evim var, dükkanım var falan. Öldün. Bugüne kadar tarlası, dükkanı, apartmanı, villası, sarayı olan hiçbirisinin ne kitapta okuyarak ne bugüne kadarki yaşadığım dönemde ölürken kabre götürdüğünü ben hiç görmedim. Kitaplarda öyle yazıyor. Sen gördün mü bilmiyorum da. Senin oralarda var mı böyle ölürken evini alıp götürüp kabre sokan?
0: Bizim orada da yok hocam.
3: Yok değil mi? Tarlasını falan.
0: En fazla tarlasının ortasına gömerler.
3: O kadar. Orada belediye falan karışıyorsa izin verirse tabii ki. Dolayısıyla orası orada duruyor. Ama her gelen burası benim, burası benim, burası benim diye şey yapıyor. Ama netice itibariyle kimse de kalmıyor. Şimdi Mustafa Bey, kurban bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. Tabii memlekette demokrasi var. İşte dernek kuran, vakıf kuran herkes, biz de kesiyoruz, biz de yapıyoruz. Adam her şeyi karıştırıyor. Dini istismar eden de var. Şimdi Türkiye'de bir deprem oldu. O zaman o depremi istismar edenler oldu. Şimdi Gazze'yi istismar ediyor. Gazze'de kurban keseceğiz falan. Öyle diyorlar. Ya öyle diyorlar da Allah-u Teala size de akıl vermiştir. Hani Halep oradaysa arşın burada. Bir tabir var ya, adam öyle atıyormuş falan, diyormuş ben işte Halep'te işte bilmem kaç metre atladım, şu kadar falan. Tamam arkadaş demiş, Halep oradaysa metre burada, arşın burada. Gel demiş, ölçelim. Yok. Oraya geliyor. Halep oradaysa arşın burada. Ya sen piyasayı bilmiyor musun? Adam 2000 liraya diyor ki kurban. Bu adam bunu kesmeyecek ya. Bir zamanlar mesela FETÖ diyorlardı falan. İyi de arkadaş, onları azdıran kim? Sen değil misin? Para vermedin mi? Ya ama ben bilemedim. İyi de arkadaş, aynı şekilde onların iç yüzünü anlatanlar da vardı. Niye kulak dinlemedin? Niye kulak kabartmadın? Niye kulak kabartmadın? Adam geliyor mesela 10 tane diyor. Vekalet yok ya. Yıllardır Türkiye Gazetesi, TGRT FM, TGRT TV. Habire anlatıyor. Türkiye takvimi, hakikat kitabı, benim kitapları durmadan aynı şekilde dağıtılıyor, yayılıyor. Hiç mi okumadan, hiç mi dikkat etmedin? Yani senin hiç mi mesuliyetin yok? Vatandaş diyor ki beni ilgilendirmez diyor. Aldı götürdü o diyor. Hesabını o verir. Ya öyle diyor. Öyle değil. Bu tarafta aynı şekilde diyelim ki mesela İhlas Vakfı dedi ki yurt dışı 5500, yurt içi de 18.000 dedi. Değil mi? Ya şimdi ben de biliyorum aynı şekilde. Yani piyasayla besicilik bile yapmıyorum ama en azından aynı şekilde hayvan fiyatları internete geliyor. Ondan sonra kurban fiyatları geliyor. Ya 2000 liraya hayvan yok. Mustafa Bey, şimdi 700-800 lira, 900 lira, diyelim yuvarlak hesap 1000 lira. 2000 liraya 2 kilo, bilemedin 3 kilo, ya 500 liradan al 4 kilo et alırsın. 4 kiloluk hayvan yok ya. 4 kiloluk hayvan, bilmiyorum da hani gaz olabilir, tamam mı? Gaz olabilir. Ördek gelir bilmiyorum da. Tavuk gelmez 4 kilo.
1: Hindi olabilir.
3: Ha, hindi olabilir. Ya bir kuzu, yani olmaz o. Ya insan bir hesabını yapar arkadaş, bu olmaz bu. Niye şey yapıyor? Seni tokatlayacak mı arkadaş ya? Seni tokatlayacak. 2000 liraya aynı şekilde kurban. Ve bir de şu var. Şimdi gerçekten kesiyor mu, kesmiyor mu? Vekaletini nasıl alıyor?
1: Vekalet alıyor mu?
3: Ha, vekalet alıyor mu? Yıllardır mesela İhlas Vakfı nasıl vekalet alacağını tuttular. İnternet sitesinde yayınladı, şöyle yaptı, böyle yaptı, telefonla adam koydu, bu şekilde böyle. Bizde yıllardır aynı şekilde vekalet bu şekilde verilir, şöyle verilir. Evet, meşakkati var, zor var ama bu bir ibadet. Bu bir ibadet. Yani sen aynı şekilde yok ya işte o işte bize 2000'i hallediyor, 3000'i hallediyor. Verdin gittin falan. Kurbanı kesilmeyecek. Borçlu kaldın. Yarın mahşer günü orada sana diyecekler ki arkadaş, sana doğrusunu anlatan var mıydı yok muydu senin yaşadığın ülkede? Türkiye Gazetesi yazıyordu. TGRT FM anlatıyordu. TGRT TV'de anlatılıyordu. Türkiye Gazetesi'nin internet sitesi var değil mi? TGRT FM'in internet sitesi var. TGRT Haber'in internet sitesi var. Türkiye takım var. Bütün bunlar da aynı şekilde her sene de aynı şekilde yüz binlerce, milyonlarca Türkiye takvimi de basılıyor. Her gün aynı şekilde yüz binlerce Türkiye gazetesi basılıyor, dağıtılıyor. Bunu duyuyorsun. Ya senin onlara itibar edilmez dedin gittin. Verdin paraları. Paralar da aynı şekilde güme gitti. Adam vay be, bizim paralarını yemişler falan. Yemişler, haberim bile yok. Değil mi? İşte İhlas Finans konusunda şey yapıyorduk. İhlas Finans'ın aynı şekilde borçları tamam, yavaş yavaş ödeniyor mu? Ödeniyor. Peki öbür yiyenler hiç gündeme getirmiyorsun ya. Adam gözünün içine baka baka tokatlıyor. Onu da savunuyorsun. Hırsızları. Ondan sonra da TGRT falan. TGRT ve Türkiye Gazetesi hakikatleri anlatınca gocunuyorsun, rahatsız oluyorsun. Arkadaşım sen de öleceksin. Ha, bunları ister dinle, ister dinleme. İster aynı şekilde söv, ister aynı şekilde döv. Ne yaparsan yap. Ama ecel sana da gelecek. Toprağın altında bunun hesabını soracaklar. Onun için kurban ibadettir. İbadet yaparken vatandaşın kendisi de sorumludur. Dikkat edecek. Arkadaş diyecek, bu 3000 lira diyor. Bu işin içerisinde bit yeniği var diye düşünmesi lazım. Şimdi, vermeyecek.
1: Bu toplayanlar aynı zamanda mesela şöyle de söylüyorlar. Ya hayvan kesmeye gerek yok. Biz bunu zaten hayır hasenatta kullanıyoruz. Siz kurban kesilmiş olur, sizin kurbanınız kesilmiş olur, öyle sayılır falan diye bir takım şeylerle vatandaşın kafasını da bulandırıyorlar. Burada kurban kesmek mi burada esastır? Burada. Hayvanın bizzat kesmek.
3: Hayvanı bizzat kesmek ibadettir. Evet. Yoksa kitaplarda aynı şekilde kesmeyip bedelini fakire ver. Canım zaten fakire et bayramı. Et bayramı değil arkadaşım bu. Vermen de şart değil. Keseceksin. Ya bizim evde et yenmiyor. Tamamını fakire ver. Tamam. Tamamını fakire ver. Ben nerede bulacağım? O zaman itimat edeceğin adamı araştıracaksın arkadaş ya.
1: Mesela akika konusu açıldığı zaman siz bazen diyorsunuz ki yani bunun parasını işte bununla dini kitaplar alıp dağıtmak daha sevaptır. Yani akika kesmek yerine. Hı hı. Kurban için de kurban vacip bir ibadet ya, bunu söyleyemiyoruz.
3: Cık. Çünkü biz kitapta olanı naklediyoruz Mustafa Bey.
1: Yani 5500 liralık ben kurban kitap alıp dağıtsam.
3: Hayır.
1: Kurbanımın yerine gelmiyor.
3: Olmaz yani. Olmaz o. Adak. Ondan sonra kurban bayramında vacip olan o kurban. Bunlar yerine başka bir şey olmaz. Ama ya ben bir işte düşünüyorum, böyle bir iki koyun alayım keseyim de yedireyim. Gelse mesela. Dese ki Osmanlı, ben böyle bir niyetim var. Sevap olur. Alıyor hala sevap olur. Ama bunun üstünde de sevap olan var. Ne o? O zaman işte Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak yiyen kitap. Niye? Adam oturdu yedi, karnını doyurdu. Midede en fazla ne kadar kalıyor? 4 saat. Sonra ne yapacaksın? Fena da çıkacaksın.
1: Kalmıyor.
3: Kalmıyor. Bir şey kalmıyor yani. Onu çıkaracaksın. Ama kitap öyle değil ki. Ya okumuyor mu? Nereden biliyorsun okumadığını? Koyar. Günü gelir bir şey olur. Ya burada bir kitap var. Bir okuyayım der. 10 sene sonra eline alır. Aynı şekilde imanı düzeltir. Eceli gibi imanla gider. Ne oldu? Adam cennete götürdü. Gitti. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bu kitaplardan birisinin eline bir kitap vermek demek onun kulu anlatıp cennete göndermek demek. Niye? O kimse aklı başına gelirdi. O kitabı okursa oradaki gibi inanır ve amel ederse cennete gider bu adam. E peki sen yemek yedirdin. Yani iki tane koç değil bir tane aynı şekilde koca bir boğa kestin. Sevap değil mi? Sevap. Bak kitap dağıtmanın aferimi yok Mustafa Bey. Şimdi sen eline kitap alsan, yola çıkmış olsan sana hakaret eden de olur, söven de olur, döven de olur, itiraz eden de olur. Ve diyelim ki birisine kitap verdin. O seni tanımıyor, sen de onu tanımıyorsun. Bir şey demez. Ama ben aynı şekilde reklam verdim. İşte yarın yeni Bosna'daki bütün fakir fukara herkes davetlidir. 10 tane boğa kestiriyorum, buyurun gelin falan.
1: Buyurdular, geldiler.
3: Tabii ama ayıp olur şimdi bezap işlere de. Osman Ünlü'nün ikramıdır, afiyet olsun.
1: Fotoğrafınızı da basmak lazım.
3: Tabii canım ya falan. Allah Allah, tabii ondan sonra. Aferin diye diyene ya. Ondan sonra Osman Ünlü böbürleniyor, böbürleniyor. Melekler diyor ki Osman Ünlü boşa kürek çekiyor.
1: Birisi diyordu ya hani hayır böyle yapılır. Bana bakın.
3: Bana bakın.
1: Ona göre yap.
3: Boşa kürek çekiyor. Oradakine aferin dedi. Ama herkese değer mi? O ayrı bir mesele. Giydin adamı diyor.
1: Bula bula yemek mi veriyor? Hani üstüne bir de şeyi yapsaydı.
3: Şeyde birisi, dün anlattı bir arkadaşım birisi de. Şimdi böyle bir sıkıntılı zaman olmuş. Adam da kileri falan da buğdayla dolu. İşte demiş işte fakir fukara kabını alsın gelsin. İşte birer kilo buğday vereceğim falan. Neyse Şafii yolda dönmüş de giderken. Ya Allah razı olsun adamcağız bu yokluk zamanında verdi. Demiş kilesi hileliydik.
1: Ona da bulmuşlar yani bir kulp. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İmanın ve İslam'ın şartları. Her Müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri, imanın ve İslam'ın şartlarıdır. Kısaca aktarmak gerekirse, imanın şartları şunlardır. 1. Allah'a inanmak. Allahü Teala vacibil vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfatı zatiyesi altıdır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vücut var olmak. Kıdem, varlığının öncesi olmamak. Beka, varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak. Vahdaniyet, ortağa, benzeri olmamak. Muhalefetün lil havadis, hiçbir şeyinde hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek. Kıyam bi nefsihi, varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfat-ı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat diri olmak, ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyor ise de insanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez. İslam'ın şartları ise kısaca şunlardır. 1. Kelime-i şehadet getirmek. 2. Namaz kılmak. 3. zekat vermek, 4. oruç tutmak, 5. hacca gitmek.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi efendim, ilk neşimiz dedi ki koyun alırız dedi. Fakat dedi sonra dedi bir hisse devreye girdi falan dedi. Yani bu iki koyunu kurbana keseriz diye aldık dedi. Biz dedi o hisseyi yani kurban desek, koyunun birisinde hakika desek olur mu? Olur. Mahsur olmaz. Herhangi bir mahsur olmaz. İşte kurbanda nelere dikkat edilecek? Efendim dikkat edilecek husus şimdi Zilkade'nin 21'i önümde Türkiye takvimi var. 18 Mayıs Zilhicce'nin 1'i ama biz Hilal'e Zilkade 30 çekiyor. 17 Mayıs Pazar günü bakacağız. Ve 17 Mayıs 2026 Pazar günü Türkiye takvimi yaprağında diyor ki yeni hilal, yani ertesi gün Zilhicce'nin hilali bugün ilk defa Kuzey Amerika kıtasından itibaren görülmeye başlayacaktır. Kuzey Amerika dediğine göre
1: bizden görülmeyecek. Ertesi günü.
2: Yani efendim biliyor muyduk bilmiyor muyduk falan, zaten bu hesap işte. Yani efendim hilal orada ama görülmüyor. Ramazan hilali ve Zilhicce hilali görülmesi gerekir. Ve Zilhicce hilalinin bir özelliği daha var. Yani Türkiye'den, Van'dan görülse, Edirne'den görülse neyse Türkiye coğrafyasından görülür. Zaten Van'dan görünen hilal Edirne'de görülür. Çünkü o yolu takip ediyor, tamam mı? Ancak hani ekvatora yakındır veya biraz uzaktır. Aşağıdan görülebilir, Türkiye'den görülmeyebilir. Ramazan ayı için kitaplarda buyuruyor ki dünyanın herhangi bir yerinden hilal görülse oruca başlanabilir. Ama Zilhicce hilali kendi bulunduğu ülkede görülmesi gerekir. Yani kendi bulunduğu ülkenin üzerinde o yörüngeden gelmesi gerekir ayın ki o yörünge üzerinde bulunan bütün ülkeler o hilali görürler. Ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Biz bunu peşin peşin söylüyoruz. Ha ileride mesela şeyde bayram gelince efendim işte ortaklar böyle. Ya ortaklara da başından diyeceğim. Arkadaş biz ikinci gün keseceğiz. Razı mısın değil misin? Değilim. Ben de girmiyorum. Ya ama şey dana çok güzel bir şey biliyor musun? Ha, arkadaşım o zaman sen etli kesiyorsun ya. Allah'a eşim kurban değil. Ben kurban kesiyorum. İbadet yapıyorum. Ben şunun hatırı için, bunun hatırı için ben bir başkasının hatırı için öğle namazını terk edemem ki. Dinimizin bildirdiği iki tane özür var. Unutmak, uyumak buyuruyor. Onun dışında yani namazı terk edemezsin. Diğerlerini de terk edemezsin. Evet, zekatı vaktine veremedin, unuttun. Yine hesap edersin, yine vermek mecburiyetlisin, mükellefsin. Efendim ona dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de son dinleyicimizin bir suali var. Mürşid-i Kamil hakkında. Bu konuda mektubatta İmam Rabbani Hazretleri bilgi veriyor. Tam İmam Saadet-i Ebedi kitabında da aynı şekilde bilgi mevcuttur. Dinleyicimiz orada bir şey sordu. Bunlar seçiliyor mu? Tabii seçiliyor. Peygamberler seçildiği gibi onların varisleri de seçiliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim bu dinimi kuvvetlendirecek her 100 senede yani bir varisi gelir. Bunlara müceddit denir. Her 100 senede bir gelir. Bunların içerisinde işte 500 senede gelenler kıymetlidir. 1000 senede gelenler daha kıymetlidir buyuruyor. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asırda gelmiştir. 500 senede bir gelmiştir. Evet. Ondan sonra Hicri 1000 olduğu zaman da yani 1000 sene sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sonra 1000 sene sonra Hazreti Mehdi gelecek. Ama ben ta ortaokuldan beri maşallah yani adamlar Mehdi'yi yetiştirmek için Medine'ye gidenler sırayla böyle falan, o bir türlü o çocuk büyüyemedi. Ya biz 70'e merdiven dayadık, hala Hazreti Mehdi çocukluktan kurtulamadı. Hala duruyor, onu yetiştirmeye gidiyorlar. Neredeyse şeylerini, kendi tayfalarını o şekilde böyle avutuyorlar. Ve kendisini Mehdi ilan edenler, çocuğunun ismini Mehdi koyup ileride Mehdi ilan edenler. Bir sürü sahtekarlar var. Ama İmam-ı Rabbani Kutusu da açık, net buyuruyor ki Hazreti Mehdi 3. binin yenileyicisi olacak. Peki şu anda biz 1400 47'de. Dolayısıyla 1450 desen ona.
1: İkinci 1400. binin içindeyiz şu an.
2: Ha, ikinci binin içindeyiz. Dolayısıyla 550 sene var.
1: En az.
2: En az. 550 sene var. Dolayısıyla Mehdi ile alakalı efendim işte etiketlisi, cübbelisi, cübbeli şimdi deyince bir sürü cübbeli var. Avukatlar da cübbeli. Ondan sonra
1: şeylerde, cübbeli giyenler üstüne alınmasın yani.
2: Alınmasın yani. Yani kelli pelli oturuyor böyle ahkam kesiyor falan. Ahkam kesiyor. Asfası yok İmam-ı Rabbani Hazretleri. Açık açık bildirmişler. Peki bunlar seçiliyor mu? Evet seçiliyor. Hani bir söz söyleyeyim vaktimizde daraldı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocası Muhammed Vakıf Billah Hazretleri buyuruyor ki benden önceki büyüklerim benim kalbime aktığı ilimlerin hepsini sana verdim. Bundan sonra diyor yeryüzünde sana rehberlik edecek, yol gösterecek alim yok. Yani bu bilgiye sahip kimse yok artık. Sen çekilerek götürülürsün. Onu mektubatta açıkça aynı şekilde bildiriyor. Peki Mürşid-i Kamil şeriatı çok iyi bilendir. Fıkıh bilgilerine hakimdir. Bütün fıkıh bilgilerine. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid bu bilgilerin hepsine hakim. Hepsine hakim. Ve zamanlı fen bilgilerine de hakim. Fizik, kimya, matematik bunlar da lazım olanlar hakim. Ondan sonra da 11 geliyor işte. Yani din bilgilerinin bu işte tefsir, hadis, fıkıh, ondan sonra kelam, akaid dedikleri bunlar nakli ilimler. Akli olanları da işte matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu ikisi birleşti. Zamanı bütün bilgilerini öğrendi. Yetmiyor buyuruyor. Onun bir rehber olacak. Kalbinde dünya sevgisini söküp atacak. Efendim kitap okuyarak olmaz. Mevlana aldı Bağdat'ı Hazretleri. Bağdat Üniversitesi rektörüydü. Ama kalbi rahat etmiyordu. Daha bir sene boyunca yolculuk etti. At sırtında yaya neyse Hindistan'a gitti. Abdullah Dehlevi Hazretleri tedavi etti. 6 ay sonra şimdi memleketine dön dedi hocası. Ondan sonra dediler ki ya şeyli Bağdatlı geldi 6 ayda. Buyuruyor ki onun her şeyi tamamdı ama ilmi kalbinde bir kibir halesi meydana getirmişti. Biz 6 aydır o kibir kırmak için. Ha bunun tedavisini onlar bilir. Onlar bilir. Yoksa efendim ben okuyayım da ben de Mürşid-i Kamil olayım yok öyle bir şey. Öyle bir şey söz konusu değildir. Üstadı yoksa hakiki bir üstadı olmadığı müddetçe bir işe de yaramaz. Peki zamanımızda kendisine Mürşid ayrı Mürşid-i Kamil ayrı. Mürşid-i Kamil asırlarda bir tane gelir. Hatta onlara kayyum alem tabiri kullanmış. Ne demek kayyum alem? Yani iman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla gönderiyor Cenab-ı Hak. Sebep o. İman hidayet rüşt o zatın vasıtasıyla geliyor. Yani öyle yaratmış Cenab-ı Hak'ın. Ana tarafı o. Yani onun talebeleri vardır, kitapları vardır. Peki efendim tanıyabilmek? Samimi olarak dua ederse Allah-u Teala çıkartır önüne. Allah-u Teala çıkartır. Yoksa her önüne gelen efendim bunlar sakallı cübbeli falan. Yok akşam sen sakallı cübbeli falan bile. Bir sürü var öyle. Kendilerini mürşid diye takdim ediyorlar. Çoğu da sahtekar. Hani diyeceksin çok kendinden emin. Bu söz bana ait değildir Mustafa Bey. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri 4 mezhepte müstahatız Mürşid-i Kamil bu zat buyuruyor ki bu zamanımızda aynı şekilde böyle Mürşid-i Kamil yok gibidir. Yok gibi. Eskiden çoktu. Mesela Semerkant Puarı 13 tane silsile aliye büyüğü peş peşe gelmiş. Şimdi sahtekarlar cilt atıyor. Allah-u Teala şerlerden muhafaza
1: etsin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam yine merak edilen konulardan birini isterseniz farklı bir konu, birçok insanın da merak ettiği bir konu. Herkesin yakınlarından ölenler oluyor. Onun için merak ediliyor. Ölen bir kimseyi yıkayıp kefenledikten sonra mezara götürürken ve defnederken nelere dikkat etmek lazım, ne yapmak lazım?
2: Mustafa Bey, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında çok açık net bir şekilde izah edilmiş ve bildirilmiş. Tabii insanlar fıkıh kitaplarını, ilmihal kitaplarını okumadıkları için hatırlarına nasıl gelirse veyahut da bakıyorlar insanlar nasıl yapıyorsa öyle yapıyorlar. Halbuki kitaplarda ne buyuruluyor? Bakın, yıkandı, kefenlendi, tabuta kondu, omuza alındı.
1: Evet.
2: Ve kitaplarda buyuruluyor ki cenazede bulunanlar arkasında ve ona yakın yürümelidir. Tabut aldık, görüyoruz. Cenazede bulunmak sünnet-i müekkededir. Şafii mezhebinde cenazenin önünde gidilir. Kadınlar cenazede bulunmaz. Sessiz götürülür. Yüksek sesle tekbir, tehlil, ilahiler okumak bid'at ve günah olduğu. Bid'at ve günah olduğu. Halebi-i Kebir, Merakül Felah, Tahtavi haşiyesinde Nimet-i İslam'da ve Şir'atül İslam şerhin sonunda uzun yazılıdır. Kaç tane kitap? Açıkça yazılı. Tekbir diye bağırıyor. Nerede yazıyor? Ne mahsuru var? Bir sürü mahsuru var tabii ki. Nereye götürüyorsun ki adamı? Adam öldü. İmanlı mı gitti? İmansız mı gitti? Ona sessizce dua edilir. İmanını kurtardıysa. Şu anda hesap başladı ona. Cahillerin yapmalarına ve yazmalarına aldanmamalıdır. Böyle bid'atler bulunan cenazeyi terk etmemeli. Mümkün ise mani olmalıdır. Fakat bid'at bulunan ziyafeti terk etmek lazımdır. Cenazenin ön ve yan taraflarında yürümek caiz ise de arkasında gitmek daha iyidir. Taşıyanlar ayrı. Hayattayken kendi için kabir kazdırmak caizdir. Kendi mülkünde ise ona mahsurur. Kendi mülkünde değil ise ve kabristanda yerini satın almamış ise başkası da oraya gömülebilir. Şimdi zaten belediyeler kabirlerde zaman zaman aynı şekilde sattığı ve tapuladığı yerler var.
1: Büyük şehirlerde özellikle.
2: Tabii. Ama değilse gitti kazdırdı, belediyeyi götürdü. Dedi ki arkadaş, burada senin tapusu yok, başkasını gömebilir mi? Gömebilir. Meyti büyük mezarlıkta gömmek lazım ve sünnet ve çok faydalıdır. Büyük mezarlıkta gömmek. Çünkü salihler bulunabilir, imanlı kimseler bulunabilir. Salihlere ve evliyaya yakın defnetmeli mümkünse tabii. Fasıkların, facirlerin ve hele kafir olarak, imansız olarak ve mürtet olarak dinden dönmüş olanların kabirlerinden uzak olmalıdır. Çünkü ona inen azaptan o da müteessir olur buyuruluyor kitaplarda. Rutubetli yerlerde defin etmek iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kuru yerlere defnetmelidir. Nemli yerde defin meyitin çabuk çürümesine sebep olur. İslam'da meyitin geç çürümesi lazımdır. Din-i İslam'da esas olan budur. Toprak nemli veya gevşek olursa tabutla gömmek iyi olur. Ha, bu tabut lafını duyunca bazıları hemen diyor ki ne demek yani? Hristiyanların yaptığı gibi. Hayır ya. Bizzat mesela götürüyorsun ağacı, hizarda tahta haline getiriyorsun. Planya diyorlar. Yani onu rendelemiyorsun.
1: Evet.
2: Parlatmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. O tahtadan çivisiz. Ne demek o çivisiz? Ya tahtalar birbirine geçmeli yapılır veya ağaç çivi kullanılır.
1: Evet.
2: Ağaç çiviyle birbirlerine tutturulur. Meyit onun içerisine konur. Sarpmaya o tabutla indirilir. Kapağı açılır. İçine de toprak konur. Ve o tabutla beraber aynı şekilde sarpma dediğimiz yerde sağ tarafında mezarın yüzünü kıbleye gelecek şekilde de çevrilir. Böyle yapmalıdır buyuruyor. Cenaze ile çiçek ve çelenk götürmek ve bunları mezar üstüne koymak ve matem alametleri taşımak, yakaya rozet, resim gibi şeyler takmak gayrimüslimlerin adettir.
1: Siyah giymek mesela.
2: Bizimle alakası yok. Evet. Müslümanla bir alakası yok. Ha, bizi izleyen ve dinleyenlerin hemen hatırına gelir. Yapanlar var. Bu İslamiyet'in bildirdiği. Yapan Hristiyandır, Yahudidir, mürteddir.
1: Kafasına uyuyordur.
2: Kafasına uyuyordur. O bizi ilgilendirmez. Müslümanların bunu yapması haram olur. Ve meyit için de ölen için de zararlıdır. Künuzut'ta kayıkta yazılı ve İbn-i Mace'nin bildirdiği hadis-i şerifte cenazeyi yüksek sesle ve ateş, ışık ve başka şeyleri taşıyarak götürmeyiniz buyuruldu. Yani tekbirle, tehlille, bağırarak, çağırarak, önce çelenkler taşıyarak götürmeyin. Hatta bu konuda kitaplarda Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine ait olduğu söylenen bir beyt var. Bir dörtlük var. İstemem nakli cenazemde çelengi ahenk, debdebe ile gidilecek yer değildir makber. Öyle ya, saltanatta gidecek yer değildir o.
1: Çok güzel özetlemiş.
2: Evet, hepsini özetlemiş yani, kitaplardaki bildirilerini özetlemiş. Türbe içine, oda içindeki kabir üzerine ipekli veya başka bez serip üzerine gül serpmek, böylece türbenin güzel kokmasını sağlamak iyi olur. Bunun caiz olduğu Ahmet Said Serhendi'nin Farisi Tahkikül Hakkı'l Mübin kitabında da yazılıdır. Kabir kazıp kabrin içine defnetmek farz-ı kifayedir. Defin için lazım olan Müslüman bulunmazsa, bunu haber alan her Müslümanın definde bulunması farz olur. Yani kaçamaz orada. Ya bana ne diyemez. Hizmet eden bulunmayıp ücret vererek mezarcılara defnettirmek lazım olursa, haberi olup hizmet etmeyen bütün Müslümanlar günaha girer, fasık olurlar buyuruyor. Bu kadar ağır yani. Ölüyü defnetmek, cenaze namazı kılmak gibi olan hadiseler hep ibadettir. Bu ibadeti de ücretsiz yapmak farzdır. Alınan ücret haram olur. Ben senin babanın kabrini kazarım ama şu kadar da para alırım. Yani bunu Müslüman diyemez. Ve dememesi lazım.
1: Cenaze namazını kıldırırım ama para alırım.
2: Para alırım diyorsa ve bunu Müslüman diyemez. Derse yani Müslüman, İslamiyet'i mi haram olur biliyorum. Ücretsiz yapan bulunmadığı zaman bu farzın yapılması ve Müslümanların ölülerinin açıkta kalmaması için fakirlerin bu farzı ücret ile yapmasına ruhsat verilmiş. Bunun alacağı ücret helal olur ise de ücretsiz hizmetten kaçanlar günahtan, fısktan, yani yine kurtulamazlar, fasık olmaktan kurtulamazlar. Meyiti toprağa gömmek farz olduğu için bu farza ehemmiyet vermeyerek hizmetten kaçınan ve ilmi fenni ileri sürerek ölüleri gömmek gericiliktir. Bu da berehmen veyahut da ateistler gibi ölüleri yakmak daha iyidir diyenin imanı gider, mürtet olur. Ölüyü yakmak mekansız bırakmak demektir cesedi. Zaruret olmadıkça bir kabre iki kişi gömülmez. Bir ölü çürüyüp kemikleri toprak olmadan bu mezara başkası da gömülemez. Başka mezar kazılmazsa kemikler toplanıp mezar içinde toprakla örtülerek başkası toprağın öte yanına gömülebilir. Hani dedin çürüdü dedin, kazdın ama kemikleri var, çürümemiş daha. O zaman kemikleri kenara koyarsın, ya başka bir yer varsa başka bir kabir kazarsın, yoksa orayı genişletirsin. O kemikleri kenara çekersin. İkinciyi de oraya defnetmek caiz midir? Caizdir. Meyit çürüyüp toprak olunca bu mezara başkası defne olunabilir. Efendim kadının mezarı başka bir erkek defne edilebilir mi? Edilebilir. Mahsuru yok. Toprak vakıf olmayıp birinin mülkü ise maliki tarafından kabir üzerine tarla ve ev yapılabilir. Fetva da böyledir. Adamın kendi mülkü, getirmişler oraya kabristan yapmışlar. Adam diyor ki burası benim, kaldırın bunları. Kaldırmazsa orasını aynı şekilde şey yapabilir. Tarla haline çevirebilir. Eskiden mesela gayrimüslim mezarlarının işte onların o alametleri falan kalmayınca buraya müminler gömülebilir, cami yapılabilir. Nitekim Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi'nin yeri daha önce gayrimüslim kabristanıydı deniyor. Kitaplarda o şekilde bilgi veriliyor. Camiül Feteva'da deniyor ki kabrin derinliği insanın göğsüne kadar olmalıdır. Adam boyunca olması daha iyidir. Bunu Sefi Hikmetleri ya çıkamasın diye mi? Yok, alakası yok onun. Yani hayvan, su ve benzeri şey zarar vermesin diye yapılıyor. Kabir su girmemesi, koku çıkmaması ve hayvanların açmaması için derin olmalıdır. Uzunluğu meyitin boyu kadar, genişliği boyunun yarısı olmalıdır. Kabrin uzunluğuna istikameti kıble cihetiyle dik açı yapacak şekilde olmalıdır. Lahat yapmak sünnettir. Sarpma diyorlar ya şimdi efendim. Lahat kabir kazıldıktan sonra kabirin taban satından, yüzeyinden kıble tarafına ve kabir boyunca içine meyit sığacak kadar genişlik ve yükseklikte kazılan yerdir. Lahd diye ona deniyor. Meyit lahdın içine, sağ yanı üzerine konur. Şak yapılmaz. Yani kabir kazıldıktan sonra ortasına çukur açıp meyit buraya konmaz. Hristiyanlar böyle yapıyor. Müslümanlar böyle defnetmezler. Toprak çürük, nemli ise erkeği de lahdın veya doğruca kabrin içine tabut ile koymak caiz olur. Mesela Marmara bölgesi nemlidir. Kaygandır. Dolayısıyla şey yapmaması için o çivisiz tabutla gömmek caiz olur erkeği de. Meyitin altına keçe, hasır gibi şeyler sermek de mekruhtur. Üşümesin, yorgan da koy. Tabut ile gömünce tabut içinde biraz toprak konur. Kadınları her zaman tabutla gömmek efdaldir deniyor kitaplarda. Gemide öldüyse ölen kimse karaya gidinceye kadar kokacak ise yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır. Gayrimüslim memleketi yakın ise ağır bir şey bağlanarak denize bırakılır. Eğer Müslümanların yaşadığı sahile yakın ise ağır şey bağlanmaz. Yani Müslümanların eline geçip onlar aynı şekilde görsünler diye. Öldüğü odayı kazıp buraya gömmek caiz değildir. İşte okul, tekke yanında gömmeyip Müslümanların metfun olduğu mezarlığa gömmek iyi olur. Cenazeyi gündüz gömmek müstahap olup gece gömmek de caizdir. Gece gömmek de caizdir. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri Abese suresinin tefsirinde diyor ki Allah-u Teala meyyitin toprağa gömülmesini emreyledi. Hindu kafirleri ölülerini yakıyorlar. Ölü yakılınca beden gözden kayboluyor. Ruhun bedeniyle bağlılığı hiç kalmıyor. Ölü gömülünce ruh bedene ve bedenin bulunduğu mezara bağlı kalır. Ruhun bağlı bulunduğu belli yer olur. İnsanlar burasını ziyaret ederek ruhları meyyitin ruhuyla tanışırlar, faydalanırlar. Okunan ayetlerin, duaların ve sadakaların sevapları ruha kolay vasıl olur. Dirilerin de evliyanın, salihlerin ruhlarından istifadeleri bu bakımdan kolay olur buyuruluyor. Dolayısıyla efendim cenazeyi götürürken, defnederken bunlara dikkat etmelidir buyuruluyor kitaplarda.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak şunları ezberlemelidir. Rabbim Allahü Teala, Peygamberim Muhammed aleyhisselam, dinim dini İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, kıblem Kâbe-i Şerif, itikatta mezhebim Ehl-i Sünnet vel Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Kâfirlere ve tevbesiz ölen fasıklara kabirde azap yapılır. Hadis-i şeriflerde kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur ve kabir azabından Allah'a sığınırız ve üzerinize idrar sıçratmayınız. Çok kimseye kabir azabı bundan olacaktır. Ve meyyit ehlinin evladının ağlamalarından azap duyar buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabir yanında durup bunlardan biri idrar sıçramasından sakınmadığı için, diğeri ise Müslümanlar arasında söz taşıdığı için kabir azabı çekiyorlar buyurdu.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Sırrı-i Sekati Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından. İsmi Sırrı bin Muglisi Sekati olup künyesi Ebul Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu. 251 miladi 865'te Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etti. Şunizi kabristanına defnedildi. Maruf-i Kerhi Hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, vera ve takva da asrının bir tanesiydi. Sırrı-i Sekati, Hüseyin bin Beşir, Ebu Bekir bin Ayyaş, Ali bin Garab, Yahya bin Yeman, Yezid bin Harun ve birçok alimden ilim öğrenmiş ve hadis-i şerif rivayet etmiştir. Zühd ve edepte pek çok harikulade hal ve hareketleri, tasavvufa dair sözleri meşhurdur. Bir yere gittiğinde, yolda olan şeyler ve havada uçan kuşlar, açık bir lisan ile kendisine selam verirlerdi. 40 defa, yürüyerek hacca gidip geldi. Üzüntü ve dert deryası, hilm ve sebat dağı, mürüvvet ve şefkat hazinesiydi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, ey insanlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak, takva, her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Müslümanlardan bir söz işittiğinde, onu hayra yor, sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, bu nimete mukabil karşılık verdiği sabır o nimetten daha eftaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah, mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek.

görmüş gibi korkun. Tuli emele kapılmayın. Zira tuli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de kıyametin zorluğunu anlatanlar içindir. Kıyamet günü zengin fakir herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki eğer yıldızlar bununla karşılaşsa kararıp dökülür, dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. İnsanoğlu gaflete dalarsa Allahü Teala'nın emirlerini yapmaz olur. Yasakladığı şeyleri yapmaya başlar. İnsanlardan korkarak emr-i maruf ve nehy-i anil münker, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyma, farzını terk eder. Verâ, yani şüpheli şeylerden kaçınma, çok kıymetli bir haslettir, huydur. İnsanın kalbinde veranın bulunması, bütün dünyaya bedeldir. Onun için bir şey şüpheli ise ondan sakın, yoksa haram işlersin. Kendisine sordular ki, insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir? Muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinden öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmasın ve böylece Allahü Teala'ya yaklaşsın buyurdu. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Zühdün başı nedir diye sorulunca helalinden kazanmak, her şeyi layık olduğu yerde kullanmak buyurdular. İnsan ölümü hatırladığı müddetçe hasedi, kıskançlığı terk eder. İslamiyet insanı iman nimetiyle süsler. İnsanın imanını takvasıyla, takvasını ilmiyle, ilmini hilmiyle, hilmini de rıfk, yumuşaklık ile süslemesi ne kadar güzeldir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi, helal para. Üçüncüsü, sünnet-i seniyyeye yapışıp onunla amel etmektir, buyurmuştur. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse sizden birisi, dostluk kuracağı kimseyi iyi seçsin. Allahü Teala'nın huzurunda nurdan bir direk vardır. Kul, la ilahe illallah, Allahü Teala'dan başka ilah yoktur dediği zaman bu direk sallanır. Allahü Teala, dur, sakin ol buyurur. Fakat o, ya Rabbi, bu güzel sözü söyleyeni affetmeden nasıl sakin olur dururum der. Bunun üzerine Allahü Teala, ben onu aff ve mağfiret ettim buyurunca direk sakinleşir ve durur buyurdu. Kıyamet

0: günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütuf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Sabit-i Benani Hazretleri namazı şöyle anlatırdı. Allah katında namazdan daha değerli bir amel yoktur. Böyle olmasaydı Allahü Teala Zekeriya aleyhisselamı melekler ona nida ederken o mihrapta durmuş namaz kılıyordu diye buyurmazdı. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Mü'min kabre konduğu zaman, dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması, amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar, ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. 24 saat olan gece ve gündüzde, hiçbir an yoktur ki, Azrail aleyhisselam, her ruh sahibine uğrayarak, başında beklemesin. Eğer o kimsenin ruhunu almakla emrolunursa, alır. Emrolunmazsa gider. Yahya aleyhisselam bir gün, iblisi gördü. Üzerinde asılı halde bulunan ciğerler vardı. Bunlar ne diye sordu. Şeytan, insanların şehvetleri, arzu ve istekleri, dedi. Şeytan bunlardan birisini şöyle bildirdi. Ben insanlara çok yemek yedirir, ağırlık yaparım. O zaman onlarda gevşeklik ve tembellik meydana gelir. Böylece onları namazdan ve Allahü Teala'yı anmaktan alıkoymaya çalışırım, dedi. Bir topluluk bir yerde oturur da Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden o meclisten ya da yerden kalkarlarsa, melekler, bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup, onları terk ettiler, derler. Anlatılır ki, biri vardı. Babasını bir yerde dövüyordu. Ona, babanı niçin dövüyorsun? O senin babandır, ayıp ve günah değil mi? Dediler. Bunun üzerine babası, onu bırakın, beni dövsün. Çünkü aynı yerde ben de babamı dövmüştüm. Şimdi ise oğlum beni dövüyor, eden bulur, dedi. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sırrı-i Sekati Hazretleri bir gün vaaz veriyordu. Sultanın adamlarından birisi, merasim ile oradan geçerken, şuraya bir uğrayalım deyip içeri girdi. O sırada Sırrı-i Sekati Hazretleri, mahlukat içerisinde en aciz ve zayıf olan mahluk insandır. Bununla beraber bu kadar mahluk arasında Allahü Teala'nın emirlerine insan kadar isyan edip yüz çeviren mahluk da yoktur. Eğer insan iyi olursa melekler ona gıpta eder, imrenirler. Eğer insan kötü olursa şeytanın dahi kendisinden nefret ettiği, kendisinden kaçtığı şerli bir kimse olur. Ne kadar hayret edilir ki, bu kadar zayıf ve aciz olan insanoğlu, kendisine her nimeti veren, her an varlıkta durduran, yaşatan, kudret ve azamet sahibi olan Allahü Teala'ya karşı gelmekte ve isyan etmektedir diye anlatıyordu. Sultanın yakınlarından olan bu kişi, bu hikmet dolu sözlerin tesiriyle ağlıya ağlıya kendinden geçti. Bir zaman sonra kalkıp evine gitti. Hiç konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor, hep ağlıyordu. Sabah olunca yürüyerek Sırrı-i Sekati Hazretlerinin sohbet ettiği yere gelip anlatılanları dikkatle dinledi. Üçüncü gün yine geldi. Sohbet bittikten sonra, "Efendim, sizin söyledikleriniz bana çok tesir etti. Kabul ederseniz sizin talebelerinizden olmayı arzu ediyorum," dedi. Kabul edildi. Ahmet ismindeki bu talebe az zamanda çok yüksek derecelere kavuştu. Bir gün hocası Sırrı-i Sekati Hazretlerinin huzuruna çıkıp, "Ey şefkatli ve merhametli efendim, beni dünya karanlıklarından kurtarıp huzur ve saadete kavuşturdunuz. Bunun için Allahü Teala size bol bol mükafatlar ve hayırlı karşılıklar ihsan buyursun," dedi. Kısa zaman sonra Sırrı-i Sekati Hazretlerine biri gelip, "Efendim, beni talebeniz Ahmet gönderdi. Rahatsız olduğunu size bildirmemi söyledi," dedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri gelen kimseyle beraber talebesi Ahmet'in bulunduğu yere gittiler. Şehrin dışında, sahrada çukur bir yerde yattığını ve ölmek üzere olduğunu gördüler. Sırrı-i Sekati Hazretleri, bu sadık talebesinin başını kaldırıp dizine koydu. Yüzünün tozlarını sildi. Ahmet gözünü açıp hocasını görünce çok sevindi. Huzur içerisinde ruhunu teslim etti. Gasl ve defin hizmetlerini yerine getirmek için şehre geri geliyorlardı ki, şehir halkının o tarafa gelmekte olduklarını gördüler. Hayret edip nereye gittiklerini sordular. Onlar, "Biz şehirde her kim Allahü Teala'nın veli kullarından birinin cenazesinde bulunmak isterse Şunuziye kabristanına gitsin," diye bir ses duyduk. "Onun için yola çıktık," dediler. Ahmet'i yıkayıp kefenledikten sonra Şunuziye kabristanına defnettiler. Sırrı-i Sekati Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir?" dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. "Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm baş ucunuzdaymış gibi hareket ediniz. Zühd 3 kısımdır. 1. kısım işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. 2. kısım iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. 3. kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bazıları şunlardır. Hikmet, kişinin şerefine şeref katar. Köleyi de yükselterek sultanlar meclisine oturtur. Bir kimse Allahü Teala'nın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse, kendisinde Allah için ne var ona baksın. Cuma gününde bir saat vardır. Mü'min kul o saatte bir şey isterse o kabul olur. Eshab-ı kiram o saatin hangi saat olduğunu sorunca o, ikindi ile akşam arasıdır buyurdu. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını görürse, Allahü Teala da onun ihtiyacını görür. Lanet edici olmak mü'mine yaraşmaz. Haya imandandır. Kim bir Müslüman kardeşinin aybını örterse, Allahü Teala da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Kim sabah namazını şartlarıyla beraber kılarsa Allahü Teala'nın korumasındadır. Eğer Allahü Teala'nın yanında dünyanın sivrisinek kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir kâfire bir içim su bile vermezdi. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istediğin şekilde yaşa. Fakat mutlaka öleceksin. İstediğini sev. Fakat kesinlikle ondan ayrılacaksın. İstediğin şeyi yap. Şüphesiz onun karşılığını göreceksin, dedi. Sonra Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, müminin şerefi, geceliğin kalkıp ibadet etmesiyle, yüksekliği ise insanlara muhtaç olmamasıyla olur. Kim benim mescidime, Peygamber Efendimizin mescidi, girer de bir harf öğrenir veya öğretirse, Allahü Teala'nın yolunda savaşan kimse gibi olur. Kim Müslüman kardeşini gıybet ederse, Allahü Teala'dan onun bağışlanmasını dilesin. Bu onun için kefarettir. Allahü Teala kerimdir, cömertliği ve güzel huyu sever.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz, bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümindir. Bugünkü konumuz dua, ilaç, sadaka ve şifa. Değerli dinleyenler, neden bahsederse bahsetsin, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her harfi şifadır. Hadis-i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Peygamber Efendimiz 3 türlü ilaç kullanırdı. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyen şifaya kavuşamaz. Kur'an-ı Kerim ve dua, şartlarına uygun okunursa, elbette şifa verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Haram işleyenin ve itikadı düzgün olmayanın okuması fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'i ücretle okumak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Fatiha her derde devadır. Fatiha suresi Allah-u Teala'nın gadabını önler. Ölülerinize Yasin okuyun. Kabristana giren kimse Yasin suresini okusa, o gün ölülerin azapları hafifler. Ölülerin sayısı kadar o kimseye sevap verilir. Yasin okuyanın sıkıntısı gider. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Bir defa Yasin okuyan, 10 defa Kur'an-ı Kerim'i okumuş sevabına kavuşur. Yasin suresinde kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, cennet nimetleri ve cehennem azapları da bildirilmektedir. Anlayan hasta, yanında okununca imanla gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın anlayarak da, anlamayarak da Kur'an-ı Kerim okuyan, benim rızama kavuşur buyurduğunu bildirmektedir. Ölüler için de Yasin-i Şerif okunması emredilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yanında Yasin-i Şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder, doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin okunursa, Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. O kimse suya doymuş olarak ruhunu teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer, suya ihtiyacı olmaz. Hastalığın durumuna göre tedavi, ilaçla, sadaka vermekle ve dua ile yapılır. Şifayı veren yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, İbrahim, hastalığıma ancak o şifa verir dedi. Kur'an-ı Kerim, müminler için şifa ve rahmettir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, asıl deva Kur'an'dır. Fatiha ile Ayet-el Kürsi'yi okuyana o gün nazar değmez. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimini okuyan, dert ve beladan kurtulur. Yedi defa Fatiha okuyup, ağrı olan yere üflenirse şifa hasıl olur. Her gün sabah akşam 24 defa Estağfirullah, sonra Estağfirullah el Azim, ellezî la ilâhe illâ hüvel hayyel kayyume ve etübi ileyh denir. Sonra 11 İhlas, 7 Fatiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okunur. Sevabı Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram ve Evliya'nın ruhlarıyla Silsile-i Aliye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allahü Teala'ya dua edilir. Bir hacete kavuşmak için 2 rekat namaz kılınır, sevabı Silsile-i Aliye'ye hediye edilerek dua edilir. Ağrıyan yeri sağ elle 7 defa meshedip, her defasında "Eûzü bi izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidû ve uhâziru" okuyanın ağrı ve sancısı kalmaz. Sabah akşam Bekara'nın başından 4 ayet ve Ayet-el Kürsi ile sonraki 2 ayet ve bu surenin sonundaki 3 ayet deliye okunursa iyi olur. Yağmur suyuna Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas ve Muavzeteyn 70'er defa okunur. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenin hastalığı, ağrısı zail olur. Bunu 5-10 salih Müslüman okursa daha iyi olur. Şifa ayetleri suya konup içilirse hastalıklara şifa olur. Şifa ayetleri şunlardır. Tevbe suresi 14, Yunus suresi 57, Nahl suresi 69, İsra suresi 82, Şuara suresi 80, Fussilet suresi 44. ayetler. Sevgili dinleyicilerimiz, vücudumuz bize emanettir. Dinimiz onu iyi korumamızı emrediyor. Hastayı tedavi ettirmek gerekir. Tedavinin hastalığın durumuna göre ilaçla, sadaka vermekle ve duayla yapılacağı bildirilmiştir. Tecrübeyle tesirleri kati olan aşı, serum ve mikrop öldürücü ilaçları kullanmak farzdır. Yani Allahü Teala'nın emridir. Tesiri kati olan ilaçlar gıda gibi olup ilaç almayıp ölmek günahtır. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fenle bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'in ve duanın tesir etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerekir. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması gerekir. Okuyanın itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte ilaç kullanmak da kaderdendir. Allah'ın izniyle fayda verebilir buyuruldu. Dua da ilaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki dua müminin silahı, dinin de direğidir. Dert bela gelince Yunus peygamberin duasını okuyun. Allah o beladan kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. La havle ve la kuvvete illa billah okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Allahü Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır. Sabah akşam İhlas ve Muavize-teyni üçer defa oku. Bunlar bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir. Evinde Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana o gün cin ve şeytan zarar veremez. Sabah akşam üç defa Bismillahillezî la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim diyene hiçbir şey zarar veremez. Allahü Teala her gün sabah akşam yedi defa Hasbiyallahu la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim diyenin dünya ve ahiret işlerine kafidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkılınca ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estaisu derdi.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim kadri, kıymeti olmayana şereftir. Edep de kaybolmasından korkulmayan maldır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh, Kendine Tapınanlar. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, iman-ı hakikiye olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazım gelir kişinin. Bunu da temin etmenin yolu ise bir tektir. O da İslamiyete tam riayet etmektir. Yani nefsi emmare bulmadıkça itminan, o kimsenin imanı değildir gerçek iman. Nefsi iman edince gerçekten bir insanın, o zaman hakikati hasıl olur imanın. Bir günde buyurdu ki, çok korkunuz Allah'tan, kaçının titizlikle her haram ve günahtan. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her gizliyi elbette görüyor Cenab-ı Hak. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince, bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Bir günde buyurdu ki, bir kulun kalbi eğer hastaysa kabul olmaz yaptığı ibadetler. Kalbin hastalığı da şudur ki asıl yine tutulmuş olmasıdır Allah'tan gayrisine. Belki de kendisine tutulmuş olmasıdır. Bu onun başta gelen mühim hastalığıdır. Çünkü kul kendi için ister esas her şeyi. Nefsi için arzular mal, mevki ve rütbeyi. Ve hatta çocuğuna besliyorsa muhabbet, bu da kendi nefsini sevdiğindendir elbet. Maalesef onun nefsi ona mabut olmuştur. Çünkü o sırf nefsinin ardında koşup durur. İnsan kurtulmadıkça kendisine tapmaktan, kurtulamaz mahşerde, cehennemde yanmaktan. Nefsin esaretinden kurtulursa bir kimse, sırf Allah'a kul olur, Rabbine yönelirse, yani nefse değil de Rabbine uyarsa hep, nefsin arzusu için etmezse bir şey talep, gitmiştir kalbindeki o şiddetli hastalık. Mabudu nefsi değil, Allah'tır onun artık. Çünkü o Allah için yapar her bir işini. Zira hakiki iman kaplamıştır içini. Sırf Allah rızasını düşünür her bir işte. Kendine tapınmaktan kurtulmak budur işte.

Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki, bahçıvan bir gül için 1000 dikene su verir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Buram Buram Anadolu. Van. Program yapımcısı İrfan Özfaturan. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Gün en güzel nerede doğar bilemem. Kimilerine göre Bağdat'ta, kimilerine göre Buhara'da. Belki de Medine'de, kim bilir. Evet, gün doğumu yaraşır ona, yakışır. Ama gün batımında gözü güzeli yakalayanların tamamı hemfikirdirler. Van derler, zerre tereddüt etmeden. Göl bir deniz kadar büyük değilse de denizden yüksektir dağlarca. 1700 metrelere dayanan irtifada bir başka oynaşır ziya ile. Güneş grubun tavasında kızarmaya görsün. Bulutlar dantel kesilir, su ayna. Alev alev tutuşan gök ozanları dile getirir, edipleri kaleme. Ilık ılık bir şeyler akar naha şuracığınıza. Hani o adına haz dedikleri şeyden. Yabancı ressamlar, foto muhabirleri ve kameramanlar çılgınca bir gayretle yakalamaya çalışırlar eriyen saniyeleri. Ele zor geçen bir hazine peşindedirler sanki. Vanlılar gülerler bıyık altından. Sahi neyin telaşısı bu diye sorarlar birbirlerine. Zira sonraki akşam grubun bir benzerine erişeceklerine atları gibi emindir onlar. Güneş kaçıcı değildir ya hoş. Ama yine de şansa bırakmadık işimizi. Zaman zaman kalede, Edremit'te, Erek Dağı'nda ve Erciş yolunda pusuya yattık, uğurladık güneşi. Efendim, Van öyle oy uğruna politikacıların il yaptığı yerden bitme şehirlerden değilmiş bir kere. Geçmişi çok eskilere dayanıyormuş, ta milat öncelerine. Takriben 4000 yıl önce Urartular yaşıyorlarmış bu beldede. Tabletlerdeki çivi yazılarına bakılırsa Asur kraliçesi Semiramis yaptırmış kaleyi. 6000 ustanın emrinde çalışan 42000 köle değme çeliklerin zor çizdiği taşları sabırla oymuşlar ve zindanlar, ahırlar, galeriler açmışlar granitin bağrına. Koskoca kraliçe buralarda kalacak değilmiş tabii. Kendisine rengarenk taşlarla bezenmiş 3 katlı bir saray inşa ettirmiş ki görenler hayretten ısıra yazıyorlarmış parmaklarını. Ve o yıllarda Tuşba'ymış Van'ın adı. Urartular, Asurlar, İskitler, dahası Metler ve Persler, ardından Sasani, sonra Bizans. Biz her zaman yaptığımız gibi cümlesini bir kalemde geçip şehirde İslam sancaklarının dalgalandığı yıllardan gireceğiz mevzuya. Sasani-Bizans çekişmesinin zirveye tırmandığı yıllarda zulümden bıkan halk umutla sığınır Müslümanlara. Devir Ömer devridir radıyallahu anh. Ermeni ahali inanış ve yaşayışlarına karışmayan bu idareden memnundur ziyadesiyle. Kaldı ki İslam devleti bunaltıcı vergiler talep etmediği halde yağma ve tecavüzlerin önüne geçivermiştir bir anda. Ancak huzur dürter onları. Ermeni prensi Aşot'un pembe rüyalarına he demenin bedelini öderler. Ancak Bizans kaynatmaya devam eder fitneyi. Bunun üzerine önce Afşin, sonra Tuğrul ve Çağrı beyler ağırlıklarını koyarlar yöreye. Ermeniler kılıcıyla örs biçen, okuyla zırh delen çevik süvariler karşısında erirler kar gibi. Onlara göre Türkler uzun saçları ve kartal kanatlarıyla fevkalade korkunçturlar ve bir kabus gibi çökerler tepelerine. Bir Ermeni tarihçi Tuğrul Bey'den bahsederken korkusunu saklayamaz. Deniz kumu kadar çok olan askeriyle kara bir bulut gibi geldi ve dolu gibi yağdı der ürkek bir üslupla. Malazgirt zaferinden çok önceleri Van, Gevaş ve Bitlis elimize geçer. Alparslan, kardeşi Yakuti, oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk zamanında Ahlat karargah merkezi olur. Osmanlılar devrinde Van huzurlu günler yaşar. Kanuni Sultan Süleyman şehre iskeleler ve kadırgalar kazandırması için Mimar Sinan'ı yollar. Hüsrev Paşa'nın hizmetleri ise unutulamaz. 16. ve 17. yüzyıllarda Van bir ilim ve kültür merkezidir. Ulu Camii, Horhor, Tebriz Kapı, Abbas Ağa ve Kaya Çelebi medreselerinde tedrisat devam ede gelir. Ancak ıslahat fermanıyla zeminin lehlerine döndüğünü hisseden Ermeniler saldırganlaşırlar. Karahaç teşkilatının ekmeğine yağ sürer tanzimatçılar. Müslümanların ezici ekseriyetine rağmen sözde aydınlarımızın gafleti pahalıya mal olur bize.
Rusların takviyesiyle silaha sarılan komitacılar yakıp yıkarlar güzelim beldeyi. Al pıhtıların ılık buharları karışır kara dumanlara. Ermeni patriği Hrimyan'la Rus generali Mayevski'nin başrolleri oynadığı filmde senarist elbette İngilizlerdir. Ancak cennet mekanın beklenen hadiselere karşı kurduğu Hamidiye alaylarını laveden meşrutiyet kafası da suçludur. En az onlar kadar. Aram Manukyan'ın Büyük Ermenistan sloganı altında katliama başlayan çeteler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bin Vanlı Müslümanı katlederler ki sadece Zeve köyünde şehit edilenlerin sayısı 2000'den ziyadedir. Şehir 2 Nisan 1918'de kurtarılır. Ancak bir enkazdır artık o. Halk nispeten az tahrip olan bağ evlerine taşınır ve belde bu yönde gelişir zamanda. Yani yeni Van kurulur. Van kabuğunu kırmaya çalışan bir kent. Geniş caddelerinin iki yanında yer alan düzgün apartmanlar ve muntazam siteler ümit vaat ediyor bize. Van yaklaşık bir asırdır üniversiteye sahip olabilme telaşında. Said-i Nursi Hazretlerinin mücadelesi kıvılcım olmuş bu arzuya. Bugün fenden edebiyata, tıptan ilahiyata eğitim veren 6 fakülte ve 10 yüksekokulla hakikat olmuş özlenen külliye. Van, Anadolu kentlerinin ortak çilesini yaşıyor. İşsizlik ur gibi sarmış şehri. Çay ocaklarında tüketilen koca koca günlerin hüznü okunur yüzlerden. Henüz bir şantiye görünümünde olan beldede ne güçlü bir sanayi var ne de dizi dizi iş merkezleri. Buna rağmen Vanlılar tevekkülle gülebiliyorlar hallerine. Ağır hayat şartlarına aldırmıyorlar bile. Sınır ticareti ve ona paralel gelişen işportacılık cılız da olsa bir ümit kapısı şimdilik. İran pazarında Seylan çayının yanında semaver ve porselen parçaları buluyoruz sadece. Hani öyle ahım şahım şeyler olsalar bari.

Hayvan pazarı eski günlerine hasret. Sürüler gelip gelip gidiyor. Doluyor koca meydan. Ancak el sıkışan öyle ama öyle az ki. Üretici keder yükleniyor para yerine. Bakın o iklimde çobanlık geçer akça hala. Yapacak işi olmayanların ilk düşündüğü şey hayvancılık. Hoş bu mesleğin köklü bir geleneği var yörede. Özellikle koyun besiciliği gündemde yine de. Yaylalarda kah yün kırparken görüyoruz mandıları, kah süt sağarken. Meslek aile boyudur. Kadınlar sabrı zorlayan bir tahammülle koyunları sağar, sütleri süzerler. Çocuklara bile iş düşer bu coğrafyada. Ufaklıklar pek de şikayetçi görünmezler hallerinden. Yürümeye başladığı günden itibaren eline değnek alıp hayvanların ardına düşen bu yavrucaklar ne kızgın güneşe aldırırlar ne de dondurucu ayaza. Ancak uzun geçen kışları ağılda beslenmek zorundadır hayvan. İşte bu yüzden yaz boyu ot biçer köylü. Söz hazır sütten açılmışken otlu peynirden bahsetmeliyim sizlere. Vanlılar peynirlerine yaylalardan topladıkları sirmo, mendi, yarpuz, helis, kekik, çaşır ve hotoz otlarıyla raiha kazandırırlar. Bu peynir bir kez tadanlar için bile vazgeçilmez bir lezzettir. Yanında tandır ekmeği ve çay olsun kafi. Ahali en mükellef sofralara değişmez bu mütevazı üçlüyü. Tandır demiştik öyle mi? Desene girmişiz de haberimiz yok Van mutfağına. Yöre zengin bir yemek kültürüne sahiptir. Biz çörek, kavuk, murluga, erişte, eşkili, helise, ilitme, çirişli, sengeser, keledoş ve mıhla gibi mahalli yemeklerin ismini sayıp birini tanıtacağız sadece. Ayran aşını. Önce dibek başına çöker evin hanımı. Terbiye eder buğdayı döve döve. Kıvama geldi mi kaynatıp den elde eder. Bu arada tandırın toprak bedeni içindeki alevlerin rengini almaya başlamıştır bile. Ayran kaynayınca bozulmasın diye yumurta ve tuzla çalkalanır. Tıkırdamaya başladı mı önce den, sonra ıspanak, evelik, pazı, yabani sarmaşık, maydanoz ve kişniş otu katılır. Bu çorba çarşı ekmeğiyle gitmez elbet. Ekmek dediğin tandırda pişmelidir Vanlılara göre. Akşamdan mayalanan hamur teknesiyle getirilir, yumruk iriliğinde parçalar oklavayla yassıltılır. Van kadınları usta el hareketleriyle hamuru havada tokatlayıp yayarlar yastık üstüne. Bu bez tokmakla vurup yapıştırırlar tandırın kızgın bedenine. Yufka inceliğindeki hamur saniyelerle diyebileceğimiz bir sürede pişer. Kokusu mahalleyi tutan ekmekten komşulara da düşer tabii. Ama öncelik illaki çocuklarındır. Vanlılar umumiyetle balıkla kapatırlar tandır faslını. Hazinleşen hararet tandıra kuyruklarından yapıştırılan balıkları ağır ağır pişirir. Helva gibi yumuşar mübarekler. Kiloyla yersiniz de doyamazsınız. Van kedisi mavimtırak beyaz tüyleriyle pamuk yumağını andırır. Bir gözü boncuk mavi, bir gözü kehribar sarısı olduğundan mı bilinmez, tek göz derler ona. Ancak kedi severler alıp alıp götürmüşler ve hayli azaltmışlar şehirdeki kedi kesafetini. Kameramızın önünde oynayan şu minik yaramaz Ebu Hureyre radıyallahu anh hatırlattı bizlere. Rahlenin başında geçen bir gecenin ardından sabah namazına gitmek için kalkmaya yeltenir mübarek. Ancak bir yavru kedi kıvrılıp uyumuştur cübbesinin köşesinde. Ebu Hureyre radıyallahu anh tereddüt bile etmez, keser cübbesini, ayırmaz yavruyu sıcak döşeğinden. Ve alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kedilerin babası diye hitap ederler ona, yani Ebu Hureyre. Gelelim el sanatlarına. Van ve havalisinde gümüş işlemeciliğinin köklü bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Bu küllenen sanatı özel idare canlandırmaya çalışıyor elinden geldiğince. Mütevazı imkanlarla çalışan atölyede gümüş dökümcülüğü, taş kakma ve savat yapılıyor. Savat, kurşun, kükürt ve bakır karışımı bir maddedir ve sanatkarın maharetle oyduğu çukurlara doldurulur.
Cila ve tesviyenin akabinden ak gümüş üzerinde esmer esmer gülümser motifler, yeşim, turkuaz, akik, sedef ve kuarts parçalarıyla renklendirilir kolyeler. Van Müzesi bu sanatın nadide örnekleriyle dolu. Tütün tabakaları, gümüş takılar, tokalar, kolyeler, broşlar, taş kakmalı aksesuarlar, muska muhafazaları, bilezikler, kemerler, dahası kabza ve kınlarıyla göz alan nefis hançerler. Yine Van havalisinde çok eskilere dayanır kilimciliğin geçmişi, ta Selçuklulara. Yöre halkı güçlü motifleri çarpıcı renklerle işler. Asırların birikimidir bu. Bilindiği üzere Van Anadolu'ya olduğu kadar İran'a, Azerbaycan'a ve Türkistan'a açılan bir kapıdır. Güçlü medeniyetlerle tanışmış ve onları özümlemiştir bünyesinde. Göçebeler ve yerleşik yörükler ziyade haşır neşir olmuşlar kilimle, dertleşmişler kirkitleriyle. Desenleri okur erbabı. Hasrettir, hüzündür, sitemdir o. Dahası kahırdır, sevdadır, gurbettir. Kah çiçek çiçek açıp çığlık çığlığa fışkırır günden, kah sıkılır, sokulur, saklanır ipler arasına. Van kilimlerinde kök boya kullanılır. Asırlar geçse bile solmaz renkleri. Yıkandıkça canlanır, kullanıldıkça parlarlar. Van dağları boya yapan otlarla doludur. Mesela ipe pinar, papatya, sütleyen ve sığır kuyruğunun sarı, garenk ve ceviz kabuğunun kahverengi, boyalık otu ve runasınsa kırmızı renk verdiğini biliyoruz. Van kilimleri aşiret atlarıyla anılır ve tarzları çok farklıdır. Bunlardan Jirki, Sine, Herki, Sidan, Halilan, Havuştan ve Geçkani aklımda kalanları. Yine özel idarenin açtığı halıcılık kursları her ne kadar Vanlı kızların ilgisini çekmişse de teknik ve desen itibariyle çok tipik birer herekalısıdır bunlar. Türbesi kale bedenlerine yaslanan Abdurrahman Gazi, Van'ı muhasara eden İran Şahı'na kök söktüren bir gönül ehlidir. Bir avuç mücahidini öyle bir cihat sevdasıyla tutuşturur ki Şah sonunda pes der, çekilmeyi kabul eder ve barış nişanesi olarak tepsi tepsi sofralar gönderir kaleye. Ancak söz konusu kebaplar köpek etindendir ve aklı sıra sınamayı düşünüyordur kerametlerini işittiği Abdurrahman Gazi'yi. Mübarek manalı manalı bakar gelenlere ve sadece hoş der sinilere doğru. Köpekler canlanır ve uluyarak kaçışırlar sağa sola. Van veliler diyarıdır. Akköprü kabristanında Seyyid Nizamettin Efendi, hak aşığı ve hal ehli Sofu Baba, Ermenilere karşı ilk kıyamı başlatan ve öldükten sonra bile elinden kılıcını bırakmayan Kılıçlı Baba, kerametleri dededen toruna anlatıla gelen Nan Yemez Baba, Abdülmecid Perihanoğlu ve Sultani Yekpay Hazretleri adı ilk aklımıza gelenleri. Erciş'te dramın büyüğü yaşanıyor. Tarihi Çelebi Bağı beldesi yenik düşmüş kabaran dalgalara. Sahildeki kerpiç evler eriyip eriyip tükenmişler. Ağaçlar, direkler kala kalmış gölün ortasında. İşin acı yanı, kale ve kümbetler yarı bellerine kadar garg olmuşlar suya. Ahali hayvanını, yuları ve palanıyla satıp sal sandal almış. Bir zamanlar aşık oynadıkları yerde yüzer, hayvan otlattıkları yerde balık tutar olmuşlar. İşin en acı yanı, tarihi mezar taşları suyla örtülmüş. Böyle giderse çamura gömülüp kaybolacakları günler uzak değil elbet. Mervaniler, Selçuklular, Artukoğulları, Eyyubiler, Harezmşahlar, İlhanlılar, Çağataylar ve Karakoyunlular hakkında birer vesika olan bu taşlar tarihçilere Bayram Hoca, Ebu Said Bahadır Han, Hüseyin Bendi Mahi, Kara Mahmut, Kara Yusuf, Kara Yülük Osman, Timur, Şahruh, İskender Mirza ve Cihan Şah devirlerini fısıldar. Benzerlerini sadece Ahlat ve Gevaş'ta bulabileceğimiz bu zirve eserler
kendilerini kuşatacak suyu beklerken aklımıza yoksa ikinci bir Hasan Keyf olayı mı sorusunu getirdi haliyle. Erciş'in bugün artık bir ada olan kabristanında bana Emrah derler kara koyunlu, bir ceylan bakışlı erkek boyunlu, namertler içinde yiğit oyunlu, Türk'ük, Türklükten fermanımız var diyen unutulmaz ozan metfun. Erciş'li Emrah. Muhammed Hafit Hazretlerinin nurlu türbesi küçük bir tepe üstüne kurulmuş. Bulunduğu noktadan bir zırh gibi kuşatıp kucaklıyor Erciş'i ve Erciş'liyi. Menkıbeleri dededen toruna anlatıla gelen mübareğin, silsile-i aliyenin büyüklerinden feyz imbikleyen bir Nakşibendi şeyhi olduğunu biliyoruz. Erciş'liler, ilim ve edep öğrendikleri bu tatlı dilli gönül ehlini unutamamışlar. Fatihalarla yad ederlermiş hala. Erciş, Selçuklu döneminin tipik eserlerini barındırır bağrında. Bir kümbetler manzumesidir Şirinbel'de. Türk İslam mimarisinin zirve örnekleri gülümserler size ılık ılık. Günümüz Erciş'liler de dedelerinin yolundalar. Ahlat taşından medrese ve camiler inşa ediyorlar. Bir dizi biblo güzelliğinde camiyle süslenmiş ilçe. Erciş'in yeşilliğini şu resim anlatır sanırım. Ağaçlar arasında 50 bin nüfuslu bir kaza var desem belki de inanmayacaksınız bana. Zilan suyundan kısa görüntüler alıp uzanıyoruz Bendi Mahi çayına. Bendi Mahi hırçındır. Dahası aceleci ve telaşeci. Kıyılarını çılgınca itekler o. Sabırsız sabırsız koşar göle. Mania tanımaz. Muradiye sınırlarında kendini sıkıştıran kayaları taşarak aşar. Hırsından köpürür. Döner döner döver taşları. Zerre zerre dağılıp bulut bulut yağar hayranlarının şaşkın yüzüne. Bir uğultu, bir çağaltı sormayın. Manzaranın azameti içini titretir ariflerin. Parmaklar tesbihlere gider, diller zikre. Ancak kayalar Tendürek dağlarından kopup gelen bu haşarı suyu bir güzel sıkıştırırlar göndürme boğazında. Hatta yek diğerine değecek kadar yaklaşır iki kıyı. İşte şeytan köprüsü böylesi bir dar boğazda kurulmuştur. Asırlardır Van'ı Çaldıran Ovası'na, dahası İran'a bağlayan bu emektar köprü, adının aksine hayırlı işlere vesile olmuş, banileri dua almıştır kurulduğu günden beri. Muradiye kendi halinde bir ilçe. Meydanı çevreleyen 5-10 kahveyle 3-5 dükkandan müteşekkil, mütevazı bir çarşısı var. Yılların ihmaline pes etmemiş, kırmaya çalışıyor kabuğunu. Gürpınar'ın bereketli topraklarından iki şey fışkırır. Biri ayan beyan görünür ki çıktığı noktada nehir oluveren Gürpınar suyudur bu. Tatlı ve serindir. Henüz kaynağında borulara alınır pompalanır şehre. Kalanı koşar göle. Bu topraklardan fışkıran ikinci şey feyz ve berekettir ki onu ancak kalp gözü açıklar yakalayabilir tabii. Seyyid Muhammed Sıddık, Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyyid Fehim Efendi'nin oğludur. Molla Celil ve Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yetiştirdiği bu pırlanta, Ermenilere karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanınır. Mejingir suyu başında abdest alırken komitacılar tarafından şehit edilmiştir. Gürpınar suyunda iri alabalıklar fink atar. Gençler uçlarına çelik çatallar takılmış değneklerle avlamaya çalışırlar onları. Ama kıvrak hayvan öyle kolay geçesi değildir ele. Hırçın sulara asırlardır göğüs gelen köprüsü ve burçları bulutlara değen Sarp Kalesi'yle tanınan Hoşap, ele az geçen bir manevi zirveyi barındırır bağrında. Seyyid Abdurrahman'ı, kuddise sırruh. Küçük yaşta yetim kalmasına rağmen,

0: Doğu Anadolu kasabası. Sessiz ve sakin. Bir başka deyişle kendi halinde. 1035-1036 yıllarında Azerbaycan, Horasan ve Taberistan hacıları Vestan, bugünkü Gevaş yakınlarında konaklarlar. Kabe-i Muazzama'ya ulaşmak ve alemlerin efendisinin kutlu türbesini ziyaret etmekten başka maksatları olmayan bu kafileye, anlaşmalara mugayir olmasına rağmen saldırır Ermeniler. Haliyle bu silahsız ve pusatsız insanlar savunamazlar kendilerini. Çoğu şehit, bir kısmı esir edilir. Malları ve paraları yağmalanır. Ermeniler bu kansızlıklarının bedelini ağır öderler tabii. Günümüzde sıkça ziyaret edilir kabristan. Varamasam da yolunda ölürüm diyen Hicaz aşıkları burada Fatiha okumadan çıkmazlar yola. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Müküs bir ceviz ormanının içinde kaybolmuştur. Hal böyle olunca ama az ama çok her müküslü biraz oymacıdır. Hani amatörce de olsa. Yöre ilim merkeziymiş zamanında. 1350'li yıllarda tıp ve astronomi okutulur, ahali şiirlerle konuşur, beyitlerle anlaşırmış. 1950'li yıllarda ise okur yazarı yokmuş aynı beldenin. Manidar değil mi?
1: Buram Buram Anadolu.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bir Zamanın Sanduka'sından daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen

nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır. Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı sokakta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin
selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli ciz veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir. Köşkün 3 kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cihan Yuma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. 4. Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha buluşmaktan dolayı sizlerle mutluyum. Bugün sizlere daha önceden anlatmaya başladığım Hain Ahmet Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman Han devrindeki seferlere katılmaları ve sadrazam olmak için yapmaya çalıştığı bazı hususları anlatmaya başlamış idim. Ona devam ediyoruz. O zamanlar Makbul İbrahim Paşa has oda başıydı. Padişah da onu sadrazam yapıverdi. Olur mu? Bir vezarete falan gelmeden olur mu? Olur tabii. Ama normal süresi bir vezirlik verilir. Üçüncü vezir olur. İkinci vezir olur. Birinci vezir yani sadrazam olur. Atlar mı? Beş basamakta atlatır padişah. 10 basamakta atlatır. Padişahtır. Evet. Ve bu İbrahim Paşa'ya sadrazamlık verilmesi Hain Ahmet Paşa'da büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi. Artık içindeki kin kendini fıkır fıkır kaynayan bir tencereye döndürdü. Bir türlü hazmedemiyordu. Şeytan da geldi, körüğü eline aldı. Ver coşkuyu, ver coşkuyu diyorlar ya hani bazı böyle sefahat yerlerinde. Ver coşkuyu dedi. 1523 senesinde bu da, Rodos 1522'de bitti ya. Padişah dedi ki efendim beni Mısır'a verin, Mısır'da görevlendirin. Mısır valisi olayım. O sırada da Mısır'da büyük bir karışıklık çıkmıştı. İhtimaldir ki 1523'teki padişahtan Mısır valiliğini istemesi ile hainliği kafasında kendine bir yer bulmuştu. Oraya gidince de oradaki karışıklıklara sebep olanlarla teşne olup da onları imha edeceğine, onlarla bazı konularda aynı paralele düşünce hainleşti. Kanuni divanda anlaşmazlık çıkacağını düşünerek ve Ahmet Paşa'da 1. Selim Han zamanındaki hizmetlerinden dolayı aşağılanmayarak efendim Mısır valisi yaptı Kanuni. Gitsin biraz gazını alalım bunun dedi. Gazı var, gazını alalım. Mısır'da karışık. Mısır niye karışık? Kanuni Sultan Süleyman Han insan değil mi efendim? İnsan. Yavuz Sultan Selim Han insan. Bu karışıklığı ben size şimdi anlatmazsam hain Ahmet Paşa'nın Mısır'daki hainliği anlaşılamaz. Süremizde kısıtlama ne olur kusura bakmayın kıymetli dinleyenlerim. Bunu anlatacağız. Evet. Yavuz Sultan Selim Han 1516-17 yılları arasındaki Merci Davık ve Ridaniye seferleri sonrası Mısır'ı fethedince Mısır'da başkente çok uzak bir yer. 3000 kilometre yakın neredeyse uzaklıkta. Orada halka etkili olabilecek, elebaşılık yapabilecek. Bir defa Memlükler bunu halledemediler, hazmedemediler. Ya gelsin Osmanlı, Memlük de Müslümandı. Osmanlı'dan önce Kabe-i Şerif'in, Efendimiz'in kabri saadetini bulduğu Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin hizmetlerini Memlükler yapıyordu. Osmanlı'da koltuk çıkıyordu onlara. Fakat papalık geldi, Memlükleri dürtükledi. Şah İsmail meselesinden itibaren papalık Memlüklüleri İran'daki Şii Safevi idaresiyle ortaklığa itti. O zaman da Osmanlı'nın yoluna çıkma suçunu işledi Memlükliler. O uzun hikaye. Orada baktı ki bazı yerleşik aileler var. Zengin adamlar. Bunlar biz burayı aldık, bir valiye bırakıp gideceğiz, bıraktılar nitekim. Bunlar ortalığı karıştırırlar. Bizim de bu Mısır seferimiz boşa gider diye düşündü. Bin tane böyle etkili olacak, karışıklığa sebep olacak aileyi özel gemilerle, aileleriyle beraber İstanbul'a nakletti. Bir ferman verdi. Mecburi tehcir, mecburi göç. Bunlar dedi İstanbul sürgüne gitmiyor, çöle gönderilmiyor, Fizan'a gitmiyor. Nereye? İstanbul'a gidiyor. Tüccar adam, İstanbul'da ekonomisi güçlensin. Ama bunlar burada durursa burayı karıştırır. Ve 1516-17 geldiler, 17'de 18-19-20 3 sene bu aileler hep İstanbul'da. Artık şimdi nasıl Suriyeliler gelmiş Türkiye'de iş güç sahibi olmuşsa, onlar da İstanbul'da tezgahlarını, dükkanlarını kurdular. Ama bu insanlardan bazıları ayrılıkçı olanlar, Osmanlı'yı Mısır'da istemeyenler, Osmanlı'nın sarayda etkili olacak bazı devlet adamlarını elde ettiler. Ya dediler, biz kimseye isyan edecek değiliz. Ne olur padişaha söyleyin de yeni padişaha bizi göndersin Kanuni Sultan Süleyman'ın başa geçince. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han'a bunu dinen, işte merhametli olmak lazım, şefkat lazım, bu aileler beddua ediyorlar padişahım, ne olur efendim demek suretiyle bu aileleri Mısır'a iade için Kanuni padişah olduğunda ilk fermanını bu ailelerin Mısır'a tekrar dönmesi için imzaladı. Ve rahmetli Süleyman Han, bir babanı düşüneydin ya. Babam bunu zulmetmek için almadı ki bu adamları. Bir nefes alaydın ya. Bir Belgrad seferi bir geçseydi, Rodos seferi bir olsaydı, Avrupa'da iyi gidiyordun. Ondan sonra gönderildin. 2 sene daha dişlerini sıksınlar. 3 sene kalmışlar zaten. Maalesef, maalesef takdir ilahi öyleymiş. Bu aileler oraya gönderdi. Bu aileler oraya gider gitmez ayrı kaldıkları 3 senenin yapacakları karışıklığının hepsini toptan orayı karıştırdılar efendim. Hadi git de al o aileleri tekrar getir bakalım. Mısır'daki karışıklık buydu. Yarı isyan halindeydi Mısır. Osmanlı askeri var ama etkili olamıyor. Bu haberlerde saraya geldikçe, tabii şeyde Hayni Ahmet Paşa da devletin üst kademesinde görevli bir insan, yani sadrazamlığa namzet bir insan, bunları bildiği için güya padişaha kendini feda edercesine, sultanım benim başım feda olsun ama gideyim burayı bastırayım dercesine Mısır valiliğini isteyince, onun İbrahim Paşa'yı kıskanmasını da görerek, hadi bu uzağa bir gitsin bakalım dedi Kanuni Sultan Süleyman. Gitti. Gitti. Vali oldu. Ve Ahmet Paşa evvela İstanbul'dan dönenlerden tanıdıkları vardı. Onlarla toplantılar yaptı. Ve onları güya yatıştırdı kendince. Belki ahbap olduğu adamlar da vardı. Mısır'ı aldığında Yavuz Sultan Selim Han oraya Mısır Beylerbeyi olarak Hayır Bayı bırakmıştı. Hatta bir veziri, efendim biz yani bir köleye mi teslim ediyoruz bu kadar zahmet çekerek fethettiğimiz Mısır'ı, bizden birisini bıraksaydınız vali, bir köle, gene kölemenlerden birisine veriyorsunuz dedi ve kellesini verdi o da. Padişahı anlamadılar. Bu Hayır Bay'ın ölümünden sonra, Hayır Bay Memlukilerden ama Osmanlı adına idaresi iyiydi. Onun ölümünden sonra büyük bir anarşi içine düşen Bedevi reislerini bu Ahmet Paşa bazı bahşişlerle elde edip kendi çevresini büyüttü. İstanbul'dan dönen gayrimemnunları güya memnun etti ama onlarla özel olarak tamam merak etmeyin biz beraber çalışacağız bundan sonra falan dedi desem olur mu? Olur, niye olmasın? Olur. Böylece iş adamlarından çok taraftar oldu. Bedevilere de bahşişler verdi. Güya Mısır'da bir sükunet geldi. Padişaha da bu haberler gidince padişah da herhalde sevindi. Bak Ahmet Paşa aferin ya, bu işi bitirdi falan filan diye düşünmüş olabilir. Ve Ahmet Paşa çok uzun sürmedi. Mısır'daki Memlük artıklarıyla birleşerek Osmanlı'ya isyan etti. Kendini Mısır Sultanı ilan etti. Ve kendisine bu Mısır Sultanı ilan etmede kendisine iştirak etmeyen, katılmayan Osmanlı askeri Yeniçerileri Kahire Kalesi'ni alınca orada imha etti efendim. Kendi askerini imha etti efendim. Kendi devletine baş kaldırdı. Hain miymiş bu adam? Hainmiş. Bu adam Enderun'da okumuş, yüksek ilimleri var, o var, bu var. Yüksek kademelere gelmiş, Böğürdelen'i almış, Belgrad muhasarasında çok büyük hizmetler olmuş. Devlet için uykusuz geceleri geçirmiş. Ama şeytan bu efendim. Sen bir gaflet zamanında şeytana bir he edersen, bir delinin attığı taşı 40 tane akıllı kuyudan çıkaramaz ya efendim. Şeytanınkini 40 bin tanesi çıkaramaz. Tabii Yeniçeri askeri de gidince oh, Mısır'da şimdi kendi önüne geçecek, Osmanlı Devleti adına kendi önüne çıkacak adam kalmadı. Geliriz İstanbul'dan, o zaman olur. Ama şimdi kimse yok. Köy bizim. O sırada da sadrazam kendisinin çok kıskandığı, hazmedemediği Makbul İbrahim Paşa. Bu istihbarat bilgileri gelince Makbul İbrahim Paşa'ya padişaha teklif etti. Efendim müsaade ederseniz Kara Musa'yı ben Mısır valisi yapmak istiyorum dedi. Yetkisi var mıydı? Vardı tabii canım. Kara Musa'yı Mısır'a vali tayin etti. Sadrazam Ahmet Paşa, İbrahim Paşa. Evet. Aynı zamanda da Kara Musa Paşa'ya dedi ki Ahmet Paşa'yı imha edeceksin. Biz orada bir isyancı istemiyoruz. Peki dedi. Bu görevle geldiğini sarayda demek ki adamları vardı. Ahmet Paşa öğrendi. Bu gelişi öğrendi. 'El-Melikül Mansur Sultan Muhammed unvanını alarak Osmanlı'dan bağımsızlığını da ilan etti. 1524'te yani Mısır'ın fethinden 7 sene sonra kendi adına Mısır'daki camilerde hutbe okuttu. Kendi adına para bastırdı. Ve bu hain Ahmet Paşa kendini susturmaya gelen, öldürmeye gelen Kara Musa Paşa'yı, evet, tuzağa düşürtüp öldürttü. Kendini öldürmeye geliyordu adam halbuki. Ve enteresandır, hain Ahmet Paşa Osmanlı askerlerine karşı Hristiyanlarla birleşti. Allah Allah, Mısır meselesi birdenbire büyüyüverdi. Acayip bir hal aldı efendim. Padişah da böyle yani kısa vadeli tedbirlerle bu işin hallolmayacağını tahmin ederek kökünden halletmek için Ayaz Paşa emrinde asker gönderdi Mısır'a. İkinci askeri gidiyor. Kara Musa Paşa gitti. İkinci asker gidiyor. Ahmet Paşa'nın birlikleri de ona karşı gizlice ayaklanmaya kışkırtıldı. Gönderdiği bazı istihbarat elemanlarıyla Ahmet Paşa'nın etrafında, yakınındaki askerleri de, birlikleri de padişah yardım gönderiyor Ayaz Paşa'yla. Siz de ayaklanın, bu hain ortadan kaldıralım dendi. Ahmet Paşa'nın kendine vezir Kadızade Mehmet Bey onu hamamda yıkanırken öldürmeye teşebbüs etti. Kendine bir vezir tayin etmiş, akıllı bir Osmanlı'yı. O da aynı Ahmet Paşa Mısır'da hamamda yıkanırken onu, veziri olan Kadızade Mehmet Bey öldürmeye teşebbüs etti. Ama bu teşebbüste Ahmet Paşa yarar olarak Beni Bekir aşiretine sığındı ise de Mehmet Paşa o aşirete de gitti, kellesini onların gözünün önünde kesti. Evet, kesti. Sultan sıfatını kullanıp adına para bastırma ve hutbe okutma gibi her gittiği yerde yararlılık gösterip Mısır'a gittiğinizde hainlik yaptığı için ömrünün sonunda hain diye anılmaya başladı. Hükümdarlığı, Mısır hükümdarlığı 12 gün sürdü. Değer mi? Değer mi? Değmez. Hiçbir şeye değmez. Bir saniyesi de bir, bin saniyesi de bir bu işin efendim. Başı kesilerek o zaman adeti üzere İstanbul'a getirildi. Herhangi bir hayrat yaptığı duyulmadı. Arkasında bir vakıf eseri, bir hayrat bırakmadı. Ve Mısır valiliğine tekrar güzelce Kasım Paşa verildi. Böylece de Mısır'da sükunet sağlanmış oldu. Ta ki Kavalalı Mehmet Paşa zamanına kadar, yani 1524'te bu olay oldu. 1824'e kadar diyelim, 300 yıl Mısır'da böyle dişe dokunur bir hadise de olmadı. Hainin nasibi buymuş, hain olmayanların da hayırlı işleri görülüyor. Artık takdir siz kıymetli dinleyicilerimin. Hain Ahmet Paşa'nın anlatımını böylece burada noktalamış oluyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: ilimden medeniyete.

0: Yeni reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şampiyonluğunu ilan edecek. Savunma ihracatında büyük rekor. Hürriyet gazetesinde, akşam gazetesine geldiğimizde de yine yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye, Fanatik gazetesi de Aslan için şölen vakti diyor. Sizler de lütfen gün başlıyor etiketiyle gündemlerinizi bizimle paylaşın efendim. Konuşacağız. Evet, şimdi ayrıntılar.
4: Türkiye'nin savunma sanayindeki gövde gösterisi Saha Expo'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Erdoğan, bileğimizi bükemeyecekler diyerek dünyaya net mesajlar verdi. Az sonra. TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tutuklu Başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Az sonra. Süresiz nafaka uygulaması bitecek. Nafaka sürelerine sınırlama gelecek. 12. yargı paketiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre nafakada alt sınır uygulanacak. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
3: Türkiye'nin savunma sanayindeki gövde gösterisi Saha Expo'da 4. günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları fuara damga vurdu. Bileğimizi bükemeyecekler diyerek net mesajlar veren Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonundan 8 milyar dolarlık dev ihracata kadar kritik başlıklarda açıklamalar yaptı.
5: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
6: Mesajı netti. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı verdik dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselen gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.
5: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2026'da konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde uluslararası işbirliği ve ihracat kapasitesinin artışına dikkat çekti.
5: 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.
6: Erdoğan savunma yolculuğunda türlü engellerle karşılaşıldığını hatırlattı ama verilen mücadeleyle Türkiye'nin gücünü gösterdiğine işaret etti.
5: Milletimizin göğsünü kabartan dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi.
6: Konuşmasında ana muhalefete de dikkat çeken sözlerle yüklendi.
5: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır.
6: Cumhurbaşkanı daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ı kabul etti.
3: Ve siyasette yine yeniden transfer hareketliliği yaşanıyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği haberi CHP'de deprem etkisi yaptı. İl yönetimi olağanüstü toplanarak Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ı görevden aldı. Köksal da sosyal medya hesabından CHP ibaresini kaldırdı. İşte CHP'yi sarsan gelişmelerdeki son durum.
1: Ben sırtımı halka dayadım. Ben sırtımı millete dayadım. Bu kadar.
6: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs Salı günü AK Parti'ye katılacak. Köksal'a rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
1: Yeter ya, yeter. Yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç.
6: Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sen hizmetlerine devam et. Biz parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız dedi. Eleştiriler seni etkilemesin telkininde bulundu.
7: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
6: Köksal da AK Parti yolunda olan ilk hamleyi yaptı. Sosyal medya platformu X'teki biyografi bölümünde değişikliğe gitti. Daha önce profilinde yer alan CHP Grup Başkan Vekili ifadesindeki CHP kısmını kaldırdı. Yani Köksal CHP'yi sildi.
1: Bir başladı parti içinden ateş.
6: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı haberi CHP Genel Merkezi'nde ve il örgütünde deprem etkisi yaptı. CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi olağanüstü toplandı. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
8: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmış hayra alamet değil.
6: CHP İl Teşkilatı da belediyenin önünde bir protesto eylemi düzenledi. O eylemde partili bir kadın adeta sinir krizi geçirdi.
1: Bu kadar sessiz olmayan! Bu meydan! Bu meydan! Bu meydan! Var mı benim gibi cesaretliyen? Buna gitmedik biz! Benim çocuğum buna gitmedi!
6: Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Seçimden önce yaptığı belediyenin kapıları DEM Parti'ye kapalı olacak açıklaması çok tartışıldı.
1: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.
6: Hatta o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu demin desteğini kaybetmekten korktuğu için Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.
9: Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim.
6: Parti içinde sürekli görüş ayrılıkları yaşayan Burcu Köksal 12 Mayıs'ta resmen AK Parti saflarına katılacak.
3: Efendim, siyasette bir yandan da itiraf depremi yaşanıyor. TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tartışmaların odağındaki tutuklu başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Tahliye olacak mı sorusunu cevaplandırdı.
10: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
11: Adı yolsuzluk ve yasa karşı skandalları ile gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edilmişti. Bakan bizzat açıkladı. Özkan Yalım itirafçı oldu.
12: Aldım yanıma, canımdan çok sevdim. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Kritik bilgiler veren bakan, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı.
12: Bunu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
11: Bakan Gürlek ilk kez soruşturmaya ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Partisinden ihraç edilen Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını söyledi.
10: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
11: Peki etkin pişmanlık sonrası Özkan Yalım tahliye olacak mı?
10: Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluk devam edebilir, ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
13: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
11: İşte o etkin pişmanlık ifadesine ulaşıldı. Yalım tüm sırları ortaya saçtı.
13: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış, her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
11: Yalım Genel Başkan'dan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim dedi ve dahasını da ekledi.
13: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
11: Özkan Yalım 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e ödeme yaptığını da söyledi.
13: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
9: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
3: Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ise yeni bir dalga başlatıldı. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketleri üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı.
6: İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yolsuzluk operasyonu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddiaları üzerine yeni bir operasyona imza attı. Başsavcılık koordinesinde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin belediye iştirak şirketi üzerinden belirli firmalara avantaj sağladıkları, ihale süreçlerini organize şekilde yönlendirdikleri ve rekabet ortamını ortadan kaldırdıkları belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'le Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, İBB yolsuzluk soruşturmasında davanın ilk ara kararının verildiği 3 Nisan'da tahliye edilmişti. Bir iş insanı seçim yardımı adı altında kendisinden 500 bin lira para talep edildiğini öne sürmüş ve bu parayı da Fatih Yağcı'ya teslim ettiğini söylemişti. Yağcı bu itirafın ardından bir kez daha gözaltına alındı.
3: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ekonomi cephesiyle ilgili dikkat çeken atama kararları geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, Adli Tıp Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanları değişti. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığında da bir değişiklik var. Hemen ayrıntılara bakalım. Karara göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Mahmut Sütçü, TÜİK Başkanlığına da Mehmet Arabacı atandı. Resmi gazetenin 9 Mayıs Cumartesi tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumları atamaları yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslı Yüksek atandı. SPK Başkanlığına ise Mahmut Sütçü, ikinci Başkanlığına Ahmet Aksu, üyeliğine ise Yusuf Sümbül atandılar. Efendim, sanayi verilerinde dalgalanma yaşanıyor. Endeks Mart'ta aylık ve yıllık bazda azalış gösterdi.

0: Çelik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,6 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksinde de %1,1 azalma var. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %3,9 arttı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ticarette Türkiye Yüzyılı zirvesinde açıklamalar yaptı. Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek rakamının geldiğini açıkladı. Bakan Bolat, dünyada istikrarına gıptayla bakılan ülkeyiz ifadesini kullandı.
0: İş dünyası dev zirvede buluştu. Bakan Bolat, Nisan ayı ihracat rakamını paylaştı.
2: İhracatımız Nisan ayında %22,5 artışla ve nette de 4.8 milyar dolar artışla 25,6 milyar dolara yükseldi. Haziran rekoru kırdık. Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek aylık rakamını elde ettik. Geçen Aralık ayında da 26,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi 103 yılın 1230 ayın rekorunu kırmıştık.
0: Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlendi. İş dünyası temsilcileri, ekonomistler ve sektör uzmanlarını bir araya getiren zirvede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
2: Dış politikasıyla, savunma sanayiyle, güçlü ordusuyla herkesin kendisini ortak görmek istediği, müttefik görmek istediği, istikrarına gıpta ile baktığı ve rol model aldığı, almaya çalıştığı bir ülke konumundayız.
0: Bakan Bolat, ülkede enerji arzı sorunu yaşanmadığını aktardı.
2: Allah'a çok şükür ne mazotta, benzinde, uçak yakıtında, elektrikte, doğalgazda, gübrede, petrokimya ürünlerinde kimse bir arz sorunu yaşamadı. Hem nakliyecilerimiz...
1: Brent petrolün fiyatlarında ani değişimler var. Bu sebeple akaryakıt fiyatları yine değişti. İndirim bu kez pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatı 68 kuruş ucuzladı.
0: Akaryakıt fiyatları yine değişti. İndirim pompaya yansıdı. Brent petrol son günlerde yeniden düşüşte. Varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 8 Mayıs gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 68 kuruş indirim yapıldı.
3: 3000 liraya doluyordu.
0: Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 63 lira 79 kuruşa düştü. Motorin 71 lira 77 kuruş, LPG ise 33 lira 89 kuruştan satılıyor. Başkent'te benzin 64 lira 76 kuruşa indi. Motorin 72 lira 89 kuruş, LPG ise 33 lira 87 kuruştan satılıyor. İzmir'de benzin 65 liranın üzerinde kaldı. Motorin 73 lira 16 kuruş, LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
1: Ve süresiz nafaka uygulaması artık gündeme geliyor. Nafaka sürelerine sınırlama gelecek. 12. yargı paketiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre nafakada alt sınır 5 yıl olacak. İşte detaylar.
4: Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar bir günlük evli, şimdi erkek tarafı ömür boyu nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?
5: Daha düne kadar uygulama böyleydi. Bir gün evli kalan bir ömür boyu nafaka ödemek durumunda kalabiliyordu. Ancak o dönem bitecek, süresiz nafakaya sınırlama gelecek.
6: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemin de bir aptalca yani, anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
7: Kadınları korumak lazım. Olabildiğince maddi durumuna bakılarak da bu belirlenebilir. Bence süresiz olmalı.
5: 12. yargı paketinde süresiz nafakaya sınır getirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre evlilik 3 yıl altı sürse bile boşanmalarda hakim en az 5 yıl nafaka bağlayabilecek.
8: 5 yıl ödenir yani, ödenebilir. Yani bir, o da bir insan yani, bir hayat birleştiriyorsun. Gerekir yani, ödemek hakkı yani.
9: Parası olan da var, olmayan da var. Dünya hali hiç belli olmuyor. En az 5 yılsa bence iyi.
5: Uzun

0: Evliliklerde ise hakim evlilik süresinin yarısını esas alabilecek. Yani 20 yıla yakın evli kalan birinin nafaka az sınırı 10 yıl olabilecek.
1: Uzun evliliklerde normal yarısı, tamamen değil. Ömür boyuna her zaman karşıyız. Ömür boyu onu sırtında taşıyacağım diye bir şey yok.
2: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var, yeni düzen kurmaları gerekiyor.
3: Ek geliri yok zaten. Kadın hiç çalışmamış. Herhangi bir geliri de yok. Mecburen onun nafakasını beklemek zorunda. Bir yere kadar. Ben bu düşünce olarak karşıyım buna.
0: Boşanma davalarının hızlandırılması da paketin önemli başlıklarından biri. Nafaka ve mal paylaşımı gibi konuların ayrı görülmesiyle süreçlerin kısaltılması hedefleniyor.
4: Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur.
0: Düzenlemede ayrıca çiftlerin uzun süre ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılabilecek.
5: Çok doğru bir düzenleme. Çünkü şöyle bir şey, aile birliği yıkılmış oluyor. Yani beraber yaşamlar, evliliğin mantığı ne? Aynı ortamda aynı dertleri, aynı sıkıntıları, aynı mutlulukları paylaşmaktır.
6: Ve merakla beklenen UFO belgeleriyle ilgili ilk paylaşım geldi. Amerikan Savaş Bakanlığı UFO belgelerini yayımlamaya başladı. İlk görüntülerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer alıyor.
7: Amerikan hükümetinin 10 yıllardır bir sır gibi sakladığı UFO dosyaları halka açılmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla tanımlanamayan anormal olgulara dair en gizli belgeler gün yüzüne çıktı. Savaş Bakanlığı daha önce hiç görülmemiş dosyaların paylaşıldığını duyurdu. Yayınlanan görüntülerde farklı tarih ve yerlerde çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim yer aldı. Görüntülerin büyük çoğunluğunun Orta Doğu'da kayda geçmesi dikkat çekti. Bakanlığın açıklamasında tarihte hiçbir yönetimin bu düzeyde bir şeffaflık sergilemediği belirtildi. Trump UFO dosyaları ile ilgili olarak halkın gerçeği bilme vakti geldi demişti. ABD Başkanı istihbarat servislerine ne varsa açıklayın emrini vermişti.
6: Efendim, şimdi horona, hamsiye, kuymağa bakacağız birlikte. Başkentte Karadeniz rüzgarı esiyor çünkü. Millet Bahçesi'nde başkentte kapılarını açan Rize günleri renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Görelim.
8: Çok eğlendik.
9: Çok mutluydum. Zaten biz de annemle manken gibi yürüdüğümüz için bunları giyiyoruz. Bence çok eğlenceliydi.
10: Karadeniz'in, Rize'mizin keşanı. Yani yöresel kıyafetimiz.
11: Çayıyla, kuymağıyla, anzar balıyla, kavurmasıyla Ankara'da Rize günleri ziyaretçilere kapılarını açtı.
12: Hemşin peyniri dediğimiz, yaylalarda hayvanları otlatıp elde etmiş olduğumuz sütlerin yöresel olarak imansız, bize göre yayla çiçeği dediğimiz muhlamalık peynirimiz. Bundan yapılan muhlama 20 metre tel verir, çamaşır az kesilmez.
13: Rize'nin kendi arıları, kendi yaylaları, o bölgenin balları. Deli balımız var. Bazıları orman gülüler bu çiçeğe. Bu çiçek açtığı zaman arı gider o çiçekten şurayı emer, bu balı yapar.
11: Rizeli esnafın katılımı konusunda hassasiyet gösterildi. 53 esnaf, 8 kadın kooperatifi başkentlilerle buluştu.
14: Rize'den geldik. Böyle peynirlerimiz, tereyağlarımız, Trabzon kurmamız var.
11: Efendim, Rize simidinin özelliği nedir?
14: Gevrek olması, çayla çorbanın yanında tüketilmesi, o şekilde ve susamsız olması. Rize'yi Ankara'ya getirdik. İnsanlar da çok misafirperverdi, simit vesaire dağıtıldı, onları yedik, gayet güzeldi.
15: Abi baksana ya, şu görüntüye baksana.
11: Mısır ekmeğinin ham maddesi olan mısır unu, işte bu değirmende mısırların öğütülmesiyle elde ediliyor.
16: Mısırı topladık. Mısırı topladık, kuruttuk, geldik değirmenimize döktük. Döktükten sonra şu görmüş olduğunuz taşımızı un haline getiriyoruz, öğüterek.
14: Ekmek ve çöreğini yapmayı düşünüyorum. Köy peyniri aldım. Daha alacağım, simidi var, ekmeği var.
11: Evdekilerin midesi bayram edecek diyorsunuz.
14: Evet, galiba.
11: Rize günlerini ziyaret etmek isteyenler için Başkent Millet Bahçesi 10 Mayıs akşamına kadar açık olacak.
17: Atmacayı eline alırsın, çayı da aldın mı değme benim keyfime. Bizim atalarımızdan kalan bir mirastır. Günde 300 gram kuzu eti yiyor. Biz yemiyoruz, yediriyoruz.
18: Diğerli yumuşaklar. Dertliyim niye deyip mikrofonu tutarsın, ismini öğreneyim.
6: Hafta sonunda Rize günleri kaçmaz diyoruz ve bir araya gidiyoruz.
7: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklamlar.
20: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
22: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
19: Reklamları dinlediniz.
23: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
7: Aklınızda bulunsun.
24: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
7: Aklınızda bulunsun.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: ya da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
5: Oylama meclisi savaş alanına çevirdi. Meclisin dışında protestolar, içinde ise kavga vardı. Kardeşi gözaltına alınan Demokrat Meclis üyesi Justin Pearson, eyalet polisiyle arbede yaşadı. Siyahi bir milletvekili de meclis koridorlarında Amerikan İç Savaşı'nda kullanılan ve beyaz üstünlüğünü savunanların sahiplendiği konfederasyon bayrağını yaktı. Yeni düzenleme, Memphis şehrini kapsayan 9. seçim bölgesini 3 parçaya ayırıyor. Bu coğrafi müdahale seçmenlerin siyasi gücünü 3'e bölüyor.
6: And it's for the final in New York, New Jersey.
5: ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik tartışmalara ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Ülkesinin Los Angeles'ta Paraguay'a karşı oynayacağı açılış maçı biletlerinin $1000'a ulaşması üzerine konuşan Trump, bu rakamı yüksek bulduğunu söyledi. Trump, dürüst olmak gerekirse bu bedeli ben de ödemem dedi. Maçı yerinde izlemek isteyenlerin bu fiyatlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramasını istemediğini söyledi.
7: Miami Gardens, Miami Stadium, better known as Hard Rock Stadium.
5: FIFA 2026 Dünya Kupası için takımların popülaritesine göre değişen yeni bir fiyatlandırma stratejisi uyguluyor. Bu durum özellikle ev sahibi ülke maçlarında biletlerin rekor seviyelere çıkmasına neden oldu. FIFA Başkanı Infantino biletlerin ABD'deki diğer büyük spor etkinlikleriyle benzerlik gösterdiğini savundu. Düşük fiyatlı biletlerin kara borsada daha pahalıya satılma riskine dikkat çekti. Eleştiriler üzerine FIFA tüm maçlar için sınırlı sayıda uygun fiyatlı kategorisi açtı. Kanada'nın Ontario eyaleti biletlerin orijinal fiyatının üzerinde satılmasını yasaklayan bir düzenleme getirdi.
8: Relief for New Jersey Transit riders this summer who are planning to attend the.
5: Turnuva yaklaştıkça sadece bilet fiyatları değil ulaşım maliyetleri de kamuoyunda tepki topladı. New Jersey'deki MetLife Stadyumuna gidiş dönüş tren bileti fiyatının $12'dan $150'a çıkarılması üzerine New Jersey yönetimi devreye girdi. Yapılan son düzenlemeyle bilet fiyatlarında %30 indirim yapılarak rakam $105'a indirildi. İngiltere'de kraliyet ailesini gündeme taşıyan yeni bir güvenlik olayı yaşandı. İngiliz polisi eski Prens Andrew'u tehdit ettiği öne sürülen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın İngiltere'nin doğusundaki Wolverton köyünde meydana geldiği bildirildi. Polis açıklamasında korkutucu davranış ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelinin kamu düzenini bozma, saldırı amaçlı silah taşıma suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu aktarıldı. İngiliz Telegraf gazetesi ise saldırganın yüzünü kapattığını ve köpeklerini gezdiren Andrew'e bağırarak yaklaştığını yazdı. Habere göre Andrew güvenlik görevlileri eşliğinde hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Bir dönem kraliyet ailesinin en tartışmalı isimlerinden biri haline gelen Andrew, son yıllarda özellikle Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle yoğun eleştiri almıştı. Andrew, Epstein ile ilişkisine dair suçlamaları reddederken bu arkadaşlıktan dolayı pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Yaşanan son olay sonrası polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
9: Şiddet, insanlık dışı muamele,
4: Belki de görüntülere yansımayan çok daha fazlası.
9: Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personelliği yaptım.
4: Skandal görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kaydedildi. Bakım evinin ismi Huzur Vadisi ama içeride huzurdan eser yok. Yaşlı kadın darbedilip böyle itildi.
9: 27 Nisan 2026'da işten istifamı veriyorum ve istifamı verdikten yaklaşık 2 ya da 3 saat sonra hastama böyle bir şiddet yapılıyor.
10: Yani ara sıra burada bağırışmalar, çağrışmalar geliyordu zaten. Biz burada çalışıyoruz.
4: Yere düşen kadın başını da oturağa çarptı. Hareketsiz şekilde öylece kaldı.
9: Personel işten asla çıkarılmıyor. İşten çıkarılmadığı gibi hasta da aynı gün Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına yatışı yapılıyor, kafasını kendisi kırdığına dair.
10: Yaşlı insanların böyle bağırmaları, işte acıyla inlemeleri, sesleri geliyordu yani.
4: Bu da aynı bakım evinde bir başka görüntü. Bir çalışan bu kez yaşlı bir misafire defalarca tükürüyor. Görüntüleri ortaya çıkaransa kurumun eski çalışanı Havin Nur Kuş, anlattıklarına göre o bakım evinde yapılanlar bu kadarla sınırlı değil.
9: Biz en son uyuz vakamız bitsin diye hatırlıyorum ben tek başıma hastalarıma çamur tedavisi yaptım ve işe asla yaramadı çünkü bakım merkezimiz temiz değil, temizliği yapılmayan bir bakım merkezi.
11: Sesler duyuyor zaten. Hastaların bağırma sesleri geliyor.
4: İşini layıkıyla yapan eski çalışan görüntüleri savcılığa verdi. Kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da görüntüler üzerine soruşturma açtı. Personelin iş akdi feshedilerek hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
11: Çok polis geliyordu buraya. Şikayet oluyordu. Defalarca polislerin geldiğini görüyoruz hani burada.
4: Açıklamada darbe edilen engelli bireyin tedavi sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilirken engelli birey lerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir ifadelerine yer verildi. Şiddet olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kafası sarılı olan yaşlı vatandaşın yakınlarının ağladıkları ve çalışanlara tepki gösterdikleri görülüyor.
12: Müdüriyet nerede? Müdür nerede?
4: Şiddet görüntüleri sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden hastaları darbedip yüzlerine tüküren personel tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrole serbest bırakıldı.
13: Anne yüreği bu yükü taşıyamamış, acımız kat be kat büyümüştür. Bugün burada yükselen ses sadece öfkenin değil, vicdanın da sesi olsun istiyoruz.
5: Vatandaşların tepkisinin adresi Artvin'in Şavşat ilçesi. 26 yaşındaki zihinsel engelli genç kız bir kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine anne Nalan Kaya polis merkezine giderek şikayette bulundu. Ancak polis merkezinde acı bir olay yaşandı. Kızının üzüntüsüne dayanamayan Kaya'nın aort damarı yırtıldı, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya, Kemalpaşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kaya'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek çocuk annesi kadının ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Eşkali belirlenen şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken Şavşat Kadın Derneği öncülüğünde ilçede yürüyüş düzenlendi.
13: Hiçbir çocuk suskun bırakılmasın, hiçbir engelli birey savunmasız hissetmesin.
14: Güzel Şavşat'ımıza yakışmayan bir olay. Şiddetle kınıyor, şiddetle kınıyorum.
5: Kalabalık Kaya'nın işlettiği markete yürüyerek iş yerinin kapısına çiçek bıraktı.
15: İbrahim Tatlıses vasiyetini düşündü mü, yazdı mı?
16: Devlet evladım.
15: Her şey.
16: Aynen. Kuruluş ya, kuruluş.
15: Hiç kimse.
16: Galibim diğerlerine şey oldu. Bazıların yüzünden diğerlerine mağdur oldum varsa.
5: Miras açıklamasıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müzik çalışmalarına start verdi. Bu kez yapay zeka ile klip çekti. Mama.

0: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geçtiğimiz aylarda safra kesesi iltihabı nedeniyle evinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü türkücü başarılı operasyonun ardından taburcu edilmişti.
1: Hani yazıyorsunuz ya, İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda. Orası yoğun bakım değil, bebek bakım. Yoğun bakım değil, bebek bakım.
0: Ameliyatın ardından Tatlıses müzik çalışmalarına tekrar başladı. Elazığ yöresine ait Baboş türküsünü yeniden yorumlayan 74 yaşındaki Tatlıses klibiyle de gündem oldu. Ünlü sanatçının yapay zeka desteğiyle hazırlanan klibi dikkat çekti.

0: Klipte imparatorun geçmiş yıllara ait görüntüsü Elazığ Harput'un tarihi dokusuyla harmanlandı.
1: On me demande très souvent.
0: Fransa'da akademi dünyası film senaryolarını aratmayacak bir sahtecilik hikayesiyle çalkalanıyor.
2: Qualifié de supercherie par le procureur Paul-Édouard Laloy.
0: Besançon Üniversitesi'nde sıradan bir öğretim görevlisi olan Florent Muntekler Nobel ödülünü özendi. Uluslararası Filoloji Cemiyeti adlı hayali bir cemiyet kuran Muntekler kurduğu bu paravan yapı üzerinden sahte ödüller dağıtmaya başladı. Öyle ki Fransız Ulusal Meclisi bile bu oyuna dahil oldu.
2: Claude Bartolon, alors président de l'Assemblée nationale.
0: 2016 yılında düzenlenen bir törenle Muntekler'e takdim edilen Filoloji Altın Madalyası ne bir başarıyı ne de bir keşfi temsil ediyordu. O madalya Muntekler tarafından bir kuyumcudan sadece 250 euroya satın alınmıştı.
2: L'enseignant, rattaché à l'inspect de l'université.
0: Skandalın ucu Amerika'ya, Delaware eyaletindeki bir mücevher dükkanına kadar uzandı. Muntekler, sahteciliğe meşruiyet katmak için Noam Chomsky ve Umberto Eco gibi dev isimleri de kandırarak onlara bu sahte madalyaları takdim etti.
1: To the audience and I show it to you.
0: Boş zamanlarında vampir hikayeleri yazan akademisyen bu sahte ünvanlarla sadece itibar değil, aynı zamanda terfi ve maaş artışı da kazandı. Ancak bu hayal dünyası dikkatli gazetecilerin araştırmasıyla yerle bir oldu.
1: Zonno déduit que pour décrire une langue, il fallait penser que tous les verbes.
0: Haberler üzerine harekete geçen savcılık iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Evinde yapılan aramada madalyayı sipariş ettiğini kabul eden Muntekler, ödülün benzersiz olduğunu söyledi. Sahtecilik olmadığını öne sürdü. Tüm ünvanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Muntekler, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

0: Yeniden günaydın, mutlu sabahlar efendim. Tekrar bir cumartesi sabahında gazetelerimize başlayabiliriz. Fonumuzda da görüyorsunuz. Önce bir Türkiye gazetesi diyelim birlikte. Evet, Süper Lig'de sezonun en uzun gecesi. Evet, bu akşam Galatasaray şampiyon olabilir ve büyük ihtimalle öyle görünüyor ama tabii hiçbir zaman net konuşmamak lazım. Geçen hafta bir Samsunspor gerçeği var önümüzde. Fakat eğer Galatasaray şampiyon olursa bu gece tabii sokaklar çok hareketli olacak. Onu söyleyebilirim özellikle. Galatasaray taraftarının önünde bu şampiyonluğun ilan edilmesi önemli olacak. Türkiye gazetesi ligin altında ve üstünde heyecan fırtınası var diyor. Galatasaray kazanırsa 26. şampiyonluğunu ilan edecek. 4 kez üst üste şampiyon olacak. Fenerbahçe kazanıp rakibinin takılmasını bekliyor. Antalya, Eyüp, Gençlerbirliği ve Kayseri de ligde kalmak için 3 puanı kovalayacak. Bu nedenle Antalya Spor'da tabii maça asılacaktır. Manşete geleceğimiz haberde 6. kata para taşıdım. CHP'de itiraf depremi, bir yandan da Burcu Köksal depremi yaşanıyor. Önce önemli itiraflara bakalım. Gökhan Böcek, yani Antalya'nın görevden alınan belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu, rüşvetini itiraf etti. Muhittin Böcek'in oğlu yerel seçimler öncesi babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nin 6. katına sırt çantasında 1 milyon euro teslim ettiğini söyledi. Dün akşam da Medya Kritik'te uzun uzadıya bu para çantada taşınır mı taşınmaz mı diye konuşuldu ama bir 10-12 kilogramdan bahsediliyor. Bu şekilde itiraflarda yer alan haberi de tabii gazeteciler izini sürüyor ve baktığımızda ayrıntılara önemli başka itiraflar da var. Bu arada Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı da hedef tahtasında, yerel seçimden önce CHP'li Seyit Torun'un odasında poşet içerisinde 250 bin dolar bulunmuştu. Paranın Veli Ağbaba'ya ait olduğu öne sürülmüştü. Ağbaba iddiayı yalanlarken paranın sahibi bulunamamıştı. Özkan Yalım da, Uşak'ın yine soruşturma açılan belediye başkanı Özkan Yalım, o da partisinden ihraç edildi. Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdim diyor. Bir itirafta böyle geldi. Afyon'da CHP operasyonu, Köksal'ın gidişi partiyi karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemize uzanan bileği bükeriz diyor. Saha Expo fuarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Türkiye düşmanlarına meydan okudu. Türkiye gazetesinin ardından Hürriyet'e geçiyoruz. Saat 20'de hayat duracak. Galatasaray son iki haftaya rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giriyor. Bugün kazanırsa ya da Fenerbahçe puan kaybederse bitime bir hafta kala şampiyon belli olacak. Bu arada Fenerbahçe futbolda tabii bir hayal kırıklığı yaşıyor ama basketbol cephesine baktığımızda Fenerbahçe Beko dörtlü finalde, Atina'daki dörtlü final karşılaşmaları 22-24 Mayıs'ta olacak, hatırlatalım. Manşette 3 günde 8 milyar dolar önemli bir başlık. Savunma ihracatında büyük rekor var. Evet, farklı bir fotoğraf da yansıyor bugün gazetelerin ilk sayfasına. Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeniçeri'yi sembolize eden bir armağan sundu. Evet, 8 milyar dolarlık ihracat saha 2026'nın ilk 3 gününde geldi. Bu arada hatırlatalım, bugün herkes ücretsiz olarak İstanbul Fuar Merkezi'ndeki saha 2026'da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini görebilecek. Ziyaretler bugün halka açık olacak. O füzeler aşk dokunuşuymuş. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. Ateşkese rağmen Amerika ile İran arasında karşılıklı hareketlilik ve çatışmalar söz konusu. Aşk dokunuşu dedi Trump. Ateşkes devam ediyor, sadece bir dokunduk dedi. Hürmüz'de önceki gece çatışma çıktı. ABD ve İran füzeleri karşılıklı ateşlendi. Trump füzeler için aşk dokunuşu dedi. Sadece biraz okşadık diyor. Burcu Köksal'a ben de ulaşamadım. CHP lideri Özgür, ben değil yani, Sayın Özgür Özel'in ifadesi bu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Ben görüşemedim, ulaşamadım. Arkadaşlar arıyor, arıyoruz ama açmıyoruz, açmıyor diyorlar. Bu kadar gün geçiyor siyasette, 2 gün çok uzun bir zaman. Kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir. Evet, AK Parti'ye geçeceğini de söyledi. Barış arkadaşa söylediğini de hatırlatalım. Burcu Köksal'la görüştüğünü belirtiyor gazeteci Barış arkadaş. Rozetini de salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burcu Köksal'a takacağı haberi de gazetelerde yer alıyor. Bize göz dikenin bileğini bükeriz Sabah gazetesinin üst başlıklarından. Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istiklal ve istikbalimize kastedecek her düşmanın bileğini bükecek güçteyiz. Evet, içeriden de ihanete, kumpasa maruz kaldık. İçimizdeki Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Balıklar ürküyor gibi komik hamlelerle bizi engellemeye çalışanlar fuarımızı ziyaret etti ve balıkların ürkmediğini gördü diyerek CHP lideri Özgür Özel'i de ima etti. Şimdi manşete geldiğimizde yine Gökhan Böceğin itirafları görülüyor. 1 milyon euroyu ağababaya verdim. Gökhan Böcek babasıyla birlikte görünüyor fotoğrafta. Evet, babasının adaylığı karşılığında bu parayı CHP'de 6. kata çıkardığını söylüyor. HTS kayıtları incelendiğinde itiraflarımın doğru olduğu anlaşılacaktır. Soruşturma derinleştirilirken Böceğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir başka itirafta CHP'yi sarsan bir başka rüşvet itirafı da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Özel'in lüks aracı için belediyeden 170 bin euro ödeme yapıldığını söyledi. Ve başka yine paraya dayanan, para üzerinden birçok itiraf var Özkan Yalım'dan gelen. Gökhan Böceğin itirafları Özel'i siyasetten silebilir haberi ve köşe yazısı da gazeteci Mahmut Övür'e ait Sabah gazetesinde. Milliyet'e geldiğimizde efendim bayram tatili beklentisi 180 milyar lira. Manşetten önce bayram da yaklaşırken hatırlatalım. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması turizmde hareketliliği artıracak gibi görünüyor. Yani Mayıs sonu olduğu için deniz sezonu da oluyor. Deniz ısınıyor zaten özellikle Antalya'da. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya da Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde, tabii önce ziyaretler, onu hemen belirteyim, önce aile ve akraba ziyaretleri gelsin. 10 milyon vatandaşın da seyahat etmesi öngörülüyor ama otobüs bileti fiyatları da zamlanmış bu arada. Onu bir sonraki turda sizlerle paylaşayım. Evet, Türkiye Gazetesi'nde vardı. Ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz dedi Saha 2026 fuarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bak şu konuşana, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en sıkı destekçisi Filelefteros gazetesi haddini aşarak güven artırıcı önlem kisvesi altında bağımsızlık sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının 5 parmak dağlarından silinmesi çağrısı yaptı. Hadsiz çağrı deniyor tabii haklı olarak. Bakım evinde vahşet, efendim denetim ne kadar önemli. Bakın İstanbul Beylikdüzü'nde yaşlı bakım evinde çalışan personel bir hastayı böyle itiyor. Yere düşürdükten sonra da darp ediyor. Ben böyle haberleri çok okuyamıyorum. Ama yani bu bir gerçek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelin iş vaktinin feshedildiğini söyledi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden de biri tutuklanmış çok şükür. Evet, 1 dakikamız var. Ekonomi gazetesine de bakalım. Evet, buldum ekonomiyi. Yeşil çelik için destek çağrısı. Anneler günü kutlu olsun demiş bu arada ekonomi. Hafta sonu çıktığı için ekonomi gazeteleri. Yarın anneler günü. Şimdiden tebrik ediyoruz. Evet, yarın annelerin günü. Güzel geçeceğini tahmin ediyorum. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde de yatırım planlarında en üstte yer almalıyız diyor İTO Başkanı Şekip Avdagiç. Orta Doğu'daki savaş ortamının ardından Türkiye hangi fırsatları barındırıyor? Ayrıntılar var haberde diyoruz. Hızlıca saat başına geldik. Devam ediyoruz.
1: Türkiye'nin savunma sanayindeki gövde gösterisi Saha Expo'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Erdoğan, bileğimizi bükemeyecekler diyerek dünyaya net mesajlar verdi. Az sonra. TGRT Haber'e konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uşak'ta devam eden yolsuzluk soruşturmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Bakan Gürlek, tutuklu Başkan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlandığını açıkladı. Az sonra... Süresiz nafaka uygulaması bitecek. Nafaka sürelerine sınırlama gelecek. 12. yargı paketiyle hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye göre nafakada alt sınır uygulanacak. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Yeni saate AK Parti kampıyla ilgili haberimizle başlıyoruz. AK Parti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği istişare kampının 33.sü için hazırlıklara başladı. Haziranda yapılması düşünülen kampın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2: Bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz.
3: AK Parti gelenekselleşen istişare kampı için hazırlığa başladı. Partinin Haziran'da kampa girmesi bekleniyor.
2: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
3: Ancak bu kez Kızılcahamam tercihinin değişmesi planlanıyor. Seçenekler arasında Sakarya öne çıkıyor.
2: Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya, şehirlerimizi, ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam.
3: Kampa Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Kurucular Kurulu üyeleri katılacak. Kadın ve Gençlik Kolları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, birim başkan yardımcılarıyla bakanlar ve bakan yardımcıları da hazır bulunacak. İşte... Geçen yıl kampın formatı değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayıyla başlamıştı. Daha sonraki günlerde kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar düzenlemiş, 4 farklı salonda, her salonda 4 bakan olmak üzere katılımcılara sunumlar yapılmıştı.
2: Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. Şurası bir gerçek ki istişare sadece ortak akla vesile olmaz. Aynı zamanda bereketi artırır, ufku genişletir.
3: Kampın son gününde ise kabine divanı kurulmuş, bakanlar soruları cevaplamıştı. Bu yıl da aynı çerçevenin uygulanması bekleniyor.
0: Ve gün başlıyor da şimdi vatandaşlık maaşını gündemimize alıyoruz. Önemli ekonomi gündemlerinden biri 2026'da düzenlemenin meclise gelmesi planlanıyor. Nedir vatandaşlık maaşı? Herkes mi alacak bu vatandaşlık maaşını? Dar gelirlilerin öncelikli olacağını söyleyelim. Öncelikli değil, aslında dar gelirlileri kapsayacak. Nedir vatandaşlık maaşı? Aslında GETAT olarak söyleyebiliriz demişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Yani açılımı gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Bazı şartları var. Birazdan bakacağız kimler yararlanabilir diye. Amacı hane gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak. Yani tabii ki kiralar çok ciddi anlamda arttı. İşte barınma maliyetleri, faturalar derken bazı aileler çok zorlanıyor. Sadece yardım değil, istihdama yönlendiren de bir sistem. Ayrıca aileyi de güçlendiren bir adım. Hiç çalışanın olmadığı haneler kimler yararlanabilir sorusunun altına geldiğimizde geliri asgari ücretin altında olan aileleri kapsıyor. Yani hatta üçte biri diye de hatırlatabiliriz. Aşağı yukarı ne kadar dediğinizde de 5000-6000 civarı bir rakam çıkıyor her ay. Ödenecek bu rakam. Düşük gelirli bireylerden oluşan haneler, kalabalık olup da gelir kişi oranı düşük aileler. 5-6 kişi mesela, bir kişi çalışıyor. Hemen alacak bu vatandaşlık maaşını. Yaşlı ya da özel durumu olanların bulunduğu haneler, tek maaşı olan ancak bölgesel şartlara göre yetersiz kalanlar. Pilot illerde başlayacak, bu durumlar tespit edilecek. 2027'de de bütün Türkiye'ye yayılması hedefleniyor efendim. Tabii inşallah en kısa sürede başlar. Bu arada Ekonomide belirsizlikler var ama piyasalara baktığımızda özellikle BIST 100 endeksi borsa haftanın son gününü yine yükselişle tamamladı. Tarihi rekorunu da yeniledi. Evet, şimdi detaylara bakalım.
4: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı rekorla tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 22,40 puan artarken toplam işlem hacmi 234,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,16, holding endeksi %1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran %4 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise %9,21 ile finansal kiralama faktoring oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımların etkisiyle 15.167,10 puanı görerek rekorunu tazelerken günü de 15.062,65 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.
0: Borsada rekorlar var. Savaşın önceki seviyelerine dönmüş durumdayız. Bir yandan da borsada bilanço zamanı yaşanıyor. Bilançolar da geliyor şirketlerden. Bakın, hafta içinde borsa fark attı. Tarihi rekorlar var. Altın, euro, dolar ve faiz getirisini katladı. Şimdi bakalım, savaşa rağmen bir pozitif ivme 2025'te %14,5'luk getiri sağlamıştı. BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana %33'ün üzerinde yükseldi. 15 bin puan eşiğini aşarak bütün zamanların rekoru kırıldı. Yatırım araçlarında yılbaşından bu yana getiriye baktığımızda da gram altın %15 civarı, mevduat faizi %15, euro 5,6, dolar %4,6 kazandırdı. Borsa ciddi anlamda hepsinin çok üzerinde görünüyor. Ve şimdi biz tabii ekonomist Sayın Sefer Hümar'la konuşmak istiyoruz. Bu manzarayı ve tabii ekonomiye dair görüşlerini de alacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Gün başlıyor ha Sefer Bey. Sesim geliyor mu acaba? Günaydın. Tekrar bir günaydın. Hoş geldiniz diyorum. Sefer Bey, şimdi ben borsadaki bu durumu merak ediyorum. Yani ne oldu da böyle birdenbire bir coştu hisse senetleri? Aynı zamanda bir bilanço zamanı da yaşanıyor. Ve bu yükseliş kalıcı mı, geçici mi?
5: Aslında kalıcı mı geçici mi derken ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an bugün piyasaya baktığınızda Seda Hanım yatırımcının yatırımlarını aradığı, yani daha doğrusu yatırımlarını nereye aloke edelim, nereye götüreyim diye bir durumu var. Açıkçası bugün vatandaşın en çok konuştuğu başlıklara baktığınızda hem doları görüyor, hem altını görüyor, hem market fiyatlarını görüyor, hem diğer emtiaları görüyor ama artık ekonomi, çünkü hayatın tam merkezine oturduğu için borsada şu an özellikle birçok hissenin defter değerinin altında olması, yani amiyane ucuz olmasından dolayı tüm yatırımcıların borsaya doğru yatırımlarını yönlendirdiğini söyleyebiliriz.
0: Benim aklıma şu soru da geldi. Acaba şimdi bankacılık hisselerine tabii çok detaylı bakmadım Sefer Bey, ama aynı zamanda bu faizin düşeceği anlamı da geliyor mu borsanın böyle coşması?
5: Açıkçası benim şahsi kanaatim düşmez. Neden düşmez? Borsaya doğru bir kayma olacaktır muhtemelen mevduat faizlerinden. Aynı şekilde para piyasası fonları veya benzer fonlardan da çıkış olup tekrardan borsadaki hisselere doğru bir kayış olacağını düşünüyorum. Ama mevduat faizlerin, özellikle Merkez Bankası'nın son aldığı faizi sabit tutması ve şu an diğer bankaların da açıkçası faizlerde bir puanlık gibi, bir buçuk puanlık gibi bir artış olması, mevduat faizlerin çok düşmeyeceğini düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim. Bugün dolara baktığımızda 45,5'larda, euro 53,50, yani gram altın 6900'ler, yani borsa, aynı şekilde petrol 101 dolarların yukarısına geldi. Yani bunları borsayla beraber tek tek okumak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü borsadaki yükselişin, Seda Hanım, bir kısmı ekonomik beklentilerden ziyade paranın aslında tamamen yön arayışından kaynaklanıyor. Çünkü yüksek enflasyon ortamlarında, bu global anlamda tüm dünyada, insanlar şunu düşünüyor. Bankada duran param ya da atıyorum cebimdeki olan param enflasyon karşısında değerini kaybetmesin. Mevduat faizin üstünde bir tık daha fazla ben nereden tasarruf edebilirim ya da yatırımlarımı koruyabilirim diye. Bu nedenle bir alternatif arayışı diyebiliriz aslında.
0: Yön arayışı söylediğiniz gibi çok önemli çünkü ciddi anlamda belirsizlikler var. Bilançolara bakabildiniz mi acaba? Yani çünkü orada da dev şirketler bilançolar açıkladı. Yani sanayi ne durumda? Sektörler, firmalarımız ne durumda?
5: Sektörel bazda baktığınızda birçok sektörün özellikle bilançoların iyi geldiğini görebiliyoruz. Türkiye'de zaten Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin en azından BIST 30 diyebilirim. Burada promotör hisseler var. Yani özellikle savunma sanayi, buna benzer sektörlerde bilançolar iyi açıklanıyor. Burada da aslında bilançoların dışında da şunu aslında özellikle ifade edebilirim. Yani borsaya son dönemdeki girişler defter değeri ya da bilançoların dışında da aslında alternatif arayışlarda bir yere parayı aloke edebilmek. Yani burada tasarruflarını bir yerde değerlendirebilmek. Burada da sektörlerin dışında da aslında şunu da söyleyebilirim. Borsada son zamanlardaki hisse senetlerine aslında yatırımcılar ne kadar kazandım diye bile bakmıyor. Ne kadar alım gücümü korudum diye aslında yatırımlarını bir yerde değerlendiriyorlar. Buna şöyle diyebiliriz. Nedir bu peki diye bir soru gelebilir size. Bu bir zihinsel dönüşüm aslında Seda Hanım. Yani kritik bir ayrım var. Gerçek yatırım başka bir şeydir. Enflasyondan kaçış psikolojisi başka şeydir. Çünkü bazen piyasalar ekonomiden daha hızlı koşarlar. Ama ekonomi beklenecek ya da beklenmesini istediğimiz hızda büyümezse bir noktada dönüp yeniden rasyonel gerçeklerle buluşuyor. Burada da yatırımcı çok normal bir şekilde bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Özellikle altını çizebilirim. Dünyada da son yıllarda ciddi bir varlık enflasyonu var. Yani sadece hisse senetleri, emtialar, gayrimenkuller, değerli metaller, bunun dışında pandemi sonrası dünyada bir büyük likitte oluştu ve bundan dolayı da aslında hem değerli madenlere hem hisse senetlerine doğru bir yönelim oluştu. Böyle ifade edebilirim aslında.
0: Çok enteresan bir tablo. Dediğiniz gibi dün özellikle baktığımızda Avrupa borsalarında da dikkat çekici düşüşler vardı. Yani bir savaş endişesi orada hakimiyetini sürdürüyor. Ama bizdeki rekorlar gerçekten ilginçti ve kalıcı olacağını da söylediniz. Peki Sefer Bey, vatandaşlık maaşına geldiğimizde tabii bilmiyorum ne kadar acaba enflasyonun bu tahribatını onarır. Siz bu adımları görüyor musunuz? Gelir mi
5: Tabii.
0: 2026'da?
5: Yani şunu söyleyebilirim. İlk cümlem açıkçası bu fikir son dönemin en önemli sosyal ekonomi başlıklarından biri diyebilirim. Yani burada şu hakkı teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Kim ortaya attıysa ya da bu fikri ilk kim tohumlandırdıysa ilk başta toplumdaki gelir anlamındaki kırılmayı doğru okuyan bir bakış açısı ortaya koymuş ve çünkü artık mesele sadece büyümekten ziyade büyümenin de nasıl paylaşıldı. Bugün konuşulan model klasik anlamda herkes koşulsuz maaş sistemi gibi görünmüyor. Yani daha çok aslında gelir tamamlayıcı bir model Seda Hanım. Yani
0: Doğru.
5: devlet diyor ki belirli bir gelir seviyesinin altında kalan aileleri tamamen ben sistem dışında bırakamam. Buna gönlüm el vermez. Bu sosyal devlet açısından önemli bir yaklaşım. Dünyada örnekleri var mı dersiniz? Enflasyon açısından da bunu konuşuyoruz. Var. Finlandiya'da var. Finlandiya pilot uygulama yaptı. İngiltere düşük gelir destek sistemlerini genişletti. Kanada'da var. Bazı bölgelerde temel gelir testleri yaptılar. İsviçre'de var. Mesela çok ilginç. İsviçre bunu referanduma götürdü. Halk ben vatandaşlık maaşı verilmesini kabul etmiyorum dedi. Reddetti. Burada nasıl okuyabiliriz aslında? Ez cümle. Mesele sadece aslında para dağıtmakta değil. Sistemi sürdürülebilir hale getirmek. Yani buradaki aslında vatandaşlık maaşı kısa vadede nefes aldırabilir ama tek başına çözüm değildir. Yani kalıcı refah yardım dağıtmanın dışında aslında ekonomik ya da finansal piyasaların içine katarak üretimi arttırarak oluşur diye düşünüyorum.
0: Şimdi çok enteresan. Her zaman son olarak şunu soracağım. Her zaman eleştirilir böyle sistemler. Yani para vermek çözüm değil sizin söylediğiniz gibi. Fakat Kanada'da bunun pilot bir deney olarak uygulandığını görüyoruz. Ve herkes böyle hani çalışmaktan uzaklaşır diye korkulurken tam tersi psikolojik anlamda çok olumlu katkıları oluyor. Gerçekten kesinlikle. Bu destek psikolojik anlamda da vatandaşa iyi gelir mi?
5: Kesinlikle iyi gelir Seda Hanım.
0: Yoksa sürekli maaş alalım gibi garantici bir sistemle üretimi de hani etkiler mi olumsuz anlamda, onu merak ediyorum.
5: Bunu iki türde açıklayabiliriz. Kesinlikle çok önemli. Ben amiyane söyleyeceğim, bir tembelleşme ya da enflasyonu büyük bir etki oluşturacağını düşünmüyorum. Ancak burada üretmeden dağıtılan paranın bir süre sonra enflasyon olarak geri dönebileceğini, bu yüzden bu modelin aslında mutlak ekonomik, mutlak üretim ekonomisiyle birlikte yürümesiyle beraber promotör olarak beraber hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. En önemli şey de burada Sedan, kadın istihdamının ağırlıklı olarak desteklenmesi gerekiyor. Destekleniyor, daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Gençler üretime dahil edilmeli. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi beraber peyderpey. Katma değerli sektörlerde büyütüldüğünde, yani güçlü ekonomi, evet sosyal devlet çok kıymetli ama sadece yardım dağıtan değil, vatandaşını yardım ihtiyacı bırakmayan ekonomi anlayışıyla beraber de yürümesi gerekiyor. Yani aslında Türkiye çok büyük bir eşikti. Önümüzdeki süreçte biz çok güçlü bir ülkeyiz. Kısa vadede bir sabır, orta vadede bir disiplin, uzun vadede ise vizyon belirleyici olacak. Benim aslında şahsi kanaatim, ekonomi sadece para yönetimi değildir. Tamamen psikoloji yönetimi Seda Hanım. Beklenti yönetimi, ekonomi güven yönetimi, toplum psikolojisi yönetimi. Bu nedenle sürekli ekonomi bilgilerinde, piyasalarda işte rezervlerden bahsedilir vesaire. Hiçbirinin aslında hiçbir önemi yoktur. Biz geleceği, tabii ki önemlidir. Önemli değil deyince şundan bahsetmeye çalışıyorum. Bizim için geleceğe inanan insan sayısını arttırmamız gerekiyor. Arttırıyoruz. Daha da arttıracağız. Tüm dünyada global anlamda ekonomik olarak zorlanan alanlar var. Yani enflasyon baskısı her yerde var. Hayat pahalı her yerde var. Bizde biraz daha fazla var. Toplumun geniş kesimlerini yoruyor. Bu nedenle biz, çok güzel bir şeyden bahsettiniz, psikolojiyle beraber, ekonomiyle beraber aslında incelememiz gerekiyor.
0: Evet, harika bir final oldu. Ekonomist Sefer Hümer, çok teşekkür ederim. Aslında
5: ben teşekkür ederim Sedan.
0: Tamamlayıcı gelir sistemini çok tamamlayıcı noktalarla değerlendirdiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi cumartesiler.
5: Hafta sonu. Teşekkürler.
0: Sefer Bey'i uğurladıktan sonra devam ediyoruz. Amerikan basını Ege Denizi ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. İşte detaylar.
2: Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin.
4: Amerikan medyası yazdı, Yunanistan kaygılandı. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarını ilana hazırlanıyor. Orta Doğu'da yaptığı hamlelerle bölgesel güç vizyonunu sağlamlaştıran Türkiye, Batı yönünde de hamleleri ihmal etmiyor. Bloomberg'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Ankara'da Ege ile Akdeniz'deki deniz yetki alanları ile ilgili düzenleme hazırlığı var.
2: Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun.
4: Kaynaklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere hazırlanan tasarının Türkiye'nin haklarını yasal statü altına aldığını ve potansiyel doğalgaz kaynakları ile ilgili tartışmaları da kapsadığını söyledi. Çalışmanın Türkiye'nin deniz yetki alanı hakkındaki pozisyonunu hukuki zemine oturtacağı belirtiliyor. Atılacak bu adımın, Türkiye'nin deniz yetki alanları ile ilgili haklarını sürekli olarak reddeden Yunanistan'ın kaygılarını artıracağı öngörülüyor. Türkiye'nin bu hamlesi özellikle Doğu Akdeniz'de henüz keşfedilmemiş potansiyel enerji rezervleri başlığı açısından önem taşıyor. İddiaların gündeme gelmesi Atina'da alarm zillerinin çalmasına yetti. Bloomberg'te çıkan iddia Yunan medyasında geniş yankı buldu.
2: Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı ele aldı.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran diplomasisi sürüyor. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran arasında yaşanan çatışmalar sonrası İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüşme yaptı. İki bakan İran-ABD müzakerelerini ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.
0: Hürmüz Boğazı ve hatta Basra Körfezi gece yarısı geniş çaplı bir savaşın eşiğinden döndü. Amerikan donanması İran kıyılarını vurdu. Tansiyon devam ediyor ve İran'da füze ve dronlarla Amerikan savaş gemilerini hedef aldığını açıkladı. Trump'tan da açıklama geldi.
4: Bu füzeler gece İran'dan ABD gemilerine ateşlendi. Basra Körfezi gece yarısı büyük bir savaşın eşiğinden döndü. Önce ABD donanması İran kıyılarına iki hava saldırısı düzenledi. İran basını iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Ardından İran basını Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas Limanı ile Keşm Adası'na ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Bunun üzerine Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Takip eden saatlerde İran donanması Hürmüz'ü geçmeye çalışan iki Amerikan savaş gemisine kruz füzeleri ve intihar dronlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Amerikan savaş gemilerinin büyük hasar aldığı ve geri çekildiği iddia edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu daha sonra saldırı anını gösteren videolar paylaştı. Paylaşılan bir videoda fırlatılan füzelerin üzerine "Fars Körfezi mezarınız olacak" notunun yazıldığı görüldü. Karşılıklı çatışmanın sona ermesinin ardından Amerikan Fox kanalı bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde saldırının ateşkesin bitmesi anlamına gelmediğini, ABD'nin gerginliği tırmandırmayı amaçladığını belirtti. Saldırı sonrası İran ordusu sözcüsü ABD'nin bazı körfez ülkelerinin yardımıyla Hürmüz'deki Hamir Limanı, Sirik bölgesi ve Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini, İran'ın söz konusu işbirlikçi körfez ülkelerini bir yere yazdığını söyledi. Saldırıya dair son kritik açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı. Trump, 3 Amerikan destroyeri ateş altında çok başarılı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. 3 destroyerde hiçbir hasar oluşmadı. Ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi dedi. ABD Başkanı çok sayıda küçük İran botunun saldırıda batırıldığını öne sürdü. İran'a ait dronların da olay anında havada yok edildiğini söyledi. Trump, okyanusa adeta mezara süzülen kelebekler gibi çok güzel şekilde düştüler dedi. Trump, İran'ın normal bir ülke olmadığını, deliler tarafından yönetildiğini söyleyerek sert bir dille tehdit etti. Trump, eğer nükleer silah kullanma fırsatları olsaydı hiç tereddütsüz bunu yaparlardı. Ama bu fırsatı asla elde edemeyecekler. Anlaşmalarını hızlıca imzalamazlarsa onları çok daha şiddetli vuracağız ifadelerini kullandı. Trump'ın ardından İran ordusuysa çatışmanın yaşandığı gece Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koyduğuna dair görüntü yayınladı. Ocean Koy adlı gemi petrol ihracatını sabote etmeye çalışmakla suçlandı. Görüntüde tanker direğine İran bayrağının çekildiği görüldü. Çatışmalı geceden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'dan anlaşma için kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini söyledi. Rubio, "Umarım müzakere olur." dedi. İran Dışişleri Bakanı

0: da şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin ise devre dışı bırakıldığını açıkladı. İran'ın Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında çatışmaların yaşandığını söyledi.
1: Efendim, koronavirüs travmasını atlatamamışken Arjantin'den kalkan bir gemiden de hantavirüs alarmı. Bu vakalar dünya gündeminde. Türkiye'de de virüsle ilgili endişeler artarken rahatlatan açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Herhangi bir hantavirüs vakası yok denildi. Peki nedir bu virüs? Nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? İşte uzmanların açıklamaları.
2: Covid-19'daki gibi insandan insana bulaşı çok da riskli olmayan bir virüse karşı karşıyayız.
3: Ta ki o varyanta kadar.
4: Bir tane varyantı var. O da Andes varyantı. Hantavirüs insandan insana yayılır bir varyantıyla beraberiz. Bu yoktu.
3: Türkiye'de hantavirüs korkusuna Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama su serpti. Bakanlık sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak şu ana kadar pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Son günlerde Arjantin'den kalkan bir gemide görülen ve ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları dünya genelinde yeni bir salgın mı geliyor endişesini yeniden gündeme taşıdı.
2: Dünya Sağlık Örgütü de Covid-19 pandemisindeki gibi böyle ciddi bir pandemi, ciddi bir enfeksiyon tablosu beklemediğini ilan etti.
4: Bunu bugün duymasak bile öbür sene yazın bir yerlerde duymaya başlayacağız.
3: Türkiye'de en son 1997'de görülen hastalığın en büyük kaynağı ise kemirgenler.
2: Kemirgenlerin, farelerin dışkıları, idrarları ya da çıkartılarının ortama karışması ve bu ortama karıştıktan sonra bu dışkılarla enfekte partiküllerin solunum yolu ile alınması neticesinde oluyor.
3: Hastalığın ilk başlangıç belirtileri ise
2: ateş, ishal, bulantı, kusma gibi semptomlarla başlayan hastalarda ve sonrasında ağır ölümcül tabloya giden bir viral enfeksiyon salgını.
3: Sonrasında ağır solunum problemleri, kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi klinik tablolar gelişebiliyor.
4: Öksürük ikinci günde seni entübe eder. Öksürürken nefes darlığı, çünkü akciğerin su toplar ve kendi suyunda boğulursun.
3: Uzmanlar özellikle riskli alanların temizliğinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
4: Kirlerinizi tozutmayın. Önce nemli yapın, ıslak, öyle silin. Asla süpürge kullanmayın, süpürgesi. Elektrik süpürgesi, çünkü o virüsü aşağı arkadan atar size ve dağıtır.
1: Savunma sanayinin kalbinin attığı saha Expo 2026'da milli teknolojiler ilgi odağı oldu. Fuarda TGRT Haber'in sorularını cevaplandıran Bakan Mehmet Fatih Kacır, fuarın ilk 3 gününde imzalanan projelerin hacminin 26 milyar doları aştığına vurgu yaptı.
3: Yerli ve milli savunmada oyun değiştirici teknolojiler yine göz doldurdu. Türkiye'nin güç gösterisi ekonomiye de yansıdı.
5: İlk 3 günde imzalanan projelerin toplam hacmi 26 milyar doları aştı ve bunun 7 milyar dolardan fazlası ihracat projesi.
6: Savunma sanayi noktasında gerçekten Türkiye çok iyi bir noktaya geldi.
3: Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi ürünleri Saha Expo'da gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Fuara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır savunma sanayinin büyümesine vurgu yaptı.
5: Savunma sanayimiz üretim ve ihracatla büyümeye, güçlenmeye devam ediyor.
3: Türkiye'nin uzay hedefini TGRT Haber'de açıkladı.
5: Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi ürünlerini kendi imkanlarıyla geliştirmesini çok önemsiyoruz. Burada tabii uydular kritik bir rol oynuyor. Türkiye kendi görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyor. Yıllık uzay ekonomisi 600 milyar doları aştı. 1 trilyon dolara erişecek. Türkiye olarak bu uzay ekonomisinden de pay almak istiyoruz.
3: Fuarın konuklarından biri de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ydu.
6: Sadece bir savunma sanayi diye düşünmemek lazım. Bütün her tarafı bunun etkisi var. Yani işte TürkSat 6A uydusunun üretilmesi, tutun 5G teknolojisine geçişe kadar, havacılıkta geldiğimiz seviyeye kadar.
3: Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 6000 kilometre menzilli kıta

0: Dağlar arası balistik füzesi Yıldırım Han'a dikkat çekti.
1: Sadece Türkiye değil, dünya konuşuyor gerçekten. 6000 kilometreyi konuşuyoruz. Yani gelinmiş olan süreç bir ekosistemin en üst seviyesine gelmiş durumdayız.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. MİT Başkanı yetkililerden bilgiler aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, fuar alanını gezdi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi ve enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğini dile getirdi.
2: Biz nasıl enerjide bir bağımsızlık hedefi varsa Türkiye'nin dışa bağımlılığı bitirme, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de standları gezerek yerli ve milli ürünleri inceledi. Bakan Çiftçi'ye İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti. Çiftçi, yerli ve milli ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
3: Ve efendim gözler bu akşam Süper Lig'de olacak. 9 maç bugün saat 20'de başlayacak. Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de bir de ilk küme düşen takım da bu hafta belli olabilir.
0: Süper Lig'de bu hafta 9 maç aynı anda başlayacak. Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Küme düşme hattıysa alev alev. Samsunspor'a 4-1 kaybeden Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılılar Antalyaspor'u konuk edecek. 74 puanlı Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor. Sarı Kırmızılılar kazanması halinde bir hafta kala şampiyon olacak. Fenerbahçe ise kupada elendiği Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertler kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Sakatlığı bulunan Skriniar ve Nene'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Ederson forma giyemeyecek. Beşiktaş dev maçta Trabzonspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de siyah beyazlar dördüncülüğü, bordo maviler ise üçüncülüğü garantiledi. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Küme düşme hattındaysa büyük bir mücadele yaşanıyor. 24 puanla son sıradaki Fatih Karagümrük deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak. Karagümrük 3 puan alamazsa bu sezon lige veda eden ilk takım olacak. 27 puanla 17. sıradaki Kayserispor Alanyaspor'a konuk olacak. Volkan Demirel'i gönderip Metin Diyadin'i getiren 16. sıradaki Gençler Birliği 13. sıradaki Kasımpaşa'yı konuk edecek. 29 puanlı takımlardan Antalyaspor Galatasaray'la, Eyüpspor'sa Rizespor'la karşılaşacak.
3: Evet, heyecan dolu bir akşam bizi bekliyor. Bir yandan da Fenerbahçe, evet, futbolda yüzler gülmedi ama Fenerbahçe Beko'ya baktığımızda nefes kesen maçta Zalgiris'i uzatmada 94-90 mağlup ederek Euroleague'de adını dörtlü finale yazdırdı. Sarı lacivertliler finale çıkmak için şimdi Olympiakos engelini aşmaya çalışacak.
4: Fenerbahçe Mayıs ayında geleneği bozmadı. Fenerbahçe Beko nefes kesen maçta Zalgiris'i uzatmada 94-90 mağlup ederek Euroleague'de adını dörtlü finale yazdırdı. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında Fenerbahçe Beko deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i uzatma bölümü sonunda 94-90 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve dörtlü finale kaldı. Zalgiris Arena'da oynanan playoff serisi 4. maçına iyi başlayan Sarı Lacivertli ekip ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti. 3. çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris son periyoda 62-61 üstün girdi. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti. Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko maçı da 94-90 kazandı. Fenerbahçe Beko bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak 8. kez dörtlü final biletini aldı. Organizasyonun son şampiyonu Sarı Lacivertli ekip dörtlü finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la finale yükselme mücadelesi verecek. Dörtlü final müsabakaları 22-24 Mayıs'ta oynanacak.
3: Ve sporla gün başlıyor da ara zamanı geldi. Birazdan manşetlerle buradayız.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Açıklamada Hamill için hasta bir kişi ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca radikal sol kendini durduramıyor. Bu tür söylemler son iki yılda Başkan Trump'a yönelik 3 ayrı suikast girişimini teşvik ediyor denildi. Son krizle birlikte ABD'de ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve siyasi şiddet tartışmaları yeniden ülke gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde nafaka ödeme konusunda sert yaptırımlar geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı nafaka ödemelerinde ciddi borcu bulunan vatandaşlarının pasaportlarını iptal etmeye başlayacağını duyurdu. Kararın alınmasındaki amaç çocuklarına karşı yasal ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen ebeveynlere yaptırım uygulanması. Yeni uygulamadan 2500 dolardan fazla borcu olan ebeveynler etkilenecek. Fakat öncelikle çok miktarda borcu bulunanların hedef alınacağı ifade ediliyor. Kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pasaport iptali sırasında yurt dışında olan vatandaşların ABD'ye geri dönebilmek için en yakın büyükelçilik veya konsolosluktan acil durum seyahat belgesi alması gerekecek. 1996 yılından bu yana yürürlükte olan bu yasa şimdiye kadar sadece pasaport yenileme işlemleri sırasında uygulanıyordu. Bu seçim reklamı İngiliz siyasetini sarstı. Birleşik Krallık'ta yaklaşık bir asır sonra bir ilk yaşanıyor. 7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan erken sonuçlarına göre ülke siyaseti kökten değişecek. Erken sonuçlara göre iktidardaki İşçi Partisi büyük kayıp yaşarken Popülist Reform Partisi birinci parti oldu. Muhafazakar Parti ise dördüncü sıraya düştü. Böylece ilk kez 1920'lerden beri solla muhafazakar parti arasında el değiştiren ikili sistem kırılmış oldu. Nigel Farage liderliğindeki Reform İngiltere Partisi üçüncü yolu açmış oldu. Farage seçim günü oyunu kullandıktan sonra kameraların önünde sergilediği eğlenceli tavırlarla dikkat çekmişti. Farage dondurma yediği bir seçim reklamı da çekmişti. Reform İngiltere Partisi İngiltere genelinde 300'den fazla belediye meclis üyeliği kazandı. İşçi Partisi ise yaklaşık 50 yıldır kontrol ettiği bölgeleri kaybetti. Analistler seçimde asıl kaybedenin ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer olduğunu söylüyor.
1: Tamam savcı hanım.
2: Seni öldüreceğim.
1: Sakın alırım aşağı.
2: Allah Allah.
1: Ondan sonra o hava almayan beynine hava sok.
2: Şimdi sen göreceksin. Sen var ya bir daha Türkiye'de varın bakayım.
0: Savcıyım diyerek önüne gelene tehditler savurmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan o kadın tahliye edildi. Olay geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'da yaşanmıştı. Köpeğiyle toplu taşımaya binen Yaren Seven isimli kadın savcı olduğunu söyleyerek bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunmuştu.
2: Polis benim emniyetim altında. Sen kimsin?
1: Ben hiç kimseyim. Ben vatandaşım. Savcı olduğunuzu söyleseniz hanımefendi.
0: Yapılan incelemelerde Seven'in Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ortaya çıkmıştı. Hali hazırda Eğitim Fakültesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde uzaktan aktif öğrenci kaydı bulunan Seven'in 8 suç kaydı olduğu belirlenmişti.
1: Siz savcıysanız şu anda polisi çağırabilirdiniz. Ben bu köpekle seyahat etmek istemiyorum.
2: İnebilirsin hayatım.
1: Ben seni alırım aşağı.
2: Allah Allah.
1: Ondan sonra o hava almayan beynine hava sok.
0: Tutuklu yargılanan Seven, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Seven, yobaz kelimesini küfür olarak söylemedim. Müştekiden ve herkesten özür diliyorum. Tekrar cezaevine dönmek istemiyorum dedi.
2: Kes o sesini! Ses!
0: Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yaren Seven'in yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Olay anını kayda alan kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesi için duruşma ertelendi. Instagram kullanıcıları mesajları artık güvenli yöntemle gönderemeyecek. Alınan karar yürürlüğe girdi. Uçtan uca şifreleme özelliği son buldu. Instagram uzun süredir bu özelliği kullanıcıların hizmetine sunuyordu. Özellik sayesinde mesajlar görüldüğü an itibarıyla kayboluyordu. Evet. sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Instagram kullanıcıları artık mesajlarını ultra güvenli yöntemlerle gönderemeyecek. Bu hamle, Meta'nın yıllardır savunduğu gelecek gizliliktedir vizyonundan büyük bir geri dönüş olarak değerlendiriliyor. Karar, global ölçekte tepkilere neden oldu. WhatsApp ve e-mesaj gibi uygulamalardaysa uçtan uca şifreleme halen varsayılan özellik olarak kullanılıyor.

0: Annesi telefoncuya daldı, minik maceracı gözüne kestirdiği halk otobüsünün içine. Şoför gaza basınca macera başladı. Bebek firarda filmi gerçek oldu. Olay akşam saatlerinde Zonguldak Alaplı Ereğli hattında yaşandı. Şoför Ramazan Çimen ekmek almak için aracını kısa süreliğine durdurdu. İşte o anlarda durağın hemen karşısındaki telefoncuda olan ailesinin yanından uzaklaşan 2 yaşındaki kız çocuğu açık kalan kapıdan süzülerek otobüsün en arka koltuğuna kadar gitti. Şoför ekmeği aldı, direksiyona geçti. Yolcu yok diyerek gaza bastı. Ama 500 metre sonra kırmızı ışıkta işin rengi değişti. En arkadan gelen ağlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.
1: Oluyor ya. Ne oldu kızım, gel. Gel kızım, gel buraya gel. Şeyim gel.
0: Şoför hemen durumu yetkililere bildirdi. O sırada ailede panik içinde zabıta ve polise ulaşmıştı. Korku dolu dakikalar polisin müdahalesiyle yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı. Küçük çocuk kısa sürede ailesine teslim edildi. O anlar Bebek Firarda filmini akıllara getirdi.

0: Real Madrid'de El Clasico öncesi kazan kaynıyor. Futbolcular kavga etti. Mbappe'nin kovulması için milyonlarca imza toplandı. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de sular durulmuyor. Antrenmanda Tchouaméni ile Valverde arasında gerginlik yaşandı. Ertesi gün olay daha da büyüdü. Tchouaméni ile kavga eden Valverde beyin sarsıntısıyla hastaneye kaldırıldı. Takım kaptanının yüzüne dikiş atıldı. Real Madrid, Valverde ve Tchouaméni'ye disiplin soruşturması başlattı. İspanyol devinde Mbappe istenmeyen futbolcu ilan edildi. Taraftarlar Fransız yıldıza diktatör lakabını taktı. Mbappe'nin gönderilmesi için başlatılan kampanyada taraftarlar 40 milyondan fazla imza topladı. Takımda huzursuzluk oluşturduğu belirtilen Mbappe ise eleştirileri dikkate almıyor. Golcü oyuncunun tesislerden çıkarken kahkaha attığı kameralara yansıdı. Real Madrid bu sezonu kupasız geçiriyor. Barcelona pazar günü El Clasico'da Real Madrid'i yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Küçücük elleriyle babasının eksikliğini tamamlamaya çalışıyordu. O video milyonların boğazını düğümledi. Tıpkı Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi. 2016 yılıydı. Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Burhan Doğruyol inşaatta çalışırken feci bir kaza geçirdi. İki kolu ve iki ayağını kaybetti. Hayat onun için o gün durdu ama ailesi için her şey yeni başlıyordu. Önce eşi kol kanat gerdi ona. Rahatsızlanınca bu sefer bayrağı 12 yaşındaki kızı Ecrin devraldı. Ecrin çocuk oyunlarını bir kenara bıraktı. Babasının eli oldu, ayağı oldu.
1: İnşallah sonra da yakın zamanda seni Gaziantep'e misafir edeceğiz.
0: Daha çok küçükken başlamıştı babasına bakmaya. Elleriyle doyuruyordu onu. O video sosyal medyada yayıldı, binlerce kişi izledi. O videoyu izleyenlerden biri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'di.
2: Ona sarılmak istiyoruz. İnşallah olur. Herkese çok teşekkür ederiz. Fatma Şahin'e de çok teşekkür ederiz.
0: Fatma Şahin talimat verdi. Ekipler Viranşehir'e ulaştı. Burhan Bey'in ölçüleri alındı, teknik hazırlıklar yapıldı.
1: İnşallah hayatını idame edebilecek, çocuklarına bakabilecek, sarılabilecek, güzel bir şekilde yürüyebilecek bir protez yapacağız.
0: 8 yıllık hasret çok yakında yerini ilk adımlara ve sımsıcak bir kucaklaşmaya bırakacak.
3: Bana yardımcı olacaklar. Kendileri beni gördü. Hemen yola çıkıp geldiler. Allah razı olsun. Buraya kadar geldiler. Çok teşekkür ederim hepinize.

Ve bir kez daha günaydın. Gazeteler diyoruz bu bölümde. Bugün 9 Mayıs Cumartesi. Bakalım manşetlerde, ilk sayfalarda neler var? Yeni saate giderken şöyle ilk olarak Türkiye Gazetesi'ni alıyorum. Üst başlıklara baktığımda otobüse bayram öncesi zam. Evet, şaşırmadığımız bir haber. Ama bunu da duyuralım tabii ki. Bayram tatilinde seyahat hacminin 180 milyar lirayı bulması bekleniyor. Akaryakıt zammını gerekçe gösteren otobüs firmaları da biletlere %20 zam istedi. Bakalım ne olacak? Tabii bunun da belki önüne geçilebilir. Hareketlilikte 180 milyar lirayı bulacak deniyor. Süper Lig'de sezonun en uzun gecesi, maçlar 8'de başlayacak. O heyecana ilişkin ayrıntılara birazdan detaylı bakarız. Hemen manşete geçiyorum. Gökhan Böcek adaylık rüşvetini itiraf etti. CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Bir yanda Burcu Köksal, burada Afyon'da bir hareketlilik var. Burcu Köksal'la ilgili belediye başkanı AK Parti'ye geçeceği haberleri iyice artık hız kazandı. Bir yandan da itiraflar geliyor. Gökhan Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı zamanında. Şimdi tutukluluğu devam ediyor. Muhittin Böcek'in oğlu 6. kata para taşıdım diyor. Burada hedefinde de Veli Ağbaba var. Böceğin oğlu yerel seçimler öncesi babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nin 6. katına sırt çantasında 1 milyon euro teslim ettiğini söyledi. Özkan Yalım'dan da bir itiraf geldi. Uşak'ın belediye başkanıydı. Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdim diyor. O da iddialı bir itiraf. Dikkat çeken bir itiraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha Expo fuarını ziyaret etti. Ülkemize uzanan bileği bükeriz açıklaması genellikle ilk sayfalarda. Saha Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Erdoğan'a Yeniçeri külahı hediye etti deniyor fotoğrafın altında. Profiller hep aynı. Bu haberi özellikle paylaşmak istiyorum. Katiller fotokopi gibi. Bakın, genç kızların hayatını karartan bu canilerin neredeyse tamamı bağımlı, sabıkalı tipler. Detaylar var. Lütfen bu haberi kaçırmayın. Ben hızlıca geçmek zorundayım. Vaktimiz kısıtlı. Uzmanlar diyor ki aileden ilgi görmeyen kızlar kriminal tiplerle yakınlaşıyor. Bu önemli bir haber. Hürriyet gazetesine geldiğimizde saat 20'de hayat duracak. Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala bütün maçlar bugün saat 20'de oynanacak. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali kuvvetli görünüyor ama yine de hiçbir şeyi net olarak söyleyemem şu anda. Çünkü geçen haftada Samsunspor maçı var önümüzde. Savunma ihracatına geçelim, manşetteyiz. 3 günde 8 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma ve havacılık fuarı Saha 2026'nın ilk 3 gününde 8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. 2000'e yakın firma var. 100'den fazla ülkeden temsilci katıldı. Çok önemli fotoğraf kareleri de geldi. Bugün de halka açık olacak İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Saha Expo. Ve bir bağlantımız olacak önümüzdeki dakikalarda, hatırlatalım. Milliyet gazetesine geldiğimizde bayram tatili beklentisi 180 milyar lira. Bayramda hareketlilikle ilgili TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan açıklama geldi. 10 milyon vatandaşın hem memleket hem yakınlarına ziyaret hem de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz dedi. Efendim, bu arada gece gelen bir haberle Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da değişiklikler, üst düzey atamalar oldu. TÜİK'in başkanı değişti, SPK'nın başkanı değişti. Bu haber de yer alıyor Milliyet Gazetesi'nde. Ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz açıklaması Erdoğan'dan geldi. Yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç şüphesiz Türkiye'dir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesine geldiğimizde o önemli itiraf, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böceğin oğlu Ağbaba'nın Özel'in adıyla para istediğini itiraf etti. Etkin pişmanlıktan faydalanan iki isim olduğunu söylemişti. Perşembe akşamı TGRT Haber'e özel açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerden Gökhan Böcek, babasının adaylığı için Özgür Özel'in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon euro yardımda bulunmasını istediğini söyledi. Şimdi tabii gözler Veli Ağbaba'da.
Özel'e 2023'te 1.2 milyon lira verdim diyen isim de eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Yalım'ın da ifadesine ulaşıldı ve bu şekilde bir itirafı var ifadesinde. Yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye açıklaması, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Akşam Gazetesi'nin de ilk sayfasında. Huzur evi değil, dehşet evi, İstanbul'daki bir yaşlı bakım evinde dayak görüntüleri maalesef ortaya çıktı. 3 personel gözaltına alındı, biri tutuklandı. İşte güçsüz insanlara gücü yetenler. Efendim, Sabah gazetesine geldiğimizde 1 milyon euroyu ağababaya verdim yine manşette. Onu detaylı az önce okumuştum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. İçişleri Bakanı çiftçi önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'deki programa ilişkin notlarda Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde yeni dünyanın aktörü Türkiye, birileri balıklar ürküyor dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü. Türkiye istiklaline kastedeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir. Saha Expo fuarından bir fotoğrafta yer alıyor gazetenin ilk sayfasında. Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi inşa ettik dedi Bakan Murat Kurum deprem bölgesinde yapılan konutlarla ilgili olarak. COP31 başkanı olan Murat Kurum deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin bu açıklamayı yaptı. Evet, hacmi Bulgaristan, İzlanda kadar olan ülke tabii ki öyle bir sahayı kapsıyor. Fanatik gazetesine geldiğimizde aslan için şölen vakti. İşte futbol gündemi ve basketbol gündeminden önemli haberler. Galatasaray 26. şampiyonluk için sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak bugün bütün maçlar. Antalyaspor'u ağırlayacak Galatasaray. Gözler yine onda. Victor Osimhen. Cimbom'un süperstarı bugün yine teknik heyet ve taraftarın en güvendiği isim olacak. Kolunda bir özel aparatla sahaya çıkıyor. Bugüne kadar Antalyaspor'a karşı 3 maça çıkan Nijeryalı Yıldız 5 kez ağları havalandırdı. Bu arada efendim ligin düşme hattında da çok hareketli anlar yaşanacak. Orada da büyük bir mücadele var diyelim. Fenerbahçe Beko Final Four'da, oradan da güzel bir haber geldi. Fenerbahçelilere adını Final Four'a yazdırdı. Sezonun son derbisi de Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Efendim o maçta yine saat 20'de diyelim. Ekonomi gazetesine geldiğimizde de şimdiden anneler gününü kutluyoruz. Efendim yarın tabii çiçekçiler hareketli olacak. Ekonomiye de bir can suyu oluyor aynı zamanda, ama burada fotoğrafta da Ekonomi gazetesi bende bir farklı görünüyor ama... Yeşil çelik için destek çağrısı. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne bakalım o zaman. Sizin de benimki farklı herhalde. Yatırım planlarında en üstte yer almalıyız. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Orta Doğu'daki savaşta hızlanan küresel değişimin ruhuna uygun olarak devrimsel adımlar atılmasının zamanı olduğunu belirtti. Yapay zeka çift taraflı kılıç. Siber sınırlar tehdit altında manşetiyle birlikte ihracatın atılım sahası. Evet, bu haberde de Türkiye'nin güçlerine yer veriliyor. Teknik özellikler var İstanbul Ticaret Gazetesi'nde. Evet, burada bugün vatandaşlara açık olacak fuardan da tabii önemli görüntüler var. Caydırıcılık gücünü artıracak Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'da Atatürk'ün imzası vardı. O füze görüntüleri de çok konuşuldu. Bugün herkes görebilecek. Gitmek isteyenleri hatırlatalım. Diyelim, gazetelerle saat başına geldik ve devam diyoruz.

0: Evet, savunmanın göz bebeği devam ediyoruz. Milli teknolojinin gövde gösterisi Saha 2026 devam ediyor dedik. Dev fuarı 120 ülkeden binlerce profesyonel takip ediyor. TGRT Haber muhabiri arkadaşımız Nermin Geyik de fuar yerinde bize orada sabahın bu saatlerinde neler yaşanıyor aktaracak. Nermin, günaydın. Bugün neler bekleniyor fuarda?
1: Evet, sen aslında az önce bahsettin ya, hani Yıldırım Han'dan. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte gördüğünüz gibi Yıldırım Han'ın önündeyiz. Bugün halk günü artık. Son gün uzay, havacılık ve savunma sanayinin kalbinde. Son gün artık bugün ve bugün vatandaşlar ziyarete gelebilecek bu noktayı. Şimdi girişler artık başladı aslında, sabahın erken saatleri olmasına rağmen. Bu noktada gördüğünüz gibi bir yoğunluk var. Sırayı görüyorsunuz şu an. Peki bu ne sırası derseniz eğer, hemen söyleyelim. Bakın, Yıldırım Han'la bir hatıra fotoğrafı çektirme sırası diyebilirim. Aileler bu noktaya geldi. Dediğim gibi erken saatlerden itibaren Milli Savunma Bakanlığı ARGE birimi tarafından geliştirilen Yıldırım Han, Yıldırım Han'ın önünde şu anda gördüğünüz gibi bir hatıra fotoğrafı çektirme sırası var. Adeta görüyorsunuz şu anda, bakın, bir baba oğul çektirdiler fotoğraflarını ve gidiyorlar. O sıranın uzunluğunu da bir göstersin sizlere kameraman arkadaşım Ozan Ural. Ural'ın görüntüleriyle ekranlarınızda şu anda Yıldırım Han'ın önünde, dediğim gibi, bir fotoğraf çektirme sırası var. Çünkü Yıldırım Han aslında Türkiye'nin savunma sanayisindeki en dikkat çeken adımlarından biri oldu. 2026 Saha Expo'da tanıtıldı Yıldırım Han ilk kez, gördüğünüz gibi, ve Türkiye'nin savunma sanayinde en dikkat çeken adımlarından biri oldu. Bakın, üzerinde Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası bulunuyor şu anda gördüğünüz üzere. Bu noktada da hemen bakın, Yıldırım Han'ın tuğrasının önünde de fotoğraf çekimi şu anda devam ediyor. Yani vatandaşların bu noktaya ilgisi oldukça büyük. Hemen bir diğer ucunu göstermek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Ozan Ural göstersin. Bakın, bir diğer ucunda da yine fotoğraf çekme, bir anı için fotoğraf çekme sırası yine var bu noktada. Hemen gördüğünüz gibi şu anda kalabalığı görüyorsunuz. En ilgi çekenlerden biri Yıldırım Han. Çünkü bu fuarda Milli Savunma Bakanlığı'nın adeta sürpriziyle aslında gösterildi. En ilgi çekenlerden de biri oldu. Yaşar Güler bu noktadaydı. Yıldırım Han'ın üzeri örtülüydü ve o örtüyü çıkardı ve dedi ki, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırım Han füzemiz var ifadelerini kullandı diyebilirim. Kıtalar arası bir füze, dolayısıyla bu noktada da oldukça ilgi çekiyor. Hemen gördüğünüz gibi bakın, bir çocuk şu anda Yıldırım Han füzesiyle fotoğraf çekiniyor gördüğünüz gibi. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın basın toplantısı da olmuştu bu noktada, yani Saha Expo 2026'da. Orada da aslında en çok değinilen yine Yıldırım Han füze sistemi oldu ve neler söylendi. Bu noktada Yıldırım Han'ın yakıtları ARGE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretiliyor denildi. Ve yine Yıldırım Han'ın laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlandı. Artık saha test süreçlerine geçilecek ama görüyorsunuz. Bakın, sıra aslında dakikalar ilerledikçe daha da artıyor. Bu noktada Yıldırım Han'la bir hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin oluşturduğu sırayı görüyorsunuz şu anda. Bakın, az önce bir çocuk fotoğraf çekiniyordu. Şimdi ise babası fotoğraf çekiniyor gördüğünüz üzere. Yıldırım Han, dediğim gibi, en ilgi çekenlerden biri. Efendim, merhabalar. Size de bir mikrofon uzatalım.
2: Evet. Çok gururluyuz. Böyle bir yapı yapıldığı için Bayraktar'a çok teşekkür ederiz. Yani gururdan gözlerimiz yaşarıyor. Gerçekten de öyle. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bu yapılan şeyleri görmek lazım. Evet. Görmeyen insanlar da var.
1: Önce oğlunuz fotoğraf çektirdi, evet, burada. Ardından siz. Evet. Küçük Bey, sen neler hissediyorsun?
3: Ya gerçekten çok güzel bir duygu Türkiye için. Yani babamın dediği gibi bunları görmeyenler de var. Bunları görmeliyiz. Kendimize güvenmeliyiz. Selçuk Bayraktar'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani bu kadar yani söyleyecek çok şey.
1: Gururlandın mı? Yıldırım Han füzesinin önüne geçtin. Gururlandın mı?
3: Gerçekten çok gururlandım. 6000 kilometre menzili olması çok yani göz kamaştırıyor. Gerçekten çok güzel.
1: Bakın özellikleri ezberlenmiş gördüğünüz gibi. Çünkü fuarın en ilgi çekenlerinden biriydi Yıldırım Han füzesi. En uç kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. Orta kısmında Yıldırım Beyazıt'ın turasıyla bu noktada hala gördüğünüz gibi ilgi Yıldırım Han'da fotoğraf çekinme sırası sabahın ilk saatlerinden, erken saatlerinden itibaren başladı. Görünen o ki bugün 9 Mayıs'a artık savunma fuarında saha 2026'da son gün ve halk günü, görünen o ki vatandaşların en yüksek ilgisini çeken Yıldırım Han olacak. En çok ziyaret edilen de bu nokta olacak gibi duruyor diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Sahiden çok merak ettik. Nermin çok güzel görünüyor görüntüler ve bu saatte de büyük bir ilgi var. Güzel röportajlar ve aktarımın için de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar. Evet, bugün halk günü, sevgili Nermin'in de söylediği gibi İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yoğunluk devam edecek gibi görünüyor. Evet, milli gururumuz Yıldırım Han'a büyük bir ilgi var. Arap dünyasında da yankı buldu Yıldırım Han. Mısır televizyonları onu konuştu.

0: Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzemiz Yıldırım Han, saha 2026'da tanıtılmasının ardından küresel ölçekte ses getirmeye devam etti. Mısır televizyonları Yıldırım Han'a yer verdi.
1: 6.000 kilometre.
0: Türkiye tarihinin en büyük ve en uzun menzilli füzesi olan Yıldırım Han, Arap medyasında da ilgi odağı oldu.
1: Türkiye ve Suudiye.
0: Mısır merkezli yayın kuruluşu Alkanat 9 ekranlarında düzenlenen özel bir programda Yıldırım Han füzesinin stratejik önemine geniş yer ayrıldı.
1: Setu'idu Türkiye.
0: Sunucu yeni füze sistemimizi canlı yayında tanıttı. Yıldırım Han'ın İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını Allah'tan diliyoruz ifadelerini kullandı.
2: Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek vermek için başlattıkları 2 günlük siyasi parti turunu AK Parti ile tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiler. DEM Parti sözcüsünden de bir açıklama geldi.
3: İyi şeyler olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarıyla da iyi şeyler olacağına inanıyoruz.
4: Milliyetçi Hareket Partisi ile başladıkları ziyaretlerini AK Parti ile tamamladılar. Barış taleplerini yinelediler.
5: Görüşme iyi geçti arkadaşlar.
4: Barış anneleri terörsüz Türkiye sürecine destek vermek için çıktığı 2 günlük siyasi parti turunu tamamladı. Heyet ilk gün Milliyetçi Hareket Partisi, Deva ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti. İkinci günse durakları Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve AK Parti oldu.
6: Barışı getirmeyi ve barışı umut ediyoruz.
4: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği Barış Anneleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle görüştü. 1,5 saat süren görüşmede anneler Güler'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere barışı temsilen beyaz tülbent hediye etti. Barış anneleri siyasi parti turlarını tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı'na gitti. Öcalan'la görüşmek için bakanlığa dilekçe verdiler.
3: İyi şeyler olacağına inanıyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e konuk oldu. Emniyet Teşkilatı'na yönelik devrim niteliğindeki kanun değişikliği teklifini, çalışma saatleri düzenlemesini ve sokak hayvanları konusundaki son gelişmeleri açıkladı.
7: Kanun değişikliği bir teklifi hazırladık. Meclisimize sevk ettik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde kanunlaşacak. Meclis Genel Kurulu'ndan da geçecek. Siyasi partilerin de bu konuda mutabakatı var, yardımları var. İnşallah o geçtiğinde önümüzdeki günlerde mesela terfilerle ilgili konuyu düzenlemiş olacağız.
0: Emniyet Teşkilatı'na yönelik kanun teklifi müjdesi verdi. Polislerin çalışma saatlerine düzenleme için yeni yasal düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.
7: Mevcut teşkilat kanunu 1937 yılında çıkmış. Yani artık bünyeye dar geliyor. Emniyet Teşkilatımız 350 bin kişilik bir kadro. Yani büyük bir teşkilat. Kanun eski. Onun da bir şekilde güncellenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili yani son hazırlığımızı yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra bana sunum yaptılar ama üzerinden biraz daha geçmemiz gerekiyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı programda emniyet mensuplarının merakla beklediği sorulara cevap verdi. Mevcut teşkilat kanununun güncelleneceğini ve polislerin çalışma saatleriyle fazla mesai ücretlerinde değişiklikler yapılacağını belirtti.
7: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o. Eğer 12-36'yı hayata geçirebilirsek fazla çalışmalarının da önüne geçmiş olacağız. Eğer buna rağmen de fazla çalışma olursa Maliye Bakanlığı'yla da görüştük. Bu konuyla ilgili yine bir kanuni düzenleme hazırlığımız var. Belki 2027 yılının başı itibariyle fazla çalışma söz konusu olursa fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda da bir düzenlememiz olacak.
0: Ve sokak hayvanları düzenlemesi. Bakan Mustafa Çiftçi tarih verdi.
7: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çalışma odasında yer alan Sultan II. Abdülhamit portresine de değindi.
7: Osmanlı'nın en çalkantılı döneminde, yani o hasta adam denildiği dönemlerde 33 sene devletimizin başında kalmış. Yani bu noktada iyi bir denge politikası yürütmüş, eğitim konusunda, sağlık konusunda çok güzel çalışmalara imza atmış, bu demir yolları ulaşım noktasında da büyük bir devlet adamı, son imparator, onun son imparatoru. Benim de yani lise yıllarından gelen, üniversite yıllarından gelen, kendisiyle ilgili ben epey kitap da okudum, araştırma da yaptım. Bir hayranlığım da var, seviyorum kendisini. Dolayısıyla valilik yaptığım Çorum'da veya Erzurum'da da ben fotoğrafını duvara asmıştım zaten, ama o zamanlar demek çok dikkat çekmemiş.
2: Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı olduğu ifadesi ortaya çıktı. Babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini itiraf etti.
8: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
4: Bakan TGRT haber ekranlarından açıklamıştı. O ifadeye ulaşıldı. Gökhan Böcek adaylık için rüşvet verdiklerini itiraf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlenmiş, belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada en kritik iddia Böcek ailesinin adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne rüşvet verdiği yönündeydi.
9: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
4: Kritik süreç devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT haber ekranlarında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğunu duyurmuştu.
8: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu, ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
10: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
8: Evet, evet. Beyanda bulundu.
4: İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Gökhan Böcek, Özgür Özel'in isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro ödediklerini itiraf etti.
11: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
4: Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın diğer isteklerini de sıraladı.
11: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
4: İki Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İş insanı Fazlı Ateş'in ise tahliyesine hükmedildi.
2: Ve şimdi Rusya'ya gidiyoruz efendim. Başkent Moskova'da Zafer Günü kutlamaları yapılıyor ve geçit töreninden, Kızıl Meydan'daki geçit töreninden görüntüler geliyor ekranlarınıza. Moskova'dan canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, Nazi Almanya'sının mağlup edilişinin 81. yıl dönümü Zafer Günü olarak kutlanıyor. Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da. Çok büyük gösterişli hazırlıklar yapılmadı, çünkü savaş hali söz konusu Ukrayna ile, biliyorsunuz. Fakat ateşkes ilan etti Rusya. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılıyor Zafer Günü kutlamalarına. Evet, şu anda görüntüleri
12: izliyoruz. Silami Российской Федерации войска Московского гарнизона к параду.
2: Zafer Günü 9 Mayıs itibariyle 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanya'sının kayıtsız şartsız teslim olduğu Sovyetler Birliği tarafından ilan edilmişti. 81. yıl dönümü gerçekleşiyor şu anda ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gösterilerde kutlamada yer alıyor. Aynı zamanda Ukrayna ile savaşın devam ettiği bir dönemde yaşandığı için çok görkemli kutlamalar yapılmadı. Böyle bir hazırlık söz konusu değil. Fakat 3 günlük ateşkes var Rusya ile Ukrayna arasında, bunu da hatırlatalım. Evet, Devlet Başkanı Vladimir Putin Zafer Günü kutlamasında Kızıl Meydan'da halka hitap ediyor şu anda. Evet, bu konuşmanın da başlangıcını ekranlarınıza getirmiş olduk. Evet, Rusya, Ukrayna arasında bir ateşkes de var demiştik. Amerikan Başkanı Trump 9, 10, 11 Mayıs tarihlerini kapsayan en az 3 gün geçici ateşkes sağlanacağını açıklayan isimdi. Trump ateşkes kapsamında tarafların karşılıklı olarak biner savaş esirini de takas edeceğini duyurdu.
0: Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı 2. Dünya Savaşı'nda mağlup ettiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına hazırlanırken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini belirtti. Trump saldırıların geçici süreliğine durdurulacağını ve taraflar arasında esir takası gerçekleştirileceğini söyledi.
4: Rusya-Ukrayna arasında 9, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir ateşkes ilan edileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Rusya'da Zafer Günü çerçevesinde kutlamalar gerçekleştiriliyor. Ancak Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nda büyük rol oynadı. Bu ateşkes bütün kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını kapsayacak ve aynı zamanda iki ülkede biner kişilik esir takası gerçekleştirecek.
0: ABD Başkanı savaşı sonlandırmaya yönelik çabaların sürdüğünün altını çizerek 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olan bu büyük çatışmanın sonlandırılmasına yönelik müzakereler devam ediyor ve gün geçtikçe bu hedefimize daha da yaklaşıyoruz dedi. Rusya Zafer Günü nedeniyle hali hazırda tek taraflı Ukrayna ile ateşkesi ilan etmişti. 5 Mayıs 2026 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ukrayna'da 3 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtilmişti.
2: Evet, şu anda biliyorsunuz ABD ile İran arasında özellikle Hürmüz'de ateşkes devam ediyor gibi görünüyor ama bir yandan iki ülke arasında bir tansiyon da yükseldi. Önceki gece bir çatışma vardı. Şimdi önemli takvimler devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump önümüzdeki günlerde Çin'e gidiyor efendim. Ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelmesi bekleniyor. Yani ezeli rakipler diyoruz ya her zaman. Büyük bir ticari savaş var aralarında. Bölgesel denklemde Trump neyi amaçlıyor? Bir yandan perde arkasında Çin'in İran'a desteği var. Trump'tan bu seyahat öncesi kritik mesajlar geliyor. İran'dan yakında cevap bekliyorum dedi. Uranyum üretme kapasitesiyle ilgili İran'ın tamamen açık olmasını, şeffaf olmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir yandan savaş tazminatı istiyor İran tarafı. Bununla ilgili karşılıklı bir görüşme trafiği var. Rusya-Ukrayna ateşkesi de 3 günden fazla olabilir dedi oraya geçtiğimizde de. Almanya'dan ayrılan birlikleri Polonya'ya kaydırabilirim diyor. Almanya'dan çekti ya 5000 civarında askerini. Trump Çin'e gidiyor. Evet, önemli bir takvim 14-15 Mayıs. Önümüzdeki hafta Trump Çin'e ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu ziyaretle ABD ile İran arasındaki gerilim dolayısıyla ertelenmişti. Fakat şu anda gündemde. Amerikalı yetkililer bu yıl Xi Jinping'in de Washington'a gideceğini söyledi. Bakalım, böyle bir önemli takvim de var önümüzde. Şimdi devam ediyoruz. Bir yanda da bütün bu bölgesel denklemde İsrail tarafı var efendim. Elini kolunu bağlıyor Trump'ın. İsrailli Bakan Smotrich'in sınırların değiştirilmesi yönündeki açıklamaları tepki toplarken, Birleşmiş Milletler Gazze'de hızla yayılan cilt hastalıkları sebebiyle bir önemli uyarı yaptı.
13: פחדתי שאני צועק את זה בכתב בעל פה מעל כל בנה, משתלטים על הסיוע המניטרי כדי שהוא לא יהפוך לאספקה לוגיסטית שמגיעה לך.
4: İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bölgedeki savaşın İsrail'in sınırlarını değiştirmesi gerektiğini savundu. Smotrich, Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'ya hedef alan açıklamalarıyla tepki çekti. İsrail merkezi FM 103 radyosuna konuşan Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüş ayrılıkları yaşadığını söyledi. Saldırıların üzerinde etkisi olduğunu belirten İsrailli bakan, bu savaş İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermeli dedi. Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesini istediğini de açık açık dile getirdi. Açıklamalar, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının yeni bir göstergesi olarak yorumlandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Gazze'de büyüyen sağlık krizine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, cilt enfeksiyonlarının son aylarda 3 kat arttığını açıkladı. Özellikle yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı kamplarda uyuz, su çiçeği ve çeşitli deri hastalıkları hızla yayılıyor. Aşırı kalabalık, sıcak hava ve hijyen eksikliği nedeniyle binlerce kişi risk altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Ocak ayında yaklaşık 3000 kişiyi etkileyen enfeksiyon sayısı Mart ayında 10.000'e yaklaştı. Gazze'nin Han Yunus kentinde sağlık ekipleri çadırları ilaçlamaya çalışıyor. Ancak ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği nedeniyle çalışmalar yetersiz kalıyor. Uzmanlar gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde Gazze'deki sağlık krizinin daha büyük bir insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
2: ODTÜ'deki gelişmelere gidiyoruz. Şimdi provokatörler Ankara'da ODTÜ'de bahar şenliğini karıştırdı. Terör örgütü DHKPC yandaşları.

0: DHKPC'nin Ankara sorumlusu ve örgüt üyeliği gerekçesiyle hapiste de kaldı. Üniversite kampüsüne girdi, ortalığı karıştırdı. Hedefinde Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrenciler vardı. Önce parmak salladı. Ardından yandaşlarını kışkırttı, amacına da ulaştı. Bir anda şenlik unutuldu, kavga başladı. O provokatörün suç listesinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Provokatör Kaya'nın silahlı terör örgütüne üyelik, terör örgütü propagandası, yasa dışı örgüte yardım, kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. ODTÜ bahar şenliklerinde skandalın başrolünde terör örgütü DHKPC yandaşları vardı. Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırdılar. Çirkin saldırıyla bağımsızlığın sembolü olan bayrağı tahammül bile edemediklerini ortaya koydular. Emniyet güçleri görüntüleri tek tek inceledi, provokatörleri bir bir belirledi. Evlerine şafak vakti baskın yaptı. En ön saflarda yer alan ve saldırının planlayıcılarından olduğu değerlendirilen İlhan Kaya'nın da yer aldığı 6 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi. Buna göre provokatörler hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Ödemeli reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Teknoklub'a özel 37.999 lira.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Hep birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz dostlar. Ben Müberra Gönen, bu programı sizler için hazırlıyor ve sunmaya çalışıyorum. Kimi programlarda biliyorsunuz mektup adresi veriyorum. Şimdiden kağıt ve kalem hazırlarsanız sevinirim. Sağ olun, şiirli mektuplar gelmeye başladı ve ben onlardan çok büyük mutluluk duyuyorum. Erzurum'dan Birol Çimen Beyefendi'ye şiire olan büyük ilgisi nedeniyle ve güzel mektubu için çok teşekkürler. Birol Çimen bizlerle iki güzel şiir paylaşmak istemiş. İşte bu çok keyifli. Hep ben sizler için seçiyordum. Şimdi sizler hepimiz için seçmeye başladınız. Şiiri paylaşırken bu katılım o kadar gerekli ve o kadar coşkulandırıcı ki, en azından benim açımdan böyle. Önce Sabah isimli Faruk Nafız Çamlıbel şiirini okumamızı istemiş Birol Çimen. Bu isteğini zevkle yerine getirelim şimdi. Kısa bir müzikten sonra.

Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisimindir suda. Esme eybat, esme canan uykuda. Başka aşıklardan almışsan nefes, başka yerden, başka vadilerden es. Doğmasın ruhunda ani bir heves. Esme gülşenden ki canan uykuda.

Evet dostlar, bu güzel şiirden sonra Birol Çimen Beyefendi'nin bizlerle paylaşmak istediği ikinci şiire geçiyoruz. Ahmet Haşim'den seçmiş Tahattür isimli kısa ama nefis bir şiir. Şimdi de onu paylaşalım.

Acem bahçesi, bir seccade, dolduran havzı ateşten bade. Ne kadar gamlı bu akşam vakti, bakışım benzemiyor mutade. Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar, dalmış üstündeki kuşlar yağda. Bize bir zevki tahattür kaldı şu sönen, gölgelenen dünyada.

Bir başka güzel mektup Sayın Yusuf Karabulut Beyefendi'den geldi. Zarfın üstünde Kozan diye okudum. Umarım yanılmamışımdır. Çok çok sevindim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şiir gönderebilir miyiz demiş. Tabii efendim, zaten sizlerden en çok istediğim bu. Bu sevgi ve övgü dolu mektuplarla bol miktarda ünlü şairlerimizin birbirinden güzel şiirleri gönderirseniz çok çok sevineceğim. Övgülerinize layık olmaya çalışacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Çok sağ olun. Artık mektuplarınızı arşivlemeye başlıyorum dostlar. Benim için büyük bir mutluluk. Tepkileriniz, fikirleriniz hepsi, ama hepsi çok önemli. Şimdi yazışma adresimizi kısacık not edin lütfen. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna diyorsunuz. Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna. Evet, mektuplarınızı da bekliyorum dostlar. Birazcık müzik dinleyelim. Sonra sizlere müthiş büyük bir şairden, bir büyük İslam aliminden söz edeceğim, Mevlana'dan.

Mevlana'dan bize kalan 25.618 beyitlik mesneviden başka 25.000 beyte yaklaşan büyük bir divan varmış dostlar. Çoğunuz biliyorsunuz tabii ki. O büyük bir İslam alimi, büyük bir düşünür. Divan-ı Kebir'deki şiirleri de mesnevi gibi irticalen ve çoğunu birer münasebetle söylemiş Mevlana. O kendinden geçtiği zaman şiir söylemeye başlarmış ve şiirlerini yazmakla görevlenen sır katipleri hangisi oradaysa hemen o şiirleri yazarlarmış. Mevlana şiiri bir gaye değil bir araç sayar diyor A. Kadir kitabında. Kitabın adı bugünün diliyle Mevlana. Bu programda bu kitaptan birçok bilgi edindim ve oradan aktarıyorum sizlere. Abdülbaki Gölpınarlı da ön sözü hazırlamış, özellikle oradan alıntılar yapacağım. Şimdi nefis bir şiiri gelecek Mevlana'nın, gitme istemem diyecek. Yalnız ben burada sizlere kısacık bir açıklama da yapmadan geçemeyeceğim dostlar. Biliyorsunuz çeviriler her zaman öze çok sadık kalamayabiliyor. Bu kötü niyetle olmayabilir ama elde olmayan nedenlerle, beni de şu an açıklamakta aşan nedenlerle olabilir. Bu nedenle siz artık Mevlana'yı hepiniz tanıyorsunuz. Dolayısıyla onu o kafanızdaki müthiş yüce haliyle tutarak bu şiirleri dinlemenizi istiyorum. Bir İslam aliminin sevgi dolu, tüm dünyayı kavrayan, tüm dünyayı, tüm insanlığı kucaklayan sevgi dolu sözleri olarak algılamanızı rica ediyorum. Birazcık müzik dinleyelim hadi.

Demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun ey canımın canı. Ey dostların canına can katan, gül bahçesine böyle bensiz gitme, istemem. İstemem ey gök kubbe, bensiz dönme. İstemem ey ay, bensiz doğma. İstemem ey yeryüzü, bensiz durma. Bensiz geçme ey zaman, istemem.

benimle beraberken hem bu dünya güzel bana, hem o dünya güzel. İstemem, bensiz kalma bu dünyada sen. O dünyaya bensiz gitme, istemem. İstemem ey dizgin, bensiz at sürme. İstemem ey dil, bensiz okuma. İstemem ey göz, bensiz görme. Bensiz uçup gitme ey ruh, istemem. Senin aydınlığındır aya ışığını veren geceleyin. Ben bir geceyim, sen bir aysın madem. Gökyüzünde bensiz gitme, istemem. Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir. Sen gülsün, bense senin dikeninim madem. Gül bahçesine bensiz gitme, istemem. Senin gözün bendeyken ben senin çevganın önündeyimdir. Ne olur öylece bak dur bana, bırakıp gitme beni, istemem.

güzelle berabersen sen ey Neşe, istemem sakın içme bensiz. Hünkârın damına çıkarsan ey bekçi, sakın bensiz çıkma, istemem. Bir şey yoksa bu yolda senden, bitik bu yola düşenlerin hali. Ben senin izindeyim ey izi görünmez dost, bensiz gitme, istemem.

yazık bu yola bilmeden rastgele girene. Sen ey gideceği yolu bilen, sen ey yolumun ışığı, sen ey benim değneğim, bensiz gitme istemem. Onlar sadece aşk diyorlar sana, oysa aşk sultanımsın sen benim. Ey hiç kimsenin düşüne sığmayan dost, bensiz gitme istemem.

Mevlana'nın her şiirinde bir öğretme kaygısı, bir mesaj kaygısı vardır dostlar. Fakat bir yandan dünyadan, tabiattan ayrılmayışı, bir yandan da derin, geniş, sınırsız bir dünya sevgisi, insan ve insanlık aşkı, yaşayışa bağlanış, öte yandan da güçlü bir görüş kabiliyeti, canlı bir hassasiyet, bu şiirlerdeki didaktik unsuru lirizmle yoğurur, adeta belirsiz bir hale getirir. Mevlana, devrine kadar kurulmuş, bünyeleşmiş, hatta olgunluk devresine girmiş olan İslami bilgide gerçekten de çok ileri bir şairdi. Ayrıca Arap ve Fars edebiyatlarını da mükemmelen biliyordu. Rumca şiirleri de vardı. Şimdi Mevlana'nın nefis bir şiiri daha var. Hatırla ama diyeceğiz.

Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma, hatırla ama. Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizime yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama.

kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovasını görmüştün hani. Safran dallarıyla, Ağustos gülleriyle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla ama. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli, benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

Abdülbaki Gölpınarlı şöyle devam ediyor anlatımına. Mevlana'da ondan önce kalıplaşmış ve donmuş olan tasavvuf nasıl canlı, insani, bencillikten tamamıyla uzak ve moralist bir sistem haline gelmiş, bütün varlığı kavrayan bir aşk görüşü olmuşsa, şiir de onun ağzında aynı inancın, aynı aşkın, aynı görüşün ifadesi olmuştur. Mevlana vezinden, kafiyeden hoşlanmıyordu. Vezin ve kafiye, söze, harfe bile sığmayan manayı kayıt altına almadaydı. Diyordu ki, ben kafiye düşünürüm, sevgili bana der ki, yüzümden başka hiçbir şey düşünme, a benim kafiye düşünelim. Rahatça otur, benim yanımda devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü birbirine vurup paramparça edeyim de seninle bu üçü de olmaksızın konuşayım. Ne ilginç değil mi dostlar? Hadi şimdi bir Mevlana şiiri daha gelsin. Gel artık diyeceğiz. Biraz müzik dinleyelim ama.

Ne aklım kaldı benim, ne dilim. Ne kararım kaldı benim, ne sabrım. Gel ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor bana. Ne içimin ateşini sor bana. Gel, gözünle gör, gel artık.

Patlıcanla pişmiş bir somun gibi o kıpkızıl al al yüzümü sorma. Gene ekmek gibi bayatlayıp bayatlayıp, gene ekmek gibi ufalana ufalana, çaresiz dökülmüşüm yollara. Gel topla beni, gel artık. Bir vakitler bir aynaydım, yüzünden izler toplamadaydım. Şimdi buruştum, şimdi sarardım. Gel gör beni, gel artık.

dere gibi akıyorum sağa sola. Ayrılık her yanımda pusuda. Sabahları yalvarırım, yakarırım rüzgarların karşısında. Gel ne olur, gel artık. Başın kille ıslaksa da, ayağına diken batmışsa da, durma gel Allah aşkına. Gel demeden kurtar beni. Ey aşıklar peygamberi, gönül ateşinde yanmışım ben, boğulmuşum gözyaşına. Git sor Allah'ın seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar bana.

Mevlana halk dilini şiir dili olarak kullanmıştır. Onun şiirlerinde halk dilinin bütün özelliklerini buluruz dostlar. Aslında Mevlana halkla konuşur, bu konuşma sonunda şiir olurmuş. O her iki eserinde de anlatmak istediği fikrin bilgisini yapmaz, bilgiyi halka, halk anlayışına göre ve hikayelerle, temsillerle sunarmış. Onu öyle bir hale getirirmiş ki anlaşılmaması imkansız olurmuş. Onun şiirindeki en önemli bir başka unsur tabiat ve hayattır. Ama biz yine sevgi şiirlerine devam edelim. O geliyor, o diyeceğiz şimdi. Coşkulu bir şiir.

Yollara sular dökün, bahçelere muştular salın. Bahar kokuları geliyor, o geliyor o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beri. Yüzü apaydınlık, akpak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Gökler yeryüzünü kapladı, örttü bir anda. Bir anda dört yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Bir anda can geldi bağlara, bağlar ışıdı. Bir anda açıldı baktı bağlarda gözler. Bir anda bizde ne gam kaldı, ne dert kaldı, ne keder. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yayından fırladı ok. Hedefe ha vardı ha varacak. Bahçeler selama durdu. Selviler ayağa kalktı. Çayır çimen yollara düştü. İşte Konca ata binmiş geliyor. Biz ne duruyoruz? O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin ey Şems. Huyumuz sadece susmak olmuş bizim, susmak. Senin güzel gözlerin için işte canım pusuda. Rahatım kaçtı benim, geceleri uykum kalmadı gitti ama. Bak işte o güzel günler yola çıkmış geliyor.

Dostlar, bu müthiş güzel Mevlana şiirleri arasında yaptığımız yolculuğun neredeyse sonlarına doğru geliyoruz. Ama ondan biraz daha söz etmek istiyorum ve de birkaç şiir daha sunmak istiyorum sizlere. Mevlana bilgiye aşıktı. Onda devrinin bütün adetleri, gelenekleri, inançları, olayları görülmektedir. Bütün ülke, ülkedeki her şey onun şiirinde haşır neşir olmaktadır. Mevlana devrinden önceki hayatı bize verdiği gibi devrinin bütün özelliklerini de büyük bir sadakatle vermektedir. Fakat o bununla da kalmaz. İleri bir görüşle, insani bir duyuşla geleceği de duyar, sezer, hatta görür, bize de gösterir. Bu bakımdan Mevlana yalnız İran edebiyatında değil, dünya edebiyatındaki tek önemli şairlerden birisidir. Dünya çapında bir şairdir o. Bir büyük sevgi insanı, bir büyük düşünür ve İslam alimidir. Ruhu şad olsun. Var Olanlar Geliyor isimli nefis bir şiir gelecek şimdi. Birazcık müzik dinleyelim ama.

Güzeller nazlı nazlı yollara düştü. Salına salına gül bahçesinden gül yanaklılar geliyor. Bir anda hem var olan hem yok olan, bir anda değişen, yenilenen şu dünyadan, yoklar bir bir çekip gittiler, var olanlar geliyor. Eteklerini altınla doldurmuşlar, son altın kesilmişler, darda kalanlara verecekler. Hastalar, yorgunlar, arıklar, iyileşmişler, kanlanmışlar, canlanmışlar, aşk yaylasından geliyorlar. İyi insanların şarkıları ta yukarılardan aşağılara güneşin ışıkları gibi iniyor. İyi insanlar yağmur demiyor, kar demiyor. Ortalık kış kıyamet kolları sıvamışlar. Taze yaz meyveleri yetiştiriyorlar. Ben sustum, sofra kuruldu. Onlar bir gül bahçesinden yola çıktı, bir gül bahçesine doğru. Gene gel gene, ne olursan ol, ister kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister 100 kere tövbe etmiş ol, ister 100 kere bozmuş ol tövbeni, umutsuzluk kapısı değil bu kapı, nasılsan öyle gel.

Ve son bir şiir dostlar. Bizim canımıza gelsin demiş Büyük Mevlana'mız. Hastalıklar senden uzak olsun. Ey canlarımızın rahatı. Ey gören gözümüz. Kem gözler senden uzak olsun. Bedenin sağlam olsun. Ay yüzlü güzel. Gölgen başımızdan eksik olmasın. Gül bahçesine benzeyen yüzün. O gönül otlağımız. Ovamızın yeşilliği nasılsa hep öyle kalsın, hep öyle taze, yeşil. Bizim canımıza gelsin senin bedenine gelen ağrı.

Evet sevgili dostlar, Damla Damla şiir burada ne yazık ki bitti. Bizler Mevlana'yı anlayabilirsek ve onun istediği gibi bir dünya, sevgi dolu ve tüm insanlığa kucak açan bir dünya yaratabilirsek ne mutlu bizlere. Belki de, belki de değil, mutlak gerçek huzuru ve mutluluğu işte o zaman yakalayacağız. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teknik masada Mustafa Özcan vardı. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Ben Müberra Gönen. Bir dahaki Damla Damla şiirde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyorum dostlar. Aman mektuplarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın.

0: şimdi reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Saha Expo'dan görüntülerle başlıyoruz ve bu önemli fuara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları damga vurdu. Bileğimizi bükemeyecekler diyerek dünyaya net mesajlar veren Erdoğan, terörsüz Türkiye vizyonundan 8 milyar dolarlık dev işlem hacmine kadar kritik başlıklara değindi.
3: Türkiye İstiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
4: Mesajı netti. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı verdik dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselen gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.
3: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2026'da konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde uluslararası işbirliği ve ihracat kapasitesinin artışına dikkat çekti.
3: 192 resmi heyet ve 108 alım heyeti sektörümüzle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.
4: Erdoğan savunma yolculuğunda türlü engellerle karşılaşıldığını hatırlattı ama verilen mücadeleyle Türkiye'nin gücünü gösterdiğine işaret etti.
3: Milletimizin göğsünü kabartan dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi.
4: Konuşmasında ana muhalefete de dikkat çeken sözlerle yüklendi.
3: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır.
4: Cumhurbaşkanı daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ı kabul etti.
2: Siyaset cephesinde Burcu Köksal hareketliliği yaşanıyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği haberi CHP'de deprem etkisi yaptı. İl yönetimi olağanüstü toplanarak Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ı görevden aldı. Burcu Köksal da sosyal medya hesabından CHP ibaresini kaldırdı. İşte CHP'yi sarsan gelişmedeki son durum.
5: Ben sırtımı halka dayadım. Ben sırtımı millete dayadım. Bu kadar.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs Salı günü AK Parti'ye katılacak. Köksal'a rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
5: Yeter ya, yeter. Yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç.
4: Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sen hizmetlerine devam et. Biz parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız dedi. Eleştiriler seni etkilemesin telkininde bulundu.
6: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
4: Köksal da AK Parti yolunda olan ilk hamleyi yaptı. Sosyal medya platformu X'teki biyografi bölümünde değişikliğe gitti. Daha önce profilinde yer alan CHP Grup Başkan Vekili ifadesindeki CHP kısmını kaldırdı. Yani Köksal CHP'yi sildi.
5: Bir başladı parti içinden ateş.
4: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı haberi CHP Genel Merkezi'nde ve il örgütünde deprem etkisi yaptı. CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi olağanüstü toplandı. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
7: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayır alamet değil.
4: CHP İl Teşkilatı da belediyenin önünde bir protesto eylemi düzenledi. O eylemde partili bir kadın adeta sinir krizi geçirdi.
5: Bu kadar sessiz olmayan! Olmayacağım! Olmayacağım! Var mı benim gibi cesaretliler? Buna gitmedik biz! Benim çocuğum buna gitmedi!
4: Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Seçimden önce yaptığı belediyenin kapıları DEM Parti'ye kapalı olacak açıklaması çok tartışıldı.
5: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.
4: Hatta o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu demin desteğini kaybetmekten korktuğu için Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.
8: Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim.
4: Parti içinde sürekli görüş ayrılıkları yaşayan Burcu Köksal 12 Mayıs'ta resmen AK Parti saflarına katılacak.
2: Ve Antalya'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten de dikkat çeken itiraflar geldi. İfadesi ortaya çıktı. Babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini itiraf etti.
9: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
4: Bakan TGRT haber ekranlarından açıklamıştı. O ifadeye ulaşıldı. Gökhan Böcek adaylık için rüşvet verdiklerini itiraf etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlenmiş, belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada en kritik iddia Böcek ailesinin adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne rüşvet verdiği yönündeydi.
10: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
4: Kritik süreç devam ederken Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT haber ekranlarında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olduğunu duyurmuştu.
9: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
11: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
9: Evet. Beyanda bulundu.
4: İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Gökhan Böcek, Özgür Özel'in isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro ödediklerini itiraf etti.
12: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'yla görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
4: Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın diğer isteklerini de sıraladı.
12: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
4: Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İş insanı Fazla Ateş'in ise tahliyesine hükmedildi.
1: TGRT FM Haber.

0: Gizli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek, sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir rahmetullahi aleyh, namaz kılmayanlar. Enes bin Malik der ki, bir gün ben o serverle dururken biri geldi üzüntü ve kederle. Dedi, ya Resulallah, ben bir günah işledim. Bunun cezası neyse onu çekmek isterim. Ne günah yaptığını hiç sormadı o server. Az sonra vakit girdi, namaz kıldık beraber. Namazdan sonra yine arz eyledi o kimse. Dedi, verin cezamı, çekeyim her neyse. Peygamber Efendimiz sordu ki ona hemen, bizim ile birlikte namaz kılmadın mı sen? Evet kıldım deyince, buyurdu ki, ne âlâ, senin o günahını affetti Hak Teâlâ. Zira 5 vakit namaz, aralarda işlenen her bir küçük günahı temizliyor tamamen. Abdullah bin Mes'ud da sordu Resûlullah'a, en çok hangi ameli seviyor Hak Teâlâ? Bu suale cevaben buyurdu ki o server, ilk vaktinde kılınan namazı en çok sever. Başka gün sorduğunda buyurdular ki hemen, kalkıp namaz kılmaktır gece herkes uyurken. Yine Peygamberimiz buyurdu, insanla küfr arasındaki sınır namazı terk etmektir. Çünkü namaz perdedir kulla küfr arasında. Kulu küfre düşmekten o korur esasında. Bu koruyucu perde kalkar ise aradan, o insan zor kurtulur yani küfre varmaktan. Bu hadiste özürsüz namazı terk etmenin tehlikeli olduğu bildiriliyor kesin. Nitekim dediler ki bir kısım sahabiler, hiç namaz kılmayanın imanı elden gider. Yine Peygamberimiz buyurdu ki bir ara, 5 vakit namaz kılmak farzdır Müslümanlara. Kim muntazam kılarsa şartlarına uyarak, onları affetmeyi söz verdi Cenab-ı Hak. Elbette Hak Teâlâ vaadinden dönmez asla. Muhakkak af buyurur kim kılarsa ihlasla. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, namazı terk edenin imanı olur heder. Yani her kim namaza vermezse ehemmiyet ve vazife bilmezse küfre girer o elbet. Ebu Zer-i Gıfari naklediyor ki bir de, Resul'le bir sonbahar günlerinden birinde, sokakta dolaşırken gördü ki Resul'ü o an, bütün kuru yapraklar dökülmüş ağaçlardan. Bir ağaçtan 2 dal koparıp aldığında, hemen dökülüverdi yaprakları anında. Buyurdu, kim kılarsa namazını bir hakkın, İşte böyle dökülür günahları o şahsın.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir.

iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hacdan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa, yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allah-u Teala, insan vücudunda kendine en yakın komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allah-u Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket, bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Başkasının evine girdik. Ben Güven Kirişti. İstanbul'da hep birbirine benzeyen apartman bloklarıyla dolu bir sitede yaşıyorum. Şu apartmanların her biri sanki bir köy. Bu bloklarda bazen o kadar komik olaylar yaşanıyor ki şaşar kalırsınız. Geçenlerde kız kardeşimle eniştem bize misafirliğe geleceklerdi. Neticede geldiler de. Fakat başlarına gelenler öylesine gülünç ve ibret vericiydi ki sizlere anlatmadan edemedim. Bir blok düşünün. 10 katlı ve her katta 4 daire var. Bu apartmanın 2 de asansörü var. Biz de apartmanın 3. katında oturuyoruz. Kız kardeşimle eniştem sabahleyin telefon ederek öğleye doğru bizde olacaklarını söylediler. Biz de beklemeye başladık. Derken aşağıdan zili çaldılar. Hemen diyafondan seslendik. Buyurun sizi bekliyoruz. Sonra da kapıyı açıp asansörün katımızda durmasını beklemeye başladık. Gerçi bizimkiler daha önce de birkaç defa gelmişlerdi. Fakat bizim dairenin kaçıncı katta olduğunu asansöre binince şaşırmışlar.
2: Hanım, abinler ikinci katta mı yoksa üçüncü katta mı oturuyorlar?
3: Galiba ikinci katta oturuyorlardı.
2: Öyleyse bas düğmeye.
3: Aa, kimse yok.
2: Yoksa bir üst katta mı oturuyorlardı?
3: Dinlesene, yukarıdan birileri sesleniyor.
4: Enişte, bir kat daha çıkacaksınız.
2: Duydun mu? Bu Güven'in sesiydi. İki kat daha çıkacakmışız.
3: Gel öyleyse tekrar asansöre binelim.
5: Anne, yetişim geldi, çabuk olun.

0: Hanım gelen giden yok.
1: Yoksa onlar eniştenler değil miydi?
0: Herhalde. Baksana asansör bizim katı geçti. 4. katta durdu.
1: Ama enişten bizim katı bilmiyor muydu?
0: Bildiği için şaştım bu işe zaten. Galiba bu gelenler bizim beklediğimiz misafirler değil.
1: Tüh, öyleyse yok yere elin adamlarına bağırdık.
0: Öyleyse biz eve girelim. Bizimkiler gelince çıkar karşılarız. Hanımla ben bizimkileri başkası zannederek dairemize girmiştik ve kapıyı kapatıp misafirlerimizi beklemeye başladık. Bu arada kız kardeşimle eniştem üst katta asansörden inmişler. Bizim ev olarak hatırladıkları kapıyı çalmaya başlamışlar. Zile kimse cevap vermeyince meraklanmışlar. Fakat bu arada enteresan bir şey olmuş.
2: Hay Allah, evde kimsecikler yok.
3: Hayırdır. Aa, baksana kapı aralık.
2: Herhalde biz geleceğiz diye açık bırakmışlar.
3: Öyleyse girelim. Belki zilin sesini duymamışlardır.
4: Anne, tuvalete gidelim.
3: Hadi gel kızım.
2: Ben de salona geçip biraz dinleneyim. Ya hanım, nerede bunlar? Yoksa bize şaka mı yapıyorlar?
3: Ne bileyim ben çocukla meşgulüm.
2: Ben içeri odalara bir bakayım.
3: Tamam bak.
5: Güven! Kayınço! Neredesiniz be? Hanım, bunlar evde yoklar.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Ne bu iş böyle?
2: Bilmiyorum ki.
3: Ama bu ev onların evi değil mi?
2: Şey, doğrusu bu koltuklar onlarınkine pek benzemiyor.
3: Yoksa başkasının evine mi girdik?
2: Ama nasıl olur? Kapı açık duruyordu. Bu kadar da tesadüf olur mu?
3: Onu bunu bilmem. Herhalde biz yanlış eve girdik.
2: Eyvah. Hadi rezil olmadan çıkalım elin evinden. Nedir bu başımıza gelen?
3: Hadi hadi hadi.
0: Kız kardeşimle eniştem hemen üst kattaki evden dışarı çıkıp bir de alt kata bakalım derken ben kapıyı açtım. Hemen buyur ettim. Enişte, nerelerde kaldınız?
2: Ya siz 3. katta mı oturuyordunuz?
0: Evet.
2: Biz de yanlışlıkla bir üst kata çıkmışız ve yabancı birinin evine girmişiz.
0: Peki içeri nasıl girdiniz?
3: Ne bilelim abi, kapı açıktı biz de girdik.
0: Neyse, içeri gelin de durumu anlarız. Meğerse üst kattaki komşu kadın çarşıya alışverişe çıkarken kapıyı çekmeyi unutmuş. Bizimkiler de bizim ev zannederek içeri girmişler. Daha sonra benim hanım komşuya gidip durumu olduğu gibi anlattı. Kadıncağız da çok şaşırdı. Düşünün bir, komşu kadın evine gelip de kız kardeşimle eniştemi görseydi herhalde düşüp bayılırdı. Neyse, böylesi komik ve vahim bir olayı kazasız belasız atlattık. Aman ha, evden çıkarken kapıyı kapamayı sakın unutmayın.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki yaşım biraz ilerledi. Kemik erimesi var dedi doktor. Bana bir hap verdi onun için. İçinde domuz derisinden elde edilmiş jelatin olduğu yazıyor. Bunu kullanabilir miyim?
1: Şimdi Mustafa Bey, yani bugüne kadar sorduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla dedi ki bir ilaç, hap dedi değil mi?
0: Evet. Kemik erimesine karşı.
1: Ve bu şeyde söyleyiver fabrikadan belli kimyasal maddeler koyarak yapıyorlar. Yani kimyasal değişikliğe uğruyor. Dolayısıyla kimyasal değişikliğe uğramış ise bunu ilaç olarak kullanmanın mahsuru yok. Doğrudan doğruya domuzun etini, yani herhangi bir aynı şekilde kimyasal değişikliğe uğramadan kullanmak caiz değil. Kimyasal değişik deyince bazı dinleyicilerimiz bu nasıl olur falan. Mesela ben kağıdı, sen önünde kağıdı ikiye bölsen ne olur? Fiziki değişiklik olur. Yırtık kağıt dersin. Peki onu yaksan ne olur? Kül olur. Artık ona kül kağıt denmez, kül.
0: Kağıt da denmez.
1: Kağıt da denmez artık ona. Dolayısıyla kimyasal değişikliğe uğrayıp onun içindeki madde oraya karışınca ilaç olarak kullanılabiliyor o zaman.
0: Seccadelerde mihrap görüntüsü oluyor. Böyle seccadede namaz kılınır mı?
1: Mihrap görüntüsü yani cami şeklinde falan değilse belki kurtarabilir ama şimdi biz görmedik. Görmeden aynı şekilde yorum yaparak söylüyoruz. Yani camiyi andırıyorsa, çünkü caminin kendisine saygı göstermek lazım. Kitaplarda buyuruyor ki kendisine saygı gösterilmesi gereken Kabe, cami, bunların resmine de saygı göstermek lazım. Seccade olarak kullanıyoruz, namaz kılıyoruz falan. Evet, namaz kılıyorsun ama seccadeyi yere seriyorsun. Yere sermek hakarettir buyuruluyor. Yani dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa ona göre baksın. Cami gerçekten aynı bize bir şey hatırlatıyorsa yapmamak daha iyi.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki mideden ağza gelen işte yemek artığı neyse asit ağza gelip yutulursa abdest bozulur.
1: Hayır, bozulmaz. Çünkü ağız dolusu olup çıkarsa bozar buyuruyor. Yoksa hiç bozmaz.
0: Orucu bozar mı bu durum?
1: Orucu da bozmaz. Çünkü o tamamen şey yapmıyor. Ağız dolusu olup böyle çıkmadığı müddetçe de bozmaz. Çünkü geliyor gırtlağa kadar geri gidiyor. Yani onu zaten kontrol edemiyorsun. İradenin dışında olan bir ağız.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki şimdi 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim veriyormuş bir hanım dinleyicimiz. Burada diyor nelere dikkat etmek gerekiyor diyor. Şimdi şöyle bir durum da varmış, uzun uzun anlatmış ama biz manevi bir takım bilgiler de vermek istiyoruz. Dini bilgiler de vermek istiyoruz ama gelen, burası kurs gibi bir yer sanıyorum, kreş gibi bir yer. Gelen çocukların velilerinden bazıları benim çocuğuma vermeyin diyorlarmış. Mesela Kur'an-ı Kerim öğretmeyin diyorlarmış. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık diyor.
1: Şimdi Mustafa Bey, biz yayıncıyız. Detaya giremeyiz. Kendi de başında. Mesela WhatsApp'tan olsun, ondan sana mail olsun. İşte bana diyor şu konuda bir bilgi verin falan. Bakıyorsun o konuda bilgi vermek için sayfalarca oturup yazman lazım. Tabii. Biz bir kişiye mahkum değiliz. Ya kitap okuması gerekir. Eğitim konusunda da aynı şekilde. Biz ana hatları belirleriz. Yani istemiyorsa aynı şekilde vermeyecek ona. Yani Kur'an-ı Kerim okutmak isteyenler çocuklarını Kur'an-ı Kerim okutur öbürlerine. Yani orada bir görevli varsa başka aktivite yaparlar. Yani fitne çıkmasına gerek yok.
0: Ya da çıkarmaya. Çocuğu alırken baştan söyleyecek. Biz burada Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Vermeyen yere gitsin. Yani.
1: Onu açık açık yani kestirme, en başından kapatır öylece. Böyle yapabilir. Bunun dışında çocukları da sıkarak değil. Mesela çocuklara yani Allah-u Teala'yı sevdirecek, Peygamber Efendimiz'i sevdirecek böyle hikaye, menkıbe gibi şeyler anlatarak onların oraya meylini, sevgisini arttırmak lazım. Sadece kuru bilgi insanı kurtarmaz. Eğer meylederse, kalben severse o seven sevdiğine aynı şekilde itaat eder. Bu sevgi yoksa kuru bilgi verirsin, o bilgi kurtarmaz onu. Kaybolur gider. Hani İslam ve toplumda naklet işte Ebu Osman Hilli Hazretleri bir sözü var. Yani işte tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen böyle büyük görürse ondan duyduğu şeyi hemen hayatına geçirir, onu amel ederse onu ebedi saadete sürükler götürür. Çünkü o bir şey ona olan bağlılığını arttırır, o bağlılık başka şeyleri de getirir. Ama sadece bilgi olarak öğrenir, ezberler, anlatır fakat sonra bir müddet sonra ondan unutur, hayatını da geçirmediği için istifade edemez. Bir faydası olmaz. Dolayısıyla çocuklara da önce Peygamber Efendimiz'i, daha doğrusu Allah-u Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i, Eshab-ı Kiram'ı, böyle mesela Menakıb-ı Çağrı Yüzün kitabı var, Hakikat Kitabı'nın. Orada Hazreti Ubekir'le, Hazreti Ömer'le, ondan sonra Hazreti Osman, Hazreti Ali'yle alakalı böyle menkıbeler var. Yani çocukların anlayacağı şekilde onları ifade ederek anlatırsa çocuğun zihninde belirir. Ha, Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir zatmış. Hazreti Ubekir, Ebu Bekir de dememeli. Hazret kelimesiyle söylemedi. Ha, Hazret Ali böyle bir zatmış. O yerleşir o. Ve unutmaz. Hani İslam ve toplumda senelerdir size şahitsiniz. İşte babaannem dedi ki falan diye ben başlıyorum. Niye diyorum onu ben? Yani benim daha sonraki yaşlarımda aynı şekilde başka kimselerle görüşmedim mi? Görüştüm. İmam Hatip Okulu'nda okudum, ilahiyatta okudum. Öğretmenlik dönemim var. Oradaki öğretmenlerle görüştüm. Bir kimseyle görüştüm. Ama babaannemin dedikleri gitmiyor. Niye? Küçük yaşta veriyordu onu. Hard diske kaydoluyor. Unutulmuyor onlar. Ve bir de söyleyen ona inanarak ve samimi söylüyor. O da gidiyor kalbe yerleşiyor. Dolayısıyla sen de kendin aynı şekilde inanarak o büyüklerin hayatlarından kesitler. Şimdi anekdot diyorlar. Bunları böyle aktarırsan çocuk sever. Çocuk o zatları sevdiği gibi seni de sever. İleride işte bize bir işte hoca hanım ismini de unutmaz. Hatırına gelince dua da eder. Sen vefat ettin arkasından dua edecek kimseler de yetiştirmiş olursun. Yoksa kuru bilgi şöyle yapsam, böyle yapsam, şunu oynatsam, bunu oynatsam, işte baba şunu benzetsem, Elif'e bunu benzetsem. Ya niye ona buna benzetip duruyorsun? Elif, Elif'tir, babdır, kargadır, bilmem aynı şekilde ördektir. Benzetme. Çocuğun hatırında ördek kalır, kaz kalır, tamam, kuş kalır. Sen onu bellet. Gerisine karışma.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ev eşyası alırken diyor kocama altınları hediye ettim. Bunları şimdi diyor tekrar geri istemem doğru olur mu?
1: İsteme hakkı olmaz ki. Niye? Anne baba evlada, evlat anne babaya bir şey hediye ettiği zaman bu sıhriyet verdiği hediyeyi geri istemeye mani. Karı koca da birbirine bir şey hediye ettiği zaman, kadın kocasına, erkek hanımına bir şey hediye ettiği zaman o nikah bağı bu hediyeyi geri istemeye manidir. Vazgeçtim, istediği kadar desin. Bir kıymeti yok. Zorla alırsa, mesela erkek hanımına bir şey hediye etti. Sonra da benim bu dedi, gitti aldı. Gasp olur, hırsızlık olur. Ya benimdi. Hediye ettim, bitti. Senin malın olmaktan çıktı, mülkiyet başkasına geçti. Ve İslamiyet'te diyor ki, nikah bağı sebebiyle karı koca birbirine bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı yok. Bak, geri isteme hakkı yok. Peki bunun dışındakilere hediye verildiği zaman geri isteyebilir mi? Bu hadis-i şerifte ağır bir ifade var. Kustuğunu yalamak gibidir, geri isteyebilir. Fakat mesela sen bana diyelim ki bir eşat altın hediye ettin. Ben de sana bir tükenmez kalem hediye ettim.
0: Canınız sağ olsun hocam.
1: Tamam, Allah'tan razı olsun. Yani. Ama netice itibariyle karşılık verdim. Yani böyle bir misal verdim ki yani değeri aynı olma şartı yok. Onun için söyledim bu
0: bir
1: misali.
0: Karşılık verme. Yani burada bir karşılık verme. Olan o.
1: Dolayısıyla senin artık ne benim o kalemi geri isteme hakkım var ne de senin o altını geri isteme hakkım var. Yani karşılık verilmişse yabancıların da birbirlerine vermiş olduğu hediyeleri geri isteme hakları yok. İşte ben sana bunu verdiydim. O da sana bunu verdiydi. Canım onunki ne iki falan filan. Yani ne iki ne iki değil arkadaş, tamam mı? O da bir karşılık verdi. Az veya çok. Değil mi?
0: Evet.
1: Bir karşılık verdi. Böyle durumlarda hep şey hatırıma geliyor. Ahireti kazanma konusuyla alakalı. Hani Behlindan Hazretleri bir gün Dicle Nehri kenarında işte o da çamurdan kumdan böyle evler yapıyor falan. Harun Eşit Hazretleri hanımıyla beraber oradan geçerken demiş hayırdır ne yapıyorsun falan demiş. Ev yapıyorum demiş. Ne yapacaksın demiş, satacağım. Kaça demiş, bir altına. demiş, deli mi demiş, bıçık şeyler yapmış, çamurdan şeyler falan. Ondan sonra hanıma demiş ki kaç para demiş, bir altın demiş, tutmuş vermiş. Bir tanesini ben alayım demiş. O gece Harun Reşit Hazretleri bir rüya görmüş. Rüyasında böyle hiç dünyada yok. Villalar, köşkler, saraylar bunlar ne demiş? Mevlana Hazretleri'nin sattığı saraylar bunlar. Sattığı köşkler, villalar bunlar. Uyanıyor. Doğru gidiyor oraya. Selamun aleyküm, ne yapıyorsun demiş. Görüyorsun ne yaptığımı. Demiş satılık mı gene bunlar? Satılık. Demiş bana bir tane ver. Fiyat değişti demiş. Dün demiş bir altın. Yok demiş bugün bin altın. Aa demiş ya bir gün içerisinde. İyi de mi sen gördün?
0: Görmeden önceydi.
1: Sen gördün. Bin altın. O rüyanda gördüğün bin altını alabilir misin? Yok. Sen gördün. Dolayısıyla hani bizde yine bir söz var. Darbe mesel şeklinde. Yap bir iyilik at denize. Balık bilmezse halık bilir. Sen iyiliği Allah rızası için yaparsan, sözü de doğru şey yapar, Allah rızasını söylersen, bunlar hedefini bulur. Karşılığını da Allah-u Teala ahirette bol bol verir. Onu orada göreceğiz.
0: Hediye hediye edilmez diye bir söz var. O doğru değil o zaman.
1: O yanlış.
0: Ama sadece bu şeyler de geçerli. Yani evet. Anne baba çocuklarla ilgili, evet. Bir de karı koca arasında.
1: Evet.
0: Sıhriyetten dolayı.
1: Sıhriyetten dolayı. Yani geri istenemez. Geri isteme hakkı otomatik gider. Yani karşılık vermese de gider.
0: Bir dinleyicimizin daha önce bir sorusu vardı. Anne babaları işte hayattayken babaları böyle ayda bir, iki ayda bir neyse maaşını falan aldıkça, o zamanlar altın daha ucuz tabii, bir tane böyle Reşat altın alıp karısına hediye ediyormuş. Bunu da herkes biliyor, çocukları falan bunu böyle hatta o babamız ne kadar cömert falan diyorlarmış. Hanım anneleri ölünce adam o altınların hepsini, bunlar benim, ben aldım zaten diye sahiplenmiş.
1: Gasp etmiş. Çocukların hakkını yemiş.
0: Allah'tan ki bunlar da dinini bilen insanlar. Demişler ki hani bu annemizin malıydı, biz babamıza işte hediye edelim falan filan diye. Öyle kurtarmışlar
1: babaları. Yani. Yoksa gasptır.
0: Bunları ben sonradan, bunları ben almıştım olmaz yani.
1: Yani
0: almasaydın.
1: Konuyu açtığınız için yani o konuyu da tekrar etmemizde fayda var. Yani mal insana ya çalışıp kazanarak gelir veya birisi hediye eder veya da miras yoluyla gelir. Bu üç yolla insan mülk sahibi olur. Çalışır, çalışmayla, birisi hediye eder, hediye yoluyla, öbürsü de miras yoluyla. Bu üçü de onun mülküdür. Evet. Efendim ikisine hiçbir alın teri yok. Mirasa da hediyeye de yok. Bir tek aynı şekilde çalıştığına var. Ama onun mülküdür artık. O bitti.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki namaz, Peygamber Efendimizin diyor namaz kılarken önünden geçen bir çocuğa beddua ettiği söyleniyor, doğru mu?
1: Biz muteber kitaplarda böyle bir şeye rastlamadık. Çünkü Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam zaten güzel ahlakı, öyle küçük bir çocuğa, sabi bir çocuğa beddua etmesi falan, yani birisi uydurmuş onu.
0: Evet, uydurmuş.
1: Uydurmuş.
0: Mezar yeri kazacaktık, hava çok yağmurluydu. Mezarda kazdığımız yerde su birikti diyor.
1: Birikse sonra çeker.
0: Yani bu anda, yani su birikintisi olduğu anda defnedilebilir mi?
1: Edilemez. Eziyet olur. Bunun için de tam ilmihan saadeti ebediyede bir şey geçiyor. Kabir, defin, telkin, kefen, o bahsi anlatılırken orada buyuruyor ki nemli topraklar, mesela Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi nemlidir. Kaygan, Karadeniz bölgesinde çok oluyor heyelan. Böyle yerlerde mezar kazıldığı zaman çivisiz tabutla gömmeli. Cenazeyi çivisiz tabutun içerisinde. Ne demek çivisiz tabut? Yani demir çivi kullanmıyorsun. Yapıştıralım mı? Hayır.
0: Tahta çivi.
1: Tahta çivi kullanıyorsun. Tahta çivilerle bir meşe yapıyorsun. Geçiriyorsun. Ve cesedi o tahtanın içerisine koyuyorsun. Tabutun. O tabutla beraber şey yapıyorsun. Tabutu mezara koyunca yüzünü aynı şekilde kıbleye gelecek şekilde biraz çeviriyorsun. Tabutun altına da taşlar koymak suretiyle yüzü kıbleye gelmiş oluyor. O şekilde defnediliyor. Peki bu ne olur? Toprak kayması olursa. Üzerine şeyi de kapatıyorsun ya. Toprak kayması olacak olursa. Ondan sonra veya altında böyle su birikintisi olacak olursa meyitin cesedine zarar vermez. Su cesedi çabuk çürütür. Geç çürümesi evladır deniyor kitaplarda.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
2: Teknosa'da. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Mehmet Aydın. Gelişmeleri aktarıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. CHP lideri Özgür Özel'le ilgili reysen bir soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle dediğimiz gibi reysen soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında son dakika gelişmesi olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savcılığın açıklamasında Özel'in dün akşam katıldığı bir televizyon yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamaların soruşturma konusu edildiği de ifade edildi. Açıklamada bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Her şeyi bir bir anlattı. Özgür Özel'e kurultay çalışmaları için para verdiğini itiraf etti. Hatta bu paranın bir kısmını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını söyledi. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
1: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
3: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
4: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz. Bakalım.
2: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
5: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
3: Bizi gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
5: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
2: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
5: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
1: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği haberi CHP'de deprem etkisi yaptı. İl yönetimi olağanüstü toplanarak Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ı görevden aldı. Köksal da sosyal medya hesabından CHP ibaresini kaldırdı. İşte CHP'yi sarsan gelişmedeki son durumun ayrıntıları.
6: Ben sırtımı halka dayadım. Ben sırtımı millete dayadım. Bu kadar.
2: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal 12 Mayıs Salı günü AK Parti'ye katılacak. Köksal'a rozetini genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.
6: Yeter ya yeter. Yeter artık. Bırakın görevimizi yapalım. Otursak suç, kalksak suç.
2: Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 6 Mayıs çarşamba akşamı bir görüşme yaptı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sen hizmetlerine devam et. Biz parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız dedi. Eleştiriler seni etkilemesin telkininde bulundu.
7: Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
2: Köksal da AK Parti yolunda olan ilk hamleyi yaptı. Sosyal medya platformu X'teki biyografi bölümünde değişikliğe gitti. Daha önce profilinde yer alan CHP Grup Başkan Vekili ifadesindeki CHP kısmını kaldırdı. Yani Köksal CHP'yi sildi.
6: Bir başladı parti içinden ateş.
2: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı haberi CHP Genel Merkezi'nde ve il örgütünde deprem etkisi yaptı. CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi olağanüstü toplandı. Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
8: Maalesef ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır. Bu sessiz kalış, telefonlara çıkmayış hayır alamet değil.
2: CHP İl Teşkilatı da belediyenin önünde bir protesto eylemi düzenledi. O eylemde partili bir kadın adeta sinir krizi geçirdi.
6: Bu kadar meydan olmayan! O meydan! Var mı benim gibi cesaretliler? Bunu hak etmedik biz! Benim çocuğum bunu hak etmedi!
2: Köksal 4 dönem CHP milletvekilliği yaptı. Ayrıca grup başkan vekilliği görevini yürüttü. Son yerel seçimde CHP çatısı altında Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Seçimden önce yaptığı belediyenin kapıları DEM Parti'ye kapalı olacak açıklaması çok tartışıldı.
6: Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.
2: Hatta o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Ekrem İmamoğlu demin desteğini kaybetmekten korktuğu için Köksal'a adeta kapıyı gösterdi.
9: Şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim.
2: Parti içinde sürekli görüş ayrılıkları yaşayan Burcu Köksal 12 Mayıs'ta resmen AK Parti saflarına katılacak.
0: Adalet Bakanı'ndan açıklamalar var. Akın Gürlek'ten resmi X hesabı üzerinden yaptı bu açıklamaları. Gelin onları sizlerle paylaşmış olalım. Son dakika gelişmesi olarak da bunu sizlerle paylaşabiliriz. 5 dakika önce Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye 100 yılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye 100 yılını adaletin 100 yılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak, torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektedir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialarsa siyasi tükenmişliğini hayal ürün senaryolarıyla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür. Yürütmekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diye tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV
4: ya da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de hafta sonunda buluştuk. Bebeğimle mutluyum da bu hafta sonunda yine konukları ağırlayacağız. Bebeğini büyütenlere yardımcı olmaya çalışacağız. Zor bir süreç bebeğini büyütmek. Kucağınızda size emanet edilmiş bir can var ve onu en iyi şekilde büyütmek istiyorsunuz. Hem bedensel sağlığı hem ruhsal sağlığı. Gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bugünü nasıl atlatacağınızı düşünüyorsunuz. Bir sürü kişisel problemler de eklenince üzerine süreç zor. Kolay değil ama anne olmak, baba olmak tüm bu zorlukların üstesinden gelmeye yeter. Bu kavramlar bizi ayakta tutuyor. Kolay gelsin diyelim şu anda bu süreç içinde olan herkese. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte. Bugün ben Hülya, herkese bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bugün çocukları büyütürken beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini konuşacağız. Özellikle zeka gelişimiyle ilgili bilmemiz gerekenler var. Annelerin en büyük endişesi çocuğunu büyütürken doğru zamanda doğru aktivite, doğru faaliyet, doğru iş içinde olmak. Aa, keşke bunu geçen sene yapsaymışız diyeceği hiçbir şey olsun istemiyor. Bunun en büyük, en belirgin noktası da beslenme. Çocuğa doğru zamanda doğru gıdaları vermek, özellikle de beyin sağlığı için herhangi bir eksiklik ya da yanlış içinde olmamak istiyor. İşte biz de bugün çocukların zeka gelişimi için, beyin kapasitesinin doğru zamanda doğru hacme, doğru faaliyete, doğru işleme ulaşabilmesi, işleve ulaşabilmesi için neler yapmak gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet, bugün çocukların zekasından bahsedeceğiz. Hepimiz çocuğumuzun zeki olduğuna, tuttuğunu koparacağına, başladığını bitireceğine inanırız. Ama çocuğun zekasına yatırım yapmak zaman zaman aklımıza gelse de, hani daha dikkatli besleyelim, yediğine içtiğine özen gösterelim, spor yapsın, sağlıklı olsun, pozitif düşünsün desek de günlük hayat içinde maalesef bu düşüncelerimizi eritiyoruz. İşte bugün biraz daha bu konu üzerine kafa yoralım istiyoruz. Bebeğimizin zekasını açacak 25 yoldan bahsetmek istiyoruz size. Çocukların pek çok şeyi izleyerek öğrendiğini unutmamak ve en önemlisi, hani sonunda da bunu söyleyeceğiz ama başında da söylemiş olalım, iyi örnek olmak önemli. İyi çocuklar iyi anne babaların çocukları oluyor genelde. Hani alimden zalim olurmuş istisna, belki de bu yüzden sözlere geçmiş. Önemli olan çocuğumuza iyi bir örnek olmak. Bunun yanı sıra hani iyi örnek olacağız, pozitif davranacağız, iyi mesajlar vereceğiz ama bunun yanı sıra bir takım tavsiyeler de var, onlara da kulak vermek ve uygulamak lazım.

Çocuklarla konuşmak, özellikle bebeklerle konuşmak çok önemliymiş. Çocuklarımızla konuşmak, onları dinlemek yapabileceğimiz iki önemli etkinlik. Kimse onunla konuşmazsa konuşmayı öğrenemeyeceğini, kimse onu dinlemezse beyninin pratik yapamayacağını, dolayısıyla iletişim kurmayı beceremeyeceğini bilmek gerekiyor. Konuşun, sizinle iletişim kurmaya hayatının her döneminde ihtiyacı olacak. Ona küçükten bunu alıştırın. Alıştırmalara göre bebeğinizle konuşma şekliniz de önemli. Tabii ki siz kendiniz olduğunuz gibi konuşacaksınız ama bunun için biraz alıştırma yapmak da faydalı. Bebeğinizin konuşmayı, doğru kelimeleri sizden öğreneceğini de unutmayın. Beyin gelişimine sizin anne şefkati dolu sözlerinizin son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle ninnilerin bebekler için çok değerli olduğunu söylüyor uzmanlar. Ninni dinleyerek büyüyen bebekler daha erken konuşuyor. Kelime dağarcığı daha geniş oluyormuş ve konuşması daha melodikmiş. Bebeğinizin ninniler söyleyerek büyümesi, gülerek, şakalarla büyümesi daha erken konuşmasına katkıymış. Yine bebeklere nesneleri anlatmak gerekiyor. Ona bazı nesnelerin isimlerini tarif etmek, diğer nesnelerle karşılaştırmasını istemek, ne işe yaradığını açıklamak bu son derece önemli. Bunu yaparken de zaten bebeğinizin sizi dikkatle dinlediğini fark edeceksiniz ve o da farklı bir şey duyduğunu ifade edecek, belli edecek size. İşte bu yüzden bebeğin algısını açabilmek, ufkunu genişletebilmek için nesneleri olduğundan farklı şekilleriyle göstermek ve aslında bir görünen bir de görmek istediğimiz yüzü olduğunu anlatmak gerekiyor. Bebeğinizle konuşurken size konsantre olması için o an diyelim ki televizyon açık ya da sokaktan bir gürültü geliyor. Televizyonu kapatmayı, pencereyi kapatmayı tercih edin ki sizin dinleme ve konuşma eyleminize konsantre olsun. Eğer dip gürültüsü diyoruz ona, alttan gelen sesler varsa onun dikkatini dağıtacak. Sizin söylediklerinize konsantre olamayacaktır. Çocuğunuz sizinle konuşurken, size bir şey anlatmaya çalışırken onu dikkatle dinleyin. Bütün dikkatinizi o an ona verin. Sırtınızı dönmemeye çalışın. Mümkünse diz çöküp onunla göz kontağı kurmaya çalışın. Aynı boyda, aynı seviyede olmak çok önemli. Böylece kendini daha rahat ifade edebilecektir çocuğunuz. Yine bu diz çökerek çocukla iletişim kurmanın bir sıcaklık doğuracağını, aynı şartlardayız. Ben seni dinliyorum. Sen de birazdan beni dinleyeceksin. Şimdi ben konuşuyorum. Sonra sen konuşacaksın. Mesajı verecektir. Tabi bu arada konuşurken de çocuğun sözünü kesmemek, mümkün olduğunca dikkatle dinlemek ve bunu sabırla sonuna kadar götürmek gerekiyor. Ona bir şeyler okumanız çok önemli. Evet, anlamıyor belki ama masal kitaplarından hoşlanacaktır. Bir süre sonra kelimeleri seçmeye başlayacaktır, objeleri seçmeye başlayacaktır. Hatta yatarken size hangi kitabı okumanızı istediğini dahi gösterecektir. Ona bir şeyler okumak dilini öğrenmesini sağlayacaktır. Algısını, dikkatini arttıracaktır. Bu yüzden kitapları hayatınızın bir parçası haline getirmenizi tavsiye ediyoruz. Çocuğunuzu uyuturken ona mutlaka kitap okumalısınız. Çocuğunuzun ilgisini çekmeye başladığında harflerin şekillerini göstererek okuyun. Böylece bazı çocuklar okumayı 3 yaşından itibaren öğrenebilirler. Hangi harfi seslendirdiğinizi, özellikle sesli harflerde, yanına herhangi bir harf almadan söylenebilen harflerde biraz daha kolay olacaktır işiniz. Çocuğun zekasını geliştirmek için, özellikle matematik yeteneğini arttırmak için müzikten istifade edebilirsiniz. Müzisyenlerin matematikte birçok insandan daha başarılı olduğu söyleniyor. Araştırmalar bunu göstermiş. Matematik yeteneğine sahip olan çocukların ailelerinde özellikle kitapların ve iletişimin sağladığı öğrenme cesareti önemli rol oynuyormuş. Çocuğa yeni şeyler öğrenmekten korkmamasını, bilmediğini sormasını, sorduğunda cevap bulacağını anlatmak lazım. Soru soran bir çocuğu cevapsız bırakmak kadar acımasızca bir şey düşünemiyorum ben. Merak etmiş, soru sormuş, güvenmiş vereceğiniz cevaba, sizi kale almış. Dolayısıyla sizin de bu tüm güzellikleri bir arada geri çevirmemeniz gerekiyor.

Ninnilerden bahsetmiştim. Bu hem çocuğun rahat uyumasını sağlıyor ki büyüme ile rahat uyku arasında çok büyük bir bağ var. Çocuk ne kadar rahat uyuyorsa o kadar hızlı büyüyecektir, sağlıklı büyüyecektir. Aynı zamanda bu ninniler tekrar aynı kelimeleri söyledikleri için kelime hazinesinin gelişmesini de sağlayacaktır. Çocuk bu kelimeleri diğerlerinden daha kolay öğrenecektir. Müzik eşliğinde bilgi verebiliriz çocuğumuza. Elleri yıkamadan önce bir tekerleme kurmak ve o tekerleme söylendiğinde çocuğun ellerinin yıkanması gerektiğini hatırlamasını sağlamak güzel olacaktır. Böylece algıda seçiciliğini de kuvvetlendirecektir. El yıkamadan, diş fırçalamadan, yatmadan, uyumaya gitmeden, üzerini değiştirmeden önce böyle küçük tekerlemelerle, minik şarkılarla çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Çocuklarınızın boya kalemleriyle, oyun hamurlarıyla, kağıtla daha fazla zaman geçirmesine fırsat verin. Çünkü bunlar çocukların el becerilerini arttıracak ve kendilerini ifade yeteneğini kazanmalarını sağlayacaktır. Tabii bununla birlikte beğendiklerinizi ifade etmeniz de çok önemli. Yaptıklarına iltifat etmek, mesela diyelim ki bir resim yaptı, bunu duvara asmak, bunu benim kızım yaptı, oğlum yaptı demek onun için müthiş bir ödül olacaktır. Herkesin görebileceği bir yerde olması, sorulan sorulara evet evet çok güzel olmuş diye cevaplar vermek çocuk için gerçekten bir motivasyon olacaktır. Çocuğun faaliyet yapabilmesi için malzeme bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanılan, atılması gereken rulolar, yumurta kutuları, alışveriş paketleri, tuvalet kağıdının içinden çıkan rulolar, bunları kesmek ve yapıştırmak için kullanılabilecekler, renkli boyalar, parktaki yapraklar, solan çiçekler, duvar kağıdı parçaları, yünler.

Önce beraber sayın. Sonra siz sesinizi biraz düşürün. Birkaç hafta sonra bırakın bakalım kendisi sayabilecek mi? Dediğim gibi matematiği ne kadar erken öğrenirse okulda sonraki dönemde o kadar rahat edecektir. Renkli küpleri üst üste koymak, askerlerini, arabalarını saymak, bebeklerini saymak. Bunlar çocuklar için matematik zevkini arttıracak unsurlar.

sayı saymayı tekerlemelerle öğretebilirsiniz. 5'ten sonra 6. Nerede kaldı kahvaltı? 6'dan sonra 7. Kedi eti 7. Bu tür tekerlemelerle çocuğunuzun sayı saymasını ve bundan zevk almasını sağlayabilirsiniz. Hatta buradaki kafiye onun sanatsal yeteneğine de katkı sağlayacaktır. Yine çocukların büyük küçük gibi nicelikleri anlamasını söyleyebiliriz. Mesela tabak, masadaki tabakları sayar mısın? Hangisi büyük, hangisi küçük? Kaç tane küçük var? Bana büyüğü gösterir misin? Hadi büyük tabağa yemek koyalım, bana büyük tabağı ver. Bütün bunlar büyük küçük kavramını anlamasını, sıcak soğuk kavramını anlamasını, yine katı sıvı kavramını anlamasını sağlayacaktır. Bu tür kavramlar zaten bilimin temelini oluşturan, hayatın temelini oluşturan kavramlar. Dolayısıyla ileride çok işine yarayacak.

Çocuklarımızın zekasını nasıl arttırabiliriz, açabiliriz? Özellikle bebeklik döneminde ne yapmak gerekiyor? Bunlardan bahsediyoruz. Oyun çocuğun zekasına büyük bir katkı sağlıyor. Yine oyuncaklar, oyunlar yardımıyla sayıları öğretebiliriz. Sadece oyun oynaması bile çocuğun kendini ifade edebilmesi açısından büyük bir zenginlik. Buzdolabına yapıştırılan mıknatıslı sayılar, küvete atabileceğimiz köpükten yapılmış sayılar, sayılarla ilgili yapbozlar ya da rakamların olduğu oyunlar çocuklar için keyifli olacaktır. Yine bazı şeyleri parçalara bölerek sayıyı öğretebiliriz. Mesela bir elma ortadan ikiye böldük. İki yarım elma oldu. Dörde böldük. Dört parça. Buna çeyrek denir gibi çocuklarımıza anlatabiliriz. Tabii ki çocuklarımız televizyon seyredecekler. Tamamen reddedebilmek mümkün değil. Ancak televizyonu bir bebek bakıcısına dönüştürmemek gerekiyormuş efendim. Asıl olan çocuğun aileyle iletişim kurmasıymış. Çocuğun eğitimine katkıda bulunacak videolar, çizgi filmler alabilirsiniz. Tabii burada şiddet unsurunun olmamasına ya da sizin hayat biçiminize uygun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da çocuklar defalarca seyretmek isteyeceklerdir. Ama eğitimde o zaten bazı şeyleri tekrar ederek çocuklara öğretiyoruz. Sorduğu soruları düşünün. Aynı soruyu kaç kere soruyor? Biz aynı cevabı kaç kere veriyoruz ama bıkmıyoruz. Söylemeye, konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü tekrar eğitimin büyük bir parçası.

çok gezenle bilir çok okuyanla. Gezmek de eğitimin bir parçası. Çocuğu parka, kütüphaneye, mağazaya, alışverişe, dışarıya götürebilirsiniz. Bir oyun parkında da paylaşımı öğrenebilir. Paylaşım iletişimin yine önemli bir bölümünü oluşturuyor. Çocuk gittiği yerde yeter ki merak duygusunu da beraberinde götürsün. Ara sıra aktivitelerinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Çocuğun her zaman gittiği parka gitmek yerine başka bir parka gitmek. Çocukların ve ailelerin düzenli olarak bir araya gelmesini sağlamak, arkadaşları olabilir kaç yaşında olursa olsun ki oyun grupları bu anlamda faydalı olacaktır. Aynı parka gidiyor olsanız bile aynı yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Yolu değiştirmek bile çocuğun algısına bir hizmettir ki biz bunu yetişkinler için de tavsiye ediyoruz. Trafikte belki en kısa yol, en iyi bildiğiniz yol ama arada yolu, güzergahı değiştirmenin faydalı olacağını unutmamak lazım. Bebeğinizin yansımasını izleyerek vücudunu, hareketlerini fark etmesi, kabiliyetini fark etmesi önemli. Bunun için aynaları kullanabilirsiniz. Yine bütün kamu alanlarından istifade etmek önemli. Çocuğunuz için bir yüzme havuzuna gidebilirsiniz ki belediyenin havuzları var. Parka gidebilirsiniz, galerileri gezebilirsiniz. Müzeler özellikle bebekler için ücretsiz, çocuklar için ücretsiz. Tüm bunları takip edebilirsiniz. Ve bir not daha, bebeğinizi anne sütüyle besleyin lütfen. En az 6 aylık oluncaya kadar onu emzirmek çok önemli. Ne kadar çok anne sütü alırsa çocuğunuz için, bebeğiniz için o kadar faydalı olacak.

ve sol loblardan, sağ ve sol yarı kürelerden oluşuyor. Bir bebeğin zeki olabilmesi için sadece bir tarafı çok iyi kullanması yetmiyor. Önemli olan iki yarı küre arasındaki iletişimin kuvvetli olması. Bebek milyarlarca sinir hücresiyle donatılmış bir beyinle dünyaya geliyor. Sinir hücreleri bebeğin karşı karşıya kaldığı her deneyim ve uyarı karşısında birbirleri arasında bağlantı kurmasını sağlıyor. Bu bağlantılar tekrarlandıkça kalıcı hale geliyor. Yani tekrar eğitimin büyük bir parçası derken bunu kastetmiştik ve sonrasında kocaman bir ağ ortaya çıkıyor. Bu ağ bir ömür boyunca kullanılacak zihinsel kapasiteyi de barındırıyor aynı zamanda.

Bebeğimizin beyninin her iki tarafında etkin biçimde kullanmasının faydası nedir? Sağ beyin bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler, tasvirleri, sembolleri, şekilleri kullanır, resimlere, renklere tepki verir, şekillere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Duygusal ve onarıcı taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Şiire, mecaza meraklıdır beynimizin bu tarafı. Sol beyin konuşma ve dil merkezidir. Adım adım düşünür, mantıklı ve sistematiktir, bilgiyi ardışık ve doğrusal olarak işler, ayrıntıcıdır, sayısal işlemlerde üstündür, sebep-sonuç ilişkileri kurar. Beyin ise bir bütün halindedir. Sağ ve sol beyin ilk zamanlarda zannedildiğinden daha çok bütünsel olarak çalışır ve beynin her iki tarafında etkin biçimde kullanan bireyler zihinsel kapasitelerini iki kat değil kat kat arttırmış olurlar ki bu çok önemli. Biz matematikte 2 ile 2'yi toplarız 4 elde ederiz. Halbuki beynimizin iki yarı küresini eşit şekilde ve birbiriyle iletişim halinde kullanabilmek 2 artı 2 4 sonucundan çok daha büyük bir değer elde etmemizi sağlayacaktır. Bu son derece önemli. Bu nedenle çocuklarımızın hem sağ beyin hem de sol beynini ilk yıllardan itibaren desteklemek lazım. Klasik eğitimler daha çok sol beynin kullanımını desteklediği için pek çok yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan maalesef köreliyormuş sevgili dinleyiciler.

Yapılan araştırmalar beynin nasıl öğrendiğini, sağ ve sol beynin fonksiyonları neler olduğunu ve beyin kapasitesi nasıl destekleyebileceğimizi ortaya koymuş. Bu konuda bize bilgiler veriyor. Konuyla ilgili olarak beynin işleyişi son dönemlerin önemli araştırma konularından biri diyor psikolojik danışman Hilal Üsküdar. Konuyla ilgili olarak da bir takım ipuçları veriyor. Beyin için zekanın vücutta konumlandığı organ diyebiliriz. Beyin hala pek çok bilinmeyenle dolu, evet, ama özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar beynin yapısı, bölümleri, bu bölümlerin fonksiyonları ile ilgili bizi ciddi anlamda bilgilendirdi. Beyinle ilgili olarak edindiğimiz bilgiler beynin nasıl öğrendiği, sağ sol beynin fonksiyonlarının neler olduğu ve beyin kapasitesini nasıl destekleyebileceğimiz gibi konularda bize daha büyük bir donanım veriyor ve anne babalar, eğitimciler bu konuyu biraz daha ilgili takip ediyorlar. Zeka ile ilgili olarak bilim adamları tarafından yapılan tanımlamalar var. Zeka genetik, biyolojik ve çevresel etkenlerin oluşturduğu ve geliştirilebilir bir olgu. Çeşitli görüşlerden yararlanarak zekayı tanımlamak mümkün. Zeka, soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrama, akıl yürütme, problem çözme, karmaşık fikirleri kavrama, çabuk öğrenme gibi pek çok işlevi içeren zihinsel bir kapasite. Peki biz bunu çocuklarda nasıl geliştireceğiz? Çevresel faktörler son derece önemli. Bununla birlikte genetik faktörler de önemli. Genelde zeki anne babaların çocukları daha zeki oluyor. Çünkü zeka ya da kapasite genlerle sonraki nesillere aktarılıyor. İnsanın anne karnına düştüğü andan ölümüne kadar içinde yaşadığı bir çevre var. Önce anne karnında, sonra dünyaya geliyor hayatın içinde ve sürekli bu çevresel faktörlerden beslenerek büyüyor. Mesela doğum sırasında oksijensiz kaldığını düşünün. Hamileliği tamamen normal geçmiş bir annenin çocuğunun doğum sırasında oksijensiz kaldığını düşünün. Beyinde ciddi hücre kaybına yol açıyor bu ve mesela gözlerle ilgili göz sinirlerinin bağlı olduğu merkezdeki hücrelerin ölmesi çocuğun görme yeteneği olmadan dünyaya gelmesine yol açabiliyor. Görme yeteneğinin azalmasıysa zeka seviyesinin azalması anlamına geliyor. Doğumdan sonra diyelim ki normal doğdu. Doğumdan sonra beslenmeden çevresel faktörlere, gördüğü sevgiden şiddete kadar her şey çocuğun zekasını etkiliyor. Çevre, özellikle toplumsal gelişimi, yani ilişkileri, tutum davranışları çocuğa aktarıyor. Çocuğun yaşadığı yer, bulunduğu, iletişim kurduğu her varlık, karıştırdığı her kitap, dinlediği müzik, izlediği film, beslenme şekli, güneşten ne kadar istifade ettiği, hayata nasıl baktığı, sevgiyle büyütülüp büyütülmediği zekası üzerinde ciddi anlamda etkili oluyor.

0: Yeni doğandan itibaren anne sütü çok önemli dedik. Sonrasında da sağlıklı dengeli beslenmesi önemli. Gelişim çağındaki çocukların beslenmelerinde özellikle bazı gıdaların yer alması onun zeka kapasitesinin gelişmesine faydalı oluyor. Bunlardan biri de balık. Uzmanlar özellikle balığın çocukların menülerinden eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor. Özellikle ilkokul çağında ve özellikle 6 ila 11 yaş grubundaki çocuklarda balık çok önemli. Bu çağda büyüme ve gelişme çok hızlı. Yaşam boyu sürebilecek davranışların tamamı hemen hemen bu dönemde ediniliyor. Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için fazla miktarda protein, mineral ve vitamin gerektiriyor. Tüm enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda karşılanması 6-11 yaş grubu çocukları için son derece önemli. Yetersiz, dengesiz beslenen çocuklar hastalıklara karşı daha dirençsiz, sık hastalanıyorlar. Hastalıkları ağır seyrediyor. Devamsızlığa yol açıyor ki bu okul başarısızlığı anlamına geliyor. Kansızlığa yol açıyor ki bu anlama güçlüğüne yol açıyor. Gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde vitaminlerin rolü de büyük. Özellikle A vitamini. A vitamini gözün karanlıkta görmesinde etkili bir vitamin. Büyümeyi sağlıyor. Enfeksiyonların önlenmesinde rol alıyor. Kansere karşı koruyucu olma özelliği var ve diş sağlığında önemli. İşte bu yüzden de A vitamininden zengin besinler vermek lazım çocuğa. Bunların biri balık. Balık, karaciğer, süt, sütün özellikle yağlı olanı, yumurta sarısı, bunlar A vitamini açısından zengin. Havuç, kayısı gibi koyu sarı ve yeşil yapraklı bitkiler son derece değerli. İnsan vücudundaki vitamin A'nın %90'ı karaciğerde depolanmış durumda. Karaciğer vücuda birkaç ay yetecek kadar vitamin A'yı depolayabiliyor ama yine de dengeli beslenerek bu deponun sağlam olduğundan haberdar olmamız gerekiyor efendim. Balığı çocuklara sevdirmenin yolunu bulmak lazım. Nasıl seviyorlarsa o şekilde vermek lazım ama bu sevdiği şekli belirlerken de kızartılmış balıktan mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.
1: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
4: Sevgili Nijat Türk Hastanesi'ndeyiz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Öznur Küçük bizimle birlikte. Bu son yıllarda çok karşımıza çıkan süper annelik kavramını konuşacağız. Süper anne nedir? Nelere yetmeye çalışır? Acaba bebeklerin nasıl bir anne beklentisi vardır? Bebekler onlar için bir süper anne olma çabalarımızı nasıl karşılarlar? Biraz onlardan konuşalım istiyoruz. Merhabalar.
5: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Öznur Hanım, hem hamilelik döneminde hem yeni anne olduklarında, özellikle o alışma döneminde annelerin sürekli işte organiğin peşinde koşması, doğalın peşinde koşması, bebeğine giydirdiği kıyafetten özellikle ek gıdalara geçtikten itibaren yaşadığı bu sancılı dönem, bunu nasıl buluyorsunuz? Yani doğal annelikle süper annelik arasında gidip gelen annelere neler önerirsiniz diyelim, bu röportajımızın konusu bu olsun.
5: Yani şimdi şöyle bir şey, anne hamile kaldığında açıkçası neyle karşılaşacağını bilemiyor. Yani özellikle yeni doğum yapmış anneler, ben çocuğuma yetecek miyim? Öncelikle anne sütüyle ilgili bir tedirginlikleri var. Anne sütü yetiyor mu? Acaba ben çocuğuma yetiyor muyum? Öyle bir tedirginlikleri var. Mesela annelerin en çok sorduğu soru, nasıl beslenmeliyim? Biz hep söylüyoruz ki dengeli beslenme. Hani her şeyden yemeli ve ölçülü yemesi gerekiyor. Sadece hazır ürünler, paketli ürünler yememelerini tercih ediyoruz. İşte fast food tarzında, bunun dışında sakatat tarzında, işte salam, sucuk, bunları az tüketmelerini istiyoruz. Hamilelik dönemi dışında doğum yaptıktan sonra orada anlamadıkları bir bebek var ve o çocukları için en iyisini nasıl yapabiliriz diye böyle bir telaşa düşüyorlar. Hani ne yapmam lazım? Biz biliyoruz ki anne sütünün en güzel artıran yöntem bol bol su içme. Öncelikle anneye bunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz rahat olun. Her annenin sütü bebeği için yeterlidir. Yani hani öncelikle bunu kafalarından silmeleri gerekiyor. Çünkü süt hormonları beyinden salgılanıyor. Annenin stresinden, annenin yorgunluğundan, her şeyden etkileniyor. Şimdi normalde dengeli besleneceğiz, istirahatimizi yapacağız ve bol bol su içeceğiz. Kriterimiz bu olması lazım. İşte normalde anne sütünü işte saklasam mı, işe başlayacağım, şudur. Yani şimdi normalde tabii ki hepimizin biliyoruz, doğum sonrası belli bir iznimiz var. İzin sonrası işe başlayacağımız dönemde süt depolamaya başlayabiliriz. Ne yazık ki son mesela birkaç tane hastamda oldu, çok üzüldüm. Bunlar kendilerince süt ayırmışlar dolaba ama sütün zamanı geçmiş, hı-hı, ve atmak zorunda kaldılar. Yani biz diyoruz ki doğduğundan itibaren süt saklamak zorunda değilsiniz. Yani işe başlamadan önce takip eden doktorunuzla konuşarak, yani biz biliyoruz ki bir süt oda ısısında 3 saat, dolapta 3 gün, derin dondurucuda 3 ay kalabiliyor. Hastam çoğu biriktirdiği sütü atmak zorunda kaldı. Çok yazık, çok üzüldük. Yani o da çok üzüldü. Doğal olarak hani yeni anne, süper anneler her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Evet, ben de iki çocuk annesiyim. Evet, çocuklarımız için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir de anne çalışıyorsa hani çocuğunu bir, ister bir yakını olsun, ister bakıcı olsun, birisine emanet ettiyse, hani hep böyle aklın kafasında işte hep çocuk oluyor. Acaba nasıl doğal besleyebilirim? İşte çünkü bir özlem duygusu var. Nasıl çocukta bir özlem duygusu varsa annede de bir özlem duygusu var. Yani bizler de mesela hepimiz biliyoruz ki çocuğumuzun diş çıkarmasını birileri söyledi, eğer evde değilsek. Yürüdüğünü birileri söyledi. Diyoruz ki en azından biz diğer beslenme konusunda her şeyi iyi sağlayalım. Onun için de organik, yani son dönemde organik. Evet, organik, doğal olan. Her şey organiktir. Evet, İstanbul gibi bir yerde yani hepimiz yaşıyoruz. İster istemez fabrikalarda işte hava kirliliği de her şeyden etkileniyoruz ama organik demek için Çevre bölgelerde hiçbir fabrika, yaşam şeyi olmaması insan. Gerekiyor. Yani hani orada bir insan bulunmaması gerekiyor organik demek için, ama hani şu an hiçbir yerde biz bunu sağlayamıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum, doğal sizin yediğiniz her şeyi. Yani bizler de doğal organik beslenmemiz lazım. Tabii ki paketli hazır ürünler almamayı tercih ediyoruz. Mesela ek gıdalara geçiş döneminde ailelerde hep böyle bir telaş oluyor. İşte mevsimsel yapsak mı, onu saklasak mı? İşte bu mevsimine göre. Diyoruz ki biz mevsimine göre size ek gıdayı anlatacağız. Rahat olun. Yani her mevsimde bizim çocuğa vereceğimiz uygun beslenme çeşidi oluyor.
4: Yani çileği dolaba koyup her mevsimde çilek vermek zorunda
5: mesela,
4: değiliz.
5: Hayır değiliz. Mesela biz bir yaşın önce çilek de vermiyoruz. Yani alerjik olduğu için. Yani hani burada anne ister istemez telaşa düşüyor. İşte organik yumurtalar, getirtmeler, organik tavuklar. Tabii ki organik güzel bildiğiniz yerlerden varsa hani memleketten, köyden getirtebiliriz, ama bu biraz da ticarete de döndü. Yani her şey organik. Baktığınızda her şey organik. Yani mesela böyle tatil yerlerine giderken yol kenarında bakıyorsunuz, organik diye veriyorlar ama hani görüntüsü hiç organik değil. Halden alınmış gelmiş gibi yani.
4: Ya hepimiz zincir marketlerden poşetleri görmüşsünüz.
5: Aynen, aynen. Yani öyle oradan oraya koyup ne yazık ki bu suistimal ediliyor. Evet. Yani biz annelerden mesela en çok sorulardan biri, anne sütünden yoğurt yapalım.
4: Evet, çok soruyorlar.
5: Yani evet, yapanlar olabiliyor ama benim şu ana kadar hiçbir hastam beceremedi. Son bir hastam şu an denemeye çalışıyorum. Çünkü anne sütünden yoğurt yapmak çok kolay değil. Yani belki uygun olmamasından dolayı kaynaklanıyor, bilmiyoruz.
4: Gerekli mi diye sorayım önce.
5: Yani şimdi normalde gerekli değil. Yoğurdu biz zaten pastörize süt, normal inek sütünden yapıyoruz yoğurdu. Ve bir öğün olarak deneyerek veriyoruz. Yani alerjik olmasından tedirgin oluruz. Alerjisinde zaten her besini deneyerek veriyoruz. Dolayısıyla çok gerekli değil. Ama hani anneler hep böyle bir yönteme giriyorlar. Anne sütüyle bir deneyelim. Ben denetiyorum. Deneyin diyorum. Tutarsa ne mutlu bize. Ama şu ana kadar dediğim gibi tutan olmadı. Deniyorlardı. Halen denemeye devam ediyorlar. Mesela aldıkları işte organik tarhana çorbası. Bebek tarhana diyorum ki memleketteki tarhana çorbası, tarhana bizim için yeterli. Yani içine ekstra baharat, salça, tuz katmayın. İşte bebek tarhanaları diye bir sektör var. Bebek tarhanaları, özel bir tarhana. Yani hani bizim memleketten gelen, doğal olan, hepimizin yediği en güzeli esasında. Yani ne kadar organik. Yani o da var. Ne kadar organik, yani ne kadar doğal bir yerden geliyor. Onu bilemiyoruz.
4: Bu arada tabii anneler bu organiğin peşinde koşarken biraz önce söylediğimiz o ticari zincirin içinde de boğuluyorlar,
5: evet,
4: galiba.
5: Evet, boğuluyorlar. Çünkü mesela baktığınızda sosyal medyada veya şeyde her şekilde işte şuradan doğal ürünler geliyor, buradan doğal ürünler geliyor. Yani sadece bizim dikkat etmemiz gereken şey, aldığımız ürünlerin paketlerine dikkat edelim. Yani son dönemde biliyorsunuz her şeyi ithal ettiğimiz için hani çok bunlara yetişemeyebiliyoruz. Hani bizim için organik olup olmaması dışında doğal yöntemlerle mi hazırlanmış, işte Türk malı mı, nereden gelmiş, bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. İşte dediğiniz gibi çocuklara işte organik kıyafetler alalım, organik kıyafetler giydirelim. Evet, yeni doğan döneminde belki ilk bir ay olabilir çocuğun ciddi hassas olduğu için, ama çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Yani bu da bir ticaret esasında, çok hızlı büyüyorlar ve bir bakıyorsunuz bir giydirdiğinizi bir daha giydiremiyorsunuz. Yani bu çok ekstra bir masraf, yük demektir. Yani işte mesela diyorlar ki nasıl yatak alalım, organik yatak mı alalım? İşte diyoruz ki biz anti alerjik, çocuk için uygun bütün yatakları kullanabilirsiniz. Yani bazen böyle çok odaklanarak çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye çalışarak o anın güzelliğini yaşayamıyoruz. Yani işte normal yeni doğan annelere diyorum ki gününüzün güzelliğini yaşayın. Yani o sizden bir parça. Yani alın koynunuza sokun. O sizi istesin, siz onu istedin. Rahat olun. Yani hiçbir annenin sütü çocuğuna yaramama gibi bir durumu yok. Yani hangi durumlarda işte çok ilaç kullanalım mı, işte şunu yapalım mı? Yani gebelik döneminde kullandığınız, kadın doğumcu doktorları önererek gebelik döneminde kullandığınız vitaminleri, işte takviye ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama onun dışında ekstra bir şey almanıza gerek yok. Yani biz besinlerimizle zaten dengeli beslenmeyle bütün ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bu konuda rahat olmaları gerekiyor. Yani o anın güzelliği, yani size gülümsemesi, onu hissedin. Yani sizin gözünüze bakması. İşte ilaç kullanıyorum, anne sütüne geçer mi? En çok emzirebilir miyim? Ben şunu tavsiye ediyorum. Emziren anneler mutlaka kimden ilaç alıyorlarsa, ister hangi branş olursa olsun, emzirdiklerini söylesinler. Bazı ilaçlarda arkadaşlar tam net bilgiye sahip olmuyorlar. Diyorlar ki çocuk doktorunuza sorun. Çünkü bizim süte geçen ilaçlarımız var, geçmeyen ilaçlarımız var. Doğal olarak biz ona göre değerlendiriyoruz. Ama çoğu arkadaşım mesela bir antibiyotik kullanımı zorunlu ise kullanmak zorunda. Ama süte geçen mesela çocuğa etkilemeyen antibiyotikler var. Onlardan hani kullanmasını, yani doktor tavsiyesiyle kullanılmasını öneriyoruz. İşte yeni anneler genelde işe erken başladıkları için çok sorulan sorulardan bir, işte saçımı boyatabilir miyim? İşte organik saç boyası kullansam olur mu? Yani organik saç boyası ama bir renk değişikliği ne kadar organik? Yani ben diyorum ki emzirdiğiniz sürece saçımızı boyattırmıyorum ben açıkçası.
2: Yani ameliyatsız da olsa izin vermiyorsunuz.
5: Yani vermiyorum çünkü ne kadar organik olduğuna çok emin olamıyorum. Yani mesela
2: araştırmalar da yapılamıyor değil mi Özlem'in gebeler üzerinde riskli olduğu için? Dolayısıyla
5: bilemiyoruz.
2: Bir çalışma bilemiyoruz.
5: Yani işte boyalardan dışında şimdi işte lazer yaptırabilir miyim? İşte ya, ne biliyor musunuz esasında? Çocuklarına zarar vermek istemiyor anneler. Ama
2: bir yandan da sosyal hayata devam ediyor,
5: yani,
2: uyum sağlamak.
5: Evet, uyum sağlamak istiyor, çocuğuna zarar vermek istemiyor. Yani bizler buradayız. Her şekilde bütün hastalarımızın yanındayız. Hani akıllarına takılan şeyleri sormalarını istiyoruz. Ama gerçekten sosyal medyada bunu suistimal eden o kadar şeyler, gruplar var ki. Hani bir şeyler yapılırken bizlere danışması benim en önemli önerim. Yani açıkçası ben hastalarıma da onu söylüyorum. Diyorum ki bizim telefonlarımız her zaman sizlerde. Hani aklınıza takılan bir şey olur.
2: Sosyal medyaya sormak yerine.
5: Aynen. Yani nasıl? İnternet. Yani gerçekten her şeyi internete sorduğunuzda o kadar kötü şeyler çıkıyor ki. Yani o kadar bilgi kirliliği var ki.
2: Doğru.
5: Yani bilene sormak en güzeli. Evet. Benim tavsiyem o. Süper anne, tabii ki bütün çocuklarımızın annesi süper anne. Ben öyle kabul ediyorum. Her çocuğun annesi süper anne.
2: Bir de kimsenin diğerinin anneliğini sorgulamak gibi bir hakkı yok. Çünkü herkesin şartları birbirinden
5: tabii ki,
2: farklı.
5: Tabii ki. Yani mesela bir Anadolu'daki bir anne. Mesela evet, süper anne olmaya çalışıyoruz ama yapılan çalışmalarda anne sütünün kesme oranı zamanla giderek... hani mesela normalde biz 2 yaşına kadar anne sütü diyoruz. Fakat stres... İşte çalışma ortamı, anne sütünün daha erken kesildiği tespit edilmiş. Bakıyorsunuz Anadolu'da tabii. Hani hiçbir şeyi dikkat edemeyen insanlar 2 yaşına kadar emziriyor. Yani o yüzden rahat olmak, yani hani stres yapmamak gerekiyor. Yani evet, çok zor bir hayat yaşıyoruz. Yani baktığınızda yaşam şartı, ortam her şekilde zor. Ama o çocuğunuzun zevkini yaşamak en güzeli.
2: En güzel.
5: Benim önerim o.
2: Bir de tabii bu bir aile oluyoruz artık. Anne evet. Sadece süper anneden değil ya da doğal anneden değil. Belki doğal aileden konuşmak lazım. Çünkü işte anne süt veremiyorsa mutlaka arkasında bir stres faktörü var.
5: Evet.
2: O belki babayla da alakalı bir şey. Belki bir hayatı işte evinde yaşadığı diğer insanlar, diğer çocuklar varsa onlarla da alakalı tabii bir ki. Şey. Süper anne olmak yerine belki doğal aile olmayı tercih etmek
5: evet,
2: lazım.
5: Evet, doğal anne, doğal aile dediğiniz gibi. Mesela yeni bir çalışma okudum, çok hoşuma gitti. Normalde biz hep loğusa depresyonu diyoruz ya. Hani annelerin hep depresyona girdiği, işte hormonların etkisinde ya, yeni bir çalışma yapılmış. Esasında yeni doğum yapan annelerin eşlerinde de depresyona giriş, yani erkeklerde de var. Çünkü birey sayısı artıyor, aile büyüyor, sorumluluklar artıyor.
2: Biraz erkekler o konuda dediğim
5: yani,
2: gibi.
5: Evet, yani ilgi, işte şöyle bir şey var. Esasında ilgisiz kalma değil. Şimdi anne yeni doğum yapıyor, yorgun, ister istemez biraz destek istiyor.
2: Biraz bakımsız kalıyor.
5: Bakımsız yani. Kalıyor, işte eşi akşam geldiğinde onunla ilgilensin, kendine yardım etsin istiyor. Babalar da diyor ki işte ben çalıştım. Esasında dediğiniz gibi doğal aile. Yani biz aileysek zaten her şeyi beraber üstlenmek gerekiyor. Ben yeni doğum yapmış annelerin eşlerine şunu söylüyorum. Eşinizin size ihtiyacı var. Yani eşinize destek olmanız gerekiyor. Yani aileyle beraber, eş desteğiyle beraber her şeyin üstesinden geliniyor.
2: Bu güzel günlerin tadını çıkarsınlar. Evet, çünkü o evet. Küçük dönemi, şimdi bakıyorsunuz, geriye dönüyorsunuz. Ben mesela bakıyorum, evde bir koltuğumuz var. o koltuğa böyle enlemesine oğlumu yatırırdım. Başı bir tarafta, ayakları bir tarafta. Ve oraya sığardı. Şimdi neredeyse böyle hani koltuğa oturduğunda sığmayacak kadar olmuş. Yani geçip gidiyor günler. Evet, tadını çıkartmak lazım.
5: Aynen öyle. Yani her anın güzelliğini yaşamak lazım. Yani o güzellikle beraber süper anne olmak değil, güzel kaliteli vakit geçiren, çocuğuyla hani vakit geçirmeye daha çok özen gösteren iyi bir anne, iyi bir aile, iyi bir eş, herkese İnşallah. Bekliyoruz.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Bugün de sizlerle birlikte yine bebeklerin, çocukların büyümesine katkıda bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince toplumun çocukları onlar, katkıda bulunmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar çocuk sadece anneye babaya, aileye aitmiş gibi görünse de aslında hem bugünü yaşarken hem gelecek hayalleri kurarken çocuk toplumun çocuğudur. Bunu da unutmamak lazım. Programımızı kaçıranlar için tekrarının yarın olduğunu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz.

0: şimdi reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Gelişmelerle hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Detayları TGRT Haber muhabirimiz Merve Güven'den alacağız. Merve, neler aktaracaksın bize?
1: Mehmet Aydın, bahsettiğiniz gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik çok ciddi iddialarda bulunmuştu. Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kripto telefonla dinlediğini iddia etmişti. İşte bu iddialara karşı da aslında Adalet Bakanı Gürlek'ten çok sert açıklamalar geldi. Peki o açıklamanın detaylarında neler vardı? Hemen onlara geçelim. Tabii aslında Akın Gürlek bu iddiaları iftira siyasetinin tezahürü olarak yorumladı. Ve ne şahsımıza ne devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik açıklamasını yaptı Bakan Gürlek. Tabii aslında özellikle yürütülmekte olan yargı süreçlerine Özgür Özel'in yine darbe olarak ifadeleri nitelendirmesi vardı. Buna da değindi Akın Gürlek ve aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır Özgür Özel ifadelerini kullandı ve 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpışma ve hadsizliktir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii Akın Gürlek aslında daha önce Özgür Özel'in hakim ve savcılara yönelik korkacaklar ifadelerine de değindi. Hakim ve savcıları bu şekilde tehdit etmişti Özgür Özel dedi. Yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım ifadelerini kullandı ve Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez, dosyadaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür ifadelerini kullandı. Tabii Bakan Gürlek aslında bu açıklamasında Özgür Özel'in kendine yönelik ithamlarının da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde süren mutlak butlan davasına karşı bir operasyon olduğunu da ifade ediyor. Bu anlama geldiğini ifade ediyor. Tabii şunu da ifade etti Bakan Gürlek açıklamasında. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız dedi. Yani Özgür Özel'in dün akşam katıldığı televizyon programında kendine yönelik iddialarına da yine yargı yoluyla karşılık vereceklerinin mesajını verdi Bakan Gürlek. Ve milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır dedi. Tabii aslında Özgür Özel'in bu iddialarına tek tepki Bakan Gürlek'ten gelmedi. Sizlerin de aktardığınız gibi hemen bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada aslında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatıldı. Ve Özel hakkındaki soruşturmada yapılan açıklamada da Özel'in sözlerinin kamu düzenini ve barışı bozmaya yönelik olduğu ifade edildi. Ve yine bu sözlerin halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği belirtildi bu soruşturmanın detaylarında. Tabii şu tekrar altını çizelim. Özgür Özel'in bu iddialarına yönelik Bakan Gürlek iftira siyasetinin tezahürü dedi ve büyük bir çarpıtma ve hadsizlik açıklamasını yaptı. Yine hakkını yargı yoluyla Özgür Özel'e bu ifadelerinden, bu iddialarından dolayı dava açarak arayacağını ifade etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda resmen soruşturma açtığını hatırlatalım. Sözü size bırakalım.
0: Merve Güven, çok teşekkür ederiz. Detayları senden anladık, dinledik. Devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oldu. Emniyet Teşkilatı'na yönelik devrim niteliğindeki kanun değişikliği teklifini, çalışma saatleri düzenlemesini ve sokak hayvanları konusundaki son durumu açıkladı.
2: Kanun değişikliği bir teklifi hazırladık. Meclisimize sevk ettik. Muhtemelen önümüzdeki günlerde kanunlaşacak. Meclis Genel Kurulu'ndan da geçecek. Siyasi partilerin de bu konuda mutabakatı var, yardımları var. İnşallah o geçtiğinde önümüzdeki günlerde mesela terfilerle ilgili konuyu düzenlemiş olacağız.
3: Emniyet teşkilatına yönelik kanun teklifi müjdesi verdi. Polislerin çalışma saatlerine düzenleme için yeni yasal düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.
2: Mevcut teşkilat kanunu 1937 yılında çıkmış. Yani artık bünyeye dar geliyor. Emniyet teşkilatımız 350 bin kişilik bir kadro. Yani büyük bir teşkilat. Kanun eski. Onun da bir şekilde güncellenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili yani son hazırlığımızı yaptıktan sonra, tamamladıktan sonra bana sunum yaptılar. Ama üzerinden biraz daha geçmemiz gerekiyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı programda emniyet mensuplarının merakla beklediği sorulara cevap verdi. Mevcut teşkilat kanununun güncelleneceğini ve polislerin çalışma saatleriyle fazla mesai ücretlerinde değişiklikler yapılacağını belirtti.
2: Teşkilat kanununda gündeme getireceğiz. Şu anda elimizin altındaki çalışmalardan birisi de o. Eğer 12-36'yı hayata geçirebilirsek fazla çalışmalarının da önüne geçmiş olacağız. Eğer buna rağmen de fazla çalışma olursa Maliye Bakanlığı'yla da görüştük. Bu konuyla ilgili yine bir kanuni düzenleme hazırlığımız var. Belki 2027 yılının başı itibariyle fazla çalışma söz konusu olursa fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda da bir düzenlememiz olacak.
3: Ve sokak hayvanları düzenlemesi. Bakan Mustafa Çiftçi tarih verdi.
2: Bütün Türkiye'de baktığımız zaman %80 oranında sahipsiz hayvanların hepsi toplanmış durumda. %20'lik bir kısım kaldı. Bunları da inşallah bu sene içerisinde, bu senenin sonuna doğru belki Eylül-Ekim ayında tamamen toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çalışma odasında yer alan Sultan II. Abdülhamit portresine de değindi.
2: Osmanlı'nın en çalkantılı döneminde yani o hasta adam denildiği dönemlerde 33 sene devletimizin başında kalmış. Yani bu noktada iyi bir denge politikası yürütmüş. Eğitim konusunda, sağlık konusunda çok güzel çalışmalara imza atmış. Bu demir yolları ulaşım noktasında da büyük bir devlet adamı. Son imparator, onun son imparatoru. Benim de yani lise yıllarından gelen, üniversite yıllarından gelen kendisiyle ilgili ben epey kitap da okudum, araştırma da yaptım. Bir hayranlığım da var. Seviyorum kendisini. Dolayısıyla valilik yaptığım Çorum'da veya Erzurum'da da ben fotoğrafını duvara asmıştım zaten ama o zamanlar demek çok dikkat çekmemiş.
0: İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 48 suçlunun Türkiye'ye iadesinin yapıldığını duyurdu. MİT de önemli bir operasyona imza attı. Avusturyalı baronu Mersin'de yakaladı.
3: 27'si kırmızı bültenle 21'i de ulusal seviyede aranan 48 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı olan 48 suçlu Gürcistan, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerden Türkiye'ye geri getirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da önemli bir operasyona imza attı. Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Bensoltan Mersin'de yakalandı. Operasyon sırasında adreste geniş çaplı arama yapıldı. Şüphelinin üzerinden kendi adına düzenlenmiş çok sayıda sahte kimlik ve farklı ülkelere ait belgeler çıktı.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programını açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki Hatıralar programında zaman zaman sizlere eski İstanbul hayatını ve İstanbul hatıralarını canlı ve akıcı kalemleriyle tasvir edenlerin hatıralarını nakletmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Refik Halit Karay'dır değerli dinleyiciler. Refik Halit Karay'ın 3 Nesil 3 Hayat adlı hatıratında Sultan Abdülaziz devri, Sultan Hamit devri, bugünkü devirde bir hadise alınıyor ve 3 devirde nasıl hatıralar yaşanmış bunlar anlatılıyordu. Bu haftada Refik Halit Karay'ın 3 Nesil 3 Hayat adlı hatıratından Gece ve Sokak başlıklı hatırat bölümünü sizlere nakletmek istiyoruz. Evet, Sultan Abdülaziz devri ile başlıyor Refik Halit Karay. Geceleri sokaklar henüz aydınlatılamadığı için ancak el fenerleriyle yürünebildiği devirdeyiz. Oymalı, kabartmalı ve kulplu, pek marifetli kapakları aşağıya gelmek şartıyla şimdi bazı evlerde özenti bir ecnebi zevkine uyularak ters taraflarından münasebetsiz şekilde antrelere asılıp içine elektrik ampulü konan bu fenerler bildiğiniz gibi boy boydur. Önünde fener çekecek uşağı olmayanlar kapanınca cebe sığacak kadar küçüklerini kullanırlar. Uşaklılar ise devlet işlerinde rütbe ve makam sahibi değilseler daha büyüğünü. Fakat ne kadar zengin olurlarsa olsunlar yine de tek mumlusunu kullanmak mecburiyetindedirler. 2 ve 4 mumlular ihraz edilmiş yüksek memuriyet ve mevkiin derecesini gösterir. Gece ziyaretlerinde cep fenerliler bir konağa vardılar mı kendi fenerlerini püf diye kendileri söndürüp misafir geldikleri yerin uşağına teslim ederler. Fenerler muayyen bir mahalle, tıpkı ayakkabıların konduğu papuçluk nevinden bir rafa dizilir. Giderken o feneri yakan konağın bir hizmetkarı olur. Uşaklarıyla gelenlerin fenerlerini kahve ocağında efendilerini bekleyen yine kendi uşakları yakarlar. Zaten avdet zamanına işaret, fenerimi yaksınlar sözüdür. Fenerlerin pek temiz tutulması, ikide bir olup parlatılması lazımdır. Şıkır şıkır yanıp göz almayan fener paslı bir silah kadar ayıp sayılır. Meraklılar her devirde şöhret kazanmış fenerci ustalarına müracaat ederler. Bugün bile antika toplayanlar fenerlerin alt kısmında bazı mühürler yani ustanın damgasını ararlar. Mesela Kevork'un fenerleri birinci derecede makbul olanlardandır. Fenercilik Osmanlı sanatkarlığının pek ziyade zariflik, zevk ve incelik göstermiş bir şubesidir. Kapanıp açılmayan, bronzdan yapılmış bahçe ve oda fenerleri arasında öyle güzelleri, şahaneleri vardır ki seyrine doyulamaz. Onlar büyük ve uzun bir devlet ve sanat saltanatının belagatlı yani derin manalı ve gururlu şahitleridir. Temsil ve temaşa, karagöz, hokkabaz, orta oyunu, meddah ve köçeye inhisar ederken bu devrin sonuna doğru Beyoğlu'ndakinden başka İstanbul tarafında da tiyatro başlamıştır. Gedikpaşa'daki binada Vatan yahut Silistre oynanmış, halk Namık Kemal Bey'i sahnede alkışlamakla heyecanını yatıştırmaya muvaffak olamadığından tiyatro dışında da bulup baş üstüne taşımak arzusuna kapılmıştı. Ve muharrir gizlice arka kapıdan kaçtığı için de Gedikpaşa semtinin bütün sokaklarında saatlerce onu arayanların muşamba fenerleri dolaşmıştı. Görülüyor ki temsil ve temaşa hayatımızda fenerin sayılı bir rolü vardır. Binaenaleyh gerek Karagöz'e gidilsin gerek tiyatroya. Oyun saatine yakın en evvel dikkate çarpan şey karanlık, izbe ve iğri büğrü sokaklarda alışılandan çok fazla rast gelinen fenerli kafilelerdir. Küçük seviyedekiler oyun yerine gelince ufak fenerlerini söndürürler, ya önlerine koyarlar
yahut da soğutup ancak kestirecekleri yol hesabı ile içine diktikleri mumu çıkararak yassıltır, palto, kaput, avniye, kürk, hırka ve sakolarının geniş ceplerine yerleştirirlerdi. Uşaklar şayet konağa dönüp bitme saatinde tekrar gelip kapıda beklemeyeceklerse civarda bir kahveye giderler. Pek yüksek servet ve makam sahiplerininki ise oyuna girip efendilerinin gözüne çarpmayacak bir köşeye gizlenirlerdi. Erkeksiz kadınlar grubunda fener taşımak hakkı en yaşlısına, yaşlılardan en cesaretli ve erkek yapılı olanına yahut da zenci halayığa, zenci bacıya verilirdi. Bunların diğer elinde de bir erkek tecavüzüne karşı ihtiyaten iri bir sopa bulunduğu da olurdu. Gece erkekle de olsa mahalle aşırı bir yere gitmenin kadınlar için hayatlarında pek az rastladıkları mühim vakalardan biri olduğunu unutmamalı. 60'ını bulmuş bir hanım bu vakaları kolayca ve teferruatıyla hatırlayıp sayabilir. Yani bu satırların yazıldığı 40'lı yıllarda 60'ını bulmuş bir hanımdan kastediliyor. Hem de ekseriya büyük bir tehlike atlatmış, bu tehlikeyi nasıl olup da atlatabildiğine şaşıp kalmış bir tavırla ve heyecanla anlatır. Kadın ancak araba çoğaldıktan ve sokaklar bir miktar aydınlatıldıktan sonra gece dışarı çıkabilmeye başlamıştır. İkindi ezanı kadının ve akşam ezanı erkeğin evine döneceği saatin son haddidir. Aman çocuklar, ikindiler okunuyor, geç kaldık, acele yürüyelim, bizi sokakta görenler sonra ne der? Vallahi efendi duyarsa kıyametler koparır. Terlikçi Ahmet karısını ikindi vakti hala sokaklarda sürtüyor diye boşamamış mıydı? Üstelik kadının adı da çıktı, bir daha koca bulamadı derlerdi. Gece gezintileri de mühim ve tarihi hadiseler gibi nakledilir. Sultan Aziz'in tahta çıktığı yıldı. Nur içinde yatsın, rahmetliyle o yaz evlenmiştik. Seni 15 alayına götüreyim dedi. Yani Ramazan ayının 15'inde padişahın eski sarayda iftar ediş merasimine. Hünkârın dönüşünü görecektik. Divan yolundan giderken ızbandut gibi iki herif peşimize takılmasınlar mı? Üzerimde mahzen kapağı bir gron ferace vardı. Mahzen kapağı bir renk. Efendi de o zaman toy. İşte bu gibi hikayeler uzun sürer ve dinleyenlere hem korku hem de halecanlı bir arzu verirdi. Gece gezintilerinin zorluğundan ve bu gibi tehlikelerinden dolayıdır ki uzakça semtlere gidilince yatıya kalmak o devirde bir mecburiyetti. Hanımlar gündüzden gelirlerdi. Erkekler güneş batmadan önce. Birinciler haremde, ikinciler selamlıkta ağırlanmak şartıyla da. Mamafi yatak serilen odada nikahlıların birleşmesine her zaman değilse de bazen bilhassa hatırlı olanlar için müsaade vardı. Yani misafirlikte gece kalanlar aynı odada gece birleşirlerdi. Haftalarca aynı dam altında barınıp da birbirlerinin yüzünü görmeyen misafir karı kocalara rast gelmek de pek mümkündü. Kadın, sokak ve gece. İşte su, barut ve ateş gibi zıt, imtizaçsız, birbiriyle uyuşmayan üç madde. Gece gezintilerinde fener yalnız karanlığı giderip yolunu bulmak için taşınmazdı. Ayın 14'ü ve Temmuz mehtabı da olsa, hatta iki sokak öteye de gidilmek iktiza etse gene elinizde veya önünüzde ışık bulundurmaya mecburdunuz. Fenersizleri bugün otomobil ve bisikletlilere yapıldığı gibi devriyeler, yani zabıta müfrezeleri yakalar, karakola götürür, özür ve meramını anlatamayanları da sabaha kadar mevkuf, yani göz altında tutardı. Tam horhor yokuşunun başına geldim. Fenerimin mumu bitmesin mi? Saat 5, herkes yatmış. Evlerde tek ışık yok. Zifiri karanlığa gömüldüm kaldım. Aksi olacak, devriye ile de karşılaşmayayım mı? Anan yahşi, baban yahşi. Dökmediğim dil kalmadı ama kime dinletirsin? Yakaladıkları gibi karakola tıktılar. Görülüyor ki o zamanda şehir daimi bir ışık söndürme ve pasif koruma tecrübesi halindedir. Gece yarısından sonra sokağa kim çıkar ki? Ancak ebe ve hekim çağırmak için pür telaş birkaç kişi. Hem zaten koca memlekette kaç kişi? Ya Balat'a inip Kambur Yasafoğlu'nu yahut Haliç Feneri'nde çifte sakal Pandelaki'yi bulmalı. Galata'da dil bilmez bir lehli de vardır ama oraya kadar nasıl gidilir? Akşam ezanları okunurken bütün perdeleri inen,
Yatsıdan sonra ayak sesleri kesilip ışıkları sönen, gözleri yumulan, sokaklarında tek tük muşamba fenerlerin, tennuresi yani entaresi sırtında sema eden Mevlevi dervişleri gibi sıra sıra beyaz etekleri dönüp dolaşan eski İstanbul geceleri. Ve bu loşluğa korkunç kızıllığını yayan, kızıllığa koşuşan halkı ile eski İstanbul yangınları. Onlar 50 senelik değil, Orta Çağ tarihinden alınmış birer antika tabloya benziyor. Evet, şimdi geldik Sultanahmet devrine. Fener taşımak artık zabıtanın halka yüklediği bir mecburiyet değildir. Bina ve sokakların bir derece aydınlatılmış olmasına rağmen başlangıçta hala ahali bu adeti bırakmamaktadır. Makam ve memuriyet sahipleri önde çift mumlu muşamba fenerle birbirlerine gece ziyaretleri yapmayı haysiyet ve şereflerine daha uygun, daha şatafatlı buluyorlar. Küçük halk tabakası da dar, girintili çıkıntılı ve ekseriya yangın yerleri arasından geçen yollarda kendilerini daha emniyette hissediyorlar. Arabanın çoğalması da kadınları geceleyin sokağa çıkmaya ve uzakça semtlere gidebilmeye alıştırmıştır. Araba hususiyle kupa biçimindekiler evin ve odanın bir divanı gibidir. Kapısı vardır, kapanmaktadır. Pencereleri vardır, örtülebilmektedir. Arabacının yanında bir uşak oldu mu can, mal ve ırz büyük bir ihtimalle tecavüzden masumdur, yani korunmuştur.

Bununla beraber yaşlı, meraklı ve ürkek hanımlar gene gece yolculuğundan pek hoşlanmazlar. Sokak ve araba fenerlerinin titrek ve yarım yamalak aydınlattığı türbe, mezarlık, mescit, tabutluk gibi yerlerden geçerken gözlerini kaparlar. Çok aydınlık caddelere varınca da ahalinin açgözlü bakışı karşısında sahneye çıkmış kadar utanma duyarlar. Zaten bunlara göre araba dahi emin sayılamaz. Bir gece kantocu Peruz'un arabasını önleyip kızı nasıl da çekip almışlar, ötesini berisini bıçaklamışlardı, unuttunuz mu? Yassı zamanından sonra dışarıda kalmak doğru değil, arabayla da olsa. Bu endişeye hayvanların ürkmesi, arabanın devrilmesi korkusunu da ilave etmeli. Arabada bilhassa geceleyin Ayetel Kürsi okuyup dört tarafa üfleyen hanımlar çoktu. Sultan Aziz devrinde kadın hakkında sokakta bulunmak haddi ikindi ezanı iken, bu devir iptidasında yani başlangıcında hanımlara akşam ve arabadakilere yatsı ezanına kadar mesai verilmeye, izin verilmeye başlanmıştı. Diğer taraftan erkekler için de şehrin gece hudutları genişlemiş, dönüş saatleri uzamıştır. Artık Beyoğlu'na geçenler, yalnız Sultan Aziz devrindeki gibi alafrangalığa özenen beyzadeler ve eğlence peşinde koşan mirasediler değil, orta tabakaya mensup olanlar da. Geceleri şehir seneler değiştikçe ışıklanıyor ve harekete geliyor. Hususiyle Ramazan ayında. Bu ay o derece başka aylara benzemez ki, sona erince payitaht yani başşehir İstanbul birdenbire 1/4 aydınlığından ve kalabalığından kaybederek bir kasaba loşluğu ve sessizliği alır. Hatta adım atmak kabil olmayan direkler arasında bile sokak köpekleri caddenin ortasına kıvrılıp yatmak imkanını tekrar bulurlar.

Ramazan ayının dünyada başka hiçbir memlekette görülmemiş acayip bir hususiyeti de vardı. Şehir gündüzleri yarıdan fazla tenhalaşır, halkın yarıdan fazlası yorganını başına çeker uykuya varırdı. Hükümet dairelerinde de devam edenlerin sayısı azalır, kalemler boşalmış görünürdü. Ta ikindi zamanına, Bayezid sergisinin dönüp dolaşılacağı saate kadar. Bir eğlence şehri ki ahalisi gündüz yatakta, gece sokakta. Oruç ve ibadet, hilafet merkezinde, umumi nazarda, ibadetin yanında bir de eğlenceyle süslenirdi. Ramazan-ı Şerif'te kadınlar için de gene din vesilesiyle gezip dolaşma hudutları genişlerdi. Onların da vaiz, hatim ve hafız dinlemelerine mahsus birkaç cami açık tutulurdu. Bu camilerden birkaçı yalnız kadınlara mahsustu. Yani dinleyici erkek giremezdi. Mesela Taş Tekneciler Camii gibi. Bir kısmı da ortadan kafeste bölünürdü. Bir tarafı erkekler, öte tarafı kadınlar için. Şehzade Camii gibi.

geçenlerin manzarayı hala keyifle bir Çin, Siyam, Kore seyahati gibi hatırlayıp gülümsememelerine imkan yoktur. Teravih namazlarına kadınların gittiği de olurdu, fakat erkeklerin bu devirde ışıksız sokağa çıkabilmelerine rağmen kadınların önünde fener bulunması zabıta emriyle değil, ihtiyat ve anane icabı gene şarttı. Yazık ki daha önce bahsettiğimiz zarif muşamba fenerlerin yerini gittikçe Yahudi işi adi cam fenerler, donanma fenerleri alıyor. Evlerde ve konaklardaki eski fenerler tel büklümlerine tesadüf eden muşambaları rutubet lekeleriyle kıpkırmızı kirlenip pirinç madenleri yemyeşil paslanarak köşeye bucağa atılmış çürüyüp gidiyor. Bir küçük ve imtiyazlı zümre Boğaz içinde ve yaz mehtaplarında deniz safaları yapar. Bunlara kadın kayıkları da karışırdı ama iki cinsin arasında su ve hepsinin de yüzünde gecenin gölgesi bulunduğu halde. 15 alayını, yani padişahın eski saraya gelip iftar ettiği Ramazan'ın 15 ay alayını, Kadir gecesi kalabalığını, Ramazan ayında direkler arası eğlencelerini, cülüs ve kandil şenliklerini, yani padişahın tahta çıkış ve kandil şenliklerini seyretmek için İstanbul'un kenar mahallelerinden rağbette ve donanmış cadde ve semtlerine gelen yayan kadın kafileleri pek aydınlık bir yere varınca cam fenerlerini dikkati çekmemek ve gülünç görülmemek maksadıyla söndürürler, loş sokaklara dalınca tekrar yakarlardı. Onlarca dönüş parlak bir rüyadan uyanışa benzerdi. Asıl bu gidiş gelişlerde fener tutan koca karının veya zenci kadının rolü mesuliyetlidir. Söz ve el atanlara ve peşlerini bırakmayanlara karşı müdafaada bulunmak ve hatta icabında tecavüze geçmek için mesuliyetleri vardır. Bir vazifesi daha vardır. Arkasında yürüyen genç kızlar, erkek kalabalığının ve temasının verdiği bir heyecanla fazla gülüşüp kıvrılmaya, yani âmi tabirle fingir demeye başladılar mı, edebe davet etmek, şimdi döverim ha, hay kepazeler hay, eve varınca yaptıklarınızı hanım ninenize bir bir anlatacağım gibi tehditler savurmak, azarlamak, gençlerin gevşeyen mukavemetini, kaybeden haya damarlarını yeniden vazifesine çevirmek. Kösemenlik, malum sürüye göz kulak olan koyuna kösemen koyun denir. Kösemenlik de kılavuzluk demektir. Kösemenlik ve fener taşıma bazen aileden veya mahalleden entarili, hırkalı, başı abani sarıklı bir ihtiyara, hacı efendi nuhtesine düşer. O zaman tazeler gidişli değilse de dönüşte yaşlı kılavuzu yorgunluk ve uyku bastırdığı için biraz daha eğlenmek ve rahat etmek fırsatını bulurlardı. Hatta eve dönüş zamanları bile bu saat sebeple biraz daha gecikebilirdi.

Evet, geldik şimdiki duruma. Gece yarısına doğru, yani 1940'lı yıllar anlatıyor Refik Halit Karay. Gece yarısına doğru Taksim Meydanı. Yani 50 sene evvel ecinlilerin, cinlilerin karanlıkta top oynadıkları ıssız bir yer ve korkunç bir saat. Sinemalarla tiyatrolardan boşanan halk keskin bir ışık altında tramvaylara, otomobillere, otobüslere koşuyor. Bir kısmı da pastacı, muhallebici dükkanlarına. Bir kısmı da heveslerini alamadıkları veya yeni heveslere kapıldıkları için gazinolara. Yan yana, kol kola, kadınlı erkekli bu coşkun cemaat arasında gece vasıtalarıyla ta Büyükdere'ye, Bostancı'ya, Bakırköy'e evlerine dönecekler de vardır. Eskiden güpegündüz bile gidilmesi düşünülen uzak semtlere. Fakat yalnız Beyoğlu bu halde değildir. Beyazıt tarafında da halk ayaktadır. Hem de genç kızlar, delikanlılar, gülüşe konuşa, bir zamanlar eli fenerli ve sopalı bacılarla ancak ve hem bu saatten pek erken güç bela dolaşılan sokaklarda fütursuz yürüyorlar. Talebe yurtlarının kapıları önünde vedalar, arkadaşça el sıkmalar. Meşrutiyetin ilk günlerinde ağızlarda dolaşan geceler gündüz oldu türküsü asıl şimdi hem maddi hem manevi iki bakımdan bir hakikat oldu. Gece bilhassa kadınların mükellefiyeti kaldırıldı. Caddeler ve camiler kenarına dizilmiş kavuklu mezar taşlarının akçıl yüzleri, tramvay ve otomobil fenerli keskin ziyalarını gezdirip gece yarıları yanı başlarında kadın

vakalar aksettikçe bu garip zamana karşı hayretle bakıyorlar ve acı acı gülüyorlar gibi görünüyorlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir semtin metamorfozu başlığını taşıyor bu bölüm ve Caddebostan'ın 3 devirdeki halini, yani Sultan Aziz devrinde, Sultanahmet devrinde ve bugünkü devirdeki halini anlatıyor. Yalnız şunu hatırlatalım ki bu hatıralar kaleme alındığında 1940'lı yıllardır. Dolayısıyla bugünkü devirden kastı 1940'lı yılları ifade etmektedir. Evet, Sultan Aziz devrinde Cadı Bostanı, yani şimdiki Cadde Bostan. O tarihte haftada bir kere İstanbul'dan kalkan yandan çarklı, ayrıca dümenin daha kolay manevra yapılabilmesi için flok direğinde, yani üçgen direğinde yelken bir ufacık vapur, Anadolu kıyısı muayyen yerlere uğraya uğraya İzmit'e kadar gider. Fakat uğradığı yerlerde iskele rıhtım yoktur, açıkta durur, vapura kayıklar yanaşır ve müşterilerle eşya, uzak bir yolculukta olduğu gibi zorlukla bağırışa haykırışa çıkarılır. Cadı Bostanı bu duraklardan biridir ve hakikaten bir bostandan başka bir şey değildir o zaman. Su dolabını gözleri bağlı bir at çeviren koskoca yemyeşil sır sıklan bir bostandır. Etraf göz alabildiğine yalnız bağ ve bağlar ortasında tek tük köşkler. Köşkler ya aşı boyalı yahut kaplamaları siyahlaşmış boyasızdır. Biricik yol gene Bağdat Caddesi'dir. Ama eski usul, iri iri kaldırım taşlarıyla döşenmiş. Bugünkü çeşmeler gene yerli yerinde. Ayrılık Çeşmesi, Selami Çeşme, Çatal Çeşme, Bostancı Çeşmesi yerli yerinde. Her çeşmenin yanında, set üstünde çayır çimenlik bir namazgah. Selami Çeşmesi'ninki hala yerindedir. Fakat pek bakımsızdır, kaybolmak üzeredir. Gelen geçenler namazlarını kılsınlar diye. Yukarıda bahsettiğimiz vapurdan, Nisan ayından bahsediliyor, Nisan ayındayız, bir aile çıkıyor. Eski vezirzadelerden birinin kalabalık ailesi. Bu paşa, bostan içinde dededen kalma köşkte, Boğaziçi mevsimi başlamadan bir müddet bahar keyfi sürer. Koyun sütü içerek, marul kürü yaparak ve civar çayırlara atlarını salarak. Bahara o devirde büyük bir ehemmiyet verilir. Kanı temizlemek lazımdır. Hacamat yaptırmalıdır, yani kan aldırmalıdır. Bol süt içmelidir, yoğurt ve yeşillik yemelidir. Vücut dahilen temizlenmelidir. Atlar da muhakkak çayıra çıkartılmalıdır. Kışın yoğurt mideyi üşütür diye pek rağbet görmezdi. Paşa maiyetinde aşçılar, uşaklar, seyisler, korucular, ayvazlar, beyaz ve zenci halayıklar, harem ağaları, dodular, bacılar, dal kavuklar, sazendeler ve hanendeler, hatta bir imam ve bir müezzin olduğu halde göç etmiştir. Ve köşk, bütün bu halkı barındıramayacağı cihetle, bahçeye büyüklü küçüklü çadırlar kurulmuştur. 5 vakit büyük cemaatle namaz kılınmaktadır. Yiyecek içecek bolluğu ve boğaz düşkünlüğü akla durgunluk verecek derecededir. Kır havası iştah açacağı kanaatiyle, başlıca himmet sofraya sarf edilir. Günde kaç kuzu kesilir, kaç batman süt pişirilir, kaç yüz marul yenilir, haddi hesabı malum değildir. Çeneler ancak uykuda dinlenebilir. Uyku haricinde herkesin ağzı mütemadiyen çayırdaki atlarınki gibi işlemektedir. Bostanın çağla bademleri, çakal erikleri de cabası. Vitamin nazariyesi malum olmamakla beraber çiğ ve yeşile rağbet fazladır. Bilhassa taze soğan ve sarımsak sarfiyatı mühim bir yekün tutar. Sultan Aziz dahi o mevsimde Alemdağ'daki sarayına birkaç sefer yaptığından aklına eser, belki atını bu taraflara sürer, farz-ı muhal uğrayıverir düşüncesiyle köşkün ambar ve kilerlerinde padişahı maiyetiyle beraber mükemmelen ağırlayacak nadide her şey mevcuttur. Zaten 15-20 misafirin birdenbire gelivermesi hiçbir zaman sofrada hissedilir bir eksikliği mucib olmaz. Bugün en büyük otellerde ve kulüplerde bile şaşkınlık meydana getiren ve omlete başvurduran bu fazlalık yalnız bir ay bahar mevsimi geçirilmek maksadıyla gelinmiş olan kır köşkü için ruhun duyamayacağı adi ve daimi hayat tarzının icablarındandır. Aşçıbaşı nihayet o gün bostan köpeklerini önlerine attığı artıklarla umduğu kadar doyuramaz, o kadar olur. Gece her taraf ıssızdır. Bilhassa büyük hanımefendi pek korktuğu için silahlı korucular nöbetleşe köşkü beklerler. Bu korkusunun sebebi Sultan Mahmut zamanında merhum kocası Tuna boyunda mütesellim iken, yani mülki amir iken, bir Ulaht çetesinin, Romen çetesinin hücumuna uğramalarından ve ta ve sabah, sabaha kadar karşılıklı kurşun atmalarından öyle bir vakadan ileri gelmektedir. Diğer taraftan semtin adı da cidden ürkütücüdür. Yalnız koca kuyusuyla ve izbandut bahçıvanlarıyla bostan bile her insana hoş gelmezken başına bir de cadı kelimesi koymak. Cadıdan çok korkulan bir zamanda bundan büyük münasebetsizlik olamaz. Cadı bostanı Eflak ve Boğdan değildir ama Alemdağ'da Rum köyleri vardır. Küçük ve büyük bakkal köy. İşlerinden eşkıya yetişir. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. Hem karşıki adalardan kayıklarla bir baskın yapılması, Paşazade'nin dağa kaldırılıp da fidye-i necat, kurtuluş parası istenmesi de akla gelir ya. Adalar o sıralarda gavur ve papaz yatağıdır. Hemen hemen yarı müstakil, sonraki Sisan Beyliği gibi bir bölgedir. Zaten paşanın çoluk çocuğuyla bu izbe yere gelip oturmasını dostlarından çoğu ihtiyatsız bir hareket, aklının dikliğine gitmek telakki etmektedirler. Aralarında delinin biridir diyorlar. Babası da öyleydi. Ne olacak? Sekbanbaşılıktan yetişme. Sekbanbaşılık Yeniçerilerde bölük komutanına verilen isimdir. Bostan ta denize kadar iğde, hünnap, incir ağaçlarıyla uzanmaktadır. Yani bugünkü plajın ve Ragıp Paşa Köşkü'nün olduğu yere kadar. Lakin mevsim yaza da rastlasa denize girme kimsenin aklına gelmez. Deniz ancak balıkçı, kayıkçı, tulumbacı makulesiyle bir de gemi tayfaları ve bahriyelilerin girdikleri yerdir. Nasıl da hastalanmazlar şaşılacak şey. Denizin zevki kayıkta ve balık avında çıkar. Bir de çocuklar, dadılar, bacılar, lalalar refakatinde ara sıra ayaklarını ıslatmadan kıyı boyu kumlar, kayalar arasından şeytan minaresi ve renkli taş topladıkları vakit. Dediğimiz devirde, yani Sultan Aziz devrinde, gayıptan haber veren biri zuhur edip de paşaya, şimdi bu dümdüz, bomboş, ıssız gördüğün yerler yok mu? Hani 50 altın versen gözünün vardığı kadar arazi satın alabilirsin. Bir gün gelecek köşklerle, bahçelerle, camilerle, insan kalabalığıyla dolacak ve dönümü bin kese akçeye elde edilemeyecek deseydi, şüphe yok eski Sekbanbaşı Zade'nin tepesi atar, bire yatırın şu herze güyü, yani saçma sapan konuşan adamı, atın kıçına yüz sopa avazıyla gözü önünde meydan dayağına yatırır, sonra manzaradan iştaha açıldığı cihetle kuzu çevirmesinin başına geçer, yarısını yok eder. Evet değerli dinleyiciler, şimdi geldik Sultan Hamit devrine. Üç nesil, üç hayat ya. Şimdi ikinci nesil Sultan Hamit devri. Gene Cadı Bostanı'nda bildiğimiz Sekbanbaşı Köşkü'ndeyiz diyor Refik Halit Karay. Fakat o zat güç bela, borç harç debdebesini bir müddet daha devam ettirdikten sonra sui hazm ile müteradif bir öfke buhranı arasında, sui hazm hazımsızlık demek, bundan aynı manaya gelen bir öfke buhranı arasında öbür dünyayı boylamış. Bu köşk ve bostan da Kassam marifetiyle satılmıştı. Kassam miras taksim eden memur. Şimdiki sahibi perde çavuşluğundan yetişmiş, paşalığa kadar erişmiş bir zamane adamı, bir padişah bendesidir. Eski köşkü yıktırıyor ve içi dışı yağlı boyalı, balkonlu, kuleli, cicili bicili, Art Nouveau bir bina yaptırıyor. Yani modern mimari tarzda Art Nouveau, o zamanki tabii. Bahçedeki köhne havuzu büyütüyor. Ortasına köprülerle geçilen özenti bir ada ve adaya da bir kameriye konduruyor. Su kaskatlardan akmaktadır ve arslan ağızlarından fışkırıp yalaklardan döküle döküle bostana varmaktadır. Bağdat Caddesi artık kaldırım taşıyla döşeli değildir. Yokuşlu inişli, ilk yapıldığı günden beri tamir yüzü görmemiş bir şosedir. Civarda her sene seyrek seyrek geniş arsalar ortasında köşkler peyda oluyor. Eski bağları filoksera hastalığı tamamen bitirdiği cihetle yeni köşk sahipleri Amerikan asması yetiştirmektedirler. Bu havali gittikçe rağbet buluyor. Boğaz için rutubetli diyorlar. Kuru hava sıhhate daha nafidir. Yani daha menfaatlidir. Fakat asıl rağbet daha ziyade denizden uzakça mahallere, tren hattının öbür tarafınadır. Bütün sahilde Fenerbahçe'den Bostancı'ya kadar. Bu devir başlangıcında yalnız Cadı Bostanı'nda Horoz Ali Paşa Köşkü ile bostan vardır. Sonraları dörde beşe çıkıyor. Meşhurları Sadi Bey, Hügnen ve neden sonra Cemil Paşa ve Ragıp Paşa köşkleridir. Lakin Sevahili Mütecavire, yani komşu kıyılar denilen bir deniz hattı ve taş iskeleler yapılmıştır. Her gün vapur işliyordur. En büyük merak kuleli köşk ve at ile arabadır. Semtin en mühim afetleri ise 3 tanedir. Müthiş bir toz, müthiş bir sivrisinek hücumu ve o nispette müthiş bir misafir akını. Yeni köşk yaptıran nüfuzlu zata sarayda soruyorlar. Yazın hangi semtte ikamet buyuruluyor? Cadı Bostanı'nda. Paşanın verdiği bu sade cevap yıldızda hoş olmayan bir tesir hasıl ediyor. Ser Karin, Kilercibaşı, Tütüncübaşı, Kitapçıbaşı, Başkatip, Kızlar Ağası veya bir başka saray kodamanının odasında herkes başını önüne eğiyor. Derin, manalı bir sükut. İşte bu tesir iledir ki paşa semtin ismini değiştiriyor. Cadı cadde oluyor. Cadı Bostanı cadde bostanı oluyor. Cadde Bostanı aşağı, cadde bostanı yukarı. Bir müddet koca karılarla yerliler dil alışkanlığıyla ara sıra gene eski adını ağızlarından kaçırıveriyorlarsa da farkına varınca hemen yenisini söylüyorlar. Zira yayılan rivayet şudur. Padişah o ismi istemiyormuş. Cadı Bostanı diyeni sürgüne gönderiyorlarmış. Halbuki semtin ismini değiştiren padişah değil, paşadır. Mamafi Cadde Bostanı ile Suadiye arası gene bomboştur. Göze görünenlerden bir Şemsettin Sami Bey'in, bir de şimdiki Suadiye'de Ebe'nin Köşkü namıyla maruf, ikmal edilmemiş iki bina mevcuttur. Cadde Bostanı Camii'ni Evkaf Nazırı Galip Paşa yaptırmıştır. Suadiye'dekini ise Maliye Nazırı Reşat Paşa, genç yaşında vefat eden kızı Suat Hanım'ın namına kurduruyor. Suadiye de zaten bu hanımın isminden geliyor. Birkaç kişi itiraz ediyor. Allah Allah, boş tarlalar ortasına da cami yaptırılır mıymış? Deniz bir derece rağbet buluyor bu devirde. Yaysız muhacir arabalarında ayaklarını sarkıtarak yeldirmeli başörtülü kadınlar bozuk yollarda sarsıla çalkana, toz bulutlarından aşağı yuvarlana, ikindi üstü Cadde Bostanı ile Bostancı'daki salaş hamamlara gidiyorlar. Ama hemen hemen bir girip çıkıştan ibaret. O dahi hekimin izniyle, dakikalar sayılarak. Bu havalide çam ağacı yetiştirme hevesi yeni başlamıştır. Her taraf gittikçe yeşillenmektedir. Paşamızın köşkünde bile alafrangalık hüküm sürmektedir. Kerime Hanımların artık mürebbiyesi vardır. Piyano hocası da geliyor. Mahdum Bey de çifte midilli koşulmuş sepet arabayla gezer. Damat Bey cins Arap atlarına meraklıdır. Sultan Aziz devrindeki bolluk azalmışsa da gene mutfakta bir aşçıbaşı ile iki çırağı çalışmakta ve her öğün tatlısıyla tuzlusuyla 3 tabla yemek çıkarmaktadır. Bu devirde, Sultan Hamit devrinde hayat daha ziyade evde geçer. Gezintiler arabayla şöyle Fenerbahçe'de bir tur yapmaktan, çifte havuzlarda 5-10 dakika dinlenmekten ibarettir. Bazen Mama'da orta oyununa, Mama şimdiki Fenerbahçe Sarayı'nın kuzeyinde kalan yere derlerdi. Mama'da orta oyununa, kuş dilinde tiyatrolara gidilirse de küçük hanımlara bu eğlenceler Fransızca öğrenir gibi olduktan sonra bayağı görünmeye başlamıştır. İlle yemeklerle kayış dağı ve taş delene seferler haysiyetine dokunacak kadar adi telakki edilir. Artık yeşil soğan ve sarımsak sofraya konmamaktadır. Meyve yemek üstüne soyularak imsakla yenir. Vitamin daha keşfedilmemiş olmakla beraber kibarlaşmış ailelerde buna zıt bir rejim takip edilmektedir. Bellerini avuç içine sığacak derecede daraltan korsalardan dolayı şık hanımlar ve tazeler noksan gıdadan kansızlaşmışlardır. Ömürleri piyano başında veya kitap sayfalarında heba olmaktadır. Boğaz içinde kalmış olanlarla yazdıklarını bu taraflara nakletmiş bulunan aile reisleri arasında bir geçimsizlik baş göstermiştir. Canım efendim, o toz toprak içinde sivri sineklerle itişe kakışa ne diye oturuyorsunuz? Vallahi sarf ettiğiniz paraya yazık. Onlar da cevap veriyor. Sizin rutubet de vücudu paslandırıyor. Yayların demir parmaklıklarına bir bakınız. Nasıl da çürüyüp gidiyorlar. Demirin dayanmadığına insan mukavemet edebilir mi hiç? İstikbal bu iki semtin hangisindedir? Muamma. İstanbul Boğaz içinde mi? Cadıbostanı'nda mı? Bilinen bir şey varsa Cadıbostanı'nın Caddebostan'a çevrildikten sonra hakikaten korkunçluğunu kaybetmiş olmasıdır. Yolu hava gazı fenerleri aydınlatmaktadır. Fakat henüz bostandır, caddeliği de bir kuruntudan ibarettir. Evet, geldik şimdiki duruma, yani 1940'lı yıllara. Tekrar oralardayız. Bir zamanlar cadı, sonradan cadde olan bostan civarında. Cicili bicili Arnava Köşk, paşanın meşrutiyette idbara uğrayıp, yani gözden düşüp vazifeden alınıp sürgüne yollandığı Ege adalarından birinde ölmesi, malum meşrutiyet ilan edilince Sultan Hamit zamanı ricaline ya sürgün ya tenzili rütbe gözüktü. O Ege adalarından birinde ölmesi ve çoluk çocuğunun dağılması yüzünden uzun müddet boş ve bakımsız kalmış, harabeye dönmüştür. Şimdiki sahibi bir kalem efendisi veya küçük bir ticarethane muhasibiyken talihi yar olup yol ve inşaat müteahhitliğine girişmiş, mühim bir servet elde etmiş ve zamane modasına uyarak yazın bu tarafta oturmak hevesiyle o yeri almış, ahşap köşkü yıktırmış, bir kübiğini yaptırmıştır. Sultan Aziz devrindeki Sekban Başı Zade'den ve Sultan Hamit devrindeki alaydan yetişme paşadan daha zengindir. Lakin mutfağı elektrikle yemek pişiren mini mini bir laboratuvardan ibarettir. Evde bir tek aşçı, bir tek hizmetçi ve hem bahçeye bakan hem de icabında önüne beyaz önlük takıp hizmetçi yamaklığı da yapan bir tek uşak var. Kocaman yemek masası ekseriya 3 kişi için kurulur. Bay bayan ve kızları. Zaten akşamlarını çok defa kulüpte geçirirler, misafirlerini de oraya çağırırlar. Bu zat ne çeşme, ne cami, ne kütüphane, ne de hastane yaptıracaktır. İsmini Taksim'deki koca apartmanın üstüne yazdırmıştır, kâfi görüyor. Bağdat Caddesi ikinci devirde, birinci devirde Sultan Aziz devrinde kaldırım iken, ikinci devirde şose iken şimdi asfalttır. Karanlık iken hava gazıyla ve bugün de elektrikle aydınlanıyor ve tramvaylar işliyor. Deniz ise ilk devirde uzaktan bakılan, orta devirde bir dalıp çıkılan, şimdi ne içinden ne kenarından ayrılmaya bir türlü razı olmayan hayati bir unsurdur. Bostanın denize inen kısmı çoktan uydurma bir plaj haline getirilmiştir. Bir zamanlar sırık domatesi ve enginar yetiştirilen bu sahada artık sırım gibi delikanlılar dolaşmakta ve sakız kabaklarının çiçek açıp bezelyelerin çalılara sarılmalarına mukabil taze kızlar yerlere yatmakta ve birbirlerine dolanmaktadırlar. Cadı bostanı o derece değişmiştir ki isminin başındaki eski cadı sabahlara kadar yollarda dolaşan yarı çıplak karaltı ve kafilelerden dolayı adeta cine tahavül etmiştir. Cin bostanı. Ele avuca sığmaz, denize dalar, ağaca fırlar, bisikletten kayığa, kayıktan kotraya atlar, pür hareket mahluklar ülkesidir. Toz ile misafir azalmış, sivrisinekle kaç göç tamamıyla ortadan kalkmıştır.

Üç devrin kıyafet değiştirmeleri de dikkate layıktır. Cadı Bostanı'nın kadınlı erkekli ilk yazıcıları bağlarda, kırlarda keten entariler, haydari hırkalar, kısa hırkalar, gezi takkeleri, yumuşak hotozlar, çedik papuçlar, hava serinleyince de incecik kürkler giyerlerdi. Geniş, hafif, rahat elbiseler. Cadde Bostanı olduğu sıralarda frenk etiketi başlamıştır. Erkeklerde dar belli, dar pantolonlu, sıkı elbiseler ve üniformalar, kolalı dik yakalıklar, katı gömlek, kadınlarda korseler, katmer katmer tül şemsiyeler, yerleri süpüren uzun etekler. Tabilikten en fazla uzaklaşan devir bu ikincisidir. Şimdiki durum ise hem kıyafet hem muaşeret hususunda tabilikten ziyade bir labaliliğe benzemektedir. Erkekler bumburuşuk keten pantolonları, kolsuz ve yakası açık gömlekleri, çorapları bükülmüş iskarpinleri ve bir değirmi deniz kalsonlarıyla, kadınlar paçaları enli pantolonları, pijamaları, şortları, dekolte mayaları ve takunya ayakkabılarıyla ve hepsi de cırlak kahkahaları, haykırıp koşuşmaları ve atlayıp sıçramalarıyla bu havaliye bir at cambaz hanesi, yani sirk manzarası vermektedirler. Bana verdikleri his şu, diyor Refik Halit Karay. Hemen herkes bir numara yapıyor ve yaptığından alkış bekliyor vaziyetinde. Az çok farklarla dünyanın her yerindeki deniz kenarlarını andıran bu yer böyle çılgıncasına rağbet bulmakta devam ederken, yine o dünyanın hiçbir tarafında eşi bulunmayan Boğaziçi bu türedi semtin öte yanında talihine küsmüş bir sürgün gibi maziyi anarak gittikçe çöküyor, modası geçmiş bir artistin gamlı ömrünü sürük. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka Hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberleriyle, gelişmelerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunun dinlendiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Bunu iftira siyasetinin tezahürü olarak niteledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek, Erdoğan'ın telefonunu dinliyor iddiasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek o açıklamalara sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek açıklamasında ortaya attığı mesnetsiz iddialar, siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Bu iddiaların devlet ciddiyetine ve milli güvenliğe yapılmış açık bir saldırı olduğuna vurgu yaptı. Gürlek, devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaların ardından Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Her şeyi bir bir anlattı. Özgür Özel'e kurultay çalışmaları için verdiği parayı itiraf etti. Hatta bu paranın bir kısmını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını söyledi. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
1: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
3: Aldım yanıma canımdan çok sağlam. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
4: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
2: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
5: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
3: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
5: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
2: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
5: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
1: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Ekonomi yönetiminde dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla TÜİK Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı atandı. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası'nda da üst düzey isimler değişti.
2: Ekonomi bürokrasisinde önemli atamalar gerçekleştirildi. Kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, TÜİK'in yeni başkanı oldu. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ikinci başkan Mahmut Sütçü atandı. Kurulun ikinci başkanlığına Ahmet Aksu getirilirken kurul üyeliğine ise Yusuf Sümbül seçildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Yaş haddinden görevden ayrılan Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın yerine Yusuf Emre Akgündüz getirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na da Hızır Aslı Yüksek atandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalır dedi. Bu arada Murat Kurum Hatay'da konuşuyor. Hemen gidiyoruz.
6: Bu çalışmada beni etkileyen yine en önemli hususlardan biri şu oldu. Dünya iklim değişikliğini tek bir dilde konuşmuyor. Kuzey Amerika'da iklim daha çok toplumsal, ekonomik ve politik etkiler üzerinden konuşuluyor. Avrupa'da karbon emisyonları, net sıfır hedefleri ve fosil yakıtlardan yine çıkan sonuçlar öne çıkıyor. Asya'da enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji ve çevresel çözümler daha güçlü bir yer tutuyor. Afrika'da ve Güney Amerika'da ise gıda, su ve kalkınma tartışılırken Avustralya'da enerji ve fosil yakıtlar öne çıkıyor. Buradan çıkardığımız sonuç şu: İklim değişikliği küresel bir krizdir ama her coğrafyanın acısı, ihtiyacı, önceliği ve çözüm beklentisi farklıdır. Bana göre bir başka dikkat çekici sonuç da şu: İnsanlar iklim değişikliğini en çok hayatlarına doğrudan dokunduğu anda konuşuyor. Yangın, sel, fırtına olduğunda, toprak kayması yaşandığında, o ülkede, o şehirde su ve gıda krizi kapıya dayandığında konuşuyor. İklim meselesi bir anda o afetler sonrasında soyut bir başlık olmaktan çıkıyor ve insanın evini, işini, sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Paylaşımlarda yine dikkat çekici bir durum: İnsan, toplum ve yaşam kelimeleri kullanılıyor. Demek ki herkes için mesele hayatı, güvenliği, geleceği ve yaşamı hep birlikte korumaktır. İşte bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Çünkü bugün şehir enerjisiyle, ulaşımıyla, altyapısıyla, suyuyla, atık yönetimiyle, yeşil alanlarıyla ve en önemlisi de orada insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür. Çok önemli. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil, insanın hayatına dokunan, insanın hayatını aynı zamanda koruyan bir meseledir. Kıymetli dostlar, milletimiz iki önemli gerçekle birlikte yaşıyor: deprem riski ve iklim krizi. Biz deprem direncini ve iklim değişikliğine uyumu iki ayrı hedef olarak görmüyoruz. Aksine bunları dirençli bir şehrin birbirini tamamlayan iki temel unsuru olarak değerlendiriyoruz. COP31 dirençli şehirler bölgesel etkinliği kapsamında Hatay'da yaptığımız programlar da aslında bu anlayışın bir parçası. Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik. Bu anlayışı en ağır biçimde 6 Şubat'tan sonra sahada sınadık. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen çok büyük iki deprem yaşadık. Maalesef binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Ancak ilk andan itibaren vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Tüm süreci ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde birlikte doğrudan deprem bölgesinden, ilçelerimizden, beldelerimizden, köylerimizden yönettik. 200 bini aşkın mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte aynı anda sahada görev yaptık. Üretim hızımızı saatte 23 günde 550 konuta yürüttük. Düşünün, bu toplantı sonrasında deprem bölgesinde 23 konut bitmiş olacak. Afetin 15. gününde ilk konutların temellerini attık. 45. gününde ise ilk anahtar teslimini gerçekleştirdik. Dile kolay. Değerli arkadaşlar, 500 bin konut yer tespiti yapacaksınız. Faylardan uzak zemin etütlerini gerçekleştireceksiniz. Bilimin ışığında çalışacaksınız. Projeleri yapacaksınız. Ve 45. günde ilk temelleri atıp hızlı bir şekilde inşa sürecini yürüteceksiniz. Biz hamdolsun 500 bin konutumuzu köylerimizde, şehirlerimizde, beldelerimizde o şehrin ruhuna, kimliğine, kültürüne yakışacak bir şekilde bitirdik, teslim ettik.
0: Devam edelim hafta sonu haberlerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye ihtiyacının Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalır dedi. 9 Mayıs Avrupa gününde Avrupa Birliği'ne siz kaybedersiniz mesajı verdi.
7: Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
2: Savaşlar, siyasi krizler ve küresel ekonomideki zorluklara işaret etti. Avrupa Birliği kurallarının çok boyutlu krizlerle sınandığını belirtti. Daha birleştirici politika izlemesi şart dedi.
8: Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes

0: Şimdi reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda kurban ibadetinin tarihçesini konuşacağız. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey'den kurban ibadetinin ilk tarihçesini, Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil'in ilk kurbanlarını ve aynı zamanda İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı hazırlıklarını dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadeti çok önemli bir ibadet Müslümanlar için. Fakat kurban ibadeti ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri var.
1: Evet.
0: Onun oğullarının ilk kurbanları var. Bugün sizden hem o menkıbeleri hem de İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Adem Aleyhisselam malum cennetten çıkarıldı.
0: Evet.
1: Yani Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı, topraktan yarattı. Yarattıktan sonra cennetine koydu. Fakat zelle sebebiyle, peygamberler için hata yaptı denmez. Zelle denir.
0: Onların
1: zellesi sebebiyle yasak bir ağacın veya bitkinin meyvesinden yedi. Cennetten çıkarıldı. Cennetten çıkarılınca çok dua etti. Çok tövbe etti. Fakat tövbesi kabul olmadı. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Sonra Adem Aleyhisselam dua etti. Dedi ki ya Rabbi oğlum Muhammed Aleyhisselam'ın hürmeti için bu babaya merhamet et. Allah-u Teala hep böyle dua etti. Ya Adem, Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı, Habibim olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu Allah-u Teala. Rivayette Allah-u Teala bildiği halde soruyor, diyor ki sen Muhammed'i nereden bilirsin? O zaman Adem Aleyhisselam diyor ki ya Rabbel Alemin, cennetin her yerinde, cennetteyken cennetin her yerinde ve arşın üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın senin sevgili kulun olduğunu anladım.
0: Evet.
1: Ve onu benim soyumdan yaratacağını da anladım. Ya ilahe alemin. Yani hatta Mevlid-i Şerif'te geçer, zatıma mirat edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Bak ne manalar var burada. Zatıma mirat edindim zatımı. Yani zat Allah-u Teala buyuruyor bunu. Zatıma kendime efendim mirat edindim, ayna edindim zatını. Bile yazdım adım ile adını. Yani kendi adımı senin adınla beraber yazdım. Süleyman Çelebi yazıyor bunu. Evet, Mevlid-i Şerif'te var. Efendim, onu çok sevmeseydin ya Rabbi, kendi adınla beraber yazmazdın.
0: Evet.
1: Çok sevdiğin için onun hürmetine dua ettim ben de, sen de beni affettin ya Rabbi diye cevap veriyor. Tabii Hazreti Havva annemiz, Havva annemizi de Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır Allah-u Teala. Efendim onu eş etmiştir Hazreti Adem babamıza. 20 kere doğum yaptı Hazreti Havva annemiz. Ama 20'sinde de ikiz çocuk dünyaya getirdi. Her batında bir erkek bir kız dünyaya getirirdi. Hikmet-i Hüda.
0: Evet.
1: Yani muhakkak her batında ikiz dünyaya getiriyor. Biri erkek, biri kız. Son olarak da hamile kalıyor. Son olarak tek bir çocuk dünyaya getirdi.
0: İkiz değil, tek doğuruyor bu sefer.
1: Evet, o zaman Şist Aleyhisselam veya Şit Aleyhisselam. Efendim. Şimdi Havva annemizle Adem babamızın ilk çocukları Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Yani ilk çocuklar ilk yaptığı doğumda Kabil ile kız kardeşi Eklima doğuyor. Efendim bunlardan sonra da Habil ile ikizi olan Lebuda doğuyor. Yani ikinci doğumda efendim Habil bir ikizi olan kız kardeşi Lebuda doğuyor. Şimdi Kabil ile doğan kız Eklima çok güzeldi. Efendim Habil ile doğan kız Lebuda Eklima kadar güzel değildi. Onun da başka güzellikleri var tabii. Şimdi Kabil aynı batında doğan bu kız kardeşi Eklima ile evlenmek istedi. Halbuki orada bir hudut vardı. Yani efendim aynı batında doğan kardeşler birbiriyle evlenemiyor. Bir batında doğan erkekle öteki batında doğan kız evlenebiliyor. Bir batında doğan erkekle o kız aynı batında doğan kız asla evlenemiyor.
0: Yasak.
1: Yasak. Kaide böyle evet. Yani. Efendim tabii Hazreti Adem Aleyhisselam da dedi ki oğlum sen aynı batında doğduğun kız kardeşin Eklima ile evlenemezsin. Fakat Kabil ısrar etti. Aynı batında doğan kız kardeşi Eklima ile evlenmeye çok ısrar etti. Adem Aleyhisselam da dedi ki yavrum Allah-u Teala'nın emri böyle. Eğer bana inanmazsan Habil ile yani erkek kardeşinle Allah-u Teala'ya birer kurban takdim edin. Hanginizin kurbanı kabul olursa Eklima ile o evlensin buyurdu Hazreti Adem Aleyhisselam. Şimdi Habil çobanlık yapardı. Yani rençberlik, çiftçilik, çobanlık yapardı. Özür dilerim çobanlık. Kabil ise rençberlik, çiftçilik yapardı. Yani rençberlik derler Anadolu'da tarım, çiftçiliğe, evet. Tarımla uğraşırdı. Dolayısıyla Habil'in sürüleri vardı. Koyun sürüleri. Sürüsünün en güzel koçunu aradı, buldu. Bu en güzel koçunu Allah-u Teala'ya kurban olarak takdim etmek için seçti. En güzel koçun. Kabil de çiftçilik yapıyor ya, evet. Tarımla uğraşıyor ya. O da efendim buğdaylarından bir başak yaptı. Hani buğday saplarından başak. Ama en cılız, zayıf, en kötü olan buğdayları seçti. Enteresan yani. Evet. Hatta buğday hani o başağı demet, başak haline getiriyor ya, hı-hı, demet yapıyor ya. O buğday başağında bir tanesi iyiymiş yani bir başa şeyi. O iyi buğdayları oradan çıkarıp kendisi yemiş. Allah Allah.
0: Onu bile kurban etmek istemiyor yani.
1: He, onu bile kurbanı edeceği demetin içerisinden çıkartıyor. Alper mi? Evet. Çok enteresan. Kurbanlar bir dağ üzerine bırakılıyor. O zaman kabul olan kurbanı bir ateş inermiş gökten yakarmış kabul olan kurbanı. Gökten inen ateş Habil'in kurbanı olan koçu yaktı. Başak demetine hiçbir şey olmadı. İşte Kabil buna kızıp Habil'i öldürdü. İlk cinayet odur Alper Bey.
0: Evet.
1: Hatta Kur'an-ı Kerim Maide suresi 27. ayeti ile 31. ayetleri arasında geçer bu vaka. Ben buradan okuyayım.
0: Olur.
1: Tefsirini yani kısa tefsirini.

0: Habil olmayan Kamil. Habil de dedi ki Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder kurbanı. Andolsun ki sen öldürmek üzere bana elini uzatsan dahi ben öldürmek için sana el uzatacak değilim. Habil de böyle diyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Sen hem benim günahımı hem de beni öldürmek, Allah-u Teala'ya ve babamıza isyan etmek suretiyle işlediğin kendi günahını da yüklenip ateşe atılacaklardan olursun. Zalimlerin cezası işte budur diyor Habil Kabil'e. Allah-u Teala bunu bildiriyor.
1: Kur'an-ı Kerim'de geçiyor evet. Bu.
0: Bunun üzerine Adem Aleyhisselam'ın hacca gittiği bir sırada, yani Beytullah'ı inşa edildi ya, Kabil teşebbüse geçti. Fakat bir insan nasıl öldürülür bilmiyordu Kabil. Hiç o güne kadar böyle bir şey vuku bulmamış. İlk insan öldürülecekti işte. Şeytan insan şeklinde karşısına çıktı Kabil'in. Bir kuş tuttu şeytan. Başını kayaya koydu. Başka bir taş aldı. O taşla efendim kayaya koydu. Kuşun başına vurdu. Ezdi ve kuşu öldürdü. Kabil şeytanın nasıl kuşu öldürdüğünü gördü. Gördü. Nefsine uyup kardeşini, yani Habil'i başına taş vurarak öldürdü. Böylece hüsrana, cehenneme giderek büyük zarara uğrayanlardan oldu. Bir de Kabil onun nasıl gömüleceğini bilmiyordu Kabil.
1: Tabii hiç ölüm olmamış. Evet.
0: Hiç böyle bir şey olmamış. Gömülecek mi, ne olacak? Öyle ya mevta. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere ona ölü bir kargıyı gömmek üzere yeri eşeleyen, yeri kazan bir karga gönderdi. Kabil, bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi. Maide suresinde bildiriliyor bu. Yani böyle demiş. Böylece kargadan gördüğü şekilde kardeşi Habil'i toprağa gömdü. Sonra Kabil, Habil'i öldürdükten sonra kız kardeşi Eklima'yı da alarak, evlenmesi yasak olan o kız kardeşini de alarak Aden taraflarına kaçtı Alper Bey. İlk ateşpereste şey derler, Kabil derler. Şöyle ateşperest oluyor. Allah şeytanın ihvasına, aldatmasına uğramaktan hepimizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Fakat yevmi kıyamete kadar insanlarla uğraşacak şeytan aleyhillâne uğraşacak. Fakat biz de onunla mücadele edeceğiz.
1: Evet.
0: Herhangi bir işe başlarken Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Racim olan şeytanın şerrinden sığınırım. Evet. Kime? Allah-u Teala'ya sığınırım. Ya Rabbim sana sığınırım.
1: Allah-u
0: Teala'ya. Ya efendim. Dolayısıyla bu mücadele şeytanla Ademoğulları arasında
1: devam edecek.
0: Kıyamete kadar devam edecek. Şimdi şeytan Kabil'in karşısına çıkıyor Alper Bey. Diyor ki Kabil'e, bana bak diyor, senin kurbanın kabul olmadı da Habil'in kurbanı kabul oldu ya, sebebi ne biliyor musun diyor. Habil sizden gizli ateşe tapmaktadır diyor. Onun için diyor gökten inen ateş onun kurbanını kabul etti diyor. Bak, dolayısıyla sen de kendin için ve kendinden sonra gelecek evlatların için bir ateş yak ve o ateşe tap.
1: Onu da o şekilde ateş perest yapıyor.
0: Kabil'e

0: Anlatıyor böyle.
1: Evet.
0: Kabil de bir yere bir ateşkede yaptı. Hani mecusilerin
1: ateşkedeleri olur. Evet.
0: Ateşkedeleri olur ya. Orada ateş yakarak tapınmaya başladı orada. Bu şekilde ateşperestlik ortaya çıktı. Mecusilik de derler. Mecusilik, kitaplarda evet. Mecusilik de geçer. Ateşperest diyoruz
1: ateşe
0: biz Türkçe'de.
1: Tapanlar, evet.
0: Evet. Sonra Kabil'in çocukları büyük bir topluluk halini aldı. Fakat bu çocukların tamamı Nuh Aleyhisselam zamanında kopan Nuh tufanında boğulup helak oldular. Kabil'in hiç nesli kalmadı Alper Bey. Anladınız?
1: Evet.
0: Kabil'in hiç nesli kalmadı. Şimdi tabii bu kıssadan bizim hisseler kapmamız lazım.
1: Tabii.
0: Hisseler çıkartmamız lazım. Bu hisseler nedir? Bir kere Kabil Allah-u Teala'nın rızasına, Allah-u Teala'nın taksimine rıza göstermedi. Yani Allah-u Teala öyle emretmiş. Aynı batında doğan kız kardeşinle evlenemezsin. Senden sonraki batında doğan kızla evlenebilirsin.
1: Evet.
0: Allah-u Teala böyle taksim etmiş.
1: Buna rıza göstermedi.
0: Kadere rıza göstermedi. Bir. İki, Kabil ebeveynine, yani annesine babasına,
1: Adem ve, Aleyhisselam'a, peygambere hatta.
0: Evet. Evet ve Allah-u Teala'ya itaat etmedi. Efendim babasının Kabil ile Habil ile birlikte doğan Debuda ile evlen diye emretmesine inanmadı. Babasına bir peygambere suizan etti. O Habil'i daha çok seviyor da onun için o güzel kızın ondan evlenmesini istiyor şeklinde suizan etti babasına.
1: Evet.
0: Şimdi hem bir peygambere itaat etmedi hem hocasına itaat etmedi. Adem Aleyhisselam peygamberdi çünkü ve babasıydı. Efendim halbuki baba itaate layıkmış, daha çok itaate, anne de iyiliğe layıkmış. Alper Bey bunları göz ardı etti. Kabil kardeşi Habil'i öldürmekle şeytana uyudu. Evet. Şeytana ilk benzeyen Kabil oldu. Çünkü Kabil de şeytan gibi Allah-u Teala'ya asi oldu. Bir de malın en kötüsünü, en kıymetsizini tasadduk etmek, sadaka vermek, Allah için vermek mekruhtur yani.
1: Uygun değil, evet.
0: Malın en iyisini vereceksin, evet. Kardeşim. Sen en kötüsünü veriyorsun fakire, fukaraya, garibe, kuravaya mesela. Allah için veriyorum diyorsun. Kabil ne yaptı? Buğdaylarının en kötülerini seçti. Onlardan demet yaptı. Cılızlarını seçti. Hatta iyi buğdayları da ağzına attı. Ufaladı da ağzına attı. Kendisi yedi yani. Şimdi sevgili peygamberimiz zamanında Übey bin Kab ile ilgili bir menkıbe anlatılır. Übey bin Kab'ı zekat amili olarak tayin etmiş Resulullah Efendimiz. Kabilelere gider, zekatlarını toplarmış. Memur tabii. Şimdi Medine dışındaki bir Müslüman kalmış, zekatları toplamış filan. Ona gelmiş zekatını almak üzere. Şimdi adamcağız da demiş, ben işte Resulullah Efendimiz görevlendirdi. Hazreti Übey bin Kab diyor bunu. Resulullah Efendimiz görevlendirdi, zekatını alacağım diyor. Malum haliniz 40 koyundan bir koyunu bir vereceksin 40, yani.
1: 40'ta bir hissesi, evet. Oranında, evet.
0: Ya demiş, sürüm burada işte demiş ya. Seç demiş, hangisini istiyorsan onu seç al demiş. Übey bin Kab'a, o Müslüman. Efendim o da bir tanesini ayırmış. Demek ki 40 tane koyunu varmış yani. Bir tanesini ayırmış.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim, fakat bayırdığı koyun süt vermeyen ihtiyar bir koyunmuş. Übey bin Ka bayırmış. Olmaz kardeşim demiş o Müslüman. Zekat verecek Müslüman. Olmaz kardeşim demiş. Oradan gösterişli, besli, genç, semiz bir hayvan gösterdi. Ve dedi ki ben böyle süt vermeyen bir hayvanı zekat olarak veremem. Bunu al, bunu götür. Bu sefer de Hazreti Übey itiraz etti. Onun değeri fazladır. Senin zekatın daha az tutar. Onu alamam dedi. Hayda. Ama o Müslüman da diyor ki, ya kardeşim diyor, illa da bunu almalısın sen diyor. Ben diyor o cılı süt vermeyen hayvanı veremem zekat olarak diyor. Ben utanırım diyor onu vermekten diyor. O zaman Hazreti Übey baktı ki gerçekten ciddi o Müslüman. Dedi ki ya Efendimiz yakında nasıl olsa dedi. Hadi gel diyor dedi. Beraber gidelim. Kendisine vaziyeti arz edelim. Bakalım ne buyuracak. Şimdi Müslüman da kabul etti. Kendi seçtiği zekat malıyla birlikte Resul-i Ekrem'in huzuruna vardılar. Yani kendi onu semiz gösterişli, besli hayvanı seçti ya. Evet. Onunla beraber Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına vardılar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun dedi o Müslüman. Sizin elçiniz, sizin memurunuz, sizin rızanız olmadan benim seçtiğim zekat malını, benim verdiğim zekatımı almıyor benden. Lütfen emir buyurunuz da kabul etsin. Şimdi Übey bin Ka'b'a soruyor. Meselenin aslı nedir? Übey bin Ka'b anlatıyor radıyallahu anh. Dinleyince buyurdular ki Übey ödemen hak olan, ödemen gereken miktarı ayırmış, malı ayırmış. Ama sen gönül rızası ile fazlasını vermek istiyorsun. Biz senin hayır işlemene mani olamayız buyuruyor Resulullah Efendimiz.
3: Daha çok sevap kazanmana
2: mani olamayız. Cenab-ı Hak da sana sevabını lütfeder, verir evet. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Her ikisine de dua ediyor Resulullah Efendimiz. Hem o semizini seçen şeye, Müslümana, hem de zekat memuru olarak gönderdiği Übey bin Ka'ba. Efendim, tabi demin dedik ya Şit Aleyhisselam'ı anlatalım diye. Evet. Yani Şit Aleyhisselam'ı en son tek doğum yaptı. Şit Aleyhisselam dünyaya getirdi Havva anamız diye söyledik. Efendim, Şit Aleyhisselam Kabil ile Habil öldürdü ya, onu öldürdükten sonra Allahu Teala ihsan etti. Anladınız?
3: Evet.
2: Efendim ve adını da Şist veya Şit diye kitaplarda yazıyor. Allahu Teala'nın hibesi, hediyesi demekmiş Şit veya Şist. Habil'e karşılık böyle bir oğul ihsan etti. Ve Allah'ın hibesi demek Şit veya Şist. Şit Aleyhisselam'ın hususiyeti şu idi Alper Bey. Malum haliniz Adem babamızın Aleyhisselam alnında parlardı sevgili Peygamberimizin nuru. Sonra Hazreti Havva annemiz Hazreti Şit Aleyhisselam'a hamile kalınca Havva annemize intikal etti.
3: Nur annemize geçti.
2: Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru.
3: Evet.
2: Efendim Havva annemize geçti. Doğum yaptıktan sonra da Şit Aleyhisselam'a intikal etti. Şimdi Adem Aleyhisselam bu sebeple Efendimizin nurunu taşıdığı için diğer evlatlarından daha çok fazla seviyordu Şit Aleyhisselam'ı. Efendim ve ona şöyle vasiyet etti. Oğlum, senin alnında bu nur parlıyor ya, bu nur ahir zaman peygamberi, yani son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, afif, temiz, saliha hanımlara teslim et. Aman evladım, oğluna da böyle vasiyet et diye vasiyette bulundu. Bütün evladının üzerine Şit Aleyhisselam'ı reis tayin etti. Bütün yeryüzünün halifeliğine Şit Aleyhisselam'ı tayin etti. İlahi sırları bildirip bütün ilimleri Şit Aleyhisselam'a öğretti. Tabii Nuh Aleyhisselam daha sonra geldi ya, evet. O da Şit Aleyhisselam'ın soyundandır. Malumu haliniz. İnsanlar, yani bütün insanlar Şit Aleyhisselam'ın soyundandır. Çünkü insanlık Nuh Aleyhisselam'dan türemiştir.
1: Devam etmiştir, evet.
2: Yani ikinci Adem, Nuh Aleyhisselam'a da derler. Efendim Şit Aleyhisselam'a da derler bu sebeple. Efendim işte İdris Aleyhisselam'dan sonra, İdris Aleyhisselam göğe çıkarıldı Alper Bey. Anladınız. Cennete girdi ve cennetten çıkmadı bir daha. Evet. Böyle onun tabii şeyi var, kıssası var.
1: Azrail sonra, Aleyhisselam'la evet, birlikte cennete giriyor.
2: İnsanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara, heykellere tapmaya başladılar. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı onlara gönderdi. Nasihatçi olarak, peygamber olarak. O zaman 50 yaşlarındaymış Nuh Aleyhisselam.
1: Nuh Aleyhisselam.
2: Yani peygamberliği kendisine bildirildiği zaman, Allah-u Teala'nın bildirdiği zaman 50 yaşındaymış. Yahu yıllarca, yıllarca, yüzyıllarca insanlara nasihat etti Alper Bey. Yetmeyin, eylemeyin. Allah-u Teala'ya iman edin. Putlara tapmaktan vazgeçin. Ateşe tapmaktan vazgeçin. Efendim çok az kişi iman etti. Oğullarından da 4 tane oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Kenan. Efendim, Yam veya Kenan derler o dördüncü oğluna. Sadece 3 tanesi iman etti. Ham, Sam, Yafes. Kenan
1: iman etmedi.
2: İman etmedi.
1: Boğuldu.
2: Efendim, alay ve işkence ettiler filan filan. Sonra Nuh Aleyhisselam beddua etti kavmine. Ya, çünkü 3 tane oğlu iman etti. Diğer insanlardan çok az kişi iman etti, evet. Alper Bey. 500 yaşından sonra gemi yapması emrolundu. Demek ki 50 yaşında, 450 sene insanlara nasihat etmiş, evet. Ya hiç durmadan. Gemi bitince müminler, gemi bitince tufan oldu. Müminleri gemiye aldı Nuh Aleyhisselam. Müminler kurtuldu. Oğlu Yam'ı, Kenan'ı da almak istedi gemiye. Fakat oğlu ben yükseklere çıkar kurtulurum dedi. Girmedi gemiye. Zaten Allah-u Teala da buyurdu ki sen oğlunu alamazsın gemiye. Ancak iman edenleri alırsın buyurdu. Efendime söyleyeyim. O boğuldu gitti. Gemide 80 kişi varmış insan olarak. Yani oğullarından başka efendim
1: 77 kişi.
2: Kendisini de sayarsak
1: 76 kişi.
2: Efendim 76 kişi var. Araisül Mecalis diye bir kitapta yazıyor bu Alper Bey. Yani 80 kişi oldu. Her hayvandan da bir çift almış.
1: Evet.
2: Gemisine. Bütün sonra tufan, işte yağmurlar duruldu. Yerden fokurdayan, kaynayan sular kesildi. Allah-u Teala kon diye emretti.
1: Gemiye
2: sular çekilmeye başladı. Çekil diye emretti sulara. Efendim bütün dağlar şöyle yükseldiler, bana konsun, bana konsun diye. Efendim Cudi Dağı, bizim Cudi Dağı da boynunu büktü. Ben kimim ki dedi. Allah-u Teala'nın büyük peygamberinin gemisi benim gibi böyle efendim garip bir dağın üstüne konsun. Büzüldükçe büzüldü, boynunu eğdi. Öteki dağlar kafalarını kaldırdı. bana konsun diye. Allah-u Teala bu tevazu sebebiyle, bakın Alper Bey, evet, bu tevazu sebebiyle o gemiye emretti ki, kon Cudi Dağı'na. Cudi Dağı'na kondu. Yani şeyler, hani Ermeniler filan diyorlar veyahut da Avrupalılar filan gelip Ağrı Dağı'nda Nuh Aleyhisselam'ın gemisini arıyorlar ya.
1: Evet.
2: Nuh Aleyhisselam'ın gemisi filan Ağrı Dağı'nda yok.
1: Cudi Dağı'nda.
2: Cudi Dağı'na kondu.
1: Evet.
2: Ama bulunabilir mi parçaları? Orasını bilemiyoruz biz. Ve bütün insanlık Ham'dan, Sam'dan, Yahfes'ten, efendim, Yahfes'ten türedi. Ham'dan Hami ırkı, yani Afrikalılar, zenciler diyoruz, yani siyah deriller diyoruz. Efendim, Hindistanlılar, Avustralyalılar filan, bunlar Ham'dan türediler. Sam'dan Sami ırkı türedi. Yani Araplar ve Beni İsrail Sam'dan türedi. Efendim, Yahfes'ten de Avrupalılar ve Türkler türediler Yahfes'ten. Mesela Yahfes'in 10 tane oğlu oldu. En küçüğünün ismini Türk koydu. Kendisi ve kendisinden sonra Türk'ün evlatlarına emir, reis olmasını, halife olmasını vasiyet etti. Ve kendisi Ceyhun Nehri'nden geçerken boğuldu Yahfes. Sonra oğlu o Türk, efendim, Yahfes evlatlarına emir oldu. Hatta sonradan efendime söyleyeyim, o Türkler önce mümin insanlardı. Hatta rahmetli Seyit Ahmet Arvasi Hoca vardı, Türkiye Gazetesi yazarlarından.
1: Rahmetli, evet.
2: Hatırlarsınız efendim, 1994'te mi? Unuttum şimdi.
1: 88-89'da evet,
2: vefat etmişti.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Evet, evet, nur içinde yazsın. Hatta o derdi ki, efendim söyleyeyim, Allah'a olan bir sahab, Oğuz Kağan Türktür derdi. Yani o Türk ismindeki Nuh Aleyhisselam'ın, evet, oğlu filan öyle derdi yani. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'da insanlığın, efendim, Adem Aleyhisselam ve Şit Aleyhisselam'dan sonra ikinci babası. Dolayısıyla sonradan o Türkler de bozuldu. Şamanilik diye,
1: evet,
2: efendim, bir din uyduruldu.
1: Orta Asya'da.
2: Ama elhamdülillah şimdi Türklerin hemen hemen tamamı, Müslüm, çok az bir kısmı
1: hariç,
2: yani kıymet, evet, harbiyesi yoktur sayı olarak. Hepsi Müslümandır elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
2: Böyle yani. Hani kurban hikayesi, ilk kurbanın hikayesini anlattık.
1: Tarihçesi bu şekilde.
2: İnşallah başka bir programda da İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi hadisesini,
1: İbrahim Aleyhisselam'ın,
2: anlatırız
1: kurban etmesi.
2: İnşallah. Evet, evet efendim.
1: Vaktimizin kalan kısmında da işte dedik ya, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. İhlas Vakfı'nın da çok önemli bir hizmeti var, kurban, evet, hizmeti. Nasıl çalışmalar var efendim, nerelerde kurban kesmeyi planlıyorsunuz? Evet. Kurban fiyatları nasıl olacak bu sene?
2: Tabii.
1: İzleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim kısaca.
2: Tabii.
1: Buyurun.
2: Şimdi efendim, her sene olduğu gibi bu sene de yurt içinde ve yurt dışında kurban kesiyoruz. Yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt dışında ise Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz.
1: Evet.
2: Asya'da ve Afrika'da kesiyoruz. Kesilen kurbanların etlerini, sevabı kurban vekaleti veren bağışçılarımızın ruhlarına, bağışçılarımızın hanelerine gitmek üzere, geçmişlerin ruhlarına gitmek üzere oralarda dağıtıyoruz. Yani bize kurban veren, yani İhlas Vakfımıza kurban vekaletini veren bir kişiye hem kurban kesme sevabı kazanıyor, bir. İkincisi, hem de et dağıtma sevabı, evet, kazanıyor. Yani çifte kazanç,
1: çifte
2: var.
1: Çifte kazanç var.
2: Bize, doğru, kurban vekaleti vermesinde. Çünkü evine kurban eti girmiyor.
1: Tabii.
2: Kurban girmiyor. Kendisi yemiyor. Efendim, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını temin ediyor. Bundan da bir sevap alıyor. Tabii. Ekstra sevap alıyor yani. Bunun için çok kıymetli.
1: Doğru.
2: Efendim, Afrika'da çeşitli ülkelerde kesiyoruz. Mesela Çat'ta kesiyoruz. Mesela Uganda'da kesiyoruz. Misal.
3: Evet.
2: Asya'da mesela Afganistan'da kesiyoruz. Birçok ülkede.
3: Hindistan'da.
2: Kesiyoruz kurbanlarımızı. Efendim vekaletleri. Tabii bize vekalet vermesi lazım.
3: Evet.
2: Biz vekaletsiz kurban vekaletini kabul etmiyoruz. İlla vekalet almamız lazım. Yani parasını verecek artı vekaletini verecek. Vekaletsiz kurban olmaz. Yani bizim vakıf görevlisini vekil tayin etmesi lazım. Anladınız efendim?
3: Evet.
2: Vekalet almadan, o şart gerçekleşmeden, hani ibadetlerin belli şartı vardır.
3: Tabii.
2: Mesela namazın şartından bir tanesi abdestli olmaktır.
3: Abdestsiz kılabilir misin namazı?
2: Abdestsiz kılabilir misin?
3: Kabul olmaz.
2: Kabul olmaz. Doğru söylüyorsun.
3: Evet.
2: Abdestin şartı vardır.
3: Kurban da aynı öyle. Yani
2: şartlarına... ibadettir kurban.
3: Evet.
2: Vaciptir, şartlarına... ibadettir. Şartlarına uymak lazım. Ya bizzat kendin keseceksin. Elinde bıçağı alacaksın. Veyahut da bilen birisini vekil edeceksin. Değil mi?
3: Evet.
2: Ve dolayısıyla bizi vekil etmesi lazım. Vakfımızın oralara gidecek görevlisini vekil etmesi lazım. Bu vekalet şeyden de verilebilir efendim. İnternetten de verilebilir. Telefonla da bize verebilir. Efendim biz vekaleti alırız. Gereğini yerine getiririz. Kurban kesim videosunu da bağışçımıza, vekaleti verene gönderiyoruz. Bir hafta zarfında. Bir hafta sabredecek.
3: Çünkü
2: neden?
3: O ülkelerde internet...
2: Üçüncü dünya ülkesi.
3: Düzgün çalışmıyor olabilir.
2: Evet.
3: Oralardan videoların buraya gelmesi, buradan bağışçılara gönderilmesi
2: Doğru.
3: zaman alıyor. O yüzden.
2: Mesela Çat'ta iki yerde kesiyoruz. Misal olarak söylüyorum.
3: Evet.
2: Şey yer, söyleyin ismini, kırsal, çok kırsal bir kesimde kesiyoruz. İnternet çekmiyor. Şöyle böyle. Biz videoları çekip kesimler bittikten sonra internet çeken bir yere geliyor arkadaşlar, et dağıtımı yaptıktan sonra videoları falan çekiyorlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra videoları gönderebiliyorlar İstanbul'a. İnternet olmayınca gönderemiyorlar
3: tabii,
2: ki.
3: Tabii.
2: Anladınız mı?
3: O
2: bu sebeple
3: biraz zaman alabiliyor.
2: Evet, bir hafta
3: gün.
2: Zaman
3: evet.
2: alıyor. Başka ne söyleyelim izleyicilerimize?
3: Yani fiyatlarla ilgili
2: tabii,
3: de bir
2: tabii,
3: bilgi verirsek
2: tabii,
3: en azından
2: tabii.
3: fikirleri olsun.
2: Şimdi yurt dışı her yerde aynı. Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedeli 5.500 liradır.
3: Fiyatlar bu şekilde.
2: Ha, yurt içinde söyleyelim
3: evet,
2: mi?
3: Evet, onu da söyleyelim.
2: Onu da söyleyelim. Yurt içi kurban büyükbaş hayvan hisse bedeli 18.000 liradır.
3: Evet.
2: Yurt içi fiyatlarımız evet. da böyle
3: bu şekilde.
2: Evet.
3: Yani izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bunu değerlendirsinler isteriz.
2: Tabii biz bekliyoruz vekaletlerini izleyicilerimizin,
3: yani,
2: dinleyicilerimizin.
3: Kurallarına uygun, dini
2: evet.
3: vecibelere uygun bir şekilde
2: evet.
3: kurbanımız kesilsin
2: tabii.
3: istiyorlarsa
2: evet.
3: bunu dikkate alsınlar.
2: Doğru.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah.
3: İhlas Vakfı'nın da bütün çalışanlarına kolaylık diliyoruz. Allah yardımcımız olsun.
2: Amin. Sağ olun efendim.
3: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: İnsani değerleri korumak ve insanlık ittifakının parçası olarak var olmak şeklinde olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın siyasi çerçevede ortaya koyduğu bir uluslararası ilişkiler iradesi şudur. Etrafımızda mesela çok uzun yıllar boyunca bir adet vardır. Komşularını güçsüzleştir, komşularını istikrarsızlaştır ve kendi güvenliğini garanti altına al. Cumhurbaşkanımızın bizim kardeşlik siyaseti dediğimiz yaklaşımında ise komşularını güçsüzleştirme değil, komşularımız da güçlü olsun, komşularımız da istikrarlı olsun, komşularımız da refah içerisinde olsun. Böylece Türkiye'nin refahını, güvenliğini garanti altına alalım. Dolayısıyla ortak refahı paylaşalım, ortak güvenliği paylaşalım. Yani bir bakıma bugün insanlık ittifakının en güçlü sesidir Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu güçlü ses aynı zamanda bu savunma sanayi alanında insani değerlerin korunması şeklinde bir sonuç da doğuruyor. Bugün nereye giderseniz gidin, Türkiye'nin etkisinde bu vardır. Mesela Türkiye hiçbir yere sömürmek için gitmemiş. Türkiye hiçbir yerde kaynakları yağmalamak için gitmemiş. Türkiye'nin var olduğu hiçbir yerde oranın yerli halkına karşı bir tutum ortaya koyulmamış. Onun için Türkiye gerçekten beklenen bir ülkedir. Bu iktidara geldiğimiz günden beri, Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar ortaya koyulan yaklaşım buydu. Şimdi bu yaklaşım aynı zamanda işte bu savunma sanayi ürünlerimizle, Türkiye'nin diğer kapasitelerle birlikte de değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sahada gördüğümüz ürünler sadece teknolojik ürün olmanın ötesinde bir siyasi tutumun, bir siyasi yaklaşımın, bir siyasi perspektifin ve insanlığa verilen bir siyasi mesajın da ürünleri. Biz buna Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği haliyle Türkiye'nin özgüven devriminin neticeleri diyoruz.
4: Efendim tam bu noktada aslında şunu merak ediyoruz. Daha önce muhalefet partilerinin savunma sanayi yatırımlarına bir eleştirisi vardı. Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel buraya geldi. Alanı ziyaret etti ve olumlu mesajlar verdi. Beğendiğini de söyledi. Bu anlamda tutum değişikliğini nasıl yorumlarsınız? Bu bakış açısını nasıl yorumlarsınız ve bu ifadeleri?
3: Bütün siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin burayı tabi ziyaret etmesini biz çok arzu ederdik. Çünkü bunlar Türkiye'nin milli kazanımlarıdır. Ama geçmişte milli teknoloji hamlesinin öncülerine yapılan engellemelerin bugün de siyasi polemik adı altında devam ettirildiğini görüyoruz. Birincisi şunu söyleyeyim. Buraya gelip de bu kazanımları takdir eden herkesin bu takdiri ortaya koyması tabii ki değerlidir. Ama onun öncesinde bir şey var tabii. O da şudur. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren biz bu adımları atmaya çalıştığımızda Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak hükümetlerimizin, partimizin önüne koyulan mesajların bir altyazısı vardı. O altyazı da şuydu. Bu işlere girmeyin, bu işleri size yaptırmazlar. Birincisi buydu. Ama bu nasıl bir daha masum ve daha estetize edilmiş bir görüntü altında geliyordu? O da şu şekilde oluyordu. Ya başkalarında hazır varken yıllarca bunu yapmak için niye uğraşalım? Ya da başkalarında daha iyisi varken biz onlara yetişmek için niye vakit kaybedelim gibisinden estetize edilmiş bir şekilde geliyordu ama arka planında Türkiye'nin bu yeteneklere ulaşmaması, bu kazanımları elde etmemesi gibisinden bir yaklaşımla bir dayatma vardı. Bütün bunların içerisinde biz şunu görüyorduk tabii. Ta Cumhuriyet tarihinin çok partili hayata geçtiğimiz zamanlardan itibaren yapılan birçok aslında darbe, muhtıra, engelleme girişiminin bu tip boyutları da var. Yani Türkiye'yi bu alanlarda geri bırakmak, bir takım dış yardımlarla Türkiye'yi bu yeteneklerden uzaklaştırmak gibisinden ki birçok öncü isim de bu şekilde engellenmiş, bir takım dayatmalarla hayatları zora sokulmuş, başka şekillerde siyasi olarak bertaraf edilmiş ya daha doğrusu yaptıkları çalışmalara dönük haksız, hukuksuz, gayrimeşru bir takım tutumlar geliştirilmiş. Bütün bu çerçeve içerisinde bugüne göre o günler tabii daha zordu. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradenin koyulduğu zamanlar geçmişte Türkiye'nin darbelerle karşılaştığı muhtıralarla engellendiği zamanlardı. Hatta Cumhurbaşkanımız başbakan olarak bu boyutları Türkiye'ye kazandırmaya dönük ilk adımların atılmasına öncülük ettiği zaman bir altyazı olarak bu Ankara kulislerinde dolaştırılırdı. Yani bunun neticesi geçmişte darbe olmuştu, bunun neticesi geçmişte siyaset olarak çok ağır şekilde hükümetlere ödetilmiştir diye. Ama istikrarlı bir şekilde, tavizsiz bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bu siyasi iradeyi koyması, tabii bu teknolojiyi üretecek bütün mühendislere, firmalara, bütün çalışanlara, işçilere müthiş bir özgüven kazandırdı. Dolayısıyla bu mücadele aslında Türkiye'nin içinde bir mücadele değildir. Türkiye'nin içinde gözüken bu mücadele küresel bir mücadelenin parçasıdır. Şimdiden geriye baktığınızda çok daha iyi okuyabilirsiniz ki darbeler ve muhtıralar aslında Türkiye'nin içindeki bir takım odaklar tarafından yapılırken bu bir küresel vesayetin neticesi olarak yapılıyordu. Yani içerideki vesayet, yerli vesayet küresel vesayetin bir parçasıydı. O yüzden 12 Eylül darbesinden sonra söylenen bir şey vardır biliyorsunuz. Bu darbe olduğu zaman küresel vesayet odakları bizim çocuklar diyor darbeyi yapanlara. Bu tabii bu mücadelenin verildiği alanlardan bir tanesi de, en önemli alanlardan bir tanesi de savunma sanayi konusundaki yeteneklerdi. Özellikle Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu düşünürseniz, Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa tam merkezde, Orta Doğu, Mezopotamya, bütün bu şu anda kriz alanları olan yerlerin merkezinde olduğunu düşünürseniz, bunun çok uzun vadeli bir plan olduğunu görürsünüz. O sebeple bunu şu şekilde de okumak lazım. Bugün sahada gördüğünüz bu kazanımların bu şekilde ortaya çıkmasını, Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yerli vesayetin Türkiye gündeminden kaldırılmasından sonra küresel vesayetle perdesiz bir şekilde hesaplaşmanın neticesi olarak da bu önümüze gelmiştir. Yani bunu siz sadece şey olarak düşünmeyin. Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü. Onun için bu aslında Türkiye'nin siyasi tarihinin, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi mücadele hikayesinin bir başka açıdan okunmasıdır ve somut neticesidir. Bu Türkiye'nin yerli vesayeti ve küresel vesayeti nasıl mağlup ettiğinin, Türkiye üzerindeki karanlığını nasıl kaldırdığının ve bu tasallutu nasıl yok ettiğinin bir örneğidir bu sahada gördüğünüz kazanımlar. Bir diğer nokta şudur tabii. Şimdi bambaşka bir tabloyla karşıyayız. Teknoloji, yapay zeka, kurallı düzeni, kurala dayalı dünya düzenini yok etmek üzere kullanılıyor. Sık sık atıf yapıyorum bazı programlarda. Gramsci'nin söylediği eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı sözü en çok bugün için geçerli. Şimdi insanlığa ait bütün değerlerin, yapay zekanın, ileri teknoloji ürünlerinin, savunma sanayi ürünlerinin unsurlarıyla yok edilmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye başka bir yaklaşım koyuyor. Bu karanlık dayatmaya karşı Türkiye, insanlık ittifakı adına teknoloji, insanlık ittifakı ve insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri ve insanlık adına bir güvenlik perspektifi, insani değerleri ortaya koymak adına bir güvenlik perspektifi diyor. Bu Türkiye'nin hem milli güvenlik perspektifinin altının çizilmesi bakımından önemli, bir de Türkiye burada birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani hepimiz güvende değilsek hiç kimse güvende değildir anlayışıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor. Biz Suriye'nin güvende olmasını istiyoruz, İran'ın güvende olmasını, Irak'ın güvende olmasını istiyoruz. Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de topyekun bir güvenlik istiyoruz. Başkalarının güvenlik ortamından uzak olmasından kendi güvenliğimizi devşirme gibi bir anlayışın peşinde değiliz. Böl, parçala, yönet gibisinden eski vesayet mottosunun bugün başka şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz. Bir de tabii Gazze'deki soykırım şebekesinin artık sadece Gazze'deki soykırımı yapan şebekenin, Gazze'de bu soykırımı gerçekleştiren şebekenin, Netanyahu hükümetinin bir soykırım şebekesi olarak ortaya koyduğu eylemlerin Gazze ile sınırlı kalmayacağını söylemiştik. Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den diğer bütün alanlara, şimdi İran'a, bütün bu şeyin içerisinde, coğrafyanın içerisinde aslında bu karanlık senaryoların somutlaşmış, devletleşmiş, hükümetleşmiş halinin Netanyahu ekibinin soykırım şebekesi vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bütün bu siyasi faaliyete, bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. En güçlü duruşu gerçekleştiren ülke Türkiye'dir. Ve bugün sahada sergilenen bu teknoloji ürünleri dünyada savunma bakanlıklarının isminin savaş bakanlığına çevrilmesi ya da fiilen o hale getirilmesi şeklindeki bir trende karşı hayır. Yine savunma, insanlık değerlerini savunma, herhangi bir şekilde kurala dayalı düzenin ihlal edilmesine karşı yine kurala dayalı düzenin savunulması şeklindedir.
4: İsrail ve Yunanistan oldukça ilgili ve 203 Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmişti yeni ürün tanıtıldı diye. Özellikle yeni tanıtılan ürünlerle alakalı çokça haber görüldü. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? İsrail ve Yunanistan çok ilgilendi sahayla.
3: Şu tabii önemli. İki ayrı dosya olarak bunu ele alalım. Tabii İsrail bugün ileri teknoloji ürünlerini, bütün bu teknoloji ürünlerini katliam için kullanıyor. Yani yapay zeka dahil olmak üzere. Gazze'de çocukları öldürürken bu teknolojiyi kullanıyor. Gözetleme sistemlerini bunun için kullanıyor ve dünyanın her tarafına satıyor. Bunun ötesinde şimdi dinleme sistemleri, takip sistemleri bunu işte İran'da olduğu gibi siyasi liderlere suikast için kullanıyor. Yani bir bakıma devlet adı altındaki bir yapının doğrudan bir örgüt gibi çalıştığını görüyor. Netanyahu hükümeti bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Dolayısıyla bütün bu tablo içerisinde üstünlüğünü herhangi bir insanlık meşruiyetine dayandıramıyor. Herhangi bir kurala dayandıramıyor. Herhangi bir ilkeye dayandıramıyor. Çünkü böyle bir üstünlüğü yok. Herhangi bir moral üstünlüğü yok. Tamamen bir karanlığı temsil ediyor. Yaptığı şey sadece daha çok silah kullanmak, daha çok mühimmat kullanmak ve daha çok teknolojiyi, ileri teknolojiyle insan öldürmeye dayanıyor. Onun için herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. Çünkü kendisine insanlığı tehdit gören bir yapı. Yunanistan'ın tutumu ise bambaşka bir tutum. Tabii Yunanistan'ın bu kadar İsrail'le iç içe olması aslında Yunanistan siyasetinde de büyük kırılmalar yaratıyor. Biz onlara her zaman şunu söylüyoruz. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimine İsrail'in getirilmesi ya da İsrail'le bu kadar içli dışlı olması, Yunan Başbakanı'nın bir soykırım şebekesiyle dostluk ifade etmesi Yunanistan için doğru yaklaşımlar değil. Günün sonunda Türkiye ile halledecekleri meseleleri diplomatik yolla halledebilirler. Ama bugün insanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak, tarihin doğru safında durmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına yükselttiği sesin somut neticeleri de işte burada vardır. Bu sadece soyut bir ses değildir. Bunun adına kullanılacak teknolojiler, bunun adına ortaya koyulan dış politika perspektifi, bunun adına ortaya koyulan birliktelikler, ortaklıklar, işbirliği yapma modelleri, tüm bunlar aslında insanlığın geleceğini kurtaracak şeyler. Bu karanlığa direnmeliyiz. Bu katliam şebekesine direnmeliyiz. Ve ne olursa olsun medeniyetin değerlerini, insanlığın değerlerini ayakta tutmalıyız.
4: Efendim, Afyon Belediye Başkanı'nın partinize geçme ihtimali, bu konu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel duruma tepkili ve hatta konuyu haber yapan gazetecilere de tepkisi oldu. Adalet Bakanı'na da bir tepkisi söz konusu. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
3: Arkadaşlar, partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var.
0: Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek, sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir rahmetullahi aleyh, namaz kılmayanlar. Enes bin Malik der ki, bir gün ben o serverle dururken biri geldi üzüntü ve kederle. Dedi, ya Resulallah, ben bir günah işledim. Bunun cezası neyse onu çekmek isterim. Ne günah yaptığını hiç sormadı o server. Az sonra vakit girdi, namaz kıldık beraber. Namazdan sonra yine arz eyledi o kimse. Dedi, verin cezamı, çekeyim her neyse. Peygamber Efendimiz sordu ki ona hemen, bizim ile birlikte namaz kılmadın mı sen? Evet kıldım deyince, buyurdu ki, ne âlâ! Senin o günahını affetti Hak Teâlâ. Zira 5 vakit namaz, aralarda işlenen, her bir küçük günahı temizliyor tamamen. Abdullah bin Mes'ud da sordu Resûlullah'a, en çok hangi ameli seviyor Hak Teâlâ? Bu suale cevaben buyurdu ki o server, ilk vaktinde kılınan namazı en çok sever. Başka gün sorduğunda buyurdular ki hemen, kalkıp namaz kılmaktır, gece herkes uyurken. Yine Peygamberimiz buyurdu, insanla küfr arasındaki sınır namazı terk etmektir. Çünkü namaz perdedir kulla küfr arasında. Kulu küfre düşmekten o korur esasında. Bu koruyucu perde kalkar ise aradan, o insan zor kurtulur yani küfre varmaktan. Bu hadiste özürsüz namazı terk etmenin tehlikeli olduğu bildiriliyor kesin. Nitekim dediler ki bir kısım sahabiler, hiç namaz kılmayanın imanı elden gider. Yine Peygamberimiz buyurdu ki bir ara, 5 vakit namaz kılmak farzdır Müslümanlara. Kim muntazam kılarsa şartlarına uyarak, onları affetmeyi söz verdi Cenab-ı Hak. Elbette Hak Teâlâ vaadinden dönmez asla. Muhakkak af buyurur kim kılarsa ihlasla. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server, namazı terk edenin imanı olur heder. Yani her kim namaza vermezse ehemmiyet ve vazife bilmezse küfre girer o elbet. Ebu Zer-i Gıfari naklediyor ki bir de, Resul'le bir sonbahar günlerinden birinde, sokakta dolaşırken gördü ki Resul'ü o an, bütün kuru yapraklar dökülmüş ağaçlardan. Bir ağaçtan 2 dal koparıp aldığında, hemen dökülüverdi yaprakları anında. Buyurdu, kim kılarsa namazını bir hakkın, işte böyle dökülür günahları o şahsın.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor.

0: hayatımda olumsuz bir durumla karşılaştığımda kendimi kötü hissederim ve sonrasında kötü şeyler yaşayacağım ve çocuk birazcık daha kırılganlığı artıyor. Bu sefer daha küçük negatif olaylarda aynı tepkiyi, işte daha büyük tepkiler, daha işte ağlama olur, öfke olur vesaire, ya da içe çekilme, kapanma gibi duygular gösteriyor. Aslında orada yani sosyoekonomik olarak dondurmanın düşmesi, dondurma alınabilir ya da alınamaz olması yine ebeveynin tutumuyla alakalı. Yani orada dondurması düşen bir çocuğun zaten biz tekrardan orayı tolere edebilmek için yeni bir dondurma almayı teklif etmiyoruz. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan bir ebeveyn için de bunu söylemem. Sadece çocuğa şurada durmak. Bu düştü ve çok üzüldün. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var kısmı illa yeni bir top dondurma olmak zorunda değil. Bazen sarılmaya ihtiyacı olur. Bazen biraz ağlamaya ihtiyacı olur. Çocuk o sırada o duyguyla baş edebilmek için neye ihtiyacı olduğunu deneyimler. Tek seferde doğruyu bulmak zorunda da değil bu arada. Yani ebeveyn orada alan da açabilir. Belki seçenekler de sunabilir. Ama çocuğun burada öğrenmesi, böyle zor bir duygu vardı ve bunu yaşadım. Sonrasında yeni yollar denedim ve bu bana iyi geldi. Yani bu zengin bir ailenin tamam hemen gidip yeni bir tane top alalım vesaire demesiyle neden o topu işte düşürdün, başka da hakkın yok demesi arasında bana kalırsa hiçbir fark yok. Çünkü ikisi de sonrasındaki gelen duyguyu yok sayıyor. Diğeri tahammül edemiyor üzülmesine. Tamam hadi hemen bir tane top alalım da tamam hadi keyfin yerine gelsin, ağzımızın tadı bozulmasın. Diğeri boşa giden parasıyla alakalı yaşadığı öfkeyi çocuğa yansıtıyor. O ikisinde de çocuğun duygusunun görülmediği, çocuk da kendi duygusunu göremediği bir senaryoya evriliyor aslında.
1: Evet. Psikolojik esneklik doğuştan gelen bir özellik mi? Yoksa sonradan öğrenilen bir beceri mi?
0: Tabii burada çocuğun getirdiği mizacın etkisi var ama büyük çoğunluğu ebeveyn tutumu ve çevre etkili aslında. Çevre bu arada çok besleyici. Yani çevre dediğimiz şey öğretmenin, işte bakım verenlerin, etrafındaki bulunanların çocuğa olan tepkisi çok belirleyici. Hatta Carol Dweck var, işte gelişim zihniyeti diye bir kuramı var. O şey der, insanların yeteneklerinin sabit değil ve geliştirilebilir olduğuna dair inancının öğrenmeye, motivasyon ve başarı üzerindeki etkisine vurguladığı bir işte growth mindset dediği bir kavram. Orada aslında çocuğun işte o bilişsel esnekliğin, duygusal esnekliğinin aslında süreç içinde geliştirilebilir bir yerde olduğunu vurgular. Mizaç birazcık etkilidir. Çocuk kaygılı bir genetik zemine sahiptir ama bununla nasıl baş edebileceğini, bununla karşılaştığında neleri kullanabileceğini öğrenir zaman içinde. O yüzden evet, mizacın birazcık etkisi var, yani doğuştan gelen bir kısım var ama bana kalırsa %20 ise %80'i daha çok çevre ve ebeveyn tutumuyla birlikte geliştirilen bir yer. Aslında biraz da o yüzden konuşuyoruz. Sadece doğuştan olsaydı yapabilecek hiçbir şeyimiz olmazdı. Derdik ki bu çocuk böyle, böyle devam edin. Bu çocuk da böyle değil, böyle devam edin derdik. Zaten konuşulması çok önemli olmayan bir konuya doğru belki giderdi.
1: Evet. Ama öyle değil diyorsunuz. Doğuştan bir şeyler olur veya olmayabilir. Bunu geliştirmek esas.
0: Evet. Yani her şey de öyledir ya. Bir şeye dair yatkınlığımız vardır ve biz bu yatkınlığı nereye doğru evirdiğimiz, onun ne tür geliştirdiğimiz bizim için önemlidir. Bizi biz yapan şeyler de öyledir. Çocuk için de öyle. Yani belki mizaç olarak birazcık daha kırılgan, birazcık daha kaygılı bir altyapıya sahiptir. Genetik bir geçişe sahiptir. Ama çocuk burayı dönüştürebiliyor mu? Burayla baş edebiliyor mu aslında? Orayla zaten baş edebildiğini gördüğünde, burayı tekrar tekrar deneyimlediğinde o esneklik gittikçe artıyor. Şey kısmında söylemiştik ya, mesela psikolojik esnekliğe sahip olan çocuk hani işte duygularını tanır, hemen pes etmez, hata yapmaktan korkmaz, yeni durumlara uyum sağlayabilir. Bir de böyle olmayan çocuklar, çünkü bazen olan çocukları zaten hayatı kolaylaştıran bir yerde oldukları için orayı çok fark edemiyoruz hocam. Yani zaten normal olan bu. Hayatı kolay kılan çocuk zaten böyle bir çocuk. Bu çocuk psikolojik esnekliğe sahip, bu çocuk güçlü bir çocuk demiyoruz. Bununla baş edemeyen, o psikolojik esnekliğe sahip olamayan çocuk daha çok göze çarpıyor. Çünkü zorlu olan kısım birazcık daha orası. Belki orayı birazcık daha tanımak.
1: Evet. Hocam bir ara verelim.
0: Tamam hocam.
1: Aradan sonra da devam edelim inşallah. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendileriyle bugün çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbet ediyoruz. Bizden ayrılmayın.

0: reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, psikolojik esneklik demiştik son sorumuzda. Doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilen bir beceri mi? Evet, doğuştan gelen bir özellik değilse, ki esas psikolog olarak sizlerin de üzerine düşen herhalde görev bu oluyor. Neler yapmalı, nelere yönelmeli? Bunlar üzerinde biraz konuşalım. Buyurun.
1: Şimdi psikolojik esnekliğe sahip olan çocukları biraz konuştuk. Psikolojik esnekliğe sahip olmayan çocukları biraz daha, hani nasıl da gözlemleriz? Burası bizim için önemli. Çünkü bu çocuklarla gerçekten nasıl devam ederiz? Onları nasıl yönlendiririz? Bu çocuklarla birlikte neler yapabiliriz? Çok önemli bir konu. Gelen danışanlarla birlikte, ebeveynlerle birlikte en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Ben hep şöyle söylüyorum ebeveynlere. Mesela o psikolojik esnekliğe sahip olmadığını nasıl fark ederiz? Çocuk negatif bir durumla karşılaşır ve bu karşılaştığı durumla ilgili devam etme kapasitesi çok düşüktür. Bununla alakalı zor duygular yaşar ve bu zor duyguları atlatıp devam edemez. Ailelere şey söylerim. Yani bir çocuğun, herhangi bir nesnenin kırılganlığı, yani sertliği, esnekliği ne kadar azsa kırılganlığı o kadar çok olur. Şey gibi düşünün, plastik bir topu düşünün, esnekliği çok fazladır ve onu bir yere çarptığınızda o esneklikle şey olur, oraya gider, yumuşar ve aşağı düşer ve hiçbir kırılma yaşamaz. Ama işte atıyorum kristal bir şeyi attığınızda, bir duvara attığınızı düşünün, o paramparça olur. Bir şey ne kadar az esniyorsa kırılganlığı o kadar fazla olur. Kırılganlığı çok olan, yani esnekliği az olan çocuklar genelde onlar için herhangi bir zorlayıcı olabileceğini düşündüğü durumların içine kendisini atmaz. Genelde daha temkinlidir. Genelde kaygılı cümleleri daha fazla vardır. Mesela ebeveynlere şey sorarım. Her şey için soru sorar mı size? İşte öğretmenim bana kızar mı? Arkadaşım bana küser mi? Ödevimi yapmadım bir şey olur mu? Şunu ben ağzıma attım bir şey olur mu? Şu şöyle oldu böyle olur mu? Arabanın benzini biter mi? İşte geç kalır mıyız vesaire falan gibi. Böyle sürekli kaygılı sorular vardır bu çocuğun hayatında. Bazıları çok bunu söylemez. Sözel olarak ifade etmez ama davranışlarıyla çok gösterir. Yeni bir ortama girmek istemez. Sürekli bahaneler üretir. İşte sınav olacağı zaman sabahları karnı ağrır. Yeni birileriyle tanışmak istemez gibi böyle birçok durumla karşılaşır. Ya da arkadaşı ona küstüğünde hemen içine kapanır. İşte günlerce ağlar. Ya da sınıftaki olumsuz bir durumla karşılaştığında hemen annesini ister. İşte günün geri kalanını devam ettiremez gibi böyle birçok baş etme mekanizması çok düşük. Bir zorlayıcı bir durumla karşılaştığında hemen pes eden çocuklarla burayı gözlemleriz aslında. Daha çok kaygıyla, daha çok korkuyla, işte daha çok o içine kapanık dedikleri, ebeveynlerin böyle tabir ettikleri kısımlarla çocukları daha çok gözlemleriz. Deriz ki bu çocukların bilişsel, psikolojik olarak esneklikleri birazcık daha zayıf. Çünkü şey de söylerim ben hep, mesela terapiye gelen ailelere derim ki, mesela biz şu an sizinle bu odada bulunuyoruz ve atıyorum kapının önünde bir çuval olsa ve bu çuval atıyorum 50 kilo olsa ve ben şunu bilsem ki ben bu 50 kiloluk çuvalı görüşmemiz bittikten sonra çekerim ve odadan çıkarım. Bu çok konforlu bir alan değil mi? Buradaki konuşmamı asla etkilemeyen bir şeydir. Ama eğer ben oradaki işte 50 kiloluk çuvalı çekebilecek güce sahip olmadığımı düşünüyorsam, bu kadar güçlü değilsem, burada oturduğumuz zaman dilimi bana sürekli kaygı uyandırır. Çünkü derim ki bu görüşme bittikten sonra ne yapacağız? Hepimiz burada kaldık, akşam eve gidebilecek miyiz? Buradaki oksijen tükenir mi? İşte yemek yiyebilecek miyiz vesaire falan diye orada oturduğum andan kopmaya başlarım. Yani çünkü zihnim hep burada kalır, baş edemeyeceğim yerle kalır. Ama o psikolojik esnekliğe sahip olan kişi bir anda kalır. Çünkü hep öteki zamanı düşünüyorum, sonrayı düşünüyorum, anda kalır. Sonra çözüm üretebilirim, birisini arayabilirim. Burayı işte üçümüz birlikte o çuvalı kaldırabiliriz ya da yardım edebilecek başka birini bulabilirim. Şu an çok şeyim, endişeliyim, işte vücudumda bir şeyler hissediyorum, önce onları sakinleştirebilmeliyim gibi bir yere gidersem bu durumla baş edebilirim. Ama bu esnekliğe sahip değilsem sadece olayın kendisine ve bununla baş edemeyeceğime ve bunun zorlayıcı duygularıyla baş başa kalırım. Sonra o beni orada kaygılı birisi yapar. Neden? Bu esnekliğe sahip değilim. Çocukları da daha çok böyle bir yerden görebilirler. O çocuklar anda kalmazlar. Sürekli geçmişteki ya da gelecekteki felaketlerin içinde kaybolup giderler. İşte mesela gece uyuyamaz çünkü sabah sınavı var. Okula gitmek istemez çünkü çok ciddi karnı ağrır. Yeni bir ortama girmek istemez. Yani girdiğinde ne yaşayacağını bilmiyor. Ama burayla baş edemeyi ceğini düşünüyor. Çünkü oraya gittiğinde hangi duyguyu yaşayacak ve bu duyguyla nasıl mücadele edebileceğiyle alakalı bir beceri henüz gelişmemiş. Bununla baş başa kalmamış gibi.
0: Evet.
1: O yüzden daha çok böyle görürüz bu çocukları. Böyle bir çocuğunuz varsa, hani dinleyiciler için söylüyorum, daha burayı gözlemliyorsanız önce burada konuşulanları tekrardan hayatının içine entegre etmelerini, sonra hala devam eden bir durumda hani belki bir uzman desteği almalarını söyleyebiliriz. Ama bu çocuklar için neler yapabiliriz, belki o kısmı konuşmak iyi olabilir. Sadece hocam şeyi bir düşündüm, yani neler yapabiliriz konuşmadan önce, hani şey dedik ya, çünkü hani psikolojik esnekliği olmayan çocuğu anladığımızda zaten psikolojik esnekliği olan çocuğu daha iyi fark ederiz. Bu çocukluğu, bu esnekliği zayıflatan şeyleri fark ettiğimizde, belki de bu zayıflatan şeyleri hayatımızdan çıkardığımızda zaten otomatikmen de belki psikolojik esnekliği sağlayan şeyleri de işin içine katmış oluruz. Birkaç ebeveyn modeli var bu anlamda. Çocuklar bazında konuştuğumuz için söylüyorum. Esnekliği zayıflatan şeylerden bir tanesi aşırı koruyucu ebeveynlik bir şekilde. Yani çocuk hiç zorlanmaz, hiç baş etmeyi öğrenmez.
0: Evet.
1: Bazen bu çok basit şeylerle de olur. Mesela hizmet davranışı. Çocuk 6 yaşına gelmiştir ama hala annesi, çok amiyane bir şekilde söylüyorum affınıza sığınarak, annesi böyle poposunu kendisi hala anne yardım eder. Tuvalet temizliğini annesi yapar. Bazen giyime çıkarmayı anne yapar. İşte okul çağındakilerin okulun annesi, okul çantasını annesi babası düzenler. İşte ödevine sürekli onlar destek atar vesaire falan. Çocuk hiçbir zorlukla baş edemez. Kendi öz bakım beceriliğiyle bile çok baş edemeyen bir yerdedir. Çok hizmet eden ebeveynler, aşırı koruyucu olan ebeveynlerde çocuk genellikle o zorlukla hiç baş başa kalmaz. Yani o birincil dünyamızda, o evin içinde, iç dünyamızda bu zorlukla baş başa kalmadığında gerçek dünyada, yani bu okul olur, dış çevre olur, herhangi bir oyun parkında olur, burada tabii ki de her tarafı şey yapamayız, kontrol edemeyiz, burada karşılaşabileceği en ufak bir zorlukta çocuk şaşırır. Bir dakika ya, ben şu an bir şeyler oluyor ama bu şu an benim kontrolümün dışında ve ben bununla ilk defa karşılaşıyorum. Bununla nasıl devam edeceğimi bilmiyorum ki. Çünkü daha önce hiç bununla baş başa kalmadım. Daha önce atıyorum kendi çorabımı bile giymedim, yani bununla bile baş etmedim. Her şey benim için yapılıyordu. Hatta şey derim, yani fanusta büyüyen çocuklar vesaire falan derim bunun için. O aşırı koruyucu da ebeveynler, sürekli her yerde peşinden, çocuğun peşinden koşan ebeveynler, bu noktada belki birinci sırada koyabileceğimiz yerler, çocuğa o esnekliği kazanmasını önleyen ebeveynlik tutumlarından bir tanesi.
0: Evet, hiç iyi olmayan bir davranış şekli. Evet. Ebeveynler.
1: Bir şeyle konuşmuştum, yaşlı bir teyzeyle konuşmuştum, o bana söylemişti, dedi ki ben dedi 4-5 yaşındaydım dedi, köydeyken dedi benim görevlerim vardı dedi ve hani bırakın o kadar çok kapsayıcı bir yerde olmayı, benim 4 yaşındayken işte atıyorum koyunların yemini vermek ya da işte atıyorum tavuklara yem vermek ya da gidip onların yumurtalarını toplamak gibi böyle küçük sorumluluklarım vardı ve tahmin edersiniz hani 4 yaşında bir çocuk oradaki uçan işte tavukların arasından o yumurtaları alabilme becerisi aslında bir şekilde zor bir duyguyla, belki korkuyla baş edebilme becerisi, belki çok hani sevimli görünebilir ya da hiçbir şey gibi görünebilir ama 4 yaşındaki bir çocuk için, 3 yaşındaki bir çocuk için evet zor bir durum ve orası onun için başarması gereken bir yer. İşte belki tavuk işte yumurtanın üzerinden çıkmıyor ya da orada uçuşuyor, korkuyor vesaire falan ama bununla baş ediyor. Şimdi baktığımızda ben kendi mesela yeğenlerimi düşünüyorum. Bir kümese gidip tavukların olduğu bir ortamda yumurtaları alabilirler mi? Belki alamayabilirler.
0: O açıdan köy hayatı daha enteresan, birçok zorluklara baş edebilmeyi sağlayan bir ortam.
1: Evet evet. Yani aşırı koruyucu bir ebeveynlik yapmanıza ihtiyacınız olmadığınız bir yer. Evet. Şey, doğal akışında buna ihtiyaç duymuyorsunuz ve doğal akışında çocuklar da bununla baş etmeyi öğreniyor aslında bir şekilde.
0: Evet, o da ileride onun hayatını kolaylaştırıyor.
1: Evet.
0: Evet hocam.
1: Bir diğeri, bu esnekliği zayıflatan şeylerden, ebeveynlik tutumlarından şeyi söyleyebiliriz. Yani mesela çocuğun olumsuz duygusunda hiç kalamayan da ebeveyn. İşte ağlama, abartma, bunda korkulacak bir şey yok. Çocuk atıyorum odaya gidemiyor, bunda korkulacak bir şey yok, abartma. Tamam ağlama, sus, bunda ağlanacak bir şey yok gibi. Çocuğun yaşadığı herhangi bir olumsuz duyguyla baş başa kalmasını engelleyen, onu hemen işte şey yapan, duygusunu bastıran, hemen yok etmeye çalışan ebeveynlik modeli. Az önce söyledim. Dediğimiz gibi bu sefer çocuk kendi duygusuna temas edemiyor. Yaşadığı duygunun ne olduğunu göremiyor, öğrenemiyor. Biz yaşadığımız duyguyu tanımlayamazsak onunla nasıl baş edebileceğimizi zaten bilemeyiz. Bir diğeri de mükemmeliyetçi ebeveyn. Çocuğun herhangi küçük bir yanlışını tolere edemeyen, işte her şeyin mükemmel, tam, kusursuz olmasını isteyen ebeveyn, herhangi bir hatanın daha çocuk için bir felakete dönüştüğü aslında. Hani ebeveyn gözünden felaket senaryosu olan bir ebeveyn tutumu. Böyle olduğunda da çocuk mükemmel olmayan hiçbir şeye yanaşmak istemez. O zaman yine zorlayıcı bir durumla karşılaşmaz aslında bir şekilde. O negatifi deneyimleyemez. Deneyimleyemediği için oradaki esnekliği kazanamaz. Orası için yeni çözümler üretemez. Çocuk bu zaten hiçbir şey mükemmel olmayacağı için bu sefer çocuk negatif olan her şeyden kaçınma gösterir. Bu sefer kaçınma gösterdiğinde, negatif hiçbir şeye temas etmediğinde, negatif olabilecek her şey, mükemmelden uzak olacak her şey çocuğun kaçındığı bir davranış. Kaçındıkça kırılganlık artıyor. Kırılganlık arttıkça esneklik azalıyor. Esneklik azaldıkça işte orada dediğimiz kaygılar, korkular, işte zorlu duygular daha çok baş gösteriyor aslında.
0: Hayat daha zorlaşıyor.
1: Evet, daha zorlaşıyor, doğru.
0: Evet hocam. Bu esnekliği zayıflatan şeyler nelerdir?
1: Aslında tüm bu söylediğimiz şeyler, az önceki o ebeveynlik tutumunda bahsettiğimiz şeylerin hepsi bu esnekliği zayıflatan da şeyler. İşte o aşırı koruyucu ebeveynlik, ağlama, abartma, işte duygularını bastıran cümleler ya da işte o mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu. Bazen bunu öğretmenlerin tutumu da ekleniyor. Bu durumlar çocuğun o esnekliğini zayıflatan şeyler. Çocuk yerine ebeveynin harekete geçtiği yerler. Çocuğa hiç negatif bir duyguya temas etmesine izin vermeyen ebeveynler. Buralar birazcık daha esnekliği zayıflatan şeylerden de bir tanesi. Birincisi aşırı koruyucu olmak. Hani sıralamaya yaparsak duygularını bastırmak, duyguyu kabul etmemek ve mükemmeliyetçi bir yerden yaklaşıyor olmak. Bir de tabii şey de var. Yani bu durumda rol model olma kısmı var. Bunu mesela esnekliği geliştirilen, hangileri esnekliği geliştirir kısmında da konuşacağız ama o rol model açısından da çok mükemmel, kendisi de çok mükemmeliyetçi olan, kendi hayatında da çok mükemmeliyetçi olan ebeveyn de bazen çocuk işte daha o bilişsel ya da işte psikolojik esnekliği daha zayıf bir yerde oluyor. Çünkü gözlemlediği yerde mükemmel olmayan her şeyden kaçınmak gerektiğini ya da mükemmel olmayan her şeyin çok kötü ve çok zor duygular yaşandığı kısmına doğru ilerliyor. Böyle olduğunda hayatı daha böyle bir yerden kavruyor. Mükemmel olması gerekiyor. Mükemmel olmazsa kötü. Bu arada şey de, yani mesela mükemmel olmadı, kötü, tamam, zor duygular yaşıyorum. Yine de bu zor duygula nasıl devam edebilirim gidiyorsa bu yine okey. Ama genelde çok mükemmeliyetçi bir yerden yaklaşıldığında buraya hiç temas etmeme, buradan kaçınma davranışını daha çok görürüz aslında. Anlatmak istediğimiz kısım birazcık daha orası.
0: Evet. Evet efendim. Çocuklarda psikolojik esneklik nasıl geliştirilir? Esas konumuza geldik şimdi.
1: Evet. Şimdi psikolojik esnekliğe sahip olan çocuklar nasıl gördük? Olmayan çocuklar nasıl gördük? Şimdi o psikolojik esnekliği eksilten, azaltan, orayı zayıflatan şeyler ne? Burayı biliyoruz. Bence ilk önce o zayıflatan şeyleri bir hayatımızdan çıkartmak. Yani o aşırı koruyucu ebeveynliği biraz daha bırakmak, duyguları birazcık daha yer açmak, o mükemmeliyetçilikten birazcık sıyrılmak. Ama bununla birlikte hani diyoruz ya, duyguları bastırmamak. Tamam, duyguları bastırmıyoruz ama ne yapıyoruz? O duygulara alan açmak. Çocuk herhangi bir duygu yaşadığında, hani dondurma örneğinde vermiştik ya, şu an birazcık üzüldün, bunun böyle olması seni birazcık üzdü, orada korkutucu bir şey var, bu senin için gerçekten çok zor. Ben şey diyorum ebeveynlere, böyle joker bir kelimem var benim, bu çok zor bir duyguydu. Hani belki gerçekten siz de tanımlayamıyorsunuz o sırada. Şey, şu an üzülüyor mu, korkuyor mu, endişeleniyor mu, şu an yaşadığı şey ne? O zaman diyorum ki bu gerçekten senin için çok zor bir duyguydu, şu an çok zorlanıyorsun diye. Çocuğu hali hazırda içinde bulunduğu duygunun ne kadar zorlayıcı olduğunu fark ettirmek. Ha, bir dakika, şu an bunu yaşadım ve ben çok zor bir duygu yaşıyorum. Arkadaşı ona küstü. Arkadaşının küsmesi senin için gerçekten çok üzücüydü. Hatta canın ağlamak bile istedi. Bu seni biraz yalnız hissettirdi gibi. Biraz daha o duyguları çocuğa öğrettiğimiz de bir yer. Çocuğa aynaladığımız da bir yer. Bu burada ne nötr, ne pozitif, ne negatif bir yerden yaklaşıyoruz bu arada. Çok nötr bir yerdeyiz. Yani yaşadığı duyguyu sadece tanımlamak ve çocuğa burayı göstermek, aynalamak, o duyguda kalmak. Bunda üzülecek bir şey yok demek de değil. Aa, evet, bu gerçekten de çok üzücü ya, nasıl seni bıraktı vesaire falan gibi burayı daha pekiştirmek de değil. Bu gerçekten senin için üzücü oldu, buna çok üzüldün, bu senin için gerçekten zorlayıcıydı. Bunları söylediğimizde çocukta var olan bir duyguyu çocuğa gösteriyoruz aslında, bir şekilde aynalıyoruz. Çünkü çocuk o sırada ne yaşadığını bilemiyor olabiliyor. Çocuğa aynalıyoruz ve bu aynaladığımız yeri de kabul ediyoruz. Aslında korkulacak bir şey yok demek, çocuk yaşadığı korku duygusunu yok saymak zorunda kaldığı bir yer aslında. Korkulacak bir şey yok. Ah, tamam, şu an bir şey yazıyorum ama tamam, bu korkulacak bir şey değil. O zaman ne hissettiğim şey o zaman bu? Ama oraya gidemiyorum hala. Ama bu korkulacak bir şey de değil. Ama hala gitmemi engelliyor. Çocukta bir karmaşa oluşturur yani. Ama korkulacak da değilmiş. O zaman şu an ben ne yaşıyorum? Ama yine de oraya gitmeyeceğim çünkü orası kötü bir yer. Ama bu sefer tanımlayamadığı bir şey. Oraya gitmek istemiyor. Ama neden gidemediğini de bilemediği bir yer. Tanımlayamadığı bir yer. O yüzden duyguları alan açmak, duyguları kabul etmek, çocuğa duyguları yansıtmak aslında esnekliği geliştirmek noktasında yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi. Araya geçiyor muyuz? Hala devam edebilir miyim?
0: Hocam birkaç dakikamız daha var bu bölümde, buyurun.
1: Tamam. Sonra burayı, çocuğa duygularını zaten gösterdik, alan açtık, kabul ettik, çocukla aynı yerdeyiz. Sonrasında problem çözmeye öğretmek. Tamam, şimdi ne yapabiliriz? Mesela işte atıyorum, ilerideki bir oda karanlık ve oraya gitmiyor. Oraya gitmek senin için çok korkutucu. Aa, şu an çok korkuyorsun. Peki sence ne yapabiliriz? Nasıl gidebiliriz oraya? Çocuk çözüm üretsin. Yani burada sizi eşlikçi de kılabilir, fark etmez. Çok komik şeyler de, cevaplar da bulabilir. Sorun değil. Sadece çocuğa çözüm bulabilme, problem çözme becerisini öğretmek aslında. Çocuğa bununla ilgili de alan açıyor olmak. Orada hemen bir çözüm bulmak değil. Arkadaşım bana küstü. O zaman sen de git konuş. Ona şöyle şöyle söyle. Tamam, gidiyor yapıyor. Bir sonrakinde ne yapacağı için tekrardan birisine sormaya ihtiyacı var çocuğun. Sence ne yapabilirsin? Ne söylesen arkadaşın seninle geri barışırdı? Ya da sence bu ne oldu? Neden oldu? İşte sence maksimum neler yapabilirsin? Bunlardan hangisi senin için daha yapılabilir? Hangisi senin için daha kolay gibi? Çocuğa o birazcık daha problem çözme noktasında alan açıyor olmak, birazcık daha alternatif sunuyor olmak. Belki çözümün direkt kendisine değil ama birkaç alternatif içinde çocuğun kendisine en uygun olanı seçmesini sağlamak bir şekilde. Ve az önce söylediğimiz işte o köy çocuğu örneğindeki gibi küçük sorumluluklar vermek. Çünkü çocuk problem çözme becerisini geliştirdiğinde, burayla alakalı bir çözüm bulduğunda bunu ortaya çıkartabilecek, bunu aksiyona dökebilecek bir sorumluluk becerisine de sahip olması gerekiyor çocuğun. Çocuğun hayatının içinde zaten sorumluluklar olduğunda, çocuk kendi hayatında aksiyon alabilen, sorumluluklarını yerine getirebilen, kendisini yönetebilen, çünkü sorumluluk dediğimiz şey biraz irademizle de alakalı bir şey. Çocuğun kendisini yönetmesi gerekir bu sorumluluğu yerine getirebilmek için. Bu açıdan problemi çözmekle alakalı aksiyonu alabilen bir tarafa da geliyor aslında. Çünkü buna zaten hali hazırda öğrenmiş, bildiği, bunu yapabildiği bir beceride hazır olmuş oluyor. Diğeri de aslında az önce söylediğimiz gibi ebeveynin bu anlamda rol model olması. Yani işte mesela şu an her şey çok karmaşıklaştı. Şu an işte atıyorum yemek istediğim gibi olmadı. Şu an birazcık kafam karıştı. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Ama bir dakika, tamam ya, hallederiz. Tamam, şimdi bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım vesaire falan hallederiz. Bugün gerçekten benim için çok zorlayıcıydı ama birazcık dinleneceğim ve sonrasında böyle yapacağım. Yani burayı çocuğa öğretmek adına böyle gözüne soka soka değil ama kendi hayat düzenimizde, hayatın akışında rol model olarak, bazen bunları birazcık daha sesli olarak düşünerek bir şekilde. Çocuk bu esnekliği ebeveynlerinden rol model alarak o psikolojik esnekliği daha çok geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Yani öncelikle o azaltan şeyleri hayatımızdan çıkarmak ve ekstra olarak bunları eklemek güzel olacaktır.
0: Evet hocam, bir ara daha veriyoruz. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
6: Bugün sizlere HPV
7: nedir? Belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
7: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
8: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan görüşmede Irak'taki istikrara verdiği önemi paylaştı. Orta Doğu'daki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirme kararlılığını aktardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini başarıya ulaştırma kararlılığının da altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunu dinliyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haysiyet cellatlığına itibar etmem mesajı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
1: Ben icraatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Yani Özgür Özel benim hakkında ne demiş, ne söylemiş ben umurumda değil. Ben Adalet Bakanıyım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarını dinliyor iddialarına ateş püskürdü. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. İddiaları alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız da iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğe yapılmış açık bir saldırıdır.
2: CHP lideri Özgür Özel yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef aldı. Gürlek'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemekle itham etti. Cevap gecikmedi. Adalet Bakanı meslek hayatı boyunca terör örgütleri, suç şebekeleri ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Haysiyet cellatlığına itibar etmedim, etmem mesajı verdi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmiş hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür.
1: Benim veremeyecek hesabım yok.
2: Gürlek, amacımız suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak dedi.
3: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
1: Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.
2: Bakan Gürlek, milletin ferasetinin yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını dile getirdi.
3: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.
1: Ben icra makamıyım. İcraatçıyım. Biz dosyamıza işimize bakıyoruz. Ama mutlaka tazminat davası açıyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu iddiaları da yargıya taşıyacağını dile getirdi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı.
1: Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin taktığına bırakıyorum.
0: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Her şeyi bir bir anlattı. Özgür Özel'e kurultay çalışmaları için para verdiğini itiraf etti. Hatta bu paranın bir kısmını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını söyledi. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
4: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
5: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yolladım.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
1: Özkan Yalın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
2: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
6: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
7: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
6: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
2: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
6: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
4: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten geldi. Böcek, seçim dönemi CHP Genel Merkezi'nden 1 milyon avro istendiğini söyledi. O parayı nasıl götürdüğünü de tüm ayrıntılarıyla anlattı.
8: Günde 1 milyon euroyu ayarladım. Sırt çantasıyla Ankara'ya götürdüm. CHP Genel Merkezi'nin 6. katına çıkarıp teslim ettim.
2: Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu itirafçı oldu.
1: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'le birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcıya yeni bir ifade verdi. CHP Genel Merkezi'ne seçim sürecinde sağlanan maddi destekleri itiraf etti.
8: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'yla görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
9: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: O tarihlere ilişkin otel kayıtlarının olduğunu ifade eden Böcek, resmi bir görevim yoktu ancak aile bireyi olarak babama destek oldum dedi. Bu kez yapılan otobüs pazarlığını anlattı.
8: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz. Bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
2: Öte yandan Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinin basına yansımasının ardından bazı partilerin kendisiyle görüşmek istediğini de iddia etti. Bu taleplerin çoğunu reddettiğini söyledi.
9: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: 2 Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
0: Fahiş site aidatları dönemi kapandı. Meclis fahiş aidat artışına dur dedi. Artık yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek. Aidat zammını Kat Mallikleri Kurulu belirleyecek.

0: Simga!
1: Site aidatlarında kantarın topuzu kaçtı. Aidat kimi sitelerde kirayla yarışır hale geldi. Bu yüzden ev sahibi ve yöneticiler mahkemelik bile oldu. AK Parti devreye girdi. Aidatlara keyfi zam dönemi sona erdi. Fahiş site aidatlarına dur diyen kanun teklifi yasalaştı.
0: Evine sahip çık! Evine sahip çık!
1: Buna göre yöneticinin toplayacağı avansı kat malikleri kurulu onaylayacak. Aidat zammını da kat malikleri kurulu belirleyecek. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenecek.
2: Aslında birçok vatandaşımızın en büyük problemlerinden birisi de artık site aidatları olmuş durumda. Çünkü site aidatları neredeyse ev kiralarıyla yarışır, hatta geçer durumda şu anda.
1: Yıllık tahmini masrafları gösteren ve aidata esas teşkil eden işletme projesi kat malikleri genel kurulundan geçecek. Kabul edilmiş proje yoksa yönetici geçici işletme projesi yapacak. Bunu kat maliklerine veya kiracılara imza karşılığında veya taahhütlü mektupla iletecek. En geç 3 ay içinde de genel kurul toplanıp projeyle ilgili karar verecek. Yeni işletme projesi onaylanana kadar geçen sürede geçici aidat bedelleri bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranından fazla artırılmayacak.
2: TÜFE ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu. Ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi.
3: İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibi kiracısıyla mahkemelik oldu. İddiaya göre dükkanını geri aldı ama bu kez canından oluyordu. İşte tehditler, sopalı saldırı ve dehşet dolu anlar.
4: Daha buradan 26'ını kim veriyorlar?
5: Orada pusu kırmış zaten. Koşarak geldi, beni böyle darp etti.
1: Gözü döndü. Ev sahibini öyle bir dövdü ki.
5: Yani ağzındaki 70 bin lira yaptırdığını, implant dişlerini falan hep kayboldu. Şey yaptı. Gözlüklerini kırdı.
1: Taner Koz İstanbul Sarıyer'deki iş yerini kiraya verdi. Ama verdiğine vereceğine bin pişman oldu. İddiaya göre uzun süre tek kuruş kira alamadı.
5: Bir dairemi gasp etti. Bir diğer dükkanımı gasp etti. Tabii bunları Allah razı olsun, kiramı da vermedi 1700 lira kira. 5 sene vermedi kiramı.
1: Ev sahibi çareyi mahkemede aradı. Tahliye kararı çıktı. Ama bu kez de tehdit iddiaları gündeme geldi.
5: Tahliye kararı aldığımız zaman bu adam gıcık kapma başladı benden. Sizi öldüreceğim deme başladı.
6: Her gün müvekkilimi gördüğü yerde karı koca dövüyorlardı.
1: İddiaya göre gerilim giderek büyüdü. Bu kez Taner Koz'un evinin önündeki vakıflara ait parsel kiralandı. Lastik tamiri yapılmaya başlandı. İş yerine ait tabela da Koz'un evinin önüne konuldu. Tabelayı kaldırmak isteyince ortalık karıştı.
5: Tabelayı ağır olduğu için çekerken düştü tabela. Tabela düşünce de ben tabii ittim tabelayı ayağımdan. Bir demirleri de ittim. O oradan tuzak kurmuş zaten. Koşaraktan benim önüme geldi.
1: Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
5: Beni öyle bir dövdü ki bildiğin gibi bütün her tarafım kırık gibi yani. Bütün vücudum berbat.
1: Sopayla defalarca darp edildi. Hastaneye kaldırılan Koz darp raporu alarak şikayetçi oldu.
4: Bir daha buraya girdiğini görürsen ha. Onu öldürürüm ha.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde en son olarak çocuklarda psikolojik esneklik nasıl geliştirilir demiştik. Bu konuda ilave edeceğimiz bir şeyler var mı? Şunu söylemek istiyorum bir de. Efendim, bizim neslimizde, geçmiş olan nesille bugünkü nesil, Z kuşağı da diyorlar, hatta Z kuşağından biraz daha önceki nesilde dahil olmak üzere kıyasladığımızda bizim neslimizin daha esnek olduğunu, esnekliğe daha açık olduğunu, esnekliği sağlayacağı, sizin söylediğiniz, açıkladığınız şekillerde esnekliği sağlayacağı konularda daha rahat hareket edildiğini, zorluklara tahammül edildiğini, edilmesinin öğrenildiğini biliyoruz. Ne dersiniz bu konularda?
1: Evet. Hocam çok haklısınız. Ben de 95 nesliniyim. Çok daha hani çok eski bir kuşak değilim ama mesela kendi şeylere çok önem veriyorum. Yani mesela anneannemin, işte babaannemin kendi hayat öyküsünde yaşadığı zorluklar ve bunlarla nasıl baş edebildiği ile alakalı böyle çok severim yani dinlemeyi. Onlar neler yaşıyordu, işte gençlikleri nasıldı, çocuklukları nasıldı, kendi babamdan da mesela öykülerini vesaire çok dinlerim. Ve bu beni hep etkilemiştir. Mesela anneannemin çocuk kaybı yaşamış ve hep şey sormuyor, anneanne mesela nasıl baş ettin sonra, hani çocuğunu kaybettikten sonra nasıl devam ettin? Çünkü işte mesela doğmuş daha böyle birkaç aylıkken hani hep şey diye düşünürdüm, yani 9 ay boyunca onu taşıyorsun, bütün işte o zahmetli süreçleri bitiriyorsun, işte çocuğunu kavuşuyorsun ve ondan sonra onu kaybediyorsun ve sonra sanki yas yaşamamış gibi, hiç yası yaşamamış ve atlamış gibi hayatına devam ettiği bir öyküden bahsediyor aslında. Çünkü hep şey der, çok fazla şey vardı yapacak, sanki yasa ayıracak vakti yoktu. Bir şekilde hız çağında yaşadığımız için duyguların da mesela nasıl söyleyeyim, çok haz odaklı bir yerde yaşadığımız için o hız çağında o negatif duyguda kalma kapasitemiz de birazcık daha azaldı. Yani anneannemin kesinden birazcık daha farklı. Onda o duyguyla baş edip onun üstesinden gelip devam eden bir sürü olayla şey yapıyor olmak, hayatına devam ediyor olmak. Burada biz o duyguyu yaşadığımızda bu duyguya takılıp kaldığımız bir yer. Çünkü o hazzı karşılayamadığımızda buraya da takılı kaldığımız bir yerde oluyoruz gibi geliyor. Çünkü şeyde de baktığımızda mesela psikoloji dünyası dediğimiz yer buradan işte 100-150 sene geçmişi olan bir yer bakıldığında, ama işte dünya tarihine baktığımızda bir sürü savaşlar oluyor, bir sürü kaoslar, krizler, katliamlar, bir sürü olaylar oluyor ama insanlar bir şekilde kendi hayatlarına devam edebiliyorlar. İşte savaşa katılan bir kadın savaşa katılabilecek bir çocuk daha yetiştirebiliyor kendi hayatının içinde, orada pes etmiyor, devam edebiliyor. Baktığımızda çok çok büyük olaylar. Şimdi mesela mevcut dünya gündemiyle alakalı tabii ki de haberler çıkıyor ve çocuklar izliyor ve danışanlarım şey diyor, işte çok endişeleniyorum, çok korkuyorum, bazıları işte son olan okul olaylarından dolayı işte okula gitmek istemeyen, çok haklı bir kaygının da yanında ama bununla alakalı çok zorlandıkları, bazılarının çok uyku problemleri yaşadıklarını, işte bununla alakalı kaygı ve korku durumlarının çok yukarıya çıktığını vesaire falan ebeveynlerden geri dönüş alıyorum. Ama diğer taraftan baktığımızda savaşa katılan bir işte genç, işte ya da çocuklar bile mesela buraları çok takip edebiliyorlar, buraları görebiliyorlar ve bir şekilde hayatlarına devam edebildikleri bir yer var. Dediğimiz gibi hayatın içindeki o negatif bir şeye temas ediyor olabilme, buraları görüyor olabilme, işte buradaki esnekliği kazanıyor olabilme önceki dönemlerde çok çok daha fazlaydı. Şimdi birazcık belki psikolojinin de etkisiyle, yani o ebeveynliğin daha mükemmel olmasını istediğimiz, işte doğru çocuk yetiştirme noktasında çok ciddi bir pedagojik bilgi bombardımanı düştüğümüz yerde, herkesin en iyi ebeveynliği yapmaya çalıştığı bir yerde, bu sefer çocukluğun esnekliğini kaybettiğimiz, yani çocukluğun o çocukluk rutininden, akışından çıkartıp bunu sadece bir ebeveynlik modeli içine sığdırmaya çalıştığımız bir yere de sanki doğru gidiyormuş gibi geliyor. O yüzden işte mesela aşırı hizmet etme davranışı çocuğun psikolojik esnekliğini azaltan şeylerden bir tanesi diye konuştuk. İşte çok hizmet ettiğinde çocuk sorumluluk almıyor. Çocuk sorumluluk almadığında kendisini nasıl idare etmesi, iradesini nasıl kullanması gerektiğini, işte gerektiği zamanda aksiyona geçebilmesini bir şekilde öğrenemiyor. Ama biz çocuğu ne kadar çok hizmet edersek, onu ne kadar mutlu edersek, onu ne kadar korursak, o kadar iyi ebeveynlik yapmışız gibi hissettiğimiz bir tarafa doğru evriliyor sanki. Bu yüzden hani hep şey deriz, ebeveynlik de çocuğu mutlu etme sanatı değildir. Çocuğun iyiliğini isteme sanatıdır bir şekilde. Hani çok kapsadığımızda, çok hizmet ettiğimizde, sürekli onun mutlu olması için çabaladığımızda, o negatif duyguya gittiğinde hemen burayı böyle yok sayıp, hemen orayı toparlayıp başka pozitif bir duyguya doğru çocuğu ittiğimizde, evet çocuk mutlu olabilir. Hani o kısa vadede, belki sadece olay üzerinde, ama uzun vadede aslında çocuğun çok iyiliğini istediğimiz bir yer olmuyor. Çünkü uzun vadede o çocuk hep mutlu kalmıyor işte. O korku ve kaygı başlamış oluyor. O esneklik azaldıkça çocuk o ev içindeki dünyadan çıkıp dış dünyaya temas ettiğinde, herhangi bir arkadaşlıkla alakalı zorluk, işte ödevlerle alakalı zorluk, iş hayatındaki zorluk, buralara, bu zorluklara temas ettikçe aslında ne kadar da mutlu olamadığını tekrardan deneyimlemiş oluyor. Evet. Öyle olduğunda da biz bu kadar çok çabalıyoruz hocam, her şeyi de yapıyoruz, şunu da yapıyoruz, bir dediğini iki etmiyoruz vesaire falan, ama bu çocuk hala mutlu değil. Evet, çünkü o çocuğu mutlu etmiyor zaten. Çünkü çocuğu mutlu eden şey çocuğun iyiliğini istediğimiz bir senaryonun sonucunda oluşuyor aslında. Baktığımızda uzun vadedeki bir mutluluk,
0: bir şeyler yapması ve o yaptıklarından başarı kazanması mutluluğu artırıyor herhalde.
1: Evet, evet. Tabii mesela biz oyun terapi odasında şöyle bir şey vardır. Çocuğun yapabileceğini düşündüğümüz her şeyi çocuğun yapmasını isteriz. Mesela orada çok gözlemlerim. Mesela hizmet eden ebeveynle hizmet etmeyen ebeveyn oyun odasında çok anlaşılır. Çünkü atıyorum çocuk işte oradaki küçük bir oyuncak, bir şeyin kutunun kapağını açıp açmama noktasında hemen bana getirir. Mesela bazıları hiç yeltenmez. Direkt der ki açar mısın, ya da bunu açsana falan. Ama bunu burada çocuklar yapar, ama ben yapamam, ama hiç denemedi, ama ben bunu yapamam. Sonra diyorum ki çok üzgünüm, biliyorum onu benim açmamı istiyorsun, ama bunu burada çocuklar kendisi yapar. Sonra çocuk çabalamaya orada başlıyor. Başla. Orada deneyimliyor aslında. Çocuğu bir şekilde oyun terapisinin iyileştirdiği yer de orası. Çocuk burasıyla alakalı bir çaba sarf ediyor ve ki yapabileceğini bildiğim bir şey zaten çocuğa yönlendiriyor. Çocuk bunu uğraşıp yaptığını gördüğünde, a bir dakika, evet yapabiliyorum. A bir saniye, ben bir problem çözebiliyorum. Bunda zorlandım ama bir şey yapabildim. Burayı deneyimleme fırsatı sunuyor aslında çocuğa bir şekilde. Sonra burayı da destekliyoruz. A yaptın, uğraştın ve başardın. Ve bir çocuk ne kadar uzun uğraşırsa ve sonunda onu başarabilirse, o kadar artıyor mutluluğu. Hemen tık tek seferde açanla, işte 5 dakika uğraşıp açanla kişinin mutluluğu aynı olmuyor zaten. O yüzden çaba çok değerli. Çocuğu çok güçlendiren şeylerden de bir tanesi. O yüzden hizmet etme davranışı. Mesela işte o çorabını giymeme meselesi var ya. İşte hocam çok uğraşıyor falan. Biz aceleden hemen şey yapıyoruz, giydiriyoruz vesaire falan derler. Diyorum ki hazırlanmaya 10 dakika daha önce başlayın. Yani çocuk hazırlanmaya yarım saat daha önce başlasın. 3 dakika, 5 dakika kendi başına uğraşıp sonrasında onu giyebildiğini gördüğünde çok mutlu oluyor. Çünkü şey oluyor mesela, bu bazen hizmet etme davranışlarından çok basic bir yerden başlayınca, mesela tuvalet temizliği artık çocukta olsun dediğimde, ebeveynler şey diyor mesela, hocam biliyor musunuz bu hafta başladık ve şey dedi, anne dur gelme, ben kendi başıma halledeceğim mi falan diye, böyle hani burayı böyle çok mutlu bir şekilde söyleyen, çok sevinçli bir yerden söyleyen ebeveyn dönüşlerini çok fazla alıyorum. Çünkü çocuk kendisiyle alakalı bir durumla baş edebiliyor aslında. Evet. Öteki olmadan kendi olabildiği bir yer var.
0: Baş edebiliyor. Başardıkça da mutlu oluyor.
1: Mutlu oluyor. Güçleniyor. Benim için zorlayıcı bir konuyla baş edebiliyorum. Bununla uğraşabiliyorum. Bunun üstesinden gelebiliyorum. Bunun üstesinden geliyorsam şunun da üstesinden gelebilirim. O zaman bunun da, bu gittikçe esnekliği arttıran şey işte. Esneklik arttıkça çocuk daha uyumlanabilen bir hale geliyor.
0: Evet. Dünkü dünya ile bugünkü dünya arasında çok büyük farklar var tabii ki. Mesela Avrupa kıtası bizden çok daha önce refaha ve huzura refah ve huzur ülkeleri olmaya başladı. Ama bugünkü duruma bakıyoruz, çok da iyi, çok da demeyelim, hiç de iyiye gitmeyen bir durumla karşı karşıya. Türkiye ise onlardan farklı. Ülke ekonomisi güçlendikçe, ülkemiz için söylüyorum, efendim savunmamızı, güçlenmemizi sağladıkça daha mutlu oluyoruz. Ama insanlarımız da, çocuklarımız da maalesef bu esneklik konusunda daha geri kalıyorlar. Yani dünkü Avrupa'nın durumuna düşmüş oluyoruz bugünkü çocuklarımızla. Anlatabildim mi bilmiyorum.
1: Evet evet evet hocam, anlatabildiniz. Yani evet, burayı da nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü bir şekilde aslında bu pedagojik bilgi dediğimiz, işte atıyorum o psikoloji dünyası dediğimiz yer, ben biraz gelenekselci bir psikoloğum bu arada, yani hani bu çok belli oluyordu belki ama hani psikolojik terapetik destek verip böyle bazen psikolojiyi eleştirdiğim yerde oluyorum. Ama sonuçta hani Batı kökenli bir şeyi, bilgiyi alıp işte bir bilimi buraya entegre etmeye çalışıyoruz ve bazen gerçekten kendi kültürümüzle çok eşleşmeyen bir yerde oluyor. O yüzden mesela ebeveynler çok fazla pedagojik bilgi öğrendiklerinde kendileri buraya uyumlanamadıkları için kendilerini çok yetersiz ebeveyn olarak görüyorlar. Ve çocuk da o işte çocuğu mutlu etme sanatı diyoruz ya, çocuğun mutlu olmadığını gördükçe ebeveyn daha kendisini yetersiz hissediyor ve bu sefer çocuğa daha çok baskı yapıyor. Çocuk o negatif duyguyu yaşadığında orayı daha çok bastırmak, daha çok bastırmak istiyor. Bu sefer hani negatif bir döngüye dönüşüyor. Burası kısır bir döngüye dönüşüyor. O yüzden ben böyle birazcık daha içeriden gelen o doğal ebeveynliği birazcık daha savunan bir yerdeyim açıkçası. Hani o diyorsunuz ya, birazcık daha Batı gibi olduk, işte buralar oldu vesaire. Hani sadece refah düzeyiyle birlikte olmadı. Tüm bu refah düzeyiyle birlikte aldığımız o bilgilerle, o işte bilimin buraya gelmesiyle vesaire falan da oldu. Ve bunu sürekli bile hayal

0: Bazen olan şeylerde travma yaşamaz mesela. Bazen işte ebeveynin negatif bir geri bildirimine karşı karşıya gelmesi, bazen yalnız kalması, işte bazen arkadaşına küsmesi, işte bazen istediği şeylerin olmaması. Bu durumlar çocuğun o negatif durumla karşı karşıya kalmasını ve bununla nasıl baş etmesini öğrendiği bir alan açar aslında oraya. O yüzden de birazcık daha kendi belki kültürlerimizde, kendi doğal akışındaki bir ebeveynlik benim daha benimsediğim bir yerde oluyor. Mesela şeylerde de, terapi süreçlerinde de ebeveynlere böyle yaklaştığımda gerçekten o omuzlarının daha tıptıplandığı bir yeri de hissediyorum. Çünkü içeriden gelen ebeveynlik rolümüzle öğrendiğimiz ebeveynlik rolleri bazen tam da birbiriyle şey olmuyor, uyuşmuyor. O çark bazen dönmüyor. Öyle olmadığında da o kriz daha çok büyüyor. Yani evde ebeveyn çocuk ilişkisindeki kriz daha çok büyüyor.
1: Evet, bu İletişim Dünyamız programı ile beni çok dinleyenlerden aldığım geri dönüşümlerden bazıları şöyle hocam, bazıları değil çoğu böyle. Keşke çok daha genç yaşlarda bu programları dinlemiş olsaydık da evlilik hayatımızda bunları çocuklarımıza yansıtabilseydik. Kendi eksikliklerini görüyorlar. Peki bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, İkisinin birbirine entegre edilmesi herhalde yine en doğru olanı.
0: Yani her zaman için şöyle bir şey vardır ya, bir şey olduktan sonra ne olduğu değil, o olduktan sonra ne yaptığımız önemli aslında. Tamam, atıyorum işte şu an öğrendiler ve şu an farkındalar. Her zaman tekrardan toparlanabilme, tekrardan düzelebilme, tekrardan iyileşebilme kapasitesine sahip insanlarız. O yüzden evet, keşke genç yaşta öğrenseydik, çocuğumuzla alakalı bunları fark ettik. Tamam, okey, ama şimdi ne yapabiliriz? Şu ana dönelim. Böyle bir şey var ve şimdi neler yapabilirizle, bu öğrendiklerimizi çocuğa nasıl entegre edebilirizle, kendimde var olanla ve bu öğrendiğim yeni bilgiyle, benim işime yarayacak bilgiyi nasıl sentezleyerek çocuğumla doğru bir ilişki içine girebilirim kısmını belki hayatlarına katabilirler. Bazen tabii ki de kafa karışıklığı oluyor, bazen tabii ki de zorlayıcı oluyor. Öyle zamanlarda da, çünkü bu daha spesifik konularda da şeyler olabiliyor, durumlar oluyor. Öyle zamanlarda da biz her zaman sadece çocuklarla ve gençlerle çalışıyoruz ama onlara odaklandığımız bir yerde değil, ebeveynleri de çok desteklediğimiz, onların da bizim için çok odağımızda olduğu bir yerde. Öyle durumlarda da biz uzmanlardan böyle destek almaları bence çok etkili olur onlar için.
1: Evet. Yani almış oldukları bilgiler onlar için daha iyi. Hiç olmazsa kendi çocuklarına, hani derler ya, zararın neresinden dönersen
0: Evet.
1: kârdır diye,
0: Evet.
1: daha iyi şeyler verebilme imkanına sahip oluyorlar.
0: Evet.
1: Evet hocam. Peki bu günlük hayatın içinde bu psikolojik esnekliği nasıl entegre edebiliriz?
0: Konuştuğumuz bütün konuları böyle birazcık da hayatın içinde yavaş yavaş katmaya çalışmak. Bence birinci aşama olarak konuşma dilini biraz değiştirmek. Yani entegrasyonunun en başından burayı ele alabiliriz. Yani konuşma dilinde çocuğun var olan duygusunu ona geri yansıtmak, çocuğun duygusunu görmek ve gördüğümüzü ona göstermek, bu dile sahip olmaya çalışmak, bu dili öğrenmek, tıpkı yabancı bir dili öğrenir gibi ama. Çünkü en başta konuştuğumuzda bize garip gelir. Yani ben şu an sizi tanımlarken, işte hocam siz şu anda bana bakıyorsunuz, bir elinizde kalem var, bir eliniz masanın üzerinde, işte bakışlarınız tam gözümle aynı hizada vesaire diye böyle sizi tanımladığımda size olan dikkatimi ne kadar gösterdiğimi fark ediyorsunuz değil mi? Ve bu size iyi geliyor. Ne kadar görünür olduğunuzu fark ediyorsunuz. Duygularınız açısından da böyle yansıtsam, şu anda bakışınız şöyle, işte şunu hissediyorsunuz sanırım, duygularınız böyle görünüyor. Ve bunu söylediğimde bunu çok kabul ettiğim bir yerdeyim. Çünkü bunu söylüyorum ve hala aynı yerdeyim. Ve senin duygunu görüyorum ve gördüğümü sana gösteriyorum. O yüzden seni kapsıyorum aslında. Tüm bu halini kabul ediyorum. Ve çocuk burada hem yaşadığı duyguyu tanımlayabiliyor, hem de bu tanımlanan duygunun kabul edildiği, yani gayet normal olabilir olduğunu fark ediyor. Bu bence entegrasyonu sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü sorunun ne olduğunu bilirsek, onun nasıl toparlayacağımızı, nasıl değiştirip
1: Nasıl
0: dönüştüreceğimizi
1: çözebileceğimizi.
0: de öğreniriz. Evet. O yüzden öncelikle çocuğun hayatın içinde o duyguyu tanımlamak bence çok önemli. Onun haricinde işte

0: atıyorum tüm söylediğim şeyler, işte atıyorum ne bileyim çocuk parkta düşüyor, sonra bir şey yok bir şey yok bir şey yok vesaire falan demek yerine, ah şu an canın yandı galiba, neresi oldu, ne yapabiliriz, gel bir bakalım buraya ne iyi gelir, şu an ne ihtiyacım var gibi bir yerden. Tabii ben şimdi bunu böyle çok sakin bir yerden, çok minnoş bir yerden söylüyorum. Gerçek hayata entegrasyonu bu kadar kolay olmuyor. Yani aile bir zor çocuk, zor duygu yaşayan bir çocukla karşılaştığında, aa canım şu an biraz korktun, aa şu an çok öfkelisin falan gibi bir yerden tabii ki de yaklaşamıyor başlangıç olarak. Ama diyorum ya, yeni bir dili öğrenmek gibi, aklınıza gelen yerde hemen bunu şey yapabilmek, katabilmek konuşmaya. Ya tamam tamam sakin ol, işte ne var ağlanacak gibi bir yerden sonra hemen aklınıza geldi. Tamam gerçekten zordu biliyorum, evet şu an biraz ağlamak istiyorsun, gerçekten senin için çok üzücüydü ama gibi cümlenin vesaire falan devam etmek. Yani bu arada sonrasındaki sonucu değiştiremeyebiliriz. Hani en başta verdiğimiz dondurma örneği vardı ya, hani işte sosyoekonomik durumu iyi ya da kötü olan durumunun şeye, olaya katkısı nasıl olur, sonrasındaki durumu değiştiremeyebiliriz. İki taraf da tekrardan bir top dondurma almayabilir ama var olan durumda duygunu kabul ettim. Şimdi bundan sonra bu duyguyla ne yapabiliriz? Evet bu çok üzüldü biliyorum ama tekrardan yeni bir dondurma alamayacağız. Sence ne yapabiliriz? Sana ne iyi gelebilir gibi. Dilersen işte atıyorum yarın tekrardan bir dondurma alabiliriz. Dilersen haftaya işte atıyorum dondurmanı daha dikkatli tutabilirsin. Ya da bir sonrakine dondurmanın düşmemesi için ne yapabilirsin gibi. Belki yine çocuğa işte böyle problem çözme becerisini katmak. Çocuğun da zaten bu anlamda o etkileşim içinde o duygunun kabul edildiği ve çözümün olduğu bir yeri gördüğünde çocuk da otomatikman aslında birazcık daha rahatladığı bir yer var. Sadece şeyi söyleyebilirim. Mesela burayı direkt çok zorlanan duygularla başlanmaması. Hani çünkü o sırada çocuk o duyguda boğulurken sizin belki bununla alakalı geri bildirim, orayı toparlamaya çalışıyor olmanız. Çünkü çocuk o duyguda boğuluyor. Onu kurtarmaya, ona yüzme öğretmeye çalışıyorsunuz. Hayır, önce çocuğu o duygudan bir kıyıya çekmek, ondan sonra bu kısımları konuşmak belki daha iyi olabilir.
1: Şüphesiz. Bir ara daha verelim hocam.
0: Tamamdır.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolog Büşra Bozdan Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde günlük hayatın içine bunu nasıl entegre ederiz diye sormuştuk. Bunu anlattınız bize. Burada ilave edeceğiniz bir şeyler varsa ondan sonra devam edelim.
1: Tabii. Belki küçük senaryolardan bahsetmek, çünkü şeyden bahsettik, hani duyguları alan açmak, işte bu buraya çocuğa izin vermek, burada nötr bir şekilde kalmak, çocuğa buraya öğretmek zaten birinci aşama diye. Hani belki buraya küçük küçük örnekler verebiliriz. Hani en çok karşılaşılan şeylerden birkaç tane, mesela işte çocuğun parkta düştü, işte bir şey yok bir şey yok devam et, yerine işte ah canın yandı, gel şimdi bakalım ne yapabiliriz, buraya ne iyi gelir, işte yara bandı mı iyi gelebilir, ne olsun istersin gibi bir yerden yaklaşmak. Sonra işte atıyorum, genelde o okullarda bu aralar çok fazla karşılaşıyoruz. Mesela işte arkadaşların birbiriyle küsmesi, ya da işte arkadaşının oyununa giremiyor olması, arkadaşın ona işte negatif bir şey söylüyor olması. Çocuklarda o akran kısmı çok önemli olduğu için çocuklar okulla alakalı bu arkadaş ilişkilerinde çok etkileniyorlar ve sonrasında okula gitmek istemeyen birçok danışanım var. Yani sırf arkadaş ilişkileriyle alakalı, yaşadığı zorluklarla alakalı şey var. Mesela buradaki esneklikten kastımız, onunla arkadaş olmak istemeyen bir kişiden öteki kişiye geçiş sağlayamıyor. Başka biriyle arkadaşlık yapabileceği esnekliğe sahip olmamak. Böyle olduğunda işte boş ver ya kafana takma, ya da işte git o zaman şöyle şöyle söyle vesaire falan gibi. Hani hem çocuğun o duygusunu yok sayıp direkt yönlendirmek, çocuğun o arkadaşlığın, bir tane arkadaşlığın içinde bulunmasıyla alakalı bir itelemeden ziyade, bu seni üzmüş olabilir ya da bu gerçekten senin için çok üzücüydü, birazcık yalnız hissettin vesaire falan. Sence ne yapabilirsin bu konuda? Arkadaşın sana çok üzücü bir şey söylemiş. Ona ne söylemek isterdin? Bu konuda ne yapabilirdin? Başka bir seçeneğin var mı? Sana ne yapmak iyi gelir? Bir şey değiştiriyor olabilseydin, bir şey yapıyor olabilseydin ne yapmayı seçerdin? Neyi değiştirmek isterdin bu durumla alakalı gibi. Sonra çocuk bir şey söyler. Peki bunu yapmak için ne yapabilirsin? Senin için en kolay olan şey nedir? Ben mesela çok şey yaparım, işte arkadaş küsmelerinde vesaire falan, ama o bana böyle söyledi, sen ne yaptın mesela, işte ben de gittim, işte küstü ya da işte geriye çekildi, vazgeçti. Aslında ne yapmak istiyordun orada? İşte yine de oyuna dahil olmak istiyordum. Oyuna dahil olmak için ne yapabilirdin? Neler yapabilirdin? Şunu şunu şunu yapabilirdin. Peki senin için yapması en kolay olan, senin için en yapılabilir olan hangisi? Tamam, bunu yapmak için bir adım atsan, bir küçücük bir şey yapıyor olsan ne yapabilirsin? Hangisi kolay olur? Bunu denemek ister misin? Bu senin için ne kadar denilebilir? Gibi çocuğa böyle o alanı açmak ve oradaki sorumluluğa, işte o negatif olan şey temasını birazcık daha gerçekleştirmek. O hani dedi ki, o aşırı koruyucu ebeveynden, işte o çocuğa olumsuz olan her şeyden geri çekmek değil. Evet, bu çok zorlayıcı. O dal misalinden, evet orada bir rüzgar var, bir fırtına var, ama hemen kırılıp gitmesini istemiyoruz. Orada evet dalgalansın, o rüzgarı hissetsin ve bu rüzgara rağmen orada nasıl kalabiliyor? Orada nasıl baş edebiliyor? Bununla alakalı nasıl devam edebiliyor arkadaşlıkta? Burayı deneyimlesin. Belki bulduğu çözümler işe yaramayacak. Okey. İşe yaramadığında başka çözüme ya da başka bir arkadaşla bununla alakalı bir sürü yol deneyecek aslında. Bu da bir şekilde o hayatın içindeki entegrasyonda çocuğun bilişsel esnekliğini kazandıran şeylerden bir tanesi. Ya da işte çok fazla karşılaşıyoruz ödev konusu. Ödev olduğunda hemen yap hadi, ödevlerini açıyorsun, hemen yapıyorsun vesaire falan. Belki bazen çocuk orada ağlıyor, bilmem ne, orada çok ciddi bir ebeveyn çocuk çatışmaları vesaire falan yaşanıyor. Biliyorum şu an ödev yapmak sana zor geliyor. Ama hadi birlikte plan yapalım. Ödevini nasıl yapmak sana daha kolay gelir? Ödevini ne şekilde yapsak, hangi zamanda yapsak senin için daha rahatlatıcı olur? Çocuk da kendi sorumluluğuyla alakalı bir çözüm bulsun. Orada bir strateji geliştirsin. O bilişsel esnekliği, duygusal esnekliği birazcık daha kazansın aslında. Buraları isteriz.
0: Çocuğun o kendisine akranın baskısı kuranlar üzerindeki, hı hı, etkisini azaltmak için annelerin, babaların evlerinden bir şeyler göndermeleri, hediyeler göndermeleri o akran baskısını azaltmak maksadıyla. Doğru mu?
1: Bu çok durumdan duruma değişir. Çünkü bazıları gerçekten hani zorba çocuklar olabiliyor ve zorba, evet, çocuklar bu kısmı kullanabiliyor ve bu sefer zorbalığa uğrayan çocuk ondan kaçınmak için kendisinden çok şey veriyor. Aslında o yüzden çocuğa soruyoruz. Ne sana iyi gelir? Hmm. Çocuk bunu verirken çok isteyerek vermeyebiliyor çünkü. O hediyeyi çok isteyerek götürmeyebiliyor. Belki içinden istediği şey ona dur demek, yapma demek ya da bağırmak, başka bir çözümü olabilir. Hı. Ama biz sadece hani o zorbadan zarar gelmemek ya da oradan korunmak için oluşturduğumuz bir yöntem. Yine dediğiniz gibi mesela ebeveyn destekli bir yer. Çözümü ebeveynin bulduğu bir yer. Ama çocuğun belki başka bir yöntemi olabilir. Çocuğun o sırada ihtiyacı olan başka bir şey olabilir. Böyle çok hali hazırda bir vakam var. Çocuk zorbalığa uğruyor çünkü dalga geçiyorlar, hakaret ediyorlar çocuğa ve aile hep şey demiş, hani boş ver ya, boş ver ya falan, umursama umursama, bana da hep şey diyor, umursamıyorum ki zaten, ben hiç aklıma gelmiyor ki zaten, hiç umursamıyorum vesaire falan, ben zaten duymamazlıktan geliyorum falan. Tamam, peki ne yapmak isterdin? Sonra ne yapmak isterdin deyince bir sürü cevap çıktı ortaya. Neden bunları seçmiyorsun? Umursamıyorum ki zaten falan deyip sonra geri hemen o tarafa tekrardan kayıyor. Aslında çocuk burasıyla alakalı çözüm bulmuyor çünkü arkadaşlığından ya da yeni bir arkadaşlıktan kaçınıyor. Çünkü yeni arkadaş olacağı kişiden de zorbalık uğrama ihtimali var ve o yüzden buradan da kaçınıyor. İşte o zaman o psikolojik esneklik dediğimiz yeri göremiyoruz çocukta. Daha çok kaçınma, daha o kırılganlık tarafını görüyoruz. İşte o zor duyguyla baş etmek yerine, onunla mücadele etmek yerine kendi içine çekildiği, daha kırılgan olduğu, daha esnek olmayan bir tarafa çekildiğini görmüş oluyoruz bir şekilde.
0: Evet. Hocam, bu çocuklarda psikolojik esneklikle alakalı olarak yapılan bilimsel araştırmalar var mı? Varsa bunlar neler? Neler tavsiye ediliyor?
1: Tabii çok fazla var. Araştırdığım birkaç araştırmada 21 farklı böyle çalışma incelenmiş. Böyle 700'den fazla çocuk ve ergenle birlikte. Ve şeyi fark ediyorlar. Yani o psikolojik esneklik arttıkça çocuğun gerçekten kaygı ve stresi azaldığı, işte davranış sorunlarının çok azaldığı ve yaşam kalitesinin çok arttığı yapılan oradaki ölçeklerle vesaire falan ortaya çıkmış. Çünkü az önce dediğimiz gibi esneklik azaldıkça çocuğun baş etme mekanizması azalıyor. Baş etme mekanizması azaldıkça var olabilecek her durum çocuk için kaygı olmaya başlıyor. Bu sefer davranış sorunları azalıyor dediği yerde çocuk bu kaygıyla, yani durumun kendisiyle baş edemiyor ama gerilim olarak çok yüksek bir yerde bu gerilimi regüle edebileceğin, yani çocuğu kendisini sakinleştirebileceği bir yere ihtiyacı var. Bu sefer davranış sorunları ortaya çıkıyor. İşte ne oluyor? Çocuk tırnak yiyor. İşte ya da parmağını eminiyor. İşte sürekli bir şeyleri ısırıyor. İşte böyle takıntılar olmaya başlıyor vesaire falan, ya da çok öfkeli, agresif tavırlar sergilemeye başlıyor. Yani böyle davranış sorunu ya da uyku problemleri, yeme problemleri gibi, işte altı ıslatma problemleri gibi, bu sefer davranışsal problemler ortaya çıkıyor bir şekilde. Ama psikolojik esneklik arttıkça çocukların kaygı ve stresinin, dolaylı bir şekilde davranış sorunlarının azaldığı ve bununla birlikte tabii ki de bu ikisi olmadığında otomatikman yaşam kalitesinin arttığı birçok araştırma yapılmış. Bununla alakalı bu böyle çalışmaların incelendiği bir araştırmayı okumuştum. Bir şekilde, çünkü çocuk duygularıyla baş edebildikçe psikolojik sorunlar da otomatik olarak belirgin bir şekilde azalmış oluyor. Bir diğeri yine aslında benzer bir araştırma. Yine psikolojik esnekliği çok düşük olan çocuklarda daha fazla kaygı ve daha fazla kaçınma davranışı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü esneklik kaygıya karşı koruyucu bir faktör. Çünkü ben esneksem, az önce hani şey örneği vermiştik ya, terapi odasındaki kapının önündeki 50 kiloluk çuval örneğini, evet, vermiştik ya. Benim esnekliğim arttıkça, onunla baş edebilmek için çözüm arayışım arttıkça, o benim için artık kaygı olmaz ki. O benim için az sonra eyleme geçebileceğim bir durum olur sadece. Yani kaygı faktörü olmaktan çıkar. Aslında. O yüzden çocuklar bir duygularından kaçtıkça değil, onunla böyle kaldıkça, yani o duyguya da temas ettikçe birazcık daha güçleniyor diyebiliriz. Bir diğer araştırma yine ebeveynlerle alakalı bir durum. Ebeveynin psikolojik esnekliği arttıkça, yani ebeveyn de hani, çünkü rol modeli çok konuşmuştuk ya, ebeveyn de bu anlamda psikolojik esnekliği ne kadar artıyorsa, ne kadar esnekse, otomatik olarak çocuğun da davranış sorunları azalıyor aslında. Çünkü ebeveynin kaygısı çocuğun da bununla alakalı kaygısını ya da bununla alakalı yaşadığı duygusal zorluğu azaltıyor. Çünkü çocuk burayı gözlemliyor zaten.
0: Veya çoğaltıyor.
1: Evet, ya da çoğaltıyor. Aynen, yani daha eş zamanlı bir şeyde, çizelgede. Ebeveynin psikolojik esnekliği arttıkça çocuğunki de artıyor. Ebeveynin psikolojik esnekliği azaldıkça çocuğunki de azalıyor bir şekilde. Kaygıyla alakalı hep şey deriz mesela. Sizde var mı kaygı? Kaygı dilinize yansır mı? Vesaire diye şey derler mesela. Aman düşme, aman yapma, dur. Ah, şimdi oradan düşecek. Bazen çocuğa bile hitap etmiyor aslında. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa vesaire falan dediğinde çocuklar otomatikman kaygı besliyorlar. Çünkü diyorlar ki evet, bu dünya kaygılanabileceğim, benim onunla baş edemeyeceğim, ona uyum sağlayamayacağım bir yer. Çünkü güvendiğim, işte sahip olduğum, birincil hayatı öğrendiğim kişilerden, onlar böyle hayatı deneyimliyor, böyle yaşıyorlar, demek ki hayat böyle bir yer gibi. Evet. Oradan da öğrenmiş oluyoruz aslında.
0: Dünya böyle bir yer. Dünyada evet, zorluklar var, yüzden, problemler var.
1: Evet. O yüzden hep şey diyoruz, yani demiştim ya, sadece çocuk ve ergenlerle çalışmıyoruz. Ebeveyn odaklı bir yerden de çok çalışıyoruz. Çünkü çocuğu değiştirmek için önce ebeveyn değişiyor aslında. Ebeveyn değiştiğinde, ebeveyn ortamı değiştiğinde, çok tabii spesifik konulara ayırıyorum, yani çocuğun kendi yaşadığı özel travmatik durumlar oluyor, işte doğal afetler olabilir, işte sağlık sorunları olabilir, bunlar haricinde psikolojik esneklik bağlamında baktığımızda ebeveyn ne kadar güçlüyse, ebeveyn bu anlamda ne kadar değişiyorsa, çocuk da o kadar değişmiş oluyor.
0: Evet. Bir bu yapbozlar var malum.
1: Hı hı.
0: Onun bir ismi vardı. Neydi hocam ya? Neyse. Bir baba evladına, kendisiyle biraz meşgul olmasını istiyor evladı. Ondan birazcık sıyrılmak için bir görev veriyor şöyle. Al diyor, bu bir parçalanmış harita. Dünya haritası.
1: Hı hı.
0: Al bunu tamamla diyor. Ondan sonra gel konuşalım. Bayağı bir uzun sürecek zaman gibi, hı hı, görüyor. Çocuk o haritayı alıyor ve kısa bir zamanda hemen tamamlayıp getiriyor babasına. Babası hayretler içerisinde. Nasıl oldu bu diye. Nasıl yaptın diyor, bu kadar çabuk, kısa zamanda. Arkada diyor bir adam resmi vardı. Bu adamın resmini tamamladım. Haritada doğru olarak karşınıza çıktı. Evet, birini yaparken öteki de yapılmış oldu.
1: Evet, evet, evet, kesinlikle öyle. Çünkü şey de, yani çocuğa mesela aşırı koruyucu ebeveynlik diyoruz ya, aşırı hizmet eden ebeveyn diyoruz ya, ebeveyni aşırı hizmet etmeye götüren şey de ebeveynin kendi psikolojik esnekliğiyle alakalı bir şey. Çünkü çocuğun orayla tek başına halledebileceğine dair bir esnekliği yok. Ya da eğer bunu halledemezse ne olacağıyla alakalı bir esnekliği yok mesela aslında. Çünkü otomatikman zaten o esnekliğe sahip olunca çocuğun bunları yapabilme alanını otomatikman oluşturmuş oluyor.
0: Evet.
1: Ebeveynde. Tabii evet, ki de bunların hiçbirini ebeveynlere böyle birazcık daha zorlamak, onları biraz daha kaygılandırmak, işte o sorumluluklarını böyle daha çok arttırıp onları daha kafana kısılmış gibi hissettirmek için söylemiyoruz. Hani önce kendimize böyle birazcık daha bakıyor olmak, kendimizi bu anlamda besliyor olmak. Çünkü psikolojik esneklik dediğimiz şey yaşam kalitemizi arttıran bir şey. Yani ebeveynin de kendi yaşam kalitesini arttırmasını istiyoruz bir şekilde. Ebeveynliğe tabii daha ki fazla yük yüklemek için değil. O kendi o yaşam kalitesi, yaşam doyumu arttıkça zaten çocuğa otomatikman o yaşam doyumunu arttırıyor, onu daha mutlu, daha iyi, evet, bir hale getiriyor.
0: Ebeveynin işlerini kolaylaştırmak, aynı zamanda çocuğun da yaşamına doğru bir yön, evet, vermek. Değil,
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet, kesinlikle öyle.
0: Başka bilimsel araştırma olarak var mı hocam aklınızda olan?
1: Ya genelde aşağı yukarı çoğusu bu yönde. Yani ebeveynin kendi esnekliğinin çocukla alakalı olan kısmı yansıması ve çünkü yani zaten araştırdığım bir tanesi 21 farklı çalışma incelemiş ve 21 farklı çalışma genelde aynı yönde. Birkaç tane de ben de hani gelmeden önce de baktım, başka bir şeyler var mı vesaire, yeni yapılan bir şeyler var mı diye. Ama genelde bu duygu durumumuzla bilişsel esnekliğin kendi hayatımıza nasıl gördüğü ortaya çıktığı yönüyle. Belki yetişkinlerle alakalı daha çok da olmuş olabilir tabii ki de bu anlamda. Ama şimdilik bunları söyleyebiliriz. Bizim için hani altın kural olan o çocuklarda gözlemlediğimiz kaygı, korku, davranış sorunları varsa hani çocuğa bir bakmak. Bu çocuğun psikolojik esnekliği ne kadar var? Bu çocuk ne kadar esneyebiliyor? Bu çocuk ne kadar zorluklarla baş edebiliyor? Ya da zorluklarla baş edebilmek için bir adım atıyor mu? herhangi olumsuz bir durum yaşadığında, herhangi bir olumsuz bir sahneye, bir durumla karşı karşıya geldiğinde bundan hemen etkileniyor, bu günlerce sürüyor mu? Yoksa bunun üstesinden gelip hop hop tık tık tık tık hayatına devam ediyor mu kısmı? O negatifi ne kadar tolere edebildiği kısmını belki çocuğumuzda gözlemlemek, var mı yok mu diye bir bakmak. Sonra eğer varsa var olan sistemden devam etmek, yoksa ya da azsa tüm konuştuğumuz konulara kendi hayatlarını entegre ediyor olmak, buradan aldıkları şey olabilir, heybelerine kattıkları şey olabilir. Belki kısacık özetleyebilirim hani çünkü çocukları güçlü yapan şey hani zorluk yaşamamaları değil, yani zorluk yaşamadığında, daha rahat yaşadığında çocuklar güçlü olmuyor, sürekli zorluk yaşadığında da olmuyor, sadece zorluğa sağlıklı bir yerden temas ediyor olmak ve bunu, bu temasla birlikte nasıl baş edebildiklerini öğrenmeleri ve hani duygular onların düşmanları değil, negatif duygular, olumsuz duygular bizim kaçındığımız, onlardan kaçtığımız duygular değil, sadece bizim için daha yol gösterici bir rehber olduklarına dair böyle bir biliş çocuklara kazandırmak. Bunu yaşadım ve şimdi bundan sonra ne yapabilirim, bu duygu beni nereye götürüyor ve nereye götürmeli, ben nereye götürmesini istiyorum kısmını belki hayatımızın içine entegre etmek, böyle bir bilişi, böyle bir bilgiyi, böyle bir vizyonu hayatımızın içine entegre etmek.
0: Küçük zorluklarla baş edebilmeyi öğretirken ileride gelebilecek büyük zorluklara, büyük sıkıntılara da rahatlıkla,
1: evet kesinlikle, çünkü bugünün esnek çocukları aslında ilerideki güçlü yetişkinler olmalarını sağlayan şeylerden bir tanesi. Aslında hani az önce söylemiştik ki bizim zamanımızda, sizin zamanınızda şeyi konuşurken yüksek ihtimal sizin daha esnek bir çocukluğunuz vardı, çünkü tüm bu saydığımız özellikler sizin hayatınızda daha çok vardı ve şu an daha güçlü bir yetişkin olmanızı sağlayan şeylerden bir tanesi. Şu andaki mesela gençler ve yetişkinlerin işte atıyorum yaşadıkları depresif durumları, yaşadıkları o duygu, durum, davranış sorunlarını baktığımızda aslında bir şekilde zamanında o esnekliği kazanamamanın getirdiği bir çıktı olarak da görüyoruz bir şekilde. O yüzden çocukken ne kadar esnek, yetişkinken o kadar güçlü. Evet. O kadar baş edebilir seviyede. Duygusal olarak güçlü yetişkinler oluyor. Yani şey söyleyebiliriz belki son olarak, hani amacımız çocukların hayatındaki tüm engelleri kaldırmak değil, onları şey yapmak değil. Sadece bu engellerin üzerinden nasıl atlayacaklarını öğretmek.
0: Evet.
1: Atlanılabilir olduğunu öğretmek.
0: Evet.
1: Bugün çocuklarına şöyle bir, en azından bir başlangıç adımı olarak şeyi sorsunlar. Duygularını ifade etmek için ona alan açtın mı? Duygusunu gördün mü? Gördüğümü ona gösterdin mi? Çocuğun bugün yaşadığı herhangi bir duyguyu kendisi tanımlayabildi mi? Hangi duyguyu yaşadığını biliyor mu? Sadece bu minicik bir adımla bile başlayabilirler.
0: Evet. Ona duygularını hissettirmek, söylettirmek, değil mi? Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Güzel bilgiler için sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Davetiniz için. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: Sizin de ağzınıza sağlık.
0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Sal. Sizlere bu programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Ahmet İlmikaya yardımcı oldu. Bugün program misafirim psikolog Büşra Bozdar Hanım'dı. Kendisiyle çocuklarda psikolojik esneklik üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.

0: Merhaba, hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı'nı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan görüşmede Irak'taki istikrara verdiği önemi paylaştı. Orta Doğu'daki savaşta Erbil dahil olmak üzere Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yine hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirme kararlılığını aktardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini başarıya ulaştırma kararlılığının da altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürley'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarını kayıt altına aldığını iddia etti. Akın Gürlek'ten bu iddiaya çok sert tepki geldi.
1: Ben icraatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Yani Özgür Özel benim hakkında ne demiş, ne söylemiş ben umurumda değil. Ben Adalet Bakanıyım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kriptolu telefon konuşmalarını kayda alıyor iddialarına ateş püskürdü. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. İddiaları alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
2: CHP lideri Özgür Özel yine Adalet Bakanı Akın Gürley'e hedef aldı. Gürley'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini kayda almakla itham etti. Cevap gecikmedi. Adalet Bakanı meslek hayatı boyunca terör örgütleri, suç şebekeleri ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Haysiyet cellatlığına itibar etmedim, etmem mesajı verdi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür.
4: Benim hiç hesabım yok.
2: Gürlek, amacımız suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak dedi.
3: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
4: Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.
2: Bakan Gürlek, milletin ferasetinin yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını dile getirdi.
3: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.
1: Ben icra makamıyım, icraatçıyım. Biz dosyamıza, işimize bakıyoruz. Ama mutlaka tazminat davası açıyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu iddiaları da yargıya taşıyacağını dile getirdi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı.
4: Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum.
0: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğinoğlu Gökhan Böcek'ten dikkat çeken bir itiraf geldi. Gökhan Böcek itirafını ayrıntılarıyla anlattı.
3: 10 günde 1 milyon euroyu ayarladım. Sırt çantasıyla Ankara'ya götürdüm. CHP Genel Merkezi'nin 6. katına çıkarıp teslim ettim.
2: Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu itirafçı oldu.
1: Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'le birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcıya yeni bir ifade verdi. CHP Genel Merkezi'ne seçim sürecinde sağlanan maddi destekleri itiraf etti.
3: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böceğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
5: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: O tarihlere ilişkin otel kayıtlarının olduğunu ifade eden Böcek, resmi bir görevim yoktu ancak aile bireyi olarak babama destek oldum dedi. Bu kez yapılan otobüs pazarlığını anlattı.
3: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
2: Öte yandan Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinin basına yansımasının ardından bazı partilerin kendisiyle görüşmek istediğini de iddia etti. Bu taleplerin çoğunu reddettiğini söyledi.
5: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: 2 Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
0: Bir itirafta Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Yalım itirafçı oldu. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
6: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
7: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
1: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz. Bakalım.
2: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
8: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
7: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
8: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
2: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
8: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
6: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Dünya haberleriyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon özellikle Hürmüz'de yüksek. Masada ise anlaşma arayışı devam ediyor. Ama İsrail hala Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik yeni bir çatışma başlatmak için ikna etmeye çalışıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İran ve dünya nefesini tutmuş durumda. Bir el tetikte, diğer el masada. ABD, İran'a sunduğu tek sayfalık mutabakat metnine cevap bekliyor. İran henüz kararımı vermedim diyor. İki tarafın ordusuysa Hürmüz'de taciz atışları yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak CNN'e verdiği demeçte İran'dan kısa süre içinde cevap beklediğini söyledi. Bunun üzerine Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin en geç hafta başında İslamabad'da başlayacağını öne sürdü. Bundan önce ise Hürmüz'de ABD donanması İran kıyılarına hava saldırısı düzenlemiş, İran'da karşılığında iki Amerikan savaş gemisini vurduğunu duyurmuştu. Amerikan basını bu gelgitli durumun Trump'ı bunalttığını, ABD başkanının artık bir çıkış yolu aradığını yazdı. İsrail basını ise Tel Aviv'in bir kez daha Beyaz Sarayı sıkıştırmaya başladığını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'ı İran'a karşı daha büyük savaşa ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Buna göre İsrail, İran'ın enerji altyapısının yok edilmesini içeren bir taarruz planı için zorluyor. Hürmüz sahasındaysa gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ablukayı delmeye çalışan iki İran gemisinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nden İran limanına girmek isteyen 3 İran tankerinin de vurulduğunu duyurdu. CENTCOM ayrıca Hürmüz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardıklarını açıkladı. İran'sa Hürmüz'de seyir füzeleri ve intihar dronlarıyla bir Amerikan savaş gemisini daha vurduklarını duyurdu. Trump'ın kafa karışıklığının bir benzeri de İran'da yaşanırken Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu tek sayfalık anlaşma metni üzerinde hala düşünüyor.
0: Müçteba Hamaney, İran'ın dini lideri. Hayatta mı değil mi tartışmaları devam ederken bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden bakın nasıl bir haber geldi.
2: İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu ihtimali güçleniyor. Hem ABD hem İran'dan bu yönde iki önemli bilgi paylaşıldı. Amerikan CNN televizyonuna göre CIA'nin istihbarat raporları Müçteba Hamaney'in hayatta olduğunu ortaya koydu. Buna göre oğul Hamaney, İran'ın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde stratejiyi belirliyor, en azından bu alanda kritik bir rol oynuyor. CNN'in iddiasına göre İran'da artık parçalanmış olan yönetim mekanizmasında yetki dağılımı net değil. Ancak Müçteba Hamaney, müzakerelerin nasıl yürütüleceği konusunda ekibe öncülük ediyor. CNN ayrıca İran yönetiminde müzakere karşıtı bir grubun etkili olduğunu da öne sürdü. Buna göre sertlik yanlısı Cephe-i Paydari yani direniş cephesi nükleer konu başta olmak üzere İran'ın ABD ile masaya oturmasına karşı çıkıyor. Dini liderle ilgili İran'dansa yaşadığı yönünde ilk net açıklama geldi. Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Maser Hüseyin'i, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu güvenlik gerekçesiyle halka görünmediğini açıkladı. ABD, İsrail saldırısının yaşandığı günü anlatan Hüseyin'i, oğul Hamaney'in sadece belinden ve bacağından hafif yaralandığını, zamanı gelince halkın önüne çıkacağını söyledi.
0: Son günlerde Hürmüz Boğazı'nda az da olsa çatışmalar yaşanıyor ama bu çatışmalar şimdi doğaya da zarar vermeye başladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda devam eden soğuk savaş denizin ekolojik dengesini de bozdu. En son ABD'nin İran'a ait iki petrol tankerini vurması Hürmüz Boğazı'nda petrol sızıntısına neden oldu. Hark Adası çevresindeki tankerlerin vurulmasının ardından denizde büyük bir petrol sızıntısı meydana geldi. Söz konusu olay, savaşın başladığı tarihten bu yana en büyük petrol sızıntısı olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki karşılıklı tehditlerin gölgesindeki sıcak çekişme, ekolojik dengeye zarar verdiği için savaş karşıtı ve çevreci örgütler protestoya hazırlanıyor. İran ve ABD'dense henüz bir açıklama gelmedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri yeni İsrail-Lübnan görüşmelerinin tarihini ve içeriğini açıkladı. Bakın masada hangi konular olacak?
2: İsrail ve Lübnan arasında yapılacak yeni görüşmelerin tarihi ve içeriği belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan hükümetleri arasında 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde görüşme yapılacağını duyurdu. Bakanlık görüşmelerde ABD'nin İsrail için kalıcı güvenlik, Lübnan için egemenlik ve yeniden inşa sürecine yönelik adımlar atacağını açıkladı. Ancak söz konusu görüşmenin temel hedefinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması olduğu ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı kapsamlı barışın Lübnan Devlet Otoritesi'nin yeniden tesisine ve ABD'nin terör örgütü listesinde olan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu duyurdu.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Bakanlığın açıklamasında her iki tarafında ABD'nin arabuluculuğundan memnun olduğu ifade edildi.
0: Ukrayna ile savaşını bir türlü bitiremeyen Rusya, Zafer Günü kutlaması yaptı. Ukrayna ise Moskova'ya saldırmama sözü verdi.
2: Yılan hikayesine dönen Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Moskova'da Zafer Günü kutlaması yapıldı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü kutlandı. Ukrayna'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı Moskova sokakları bomboştu. Milli marşlar eşliğinde ordu birlikleri geçit töreni düzenledi. Savaşta hayatını kaybeden askerlerin eşleri ve anneleri de geçit töreninde yürüdü. Tören renkli anlara da sahne oldu. Geçit sırasında bir asker sevdiği kadına evlenme teklif etti ve evet cevabı aldı. Kutlama öncesi ise Kiev'le izin krizi yaşandı. Ukrayna önce saldırı tehdidinde bulundu ancak sonra Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırı olmayacağına dair kararname imzaladı. Rusya ise buna tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusya'nın geçit törenini düzenlemek için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında 9 Mayıs'tan başlayarak 3 günlük ateşkese varıldığını duyurmuştu.
0: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Tabii Türkiye'deki petrol istasyonlarındaki rakamlar da bundan etkileniyor. Bu kez bir indirim yapıldı. Motorinde 5 lira 52 kuruşluk bir indirim.
2: Körfez'de yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını sarsıyor. Petroldeki dalgalanma nedeniyle yakıt fiyatları tavan yapmıştı. Artık zamlar yerini indirime bıraktı.
10: 3000 liraya doluyordu.
2: Brent petrolün 100 dolar civarlarına gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geldi. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirimle beraber ülke genelinde motorinin litresi 70 liranın altına geriledi.
10: Dünle bugün arasında kuyu doldurmamız 500 lira fark ediyor.
2: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70 liranın altına düştü. Benzin fiyatı 63 lira 81 kuruşken LPG fiyatı değişmedi. Başkentte benzin 64 lira 78 kuruştan satılıyor. Motorin 67 lira 38 kuruşa düştü. LPG 33 lira 87 kuruşta kaldı. İzmir'de benzin 65 liranın üzerinde, motorin ise 67 lira 65 kuruşa indi. LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
0: Fahiş site aidatları dönemi kapandı. Site aidatlarının zammı, bakın artık nasıl belirlenecek?

0: Simga!
1: Site aidatlarında kantarın topuzu kaçtı. Aidat kimi sitelerde kirayla yarışır hale geldi. Bu yüzden ev sahibi ve yöneticiler mahkemelik bile oldu. AK Parti devreye girdi. Aidatlara keyfi zam dönemi sona erdi. Fahiş site aidatlarına dur diyen kanun teklifi yasalaştı.
0: Evine sahip çık! Evine sahip çık!
1: Buna göre yöneticinin toplayacağı avansı kat malikleri kurulu onaylayacak. Aidat zammını da kat malikleri kurulu belirleyecek. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenecek.
2: Aslında birçok vatandaşımızın en büyük problemlerinden birisi de artık site aidatları olmuş durumda. Çünkü site aidatları neredeyse ev kiralarıyla yarışır, hatta geçer durumda şu anda.
1: Yıllık tahmini masrafları gösteren ve aidata esas teşkil eden işletme projesi kat malikleri genel kurulundan geçecek. Kabul edilmiş proje yoksa yönetici geçici işletme projesi yapacak. Bunu kat maliklerine veya kiracılara imza karşılığında veya taahhütlü mektupla iletecek. En geç 3 ay içinde de genel kurul toplanıp projeyle ilgili karar verecek. Yeni işletme projesi onaylanana kadar geçen sürede geçici aidat bedelleri bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranından fazla artırılmayacak.
2: TÜFE ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu. Ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi.
3: Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları ulaşım maliyetlerini de etkiliyor. Otobüs firmaları ise bilet ücretlerine %20 zam istiyor.
1: Memlekete gidecekler. Dikkat! Bayram öncesi otobüs biletlerine zam sinyali.
4: Aynen başladı efendim. Daha dünden beri başladı. Yoğunuz.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve savaşın etkileriyle akaryakıt fiyatlarında artış meydana geldi. Bu durum şehirler arası otobüs taşımacılığına da yansıdı.
5: Ramazan'dan dolayı işler çok düşüktü. Bayram yoğunluğu şu anda var. Yani bu 3-4 gün şu anda araçlar dolu gözüküyor.
1: Artan maliyetler ve akaryakıtı işaret eden otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam talep ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun bilet fiyatlarına zam talebi %20.
6: Çorlu'da bilet yok, Trabzon'a yok, Tekirdağ'da yok, Çerkezköy'de yok. Tekrar Dolmuş'ta İstanbul'a geldim. Şimdi İstanbul'dan bilet aldım.
1: Vatandaşlar yüksek bilet fiyatlarından, otobüs firmaları ise artan maliyeti karşılayamadıklarından şikayetçi.
3: Yaklaşık 3,5 milyon belgeden oluşan Epstein arşivinden seçilen binlerce doküman New York'ta bir sergide ziyaretçilere sunulmaya başlandı.
7: I think you have to, ethics is always a complicated subject.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemde.
8: I report back to jail at 8 p.m.
1: Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmaların ise sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.
3: Galatasaray-Antalya spor maçına az bir zaman kaldı. İhlas Haber Ajansı muhabiri Oğuzhan Ort şu anda bizlerle birlikte canlı yayınımızda. Bu maçı alırlarsa üst üste 4. kez, genelde ise 26. kez şampiyon olmuş olacak. Nasıl bir atmosfer var? Pek fazla futbolla ilgilenmeyen ve şu anda bizi izleyen izleyicilerimiz için de son durumu özetler misin Oğuzhan?
9: Yayınlar İstanbul'dan herkese merhaba. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalya Spor saat 20'de Ramspark'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek. İki takımın ligdeki durumlarına bakacak olursak Sarı Kırmızılılar 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı Beyazlılar ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Bugün oynanacak maçlarla birlikte Süper Lig'de 2025 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olabilir. Sarı Kırmızılar, lider Sarı Kırmızılar bugün Antalya Spor karşısında galip ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Burada puan kaybetmesi halinde ise en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Konya Spor ile deplasmanda oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Buradan da istediği sonuç geldiği takdirde Sarı Kırmızılar toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 4. kez de şampiyon olacak. Bunu da tarihinde 2. kez başaracak. Bugün oynanacak maçların sonucuna göre Sarı Kırmızılarla Galatasaray Antalya Spor'a karşı son 19 maçta yenilmedi. Böyle de bir üstünlüğü bulunuyor bu maç öncesinde. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Samsun Spor maçında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Aspirilla ile Gabriel Sara'nın da karşılaşmada forma giymesini beklemiyoruz. Atmosferle ilgili bilgiler verecek olursak bu maç günün erken saatlerinden itibaren sarı kırmızılı taraftarlar stat çevresinde toplanmaya başlamıştı. Şimdi de stadın içine girip maç saatini bekleyecekler. Çok heyecanlılar. Şampiyonluğu bekliyorlar. Taraftarlarla yaptığımız konuşmalarda bugün takımlarına güvenlerinin sonsuz olduğunu, galip geleceklerini ve bugün de son bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edeceklerini düşündüklerini belirtti taraftarlarda. Takımlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Antalya Spor az önce stada ulaştı. Galatasaray'ın da birazdan buraya gelmesini bekliyoruz. Muhtemel 11'ler verecek olursak Galatasaray'la ev sahibi Galatasaray'la başlayalım. Kalede Uğurcan Çakır, defansın sağında Roland Şalay'ı, defansın ortasında Davinson Sanchez'le Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada İlkay ve Torreira, sağ kanatta Sané derken Galatasaray şu an giriş yaptı. Canlı canlı size Galatasaray'ın stadyuma girişini aktaralım. Ben de size 11'i, muhtemel 11'i devam edeyim. Orta sahada Yunus olacak. Sol kanatta Barış Alper, Yılmaz ileri uçta da Victor Osimhen 11'ini bekliyoruz Galatasaray'da. Konuk ekip Antalya Spor'da ise kalede Cuesta, defansın sağında Bünyamin, ortada Veysel, Hüseyin, sol bekte Kenneth, orta sahada Casey, Saric, Safuri, sağ kanatta Balet, sol kanatta Doğukan, ileri uçta da Van de Strik'in ile başlamasını bekliyoruz Antalya Spor'un. Evet, Galatasaray'ın da gelişini canlı canlı TGT haber ekranlarında size aktardık. Dediğimiz gibi maça yaklaşık 1,5 saat kaldı. Müthiş bir heyecan var burada Galatasaray stadının çevresinde. Taraftarlar da maç anını bekliyor. Bugün yenmesi durumunda, tekrar hatırlatalım, Galatasaray'ın galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek diyerek sözü merkeze bırakalım.
3: Peki Oğuzhan Ort, teşekkür ediyoruz. Güzel de denk geldi. Bu arada şunu da sormak isterim. Kendi sahasında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Dediğin gibi saat 8'de başlayacak maç. Yönetim tam anlamıyla hazır mı şampiyonluk kutlamalarına? Bu anlamda gözlemlerin nedir?
9: Bugün burada herhangi bir kutlama beklemiyoruz. Tabii maç bittikten sonra kazanılması, şampiyonun olunması sonrasında burada saha içinde küçük çaplı da olsa bir gösteriler olabilir. Taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutlayacaklar. Ama şampiyon olması durumunda kutlamaların ileriki günlerde olmasını bekliyoruz. Şu bugün herhangi bir kutlama olmayacak.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bağlanmaya devam edeceğiz Oğuzhan Orta ilerleyen saatlerde sevgili seyirciler. Tabii spor dedik. Sporla devam.

0: Günü kesti. Yarışlara günler kala susuz kalan şampiyonlar çaresizlikten deniz kenarında antrenman yaptı.
1: Havuzumuzun geri açılmasını istiyorum. Çünkü karantinalar yapınca derecelerimiz düşüyor.
0: Marmaris Belediyesi'nde 25 metrelik yarı olimpik havuz kapandı.
2: Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Tam da milli takım seçmeleri olduğu zamanlarda havuzun kapanması gerçekten çok kötü oldu.
0: Mayıs ayındaki Türkiye finalleri öncesi yüzlerce sporcu ortada kaldı. Birkaç günlük aranın bile performansı dibe çektiği yüzme branşında gençler şimdi rakiplerinden geri kalmanın korkusunu yaşıyor.
3: Geçen haftalarda milli takım seçmesine katıldım.
4: Diğer yüzücü arkadaşlarımla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Yeter ki çalışabileceğim bir havuzumun olmasını istiyorum.
0: Onlar geleceğin milli takım adayları. Ancak şimdi havuz yerine amfiteyatro merdivenlerinde koşturuyorlar. Kapatma kararı sonrası antrenmanlar durdu. Kulüp ofisleri boşaltıldı.
5: Bu çocuklar yüzmek istiyorlar.
6: 6 Nisan'da havuzumuz hiçbir bildirim yapılmaksızın kapatıldı.
0: Mağduriyet sadece fiziksel değil, akademik olarak da ağır.
7: Havuzumuzun kapatılmasından dolayı milli takım seçmelerinde ufak bir kıl payıyla milli takım gitmeye hak kazanmayı kaybettim.
0: Skandala en sert tepki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan gelmişti. Gençler, kaygılanmayın, biz bunu da çözeriz diyerek müdahale sinyali verdi. Şimdi Marmarisli sporcuların tek bir beklentisi var. Maliyet hesaplarının gölgesinde kalan hayallerinin yeniden suyla buluşması.
8: Başarılarımızın devamı için havuzumuzu geri getiriyoruz.
9: Başkent birbirinden özel eserlerin yer aldığı tesbih fuarı da ev sahipliği yapıyor. İşte öne çıkan o çok özel tesbihler.
10: Sırf bu fuar için Viyana'dan geldim.
11: Tesbih bizim kültürümüz. Biz tamamen burada Türk sanat kültürünü canlandırıyoruz.
12: Bütün tesbihler Allah'ı zikreder. En güzel tesbihi de Türkler çeker diyoruz. Pazarlık sünnettir, pazarlık ediyoruz.
13: Kehribarı oltusu. Hepsi renk renk ve özenle işlenmiş. El emeği göz nuru tesbihler Ankara'da tesbih severlerle buluştu.
14: Bu tesbihler Osmanlı dönemi faturan dediğimiz kehribar tesbihlerdir. Şöyle bir tesbihin değeri $5,000 civarındadır.
15: Tesbih üzerine 36 padişahımızın portreleri resmedildi.
16: 1924 yılında dedemiz bu tezgahta Atatürk'e tesbih yapmıştır.
17: Ürünümüz 10 kilo kehribar taşı kullanılarak yapıldı. Yılda 2 adet çıkarabiliyor yapan firmamız.
13: Fuarın en eşsiz tesbihi ise üzerine Kur'an-ı Kerim'in 6236 ayeti 604 sayfası nakşedilmiş olan işte bu tesbih.
18: 50. habbemizde Fatiha suresiyle başlıyor. Bakara suresi 1-2-3-4 şekli giderek burada son toplu Nas suresiyle bitiriyoruz. Namaz surelerimiz var. Hatimden sonra okunan en sonunda Sadakallahülazim ve hatim duamızla eksiksiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in tamamını işlemiş oluyoruz. Gece gündüz demeden 14 ay artık birçok şeyimizi kaybettik.
19: Sergimizin en özel parçası Peygamber Efendimiz'e ait olan emanetler. Buradaki gördüğünüz sakallı şerifle saçı şeriftir. Peygamber Efendimiz'e aittir.
13: Fuarın en küçük tesbihi ise Damla Kehribar'dan yapılan bu tesbih. Ağırlığıysa 0,00018 gram.
3: Kuyumcu terasine koyduğumuz zaman hiçbir ağırlığı olmayan bir tesbih. 33 tane tanesi var. Tesbihimizin yapımı 3 gün sürüyor. Çok zahmetli bir yapımı var.
9: İzmir'de okuma yazmayı yeni öğrenen öğrenciler ilk mektubu Mehmetçiğe projesi kapsamında Mehmetçiğe mektup gönderdi. O mektuplara cevap gecikmedi.
0: Okuma yazmayı öğrendiler. İlk mektupları Mehmetçiğe oldu.
1: Yani boş zamanların ne yaptığımı, büyüyünce ne olmak istediğimi yazdım.
0: Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında İzmir Bayındır ilçesindeki Yusuflu İlkokulu 1. sınıf öğrencileri okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.
1: Öğrencilerimiz mektuplarını yazdı ve tekrar askerlerimiz gelerek o mektupları askeri personellere iletti. Aynı şekilde Mehmetçik de bize bu projede karşılık olarak mektuplarını yazarak öğrencilerimizle buluşturdu.
0: Öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyan askerler ilkokul öğrencilerine cevap yazdı. Askeri personel tarafından okula getirilen mektupları alan öğrenciler Mehmetçik'ten gelen mektupları büyük bir mutlulukla okudu.
10: Sevgiler Bilge, mektubun için teşekkür ederim. Bilmek bizlere huzur veriyor.
0: Daha sonra okulun bahçesinde donanma komutan yardımcılığı bandosu öğrencilere konser verdi.

0: Öğrenciler Türk bayraklarıyla bandoya eşlik etti.
1: Ordu'nun Ünye ilçesinden yükselen bir başarı hikayesiyle devam edelim. Meslek lisesi öğrencilerine sadece İngilizceyi değil, hayal kurmayı da öğreten Muhammed Aydın, bakın nasıl bir ödüle layık görüldü.
2: Kendisini her zaman sadece atanmış olarak değil, adanmış bir cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlayan toplum gönüllüsü bir öğretmenim.
0: O sadece bir öğretmen değil, çocukların umut ışığıydı. Özverisiyle Avrupa'nın en iyisi seçildi. Şimdi hedef Ay Yıldızlı Bayrağı dünya birinciliğiyle dalgalandırmak.
2: Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada en zirvede taşımak için istiyorum.
0: Dünya genelinde 126 ülkeden tam 12 bin aday, hepsi kendi bölgesinde fark oluşturan isimlerdi. Ancak jüri dezavantajlı çocuklar ve afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla Ordu'da yaşayan Muhammed öğretmeni rakiplerinden ayırarak Avrupa Bölge Birinciliği kürsüsüne çıkardı.
2: Ben onun o hasretini dindirmek istedim. Yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim.
0: 21 yıllık meslek hayatına yılın ilham veren öğretmeni gibi pek çok ödül sığdıran Aydın, başarının formülünü çok sevmek ve göz teması kurmak olarak açıklıyor. O şimdi 9 bölge birincisinden biri olarak dünyanın en adanmış öğretmeni unvanı için yarışıyor.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizlerin eseridir dediği, biz öğretmenlere emanet ettiği çocukların geleceği söz konusu.
0: Muhammed öğretmen bu kez ödülü kendisi için değil, Türkiye için istiyor. Küresel kazananı ise halk oylaması belirleyecek. 13 Mayıs 2026 saat 11'e kadar sürecek oylamada tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.
2: Çünkü artık Muhammed Aydın değilim, ben tüm Türkiye'yim, tüm Avrupa'yım.
0: Büyük final 2 Haziran'da açıklanacak. Kalpler Ordu'da, gözlerse Cambridge'den gelecek o sevindirici haberde.
2: Hep beraber tüm Türkiye'nin eğitimde de dünyanın zirvesinde olabildiğini, hak ettiğimiz yerde olabildiğini gösterme zamanıdır.
1: Antalya'da podyumda bu kez mankenler değil, alışılmışın dışında birbirinden süslü ve bakımlı patiler rüzgar gibi esti.
0: Fönlü tüyler, özel kıyafetler, havalı yürüyüşler. Podyumda bu kez mankenler değil, birbirinden süslü patiler boy gösterdi. Antalya'daki uluslararası köpek ırk standartları yarışmasında heyecan doruktaydı. Hakemlerin karşısına çıkan köpekler sadece güzellikleriyle değil, sergiledikleri disiplinle de öne çıktı.
3: Birçok ülkeden farklı farklı köpek ırkları geldi. 80 civarı köpek ırkımız var. Toplamda yaklaşık 1400-1500 köpeğimiz yarışacak. 3 gün boyunca 6 yarışmamız var.
0: Kiminin tüyleri saatlerce taranmış, kimi ise podyumda sergileyeceği o meşhur şampiyon duruşu için günlerce antrenman yapmış.
3: Bu uluslararası hakemlerle beraber burada gerçekten insanlar çok memnun kaldı.
0: Bakışlar asil, adımlar kendinden emin. Golden'dan Akita'ya, çoban köpeğinden minicik teriyerlere kadar her ırk kendi klasmanında ter döküyor. Yarışma 10 Mayıs Pazar günü sona erecek.
1: Şimdi bir ara verelim, ardından gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
6: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes...

0: TGRT FM Haber.
1: Bilinmeyen adamın az ve öz yaşadığı yorumları yapıldı.
2: Otomobilden
1: indi. Hem anahtarını hem de bebeğini unuttu. Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde sokaklar bir annenin feryadıyla yankılandı. Talihsiz kadın aracından indiği an kapılar otomatik kilitlendi. Adeta dünyası başına yıkıldı. İçeride ağlayan bir bebek, dışarıdaysa çaresizlikten kıvranan bir anne vardı. Talihsiz anne büyük korku yaşadı. Çilingir tarafından açılan kapılar anneyi bebeğine kavuşturdu. Bir anda akaryakıt boşalmaya başladı. Sonrasında ufak bir kıvılcım yetti. Saniyeler içinde tanker alev topuna döndü. Faciadan dönülen olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Akaryakıt istasyonunda çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce tankerden benzin akmaya başlıyor. Akan benzin bir anda tutuşuyor. Yanan akaryakıt olunca yangın hızla yayılıyor. Akaryakıt istasyonundaki çalışanlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ama yeterli olmadı. 7 itfaiye aracı ve 17 personel bölgeye sevk edildi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için geniş çaplı önlem alındı. Korku dolu dakikalar sonunda alevler istasyona ulaşmadan söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale geldi. Robotlar polislerin de mi yerini tutacak? Çin ilk adımı attı. Robot teknolojisinde açık ara önde giden Çin şimdi de polis robotları görücüye çıkardı. Ülkenin Guangdong eyaletinin Xinjiang bölgesinde insanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Bilim kurgu filmlerindeki gibi bir robot polis ekipleriyle birlikte sokaklarda devriye gezdi. Üzerinde de polis yazılı bir cihaz taşıyor. Çinli yetkililer gelecekte robot polislerin 7/24 devriye gezeceğini belirtiyor. Robot polislerin insanlara nasıl bir fiziksel yaptırım uygulayacakları ise şimdilik bilinmiyor. Balkondan düştü, mahalleli yardımına koştu. Anne gözyaşlarına boğuldu. Olay Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Annesi mutfaktayken balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk beton zemine düştü. Ağlama seslerini duyan mahalleli çocuğun yanına koştu. Durum hemen 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğa ilk müdahaleyi sokakta yaptı.
3: İyi çocuk, çok şükür.
1: Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Deniz motoruyla son hız ilerliyordu. Kanada'nın soğuğuna rağmen güneşli bir gündü. Gri balina yoluna çıkana kadar. Olay Kanada'nın Vancouver sahilinde yaşandı. Deniz motoruyla son hız giden adam farkında olmadan bir gri balinaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz motoru adeta deniz uçağı gibi uçtu. Bu görünmez deniz kazasında adamın bacağından yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Balinanın sağlık durumu ise iyi. Yaralının kimliği ve durumu hakkında bilgi verilmedi.
4: Kapıyı açın,
2: Şuraya çık.
1: Yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirdiler. Usulsüz şekilde eğlence mekanlarında çalıştırdılar. O şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Operasyonun adresi Ankara. Emniyet güçleri eğlence mekanlarında insan ticareti yapanlara karşı harekete geçti. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Bu mekanlarda çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 38 kadın göç müdürlüğüne teslim edildi. Daha sonra da sınır dışı edildi. Operasyonların ikinci aşamasındaysa 5 ayrı mekanda 9 yabancı kadın daha tespit edildi. Sağlık kontrollerinin ardından o kadınlar için de sınır dışı işlemi başlatıldı. Arnavutluğun başkenti Tiran'da muhalefetin protestosu sokakları karıştırdı. Göstericilere müdahale eden polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen muhalifler önce başbakanlık binası önünde toplandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Bazı protestocuların molotof kokteyli attığı olaylarda tansiyon yükseldi. Polis ekipleri isyan önleme araçlarıyla kalabalığı dağıttı. Muhalefet, hükümeti yolsuzluk ve organize suçla mücadelede başarısız olmakla suçluyor. İktidarsa iddiaları reddediyor. Arnavutluk'ta aylardır süren siyasi kriz, Avrupa Birliği üyelik sürecini de yeniden tartışmaya açtı. Küçük kızı metrelerce sürükledi. Vicdanını yolda bırakıp arkasına bakmadan kaçtı. Yer Gaziantep Şahinbey. 4 yaşındaki küçük kız her şeyden habersiz ailesiyle yürüyordu. O canavarın geldiğini gördü, korktu. Sığınacak bir liman aradı. Dedesinin yanına doğru hamle yaptı ama... Motosiklet öyle bir çarptı ki o minicik beden havada savruldu. Ama o sürücü ne durdu ne bir yardım eli uzattı. Aile kızlarının yanına koştu. Küçük yavru hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık var. Şimdi polis her yerde o vicdansız sürücüyü arıyor.
0: TGRT FM Haber.
3: Ben Türkiye'yim. Asya'dan Avrupa'ya, karlı dağlardan sıcak denizlere uzanan güzel toprak. Dört köşesi, dört mevsim. Bir renk ırmağı, bir gök kuşağıdır desenlerim, oyunlarım, türkülerim. Ben Türkiye'yim. Geçit vermez karlı dağların, ak köpüklü çayların, ak kuzuların meleştiği yaylaların, kartal kanatlı rüzgarların, al atların, doru atların, kekliklerin, allı turnaların diyarıyım. Ben Türkiye'yim, Veysel gibi gönül gözüyle görenlerin, Mevlana gibi hak yolunda dönenlerin, sevda ile inleyen neylerin, kaval kaval aşkı derdi söyleyen yanık çobanların diyarıyım. Ben Türkiye'yim, zurnaların sesinde kınası yakılan al duvaklı gelinlerin, davulların sesiyle yüreği gümbür gümbür gelin alaylarının diyarıyım. Yüreğini dertli sazına yaslamış yanık insanların, inim inim inleyen hop hop oynayan kemençelerin, nefes nefes soluklanan tulumların, omuz omuza horonların. Atasına armağan ata varlarının. El ele, gönül gönüle halayların. En içli uzun havaların, en derin türkülerin. En kıvrak, en coşkulu oyunların diyarıyım. Ben yüreği kardeş, yüzü güleç, dağlar gibi yiğit duran. Hem okuyan hem yazan, Türkiye'm gibi aydınlık, güzel insanların diyarı.

0: TGRT FM。
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sağlıklı Türkiye.
5: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün halk arasında fil bacak olarak bilinen lenf ödemi konuşacağız. Erken teşhisin önemini ve tedavi seçeneklerini burada enine boyuna konuşacağız değerli uzmanımızla. Hocam nasılsınız?
6: Ben sağ olun Yaprak Hanım, siz nasılsınız?
5: Biz deyiz, çok teşekkürler. Hocam şimdi daha önce varisleri konuşuyorduk ama evet. Lenf ödemin yani halk arasında fil bacak olarak bilinen doğru. Hastalığı hiçbir zaman konuşmadık. Doğru. İsterseniz birazcık bu rahatsızlığın tanımıyla başlayalım. Ondan sonra da tedavi seçeneklerine gelelim.
6: Tamam. Yani lenf ödem hastalığı genellikle bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Vücudumuzda yani atar damar, toplar damar, bir de lenf yolları. Yani lenf yollarının hastalıkları dolaşım sisteminin üçüncü bölüm hastalığıdır. Bu da bütün vücudumuzdaki organlarda atar damar, toplar damar vardır. Lenf yolları da vardır. Yani üçüncü şık da vardır bunlarda. Halk arasında genellikle bu lenf yolları sistemine beyaz kan sistemi diyorlar. Bir kırmızı kan sistemi vardır vücutta, damarlarda. Bir de beyaz kan sistemi vardır. Lenf yolları sistemi beyaz kan sistemidir. Kırmızı kan sisteminde yani atar damarda, toplar damarda al yuvarlar, ak yuvarlar vardır. Lenf yolları sisteminde al yuvarlar yani kırmızı renkli yuvarlar yoktur. Sadece ak yuvarlar vardır. Onun için bazen mesela kurban kesildiği zaman falan böyle kasaplarda bazen genelde görünür. Böyle süt gibi akar lenf yollarının sıvısı. Bu lenf yolları bazen hastalandığı zaman veya daraldığı zaman veya yukarıya doğru işlev yapmadığı zaman, akmadığı zaman, boşalmadığı zaman vücutta bazı hastalıklara neden oluyor. Birazdan sonra onlar hepsini anlatacağız.
5: Peki nasıl ortaya çıkıyor hocam bu hastalık? Belirtileri nelerdir? Önceden teşhis etmek mümkün müdür? Yoksa hani artık bacak iyice şiştiği zaman mı anlaşılır?
6: Lenf yolu sistemi hastalıklar. Bütün organların lenf yolu sistemi hastalıklar var. Yani böbreğin de var, kalbin de var, karaciğerin de var. Bağırsak sisteminde lenf yolları sistemi vardır. Kollarda da var, bacaklarda da vardır. Genelde ya bunlar doğumsal olarak oluyor. Yani nasıl vücutta bütün organlarımızın damarları var. Bütün organların lenf yolları, lenf sistemleri de vardır. Örneğin çocukluktan yani anadan doğma bazen lenf yolları olmuyor veya az oluyor veya lenf düğümleri az oluyor. O zaman ilk doğduğu zaman bazen bacaklarda, kollarda, vücudun belli bir organlarında şişmeler olur. Veya bazen doğumsal olarak yine eksiklikler olur lenf yollarında, lenf düğümlerinde. Ama 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bacaklarda şişmelerle kendini belirler ve annesi, babası çocuğu doktora götürür. Evet, bu lenf yolu bir hastalığıdır denilir. Hı hı. İleri yaşlarda bazen ayağını burkarsın. İyi dikkat etmezsin, alçıya gidersin, alçıya alırlar ortopedistler, tedavi ederler veya bandaj yaparlar. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra burkulmaya bağlı oradaki lenf yolu sistemi eğer hasar görmüşse tekrar bacak şişebilir. Hmm. Bazen mesela kadın hastalıkları ile ilgili bir hanım ameliyat oluyorsa, kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında alındıysa, akım yukarıya doğru akmadığı zaman, yani lenf yolu böyle lenf yolunu şöyle canlandır kafanda, binler kadar sap gibi yollar vardır. Aşağıdan yukarıya lenf yollarını, lenf sıvısını yukarıya taşıyor. Hı hı. Ama bunların istasyonları var. İstasyonların biriyle bazıları diz altında, bazı kasık bölgesinde, en fazlaları bu kemiklerimizin, köprücük kemiklerimizin altında ve göğüs kemiğinin altındadır. Boşalım yerleri. Hı hı. Sıvı aşağıdan yukarıya geliyor. Dizin arkasındaki o lenf düğümleri yerinde, istasyonlarda bunların süzme fonksiyonları var. Nasıl böbreğimiz mesela içtiğimiz suları, sıvıları ayırt ediyor, süzüyor, idrar yoluyla atılımı oluyor. Lenf sıvısı da vücutta dolaşıma katılan bazı maddeleri, genelde proteinden daha da zengin maddeleri böyle taşıyor, lenf yoluyla taşıyor yukarıya doğru getiriyor, lenf düğümlerinde süzüyor. Hmm. Süzdükten sonra izin veriyor, biraz yukarıya gidiyor, kasık bölgesine geliyor. Orada da süzüyor, ondan sonra izin veriyor, buraya dökülüyor da artık dolaşım bu şekilde devam ediyor. Hmm. Eğer biraz önce örnek verdiğim gibi örneğin bir hanım kadınlık organından ameliyat oluyorsa, kadınlık organında bu kasık bölgesinde lenf düğümleri ameliyat sırasında daha fazla alınıyorsa, temizlenme açısından babından o bölge, orada lenf düğümleri olamayacağı için ve süzülemeyeceği için aşağıdan yukarıya gelen o lenf sıvısı da artık yukarıya boşalmıyor, bacak bölgesinde kalıyor, zamanla hücrenin dışına çıkıyor, artıyor, hücrenin dışına çıkıyor ve hücrenin dışında bir sıvı oluşuyor. Bu sıvı gün be gün, ay bay, yıl bay yıl artıyor. Hmm. Ve arttığı zaman boşalmadığı için bacak şişiyor. Hmm. Bacak bu şekilde artık lenfödem yavaş yavaş başlamış oluyor. Tabii bazen ameliyattan sonra radyasyon da veriyorlar hastalara. Radyasyon da yine o bölgedeki lenf düğümlerini, lenf yollarını yapıştırıyor, hasara uğratıyor ve dolayısıyla lenf yolu tıkanıyor, lenf düğümleri sertleşiyor, sıvı, lenf sıvısı aşağıdan yukarıya rahatlıkla boşalmıyor. Hı hı. Ve boşalmadığı için bacakta kalıyor ve bacak gün be gün şişiyor. Bazen lenf ödemi, yani fil bacak dediğimiz hastalıklar, hı hı, yani lenfödem hastalıkları ayak sırtında olur. Hastalar bazen ilk başta ayakkabı giydikleri zaman bir ayakkabısı 36 olur, biri 38 olur. Ya benim ayakkabı numaralarım değişti diye, ayağım şişti diye ilk başlarda falan çok fazla böyle önemsemiyorlar.
5: Ve zaman zaman inip zaman zaman şişme durumu da olabiliyor mu?
6: Olabiliyor, olabiliyor. Çünkü bazen boşaltıyor. Hı hı. Ama da artık bazen öyle bir duruma geliyor ki da artık inmiyor da şişlik bu. Devamlı sertlik bir şekilde şişlik kalıyor. Yani kalp hastalarında da bazen bacak şişer. Böbrek hastalarında da bazen bacak şişer. Bazen biz kalp hastalarında veya böbrek hastalarında bacak şişmelerini muayene sırasında bastığımız zaman, örneğin diz altındaki kemik üzerine bastığımız zaman böyle gode bırakır, çukur olur. Hı hı. Ama lenfödemde bastığımız zaman çukur olmaz. Hmm. Yani cildin altı sanki dolmuş gibi, tahta gibi, sert gibi geliyor. Tabii başka yöntemleri de vardır, teşhis yöntemleri, ama bu zaman zaman şişer, zaman zaman şişmez diye ayrıcı tanı açısından o şekilde, evet bu kalple ilgilidir, bu böbrekle ilgilidir, bu bir sistemik hastalığa bağlı mı acaba bu lenfödem hastalığı, bu hastalık veya yoksa lenfödemdir, bu şekilde biz ayırt ediyoruz.
5: O zaman hocam belirtilerini biraz daha açabilir miyiz? Mesela siz bir takım sistemik hastalıklar dediniz, özellikle kimler risk altında? Hani bir takım hastalıklar mı beraberinde bu rahatsızlığı getiriyor, yoksa hani sizin de dediğiniz gibi işte bu dolaşımın ve bir şekilde o istasyonlarda geri atılımın yapılmaması mı neden? neden oluyor. Kimler daha fazla dikkat etmeli?
6: Genellikle tabii bizim toplumlarda, Avrupa'da da lenfedemi vardır. Ama bizim toplumlarda genelde abdest alınıyor. Bu abdest alındığı zaman falan ayaklar iyi kurulamıyor insanlar. Kurulamadıkları zaman ya mesela günde 5 kere yıkıyor. Ondan sonra sıcak olsa dahi çorabını giyiyor, işine gidiyor. Kuru olmuyor. Kuru olmadığı zaman ayak parmaklarının arasında mantar oluyor. Bu mantar da çok önemsemiyor, tedavi ettirmiyor. Vücut direnci düştüğü zaman bu mantarlar, böyle ayak mantarları, ayakları kastediyorum, böyle aşağıdan yukarıya doğru enfeksiyon oluyor. Bu enfeksiyon oluyor. Bu yavaş yavaş lenf yollarını tutuyor. Lenf yollarının enfeksiyonuna biz lenfanjit diyoruz. Yani bacak şişer, kızarır, hastanın 40 derece ateşi olur, hastanelere gider ve hekimler tarafından bunlara antibiyotik verilir ve tedavisi bu şekilde başlanır ve sürdürülür.
5: Ama yani, lenfödemden farklı değil mi bu?
6: Yok, hayır. Bu şekilde yine bu başlangıcıdır. Yani lenfanjit olduğu zaman da lenf yollarının iltihabı oluyor. Yavaş yavaş tıkanıyor. Bunun bazen 6 ayda bir böyle lenfanjit olur hastalar. Dikkat etmedikleri için. Bazen 2 yılda bir olur. Bazen 3 yılda bir olur. Ama olur da olur. Her olduğu zaman lenf yolları biraz yok olur. Biraz yok olur. Biraz yok olur. Zamanla da artık lenfödem oturur. Yani siz dediniz ki neye dikkat edelim? Evet. Yani ayak temizliğine dikkat etmek lazım. Özellikle bir şeyde 90 Müslüman bir toplum namaz kılıyor, abdest alıyor. Ayak parmaklarının arasını temiz tutacaktır ve abdest aldıktan sonra kurulayacaktır. Eğer mantarla ilgili bir şikayeti varsa muhakkak bir hekime gidecektir. Mantarla ilgili tedavilerin olacaktır. Yani bu şekilde lenfedem hastalıkları hastalığımızda başlıyor.
5: Başka kimler riski altında? Mesela uzun süre ayakta kalmak sebep olur mu? Ya da işte bir takım kullanılan ilaçlar sebep olur mu? Ya da hani siz bahsettiğiniz bir takım rahatsızlıklarla da karışabiliyor. İşte kalp hastalığı olanlar ya da işte şekeri olanlar. Çünkü zaman zaman bacaklar ödem de yapabiliyor. Bununla da karıştırılabiliyor dediniz. Bu tür sistematik hastalıklara sahip olanlar da biraz daha özen göstermeli mi ya da dikkat etmeli mi?
6: Genelde örneğin diye mesela kanser hastaları bacak kasık bölgesinde herhangi bir müdahale geçirmişse veya oradan bir biyopsi alınmışsa, diz arkasından herhangi bir müdahale geçirmişse veya alınmışsa veya kemikleri herhangi bir kaza sonucunda kırılmışsa, bunların hepsinde lenfödem olma olasılığı vardır. Bu hastalar dikkatli olmalar lazım ki lenfödem hastalığına yakalanmamasında. Veya örneğin meme ameliyatlarında, kanserle ilgili meme, tümörle ilgili meme ameliyatlarında son günlerde biraz teknik değişti ama eskiden koltuk altında bütün lenf düğümlerini alınıyordu. Lenf düğümleri alınıyordu ki kanser hücreleri başka farklı bir bölgelere sıçramasın veya orada bir üreme olmasın diye temizleniyordu. Bir yıl sonra veya bazen mesela 3 yıl sonra o hastanın kolu şişer ve lenfödem olur. Nedeni o bölgede lenf düğümlerine alınması ve lenf yolunun tıkanması, lenf sıvısının rahatlıkla direne olmamasıdır. Bu kolda da olabiliyor lenfödem, bacakta da olabiliyor lenfödem. Yani bazı tedavilerin yan etkisi olarak veya tedavilerin neticesi olarak böyle bir hastalık, o lenfedem hastalığı olabiliyor. Birincisi dediğim gibi bazen bacakta mantar lenfanjit sonuçları olabiliyor. Tromboflebit sonuçları olabiliyor. Bazen radyasyon alabiliyor yine hastalar, sonuçları olabiliyor. Dediğim gibi bazen doğumsal sonuçlara bağlı olarak lenfedem hastalıkları oluyor. Lenfedemlerde bazen akuttur, yani yeni başlamış sonradan olanlar, bazıları kroniktir. Akut olanlar bazen bir burkulma oluyor veya bazen böcek sokuyor, yani lenf yolu yine iltihaplanıyor veya bir şey diken batar olur, mantar olur. Yani ayakla ilgili bazen dışarıdan alan enfeksiyonlar eğer lenf yollarını tıkamışsa, lenf yollarını iltihaplandırmışsa yine lenfödem başlangıçlar olabiliyor.
5: Şimdi meme kanserine geçeceğiz ama onun öncesinde bir soru var. İsterseniz o soruyu yönlendireyim size. 28 yaşındayım diyor. Mememde sertlik var. Ara ara büyüyüp küçülüyor. Hı hı. Ailemde hiç meme kanseri yok ama henüz muayeneye de gitmemiş. Kötü bir şey çıkacağından korkuyorum. Mamografi veya ultrasonla bunun kanser olup olmadığı anlaşılır mı diyor. Ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi büyüyüp küçülen şeyler genelde dediğim gibi kist olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat mutlaka muayeneye gitmesi gerekiyor bir kere. Yani muayeneye gitmesi gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Ultrasonla bunun, şimdi genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist mi olabilir, onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Ona göre de gerekirse biyopsi yapılır. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçük, yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar. Fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
5: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
0: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil. Daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor. Ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
5: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
0: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
5: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
0: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün bir santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör bir santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
5: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani o çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
0: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
5: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
0: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
5: Hızlı mı büyür peki?
0: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında. Yani kanserin oluşum süreci birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takiplerde erken yakalama şansımız oluyor zaten. Yani 3 günde, 5 günde olan şeyler değil bunlar. Bir süresi var. Koltuk altına yayılıp yayılmaması bizim için önemli. Koltuk altına yayılanlarda tedavi sonrasındaki metastaz yapma riski artmış oluyor. Uzak metastaz olanlar zaten bizim için sıkıntılı hastalar. Fakat şimdi meme kanseri karaciğer metastazında karaciğer tekse çıkartılabiliyor. Yani artık yaklaşımlar çok değişti. O yüzden çok umutsuz olmaya gerek yok. Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
5: şimdi
0: gözüküyor.
5: Elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
0: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesin. Bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler. Sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
5: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
0: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna. Memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artı kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
5: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
0: kesinlikle
5: çok ihtiyaç
0: öneriyoruz.
5: Olan bir evre değil mi?
0: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
5: Evet.
0: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
5: en son evre mi?
0: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğuyla ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
5: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Hı-hı. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz da o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
0: kesinlikle
5: yapılıyor mu?
0: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor. Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğunlukta çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. Hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
5: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tekrar merhaba. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Halk arasında fil bacak olarak bilinen lenfödem hastalığını konuşuyorduk. Hocam tedavi seçeneklerini konuşuyorduk aslında. Evet. Oksijen tedavisinden bahsettiniz. Şimdi şu anda da ekranda az önce vardı. Bir zannederim bu muayene esnasında çekilmiş bir görüntü.
3: Bu burada mesele bir durabilir arkadaşımız. Bu bizim makine şeydir. Basınç makinesi, klinik tip bunlar genellikle büyük olduğu için bazı hastalarımızı evlerine de veriliyor. Bu tiplerdeki lenfedem tedavisinde kullanılıyor bu makineler. Evlerinde de hastalar kendileri öğreniyor, kendilerine takıyor ve lenf yollarını masaj için devamlı kullanıyorlar. Hı-hı. Bunlar genellikle büyük olduğu için biz hastane tiplerinde veya kendi damar merkezimizde kullanıyoruz biz bunları. Büyük bir tiptir. Hastaya pantolon şeklinde giydiriliyor.
2: O görüntü de olacak. Birazdan gelir herhalde.
3: Doğru,
2: olacak.
3: Evet. Hı-hı. Ondan sonra tabii bunların hepsinin bu Doppler ultrasonla tetkikinde bakıyoruz cilde altında yağ dokusunda hangi derecede vardır. Bu hastada mesela iki bacakta da evet kullanıyoruz. Makineye bağlı bu hastamız hemen hemen %60-%70'e yakın her iki bacağında 20 yıla yakın lenfödemi vardı. Ve gerçekten hasta yürüyemiyordu ve dizlerini bükemiyordu. Ayak bileklerinden bükülmesi çok zordu. Bu hastayı ilkin presoterapi dediğimiz bu şekilde basınç tedavisine alıyoruz. Kısa süredir 6 seans yapıyoruz ve 6 seansta 20 yıllık hastalık cevap veriyor.
2: Seansların arası ne olmalı hocam?
3: Her gün bir saat yapıyoruz biz bu tip hastalarda. Hastalar da hep birbirlerinden farklı oluyor. Sonradan bu hastaları eğer lenf yollarında daralma varsa, lenf düğümlerinde azalma varsa veya tıkanıklık varsa veya lenf düğümlerinde sertlik varsa onlara lazer yapıyoruz.
2: Lazerle ilgili de görüntü olacaktı. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. O da birazdan gelir.
3: Doğru.
2: O nasıl bir tedavi?
3: Bu lazer yapıyoruz. Lazer genellikle biz düşük enerjili lazerdir. Yani bu bir lenfödem yine hastası.

0: Ayaktadır veya koldadır, onu biz makineden ayarlıyoruz. O bölgeye gidiyor. O bölgede lenf, sertleşmiş lenf düğümünü yumuşatıyor. Veya lenf yollarında daralma varsa onları gevşetiyor. Lenf yollarını genişletiyor. Dolayısıyla gevşetme sırasında, genişletme sırasında veya lenf düğümünü gevşetme sırasında hastanın bacağında yıllar olan biriken lenf sıvısı aşağıdan yukarıya daha rahat boşalmış oluyor.
1: Riski var mı hocam?
0: Herhangi bir riski yoktur. Bütün dünya bu düşük enerjili lazer tedavisini kullanıyor. Bunları genellikle biz 10 seans kullanıyoruz. Her gün bir seans kullanıyoruz. Tabii hastanın örneğin ayak sırtındaysa, dizinin altındaysa, kalçaya kadar varsa veya iki bacağındaysa bu lazerlerin ışınlarının dalga boyları birbirleriyle farklıdır. Nüfuz oranları da birbirleriyle farklıdır ve güçleri de birbirleriyle farklıdır. Hı hı. Çünkü genellikle lenf yolları cildin altındadır. Biz onun için mesela görüyoruz ki evet, mesela ultrasonla veya elinde MR varsa ve lenfoscintigrafisi tetkikleri varsa teşhisimizde bunun lenf ödem derecesi hangi derecededir? Ona göre lazer ışınlarımızı ona göre seçiyoruz. Hangi dalgada, derinlikte nüfuz etsin bu ışın o hastalığa. Genellikle basit bir tedavi yöntemidir. Lazer, düşük enerjili lazer tedavisi, lenfödem tedavisinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Bütün dünya bu tedaviyi kullanıyor lenfödem tedavisinde. Ve lenf ödemin hemen hemen %60, %70'e yakın derecede bir kısa bir sürede gerilemesi oluyor. Tabii biz bu hastalara ayak parmak aralığında mantarları varsa tedavilerini sürdürmesini istiyoruz. Çorap giyme tedavisini sürdürmesini istiyoruz. Eğer şeker hastalığı varsa veya kilosu varsa bunu da %100 bundan da dikkat etmesini veya tansiyon veya farklı bir sistemik hastalığı varsa ondan da tedavilerini sürdürüyoruz. Lenfödem hastalarında genellikle lipödem de var. Lipödem yani yağ hücresi bazen büyük olur. Örneğin lenfödem değil, bir hanım geliyor veya erkek geliyor. Bu alt tarafı tamamen geniştir, şişmandır. O lipödemdir. Yani yağ hücreleri daha büyüktür. Veya aşağıdan yukarıya daha geniştir. Hasta
1: şu
0: huzursuzdur.
1: Şu sebebi benzer bir şey mi hocam?
0: Yok, şişman oluyor, geniş oluyor. Yani daha da yapılı oluyor. O lipödem daha farklıdır, lenfödem daha farklıdır. Biz bunların tedavilerini teşhisimizde yapıyoruz. Şimdi mesela gördüğümüz hanımı mesela konuşuyoruz. Doppler ultrasonla bütün şiş bölgelerine, kolunda olsun, karnında olsun, bacağında olsun kendimiz bunları cilt altına bakıyoruz, yağ dokusuna bakıyoruz, arteriyel sistemine bakıyoruz, venöz sistemine bakıyoruz ve lenf yollarını, kasıklarda özellikle lenf düğümlerini görüyoruz veya elinde başka tetkikleri varsa veya bizim istediğimiz farklı bir tetkikler varsa bunun adını koyuyoruz. Adını koyduktan sonra ve genelde presoterapiden yani basınç tedavisinden başlıyoruz, oksijen tedavisinden başlıyoruz ve lazer tedavisini de bitiriyoruz. Hı hı. Bazen bazı hastalara oksijen tedavisi yeterli geliyor, bazı hastalara daha da uzun müddet oluyor. Hem basınç tedavisi, hem oksijen tedavisi, hem lazer tedavisi uygulamış oluyoruz. Yani büyük ölçüde hastalar yaşamlar daha da kolaylaşmış oluyor. Ayakkabılarını giyiyor. Bazı hanımlar mesela pantolon giydikleri zaman falan bir bacağının ölçüsü diğer bacağıyla farklıdır. Veya birine ya hocam ben hayatımda hiç çizme giyemedim diyenler vardır, şikayet edenler vardır. Veya etek giyemedim diyenler var, şikayet edenler var, üzülenler var. Veya bacağım bu şekildedir, evlenemiyorum diyenler çok vardır. Yani bunları kendilerine büyük bir hastalık görüyorlar ve huzursuz oluyorlar ve yaşam standartları çok düşük oluyor. Evet. Tabii tedaviden sonra hastalar çok rahatlıyor. Bu şimdi yine bir ekranda gördüğümüz elin üstünde daha kolaylıkla göründüğü için buralara muhtemel gösteriyorlar. Yine buradan lazer veriyoruz. Bu da bir lazer, yeşil lazerdir. Evet. Çok basittir tedavileri. Hasta yürüyerek gelir, yürüyerek evine gidiyor. İlk günlerden beri bacağındaki yıllarda olan şişlik, sertlik, tahta gibi şişlik 3. günü, 4. gününde tamamen gevşemiş oluyor. Hastalar da bunun hemen

0: rağmen çok kendiler farkında oluyor ve özelliği olan, tekstil olarak özelliği olan ve basıncının çok uygun bir şekilde hastalara çoraplarını verdiriyoruz ve hastaları biz kontrollere çağırıyoruz. %70 lenfödem hastaları yıllardır mesela tedavi olamaz demişler. Bunun tedavisi yoktur demişler. Ondan sonra çorap giyersin veya giysen de çorap ameliyatı da yoktur demiş. Hasta klinik hekim bazen gezmiş hastalar.
1: O zaman
0: hastalar.
1: Doğru merkezi nasıl seçecekler? Hangi kriterleri aramaları gerekiyor? Mutlaka bir kalp damar cerrahisi uzmanına mı gitmeleri gerekiyor?
0: Genelde
1: çünkü hani sizinle konuşmamızda böyle bir şişlik olduğu zaman cilt doktoruna ilk müracaat ediyor diyorsunuz. Ya da bu tür yerleri buldu diyelim ki kalp damar cerrahisi uzmanı, çok iyi hekimler var tabii ki ama merkez seçimi de önemli. Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları lazım?
0: Tabii eskiden mesela diyelim bu hastalara bazen cildiyeciler baktı, bazen genel cerrahlar baktı, bazen ortopedistler baktı, sahipsiz kaldı. Onun için hasta bütün hekimleri gezer dolaşır durur. Tabii bu tedavilerde dediğim gibi bazen mesela fizik tedaviciler baktı. Birisi sadece masaj yapıyor. Birisi sadece presoterapi basınç yapıyor. Birisi sadece ilaç veriyor. Birisi sadece çorap diyor. Yani bir merkez bulacak ki bu tedavilerin hepsi orada olsun. Yani hastaneyle hastanenin, hekimle hekimin imkanları da bazen birbirlerinden çok farklı veya kısıtlı. Yani lenfödem tedavisi, fil bacak, bacakta olsun, kolda olsun, ayak bileğinde olsun, ayak sırtında olsun, doğumsal olsun veya sonradan oluşmuş olsun. Bu bir hastalıktır. Gerçekten hayat konforunu, hayat kalitesini çok düşürüyor. İnsanları çok üzüyor. İşinden, gücünden, her şeyinden koyabiliyor. Tedavileri vardır. Bu tedavilerde bir ayak bakımı çok önemlidir. Mesela böcek ısırması, ayakkabı seçimi, ondan sonra ayakkabının dar olmaması, ayakları böyle sıkıyor, mantar oluyor ve tekrar oradan üremeler yukarıya doğru oluyor.
1: Kıyafet seçimi önemli midir? Mesela çok dar giyilmesi.
0: Kıyafet seçimi tabii o kadar lenfödemde o kadar önemli değil. Hayır, varis hastalığı gibi çok önemli değil. Tabii bunların hepsinde biz çorap giydiriyoruz. Ayak bakımını, ayak kuruluğunu, temizliğine çok dikkat etmelerini, ayakkabı seçimini çok dikkat etmelerini, böcek sokmamalarını, ayakkabının içinde herhangi bir yabancı cisim olmamaları, örneğin diye mesela kolunda lenfödemi varsa buradan iğne yapılmamaları, damar yolu açılmamaları tavsiye ediyoruz. Tabii spor, hareket bunların hepsinde çok önemli, fizyoterapi çok önemli. Bizim tedavideki amacımız, diğer merkezlerin yapamadığı amacımız, lenf yollarını lazerle genişletiyoruz. Lenf yollarını lazerle dar olanları gevşetiyoruz. Lenf düğümleri gevşiyor ve hasta olan lenf düğümü canlanıyor, çalışmaya başlıyor. Lenf düğümü sıvısını direne ediyor. Yoksa ileri yaşlardaki hastalar bazen geliyor, oturuyor. Konuştuğumuz zaman böyle bacaklarından sarı sular akıyor. İnfeksiyon oluyor. Hastalar tiksiniyor. Ondan sonra da artık gitmediğimiz doktor kalmadı diyorlar. Yani bir merkezlere gidecekler ki tedavilerin hepsini bulabilsinler. Veya kısa kısa gitmemeleri lazım. Çoğu yerde bunlar vardır ve tedavileri de mümkündür.
1: Korunma yollarını bundan sonra hani tedavi gerçekleşti, ne yapılması gerekenleri konuşalım ama hocam bir soru var, Kemal Bey göndermiş. Kemal Canbaş, 25 yaşındayım, bacaklarım gece çok ağrıyor ve uyuyamıyorum bu nedenle demiş. Sandalyede otururken de bacaklarımı mutlaka gerdirmeyi istiyorum. Acaba sorunun başlangıcı mı bu diyor, lenfödemin başlangıcı mı?
0: Genelde bunlar değil. Tabii biz bunlara bazen huzursuz bacak diyoruz. Ondan sonra toplar damarla ilgili olabilir, bel fıtığı başlangıcı ilgili olabilir. Ama bunların asıl şeyi, bir kalp damar cerrahisine gittiği zaman kalp damar cerrahisi kendi Doppler ultrasonuyla bunun bütün damar sistemine bakıyor. Ha, gece uyuduğu zaman toplar damarlarda bir göllenme mi var? Bu gerilmeyle o göllenmeyi azaltmak istiyor. Veya atar damarlarda bir problem mi var? Örneğin mesela sigara kullanması nasıl? Nikotin kullanması nasıl, kemik yapısı nasıl veya cilt altında yağ dokusu nasıl, hormon durumu nasıl? Bunlara göre hastamıza cevap veriyoruz.
1: Peki bir soru, son bir soru daha sorayım. Çünkü bitmek üzere. Hamza Serkan göndermiş. 24 yaşındayım. 5-6 sene önce ayak bileğimde burkulma oldu. 2 senedir de şişme ve yanma oluyor diyor. Sadece doktorlar spor yaralanmalarına karşı verilen kremleri veriyorlar. Ne yapmam lazım?
0: Tabii bu arkadaşta mesela lenfödem olabiliyor veya olma ihtimalleri vardır. Yani Doppler ultrasonla bakıldığı zaman cilt altındaki yağ dokusu lenfödem hastalarında daha farklı. Hı hı. Nasıl yerde artezyenler olur? Buradan bir kuyu vurduğun zaman su çıkar. Lenfödemler öyle, yani cildin altında böyle yer yer sular olur, su birikintiler olur. Onlar zaman zaman ayak burkulmalarında bir yıl sonra, iki yıl sonra olabiliyor. Hasta şikayet eder ve ondan sonra bir hekim de ona dediğim gibi kendi yöntemine göre, imkanına göre ve ona tedavi ediyor. Ve bir yoksulun evine gidersen peynir ekmek verir, bir başkasına gidersen kebap verir.
1: Evet, o zaman olma ihtimali var.
0: Dikkatine gidersin.
1: Evet, mutlaka bir muayene olması gerekiyor değerli evet. izleyicimizin. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için keyifli bir sohbetti. Bugün farklı bir konuyu konuştuk. Evet. Yine önümüzdeki günlerde davet etmek isteriz.
0: Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Sen ayrı.
2: Sağlıklı Türkiye. Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrar

0: gelen yollara bin bir tuzak kursalar, set çekseler önüme, kaya gibi dursalar, bin yerimden dağlayıp bin yerimden vursalar, eğer bir an korkarsam bana yazıklar olsun. Seni dünyalar kadar çılgınca seviyorum. Gideceğim yerlere peşinden geliyorum. Helalimsin diyorum. Sana canım diyorum. Sensiz göğe yükselen şana yazıklar olsun. Son hedefim diyerek yürüdüğüm tek yönsün. Yolunda benden başka kim varsa geri dönsün. İster güneş kararsın, ister ışıklar sönsün, senin için akmayan kana yazıklar olsun. Uzun bir yolculuktan sonra yanına varsam, çiçek misali açsam, şafak gibi ağarsam, sarsam seni sevdiğim, ölene kadar sarsam, dizlerinde çıkmayan cana yazıklar olsun. Sana delice koştum. Bir gün serap olursan, bir başka aşk uğruna yanıp harap olursan, böyle bir sevgi için artık azap olursan, yazıklar olsun canım, sana yazıklar olsun.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verince, bu da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir ve malından hakkı olanları bilip verirse, cennetin yüksek derecesine kavuşur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz imanın şartları. Sevgili dinleyicilerimiz, imanın şartı 6'dır. İmanın bu 6 şartı şunlardır. 1. Allahü Teala'ya inanmak. Allahü Teala vacib-i vücut, yani varlığı lazım olan ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın sıfat-ı zatiyesi 6'dır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Vücut var olmak, kıdem varlığının öncesi olmamak, beka varlığını sonsuz olmak, hiç yok olmamak, vahdaniyet ortağa benzeri olmamak, muhalefetün lil havadis hiçbir şeyinde hiçbir mahluka hiçbir bakımdan benzememek, kıyam bi nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için hiçbir şeye muhtaç olmamaktır. Sıfat-ı subutiyyesi de 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Hayat, diri olmak, ilim, bilmek, sem, işitmek, basar, görmek, kudret, gücü yetmek, irade, istemek, kelam, söylemek, tekvin, yaratmaktır. Bu sıfatları da kadimdir. 2. Meleklere inanmak. Melekler hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup akıl sahibidir. Allahü Teala'nın sevgili ve kıymetli kullarıdır. Ortakları ve kızları değildir. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler, günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar. Çocukları olmaz, yiyip içmezler. Meleklerin kanatları var ama nasıl olduğunu bilemeyiz. Her insanın bütün işlerini yazan meleklere kiramen katibin denir. Sual meleklerine münker nekir denir. Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail. 3. Kitaplara inanmak. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu peygamberlere inmiştir: 10 suhufu Adem aleyhisselama, 50 suhufu Şit aleyhisselama, 30 suhufu İdris aleyhisselama, 10 suhufu İbrahim aleyhisselama. 4 büyük kitapsa şu peygamberlere inmiştir: Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama. Kur'an-ı Kerim bütün ilahi kitapların hükümlerini neshetmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün bütün insanların Kur'an-ı Kerim'in emrine uymaları lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de de Resulüme uyun buyuruluyor. Şu halde hadis-i şeriflere de uymak gerekir. Şimdi hiçbir memlekette hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İncil'ler vardır.
Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile geçerliliği yoktu. Hepsi Allahü Teala tarafından neshedilmiş, yani yürürlükten kaldırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan Allahü Teala'ya inanmamış olur. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından batıl gelemez. O, kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında çok peygamber gelmiş geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş, sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak gerekir. Onlardan birine inanmayan kimse hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlerin sıfatları şunlardır: emanet, yani emindir; sıdk, yani her işi doğrudur, yalan söylemez; tebliğ, yani dini eksiksiz bildirir; adalet, yani her işte hakkı gözetir; ismet, yani günah işlemez; fetanet, yani çok akıllı, anlayışlı, zekidir; emnül azl, yani peygamberlikten azledilmez, peygamberlik ellerinden alınmaz. Allahü Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan beri her 1000 senede din sahibi yeni bir resul vasıtasıyla insanlara dinler göndermiştir. Bunlar aracılığıyla insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Kendileriyle yeni bir din gönderilen peygamberlere resul denir. Resullerin büyüklerine ülülazm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Yeni bir din getirmeyip insanları daha önceki dine davet eden peygambere nebi denir. 5. Ahiret gününe inanmak. Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra cennet veya cehenneme gidecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar cennette ebedi, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamber Efendimiz kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi. Mesela Hazreti Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak, güneş batıdan doğacak, büyük depremler olacak, din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır. 6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi Allahü Teala'nın takdir etmesiyledir. Kader, Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. Her şeyi ve insanların iyi kötü her işini Allahü Teala yaratıyorsa da insanlara irade-i cüziye vermiştir. İnsan irade-i cüziyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü Teala hiç kimseye zorla günah işletmez.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Şeytan aldatamaz. Bu zat buyuruyor ki, iman bir muma benzer ve cam fener gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. Din Allah tarafından gönderilen bir yoldur. Ebedi saadeti sağlayan yalnız O'dur. Din diye insanların uydurduğu ne varsa, hepsi de dinsizlik ve kâfirliktir bilhassa. Hak Teâlâ kullara her 1000 senede bir peygamberiyle yeni din göndermiştir. Her kim iman edip de yapacağı her işi İslam'a uydurursa, Müslümandır o kişi. Kim de İslamiyeti nefsani arzulara uydurmaya kalkarsa, kâfir denir onlara. Her din, kendinden önce her ne ki din gelmiştir, onları nesheylemiş, yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise, kendinden önce gelen dinleri kendisinde toplamıştır kâmilen. Hiç değişmeyecektir kıyamet gününe dek. Hak Teâlâ bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde 3 şey var ki, ilim, amel ve ihlas. Bu 3'ü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bir günde buyurdu ki, bu din ilim dinidir. Dinini bilmeyenin imanı gidebilir. Nasihatlerin özü şudur ki, en evvela birlikte bulunmaktır Allah adamlarıyla. Çünkü bu alimlerin bildirdikleri gibi iman edilmedikçe her şey boştur tabi. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin yolunda yürüyenler azaptan olur emin. Çünkü onların yolu ehli sünnet yoludur. Sağa sola sapmayan orta ve doğru yoldur.

Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyorlar ki, gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korumalıdır.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine hacla ilgili bir sorumuz var. Haccın farzlarını daha önce anlatmıştınız. Tabii haccın kendisi farz, yani yapmak farz, İslam'ın şartlarından biri. Bir kimseye hac farz olduktan sonra hemen gitmesi gerekir mi? Yani bugün farz oldu, işte bu sene hac mevsiminde gitmem şart mıdır? Yani bunu geciktirmesi, sonraki bir sene giderim diyerek ertelemesi günah olur mu?
1: Şimdi Mustafa Bey, biz TGRT FM'de İslam ve Toplum programında siz de şahitsiniz. Zaman zaman mesela dinleyicilerimiz canlı olarak yayına giriyorlar. Canlı bir program zaten. Yayına giriyorlar ve soruyorlar. Sürekli soruyorlar. Şimdi kitap okunmuyor. Kitap okunmuş olsa, kitaplar okunmuş olsa mesela adamın cebinde 5 kuruş yok, ben zekat vereceğim diyor. Arkadaş, sana zekat farz değil ki. Değil mi?
0: Evet. Bunun bir ölçüsü var.
1: Bunun bir ölçüsü var. Ya benim işte 200 bin lira param var, bana hac farz oldu. Senin 200 bin lira paran olman suretiyle hemen hac farz olmaz. Dinimizin bildirmiş olduğu bir ölçü var. 4 mezhepte de 20 miskal altın veya bunun karşılığı, işte bugünkü kullanılan paralara sahip olan kimse dinen zengin olur. Ama miskalin ölçüsü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin içtihatlarında farklı farklıdır. Gram olarak farklıdır. İmam Malik de İmam Şafii Hazretleri birbirine çok yakın. İmam Azam Ebu Hazretleri bir miskali 4.8 gram olarak almıştır. Şer'i olarak 4.8 gramdır diyor İmam Azam Ebu Hazretleri. 4.8'i 20 ile çarpınca 96 gram altın olur bunun. Yani bu 96 gram altına tekabül eder. Dolayısıyla 96 gram altın ve bunun karşılığı. Tabii bunun karşılığı hep değişir. Ama 96 gram hiç değişmez. Mesela bugün biz bu programı yaparken 96 gram altın aşağı yukarı 300 bin lira, hatta 300 bini geçiyor bile.
0: 320 bin falan.
1: Civarında. Dolayısıyla.
0: Daha önceki senelerde 96 gram altın 10 bin, 15 bin olduğu zamanlar oldu.
1: 3 bin olduğu zaman bile oldu, tamam.
0: Yani bundan sonra da hani altın bu hızla giderse 500 bine kadar çıkabilir.
1: Çıkabilir. 1 milyon bile olabilir. Ama 96 gram hep sabit. O duruyor. Dolayısıyla. Ben buna ulaştım. 100 gram altınım var.
0: Tamam. Zenginim.
1: Dine zenginim. Zekat vermek farz. Hacca da gidebilir miyim? Değil. Çünkü haccın başka şeyleri var.
0: Şartları
1: da var. Onların da olması gerekir. Şimdi sizin sorduğunuz sualde işte bana hac farz oldu. Farz olduğunu nereden biliyorsun? Benim 500 bin lira param var ya şimdi.
0: Zenginim ya.
1: Sadece zenginlik kafi değil. Kitaplarda deniyor ki vücub şartları bulunmakla beraber eda şartları da kendisinde bulunan kimsenin o sene hacca gitmesi farz olur. Bak, iki tane şey söyledi. Vücub şartları dedi, eda şartları dedi. Bunların da o kimsede bulunması şart.
0: Yani sadece zenginlik değil. Zenginlik şartlardan sadece biri.
1: Tabii.
0: Onun dışında şartlar var.
1: Şimdi hani teşbih tahta olmaz. Namazın 12 tane farz var ya.
0: Evet.
1: Şimdi diyelim ki necasetten tamam, üstün başın temiz. Ondan sonra kıble tamam, Kabe bu tarafta dedin. Ondan sonra setir avret tamam dedin. Örttüm her tarafımı. Tamam.
0: Evet. Tekbiri de getirdim.
1: İftar tekbiri de getirdim. Kıyam duruyorum. Rükû yapıyorum. Secde yapıyorum.
0: Her şey nizami olarak yapıldı. Tamam.
1: Hepsi tamam. Ben şimdi namaz kılamam mı? Kılamaz. Niye? Hadisten taharet yok.
0: Abdestin yok senin.
1: Abdestin yok. Dolayısıyla şimdi yahut da başka bir misal vereyim. Ya işte kışın geceleri uzun ya. Ben güneş batınca başlasan oruca imsaha kadar veyahut da sabah namazına vaktine kadar olmaz mı?
0: Olmaz. Saat olarak aynı.
1: Saat olarak aynı.
0: Ama vakit aynı vakit değil.
1: Vakit aynı vakit değil. Nerede emredilmişse ve nasıl emredilmişse. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ibadetleri nasıl emredilmişse emredildiği şekilde yapmak lazım.
0: Şimdi zenginlik ölçüsü deyince bir de biz hep sınırdan bahsediyoruz. 300 bin, 500 binden bahsediyoruz. Bunu biraz artıralım, abartalım. Yani adam çok zengin, trilyonları var.
1: Var.
0: Milyarları var yani. Ama diğer şartlar gene gözetilecek mi?
1: Gözetilecek. Eda ve vücub şartlarının o kimsede olması lazım. Şimdi çok kimse merak eder. Mesela nedir bunlar? Mesela bu eda şartları 4 tanedir. Birincisi hapsedilmiş veya yasaklanmış olmamak. Adam milyarder ama hapiste. Farz olmuyor ona. Para çok.
0: Ama hür değil.
1: Hür değil. İkincisi hac için gideceği yolun ve hac yerinin selamet ve emniyette olması lazımdır. Gemi, tren, otobüs veya uçaklardan tehlikeli olan ile gitmek lazım olduğu zaman hacca gitmek farz olmaz. Eşkıyaların, hacıların canına, malına saldırdığı yıllarda da hacca gitmek farz olmaz. Yani kitaplar hepsini yazmışlar. Şimdi oralarda aynı şekilde işte İsrail'in saldırıları da var. Kritik yani, tamam mı? Yani hava yoluyla gitmek de kritik. Adam vurabiliyor yani.
0: Vurabiliyor.
1: Tehlikeli. Ondan sonra Mekke'den 3 gün 3 gecelik uzak yerlerde bulunan hür kadının hacca gidebilmesi için 3 mezhepte kocasının veya nikahı düşmeyen ebedi mahrem akrabasından fasık, mürtet olmayan akıllı buluğa ermiş bir erkeğin beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar kadının zengin olması da lazımdır. Künüzü Tekayit'te yazılıp Bezzar'ın bildirdiği hadis-i şerifte kadın yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez. Hadis-i şerif bu. Ben giderim. Peygamber mi?
0: Kadınlar için bir şart daha var o zaman.
1: Tabii bir şart daha var.
0: Evet.
1: Zamanımızda fesat çoğaldığı için nikahtan ve sütten olan mahrem akraba ile sefere gitmemeli. Zengin olan kadının mahremiyle bir kere hacca gitmesine kocası mani olamaz. Zira zevcin kocanın farzlara mani olma hakkı yoktur buyuruyor. Bir de kadınlar için bu da kadın iddet halinde yani kocasına yeni ayrılmış olmamaktır. İddet müddet de 4 ay falandır. Bugün boşandı yarın hacca gideceğim gidemezsin.
0: Bir ay sonra gideceğim gidemezsin.
1: Gidemez.
0: 4 ay.
1: İddet müddet içerisinde. Dolayısıyla bu eda şartlarından birisi noksansa. Mesela üçüncü şeyde ikincisinde yolun tehlikesi veya oradaki şey. Şimdi Suud Devleti yani devlet olmaktan öte bir şey. Amerika'nın bir eyaleti zaten de. Bir de Vehhabilik hakim. Dolayısıyla ibadetlere müdahale ediliyor. Ondan sonra Kabe'de tavafı kadın erkek karışık yaptırıyor. Hele genç kadınlar olursa onun için de mesela Diyanet kafilelerindeki bilen kafile başkanları hacı adaylarını sıkı sıkı tembih ediyor. Diyor ki hanımınla beraber aynı şekilde bir taksiye bineceksen önce kendin bin sonra sen bin. Mustafa Bey eğer hanım gençse adam oradan aynadan dikiz aynasına bakıyor. Kapı açık kapı hiç önemli değil. Onu gördüğü zaman erkek bilmeden vın gidiyor. Ara ki bulasın. Öyle çok kaybolmuştur oralarda. Yok. Devlet diyor ki aynı şekilde kameraman yapıyor. Yok öyle bir şey. Bulamazsın. Çok öyle kaybetmişlerdir. Dolayısıyla hanımların gitmesi efendim işte çok yaşlı şey falan hani ben bir görmek istiyorum o böyle umreddeli ben bir görmek istiyorum ben ne olacak görünce ya bu bir ibadet yani biz Kabe'nin aynı şekilde örtüsüne aynı şekilde taşına toprağına değil ki Kabe'nin olduğu yer mübarektir o taşlar defalarca yıkıldı ya ne yapıldı o örtüler eskidik değiştirildi tekrar yapıldı örtü mübarek değil taşlar mübarek değil mekanı yeri mübarektir onun yeri mübarektir ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde o yapılması gerekir dolayısıyla bir ibadetin sahih olabilmesi için onun farzlarına riayet edildiği gibi ayrıca o ibadeti yerine getirmek için o şartlarında olması lazım. Mesela Mustafa Bey ben bir şey söyleyeyim. Biz şimdi kuşluk vaktinde bu programı yapıyoruz değil mi? Tekrarlar oluyor televizyonda veriliyor ama biz kuşluk vaktindeyiz. Biz şimdi desek hadi Mustafa Bey'in şeyden sonra programdan sonra gidelim öğleyi kılalım desek. Bizi izleyen ve dinleyenler ne der? Ne diyorsun siz ya?
0: Ne aceleniz var hocam derler.
1: Öğle namazı vaktinde farz.
0: Olmaz derler.
1: Tabii olmaz derler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her ibadetin de şartları var. Haccın da farz olması için sadece zenginlik kafi değildir. Eda ve vücub şartlarında bizzat o kimsede olması şart mı? Evet o kimsede olması şart.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, soğukta sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hayber gazasında Yahudi kadınlarından biri, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kirama yedirmek için bir koyun keserek kebap yaptı. Koyunun etine zehir kattı. Bilhassa kol ve but kısımlarına daha çok zehir kattı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in etin bu kısımlarını sevdiğini biliyordu. Et ikram edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına bir lokma alır almaz but dile gelip "Ya Resulallah, bana zehir kattılar." diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağızlarını alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Eshab-ı kiramdan Beşir bin Bera radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kale kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat." diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban, "Ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım. Koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Koyunların yüzlerine vur. Onlar sahiplerine gider." buyurdu. Çoban bir avuç çakıl alıp koyunların yüzlerine doğru attı. "Haydi sahiplerinize gidiniz. Artık ben size çoban olmam." dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban Müslüman olduktan sonra o kalanın fethi için o kadar savaştı ki sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. "Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz?" diye sordular. "Şu anda onun yanında hurilerden iki hatun vardır." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin 8. bir rivayette de 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain bu sesi işittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Ka'b evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu.

0: Evlenme vakti gelmesi için önce İslamiyeti öğrenmek, nefsi İslamiyete uyar hale getirmek, gönül sahibi olmak, rüştü, aklı olgunlaşmak lazımdır. Ondan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle evlenir. Edebi, hayası, ahlakı olan, dinini, imanını, İslam'ın şartlarını öğrenmiş, İslamiyete uyan, sokakta İslamiyetin emrettiği gibi örtünen bir kızla nikahlanır. İffet sahibi, dinini kayıran bir kız aramalıdır. Malı çok, güzelliği çok olanı aramamalıdır. Mal için, güzellik için, iffeti ve salahı elden kaçırmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın, ya malı için veya güzelliği için yahut dini için alınır. Siz, dini olanı alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemal için alan, cemalinden mahrum kalır. Din ile cemal birlikte olması çok iyi olur. Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi caiz değildir. Kâfir erkekle evlenmeye niyet edince, mürtet olur. İki kâfir, birbiriyle evlenmiş olur. Her ikisinin de, iman etmeleri ve yeniden nikahlanmaları lazım olur. Nikahtan önce, kızı görmek sünnettir. Ve iyi geçinmeyi sağlar. Sâliha, iyi huylu, çocuğu olan bir sülaleden ve asil aile kızı aramalıdır. Nikahlanmak isteyen, birkaç defa istihare etmeli. Hak Teâlâ'ya sığınmalı. Nefsin ve kötü kimselerin araya katılmasından koruması için yalvarmalıdır.
1: Gadabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir. Karşılıklı sözleşilene önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kâfirlerle yapmış olduğu muahedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa, onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte, gadreden kimse, kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir, buyuruldu. Gadretmek haramdır. Kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadis-i şerifte, emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kâmil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse, imanı kalmaz, demektir. Hadis-i şerifte, yemin ederim ki, imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe, imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız, buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak ve aleyküm selam demesi farzdır. Kâfirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Kâfirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak, çok sevaptır.
2: (Gülüyor) Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih, Draman bölgesinde Fethiye Camii'nin önündeyiz. Hemen sağımızda bir ilkokul var. Maşallah çok canlı kanlı öğrencileriyle beraber Fethiye İlkokulu orası da. Burası İstanbul'un fethinden önce manastır idi. Pammakaristos Manastırı. Ancak bu kadar telaffuz edebildim efendim. Türkçe ses uyumuna denk gelmeyince birkaç defa da hatta talim ettim kendi kendime ama bu kadar edebildim. 1292-1294'lerde yapıldığı kayıtlı. Yaptıranı İmparator 8. Mihail'in yeğeni Prototratos. Onu da o kadar söyleyebildik. Fetih'ten sonra da Hristiyanların elinde olmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'ya girdiğinde atıyla girmedi. Hiçbir Müslüman komutan da böyle bir atla gidip bir ibadethaneye girmemiştir. Fatih de girmedi. İstanbul'u fethetmişti. Girseydi kim ne diyebilirdi? Bütün Bizans halkı kafasını yere eğmiş, şunların kellelerini vurun emrini bekliyordu. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han öyle yapmadı. Başlarınızı kaldırın yukarıya. Bana bakın. Bugünden sonra sizler benim tebaamsınız. Kimse sizlere zarar veremeyecek diye onlara güzel bir garanti verdi. İnsanlar inanamadılar. Yani biz öldük de acaba böyle bir ahiret hayatından böyle bir şeyle karşılaşıyoruz diye. Hani derler ya kendi kendini çimdikledi uyarmak için falan. Öyle bir şaşkınlığa düştüler. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı fethin hakkına, kılıcın hakkına ve inançlarımıza göre Ayasofya'yı, şehrin en büyük camini hükümdar olarak, komutan olarak camiye çevirdi. En büyük kilisesini camiye çevirdi. Başkalarına da hiç dokunmadı. Hiç. Bu da dahil. Fethiye'de dahil. Şimdi Fethiye adını işte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti de ondan dolayı bunun adı Fethiye oldu deniyor. Semte de onun için öyle diyorlar. Hayır hayır. Alakası yok. Ondan hiç alakası yok. Niye olduğunu da biz size ilerleyen dakikalarda niye Fethiye dendiğini anlatacağız. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethindeki gösterdiği adaletten bahsetmem gerekiyor. Ve dedi ki isteyen istediği yere gidebilir, korkmayın. Biz sizi burada mecbur tutmayacağız. Bizi istemeyen buradan rahatlıkla gidebilir. İsteyen dükkanını, tezgahını açsın, işine devam etsin. Hiçbir külfet yoktur, hiçbir angareye yoktur size dedi. Bir kısmı gidelim, biz artık burada durmayalım dediler. O zamana kadar kendilerine böyle çeşitli şekillerde Müslümanlara anlatan kendi büyüklerinin o korkunç hikayelerin tesiri altında kalarak gitmeye kalkıştılar. Hay hay buyurun gidin dedi. Ama bir kurtuluş akçesi ödeyeceksiniz. Kurtuluş akçesinde ödeyenler gittiler. Gittiler, gittiler, gittiler. Fatih Sultan Mehmet Han dedi ki orada kalan, İstanbul'da kalanlara bakın dedi bu kadar cemaat gitti. Kiliseleriniz boş kalıyor. Bu kiliseleriniz yıkılacak, harabe olacak, virane olacak, hayvanlar dadanacak, uygunsuz insanlar yangınlar çıkaracak. Bunları eğer müsaade ederseniz biz camiye çevirelim. Yapıyı zaten hiç bozmuyoruz. Onlar da hay hay efendim dediler. Patrik de buna razı oldu. Patrik Genadius o zamanlar razı oldu. Ve 20 tane kiliseyi Fatih Sultan Mehmet Han onların rızasıyla camiye çevirdi. Bu gene yok. Bu gene manastırla devam ediyor. Evet. Ayasofya tabii merkezi kilise olduğu için Patrikliğin de merkeziydi. Bütün papazların orada.

Hristiyanların Havariyun Kilisesi idi 1455'e kadar. 1455'ten sonra 1586'ya kadar, yani 3. Murat Han burayı cami olarak kullanıma açıncaya kadar 136 sene burası patrikhane oldu. Peki 1586'dan sonra ne oldu? Patrikhane bugün Fener'deki patrikhane binası olan yere taşındı. İstanbullu kimselerin bazılarında şu hata olabiliyor. Buradan bakıldığında kırmızı kilise görünüyor yukarıda tepede. Yani Fener Erkek ve Rum Kilisesi denilen yer görünüyor. Orayı patrikhane zannediyorlar. Hayır, orası değil. Aşağıda Balat'ta Fener Rum Kilisesi var, patriğin bulunduğu yer. Oraya taşındı. O gün bugün de birçok olaylar geçmiş olmasına rağmen Osmanlı Devleti olsun, sonra Cumhuriyet İdaresi olsun, patrikhaneyi kapattım arkadaş, çıkın gidin buradan demediler. Demezler de ecdadımız. Hiçbir dini yapıyı böyle değiştirmedi. E kiliseleri niye camiye çevirdi? E bakım lazım efendim. Yani sen bak ama içine gelen cemaati olmasın. Cami olunca ne güzel bakılmış. Kaç tane böyle, 20 tanesi hala duruyor. İçinde de namaz kılınıyor. Onlardan birisi de bu değil. Bu 21.si. Şimdi biz, tabii bu okul çocuklarının sesleri belki sizi biraz daha fazla rahatsız etmeye başladı. Girelim de bu caminin içinde geri kalan anlatacaklarımızı sizlere sunmaya çalışalım efendim. Şu anda Fethiye Camii'nin harim kısmına girdik. Boydan boya, bir manada kıbleye doğru dersek, tabii eski yapı kilise olduğu için kıbleye göre diye ayrıca bir belirtmek istedim. 5 sahından ibaret ve 4'er 5'er paye, bazısı 4 bazısı 5 paye olarak efendim yapılmış ve üzerleri kemerlerle birbirlerine bağlanmış ve çapraz tonozla yapılmış. Kiliseyken çapraz tonoz var mıydı bilmiyorum ama daha sonra bu camiye çevrildikten sonra oradaki o tonozlar çapraz tonoza çevrilmiş olabilir. Belki bazı yerleri yıkıldı, ondan sonra yapılırken çapraz tonoza döndü. Şimdi şunu belirtmek istiyorum ki patrikhane Ayasofya'dan Fener'e ininceye kadar 3 adımda indi. Birer adımda efendim başında var. 4 adımda indi. Hiçbir zaman devletin zoruyla inmedi. Devlet demedi ki siz burayı buraya taşıyın. Fatih Camii'nin oradaki mezarlıkların bulunduğu yerde olan patrikhane oradan taşınınca Fatih Sultan Mehmet Han o zaman Fatih Camii'ni yaptırdı oraya. Buraya taşınmasıyla o sene aynı, ama devlet zorlayıp da hadi bakalım siz burayı boşaltın da biz buraya bir cami yapacağız deseydi ayıp olur muydu? Olmazdı. Buna rağmen İstanbul'u fetheden kumandan dahi böyle bir emir vermek istemedi dini konularda. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bugün bile nice insanlar var ki Bizans İmparatoru İzlik konsülleri niye topladı efendim? Kendi ateşperestliğinden birçok şeyleri Hristiyanlara sokuşturmak için topladı. 16 tane İncil vardı, dövde indirmek için topladı. İmparator buna ne karışır efendim? Ama o karışıyor. Bizim devlet başkanımız ise Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u bizlere hatıra bırakan, hiçbir zaman böyle bir yola gitmedi. Ve işte burası 136 sene tam efendim patriklik merkez oldu. Ondan sonra da aşağıya indi. Peki burada bu kısım, ondan sonra camiye çevrildiğinde 1585'lerde 3. Murat Han zamanından sonra ne oldu? Sonrasında söyleyelim müsaade ederseniz. Burası daha sonraki yıllarda, bilhassa 1900'lü yılların birinci çeyreğinden sonra burası hiçbir bakıma alınmadı. Hatta 1940'lı yıllardan itibaren 1952'ye kadar en az 12 sene, belki daha aşağısı var. Yani 20 sene falan diyebiliriz rahat bir şekilde. Burası İstanbul'da o zaman atlarla seyyar satıcılık yapanlar vardı. Atı olmayan fakirler de arabayla yapardı. Bazıları da merkep

leriyle yapardı. Efendim ciğerciler, yoğurtçular da işte sopaları omuzlarına asarlar, onlarla yaparlardı. İşte o dönemde yani itme arabalar, iki tekerli, üç tekerli, dört tekerli neyse veya hayvanlarla satış yapanlar hayvanlarını getirip buraya bağlarlardı. 20 sene efendim. Burası o üç tekerli arabaların, dört tekerli arabaların garajı, el arabalarının efendim, seyyar satıcıların ve hayvanların da ahırı şeklinde muhafaza edildi. 3. Murat Han'ın camiye çevirdiği yer yine onun torunları tarafından maalesef, ki o dönemlerde belki camiye gelen cemaat daha fazlaydı, maalesef böyle işler için kullanıldı. Yani daha da uygunsuz şekillerde kullanıldı. Hemen yanında bitişinde şu duvarın ardında, bura açıktı efendim, sahın devam ediyordu. Ardında bir mozaik müzesi Kültür Turizm Bakanlığımız orada kurdu. Senelerdir devam ediyor. Ben bilirim, yabancı turistler buraya ellerinde kitaplarla gelirler, oralara bakarlar ederler. Efendim bir mozaikler de orada, duvar mozaikleri var. Çeşitli resimler mevcut. Biz tabii oraya için bir çekim düşünmediğimizden sadece camiler serisinden olarak burayı çekmeyi düşündüğümüzden burayı anlatıyoruz. Oraya ait bilgi de efendim orada çeşitli ikonalar var. Bu ikonalar zaman içerisinde tamir olmuş, onu yapmış, bunu yapmış falan. Şimdi Hristiyanlıkta ikonizm yokken böyle resimler yok. Ayasofya'nın yapıldığı 550 yıllarında da 551'de de miladi ikonizm Hristiyanlıkta yok. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han aldığında oradaki ikonaları kapattı da Henry Prost geldi de onları meydana çıkarttı da veya başka birisi efendim Gaspar Fossati çıkarttı da denirse bu hilaf-ı hakikat olur. Osmanlı bunlarla uğraşmadı efendim. Yapının, taşın, kubbenin ne kabahati var? Siz camiye tahsis edersiniz, namaz kılınır. Kiliseye tahsis ederlerse orada da ayin yapılır. Şimdi buradaki Fethiye denmesinin sebebi, Fethiye Camii denmesinin sebebi 1586'larda Osmanlı Devleti hudutlarının en büyüğüne erişti, en uzununa erişti. 20 milyon kilometre kareyi Osmanlı toprağının büyüklüğü geçti. 20 milyon kilometre kareyi geçti ve o dönemde işte Azerbaycan topraklarında büyük bir zafer kazanıldı. İşte bu zaferi ben sizlere anlatacağım ama yönetmen artık sürenin sonuna geldik diyor. Bu zaferi de anlatmazsam, bu Fethiye Camii'ni anlatmam askıda kalabilir. Boşta olur. Niye Fethiye Camii, niye 3. Murat Han? Onu anlatacağım ama bundan sonraki programa kadar lütfen sabrediniz. Hoşça kalın efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 76. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Sabah erkenden kalktık, bize dikkat edin dediler. Bugün harekat başlayabilir. Biz de çıktık, gerekli gözetleme yerlerinden gözetlemelerimizi yaptık. Her şey normalde, askerleri de fazla gergin tutmayalım, onların gücünü de israf etmeyelim diye aşağılarda ufak tefek oyalanacakları şeyleri kendilerine bildirdik. Bizim Jack'la aşağıya inince bizim yüzbaşı gözlerini açtı. Tabii yüzbaşı o arada nereden aşırıldığı belli olmayan bir iskemlenin üzerinde uyukluyordu. Veya uyukluyor görünüyordu bu yüzbaşı benim. Bu enteresan bir adam. Ben ve Jack aşağıya inince şöyle gözlerini bir araladı. Kurnaz kurnaz ve kötü kötü gülümsedi. Bizim toyluk yüzünden gösterdiğimiz fazla heyecan ve gayretin yakında biteceğini bildiği için olsa gerek böyle. Hani sinsi sinsi güler ya benim insan. Bu rutubetli buharlar fışkıran bir volkanı dondurmaya kafiydi bu gülüş. Bu gülüş neye kafiymiş? Kaynar böyle, kaynar buharlar fışkıran bir volkanı dondurmaya bu gülüş yeterdi. Hey, hadi bakalım hemşerim. Siz böyle cıngır cıngır konuşuyorsunuz ama biraz sonra göreceğim ben sizi dercesine. Kahvaltı geldi. Kaynamış pirinçten bir gece evvel pişirilmiş olan pişirilmiş ekmek bu kahvaltı keyfimizi yerine getirmişti. Mehmet hemen satranççı Mehmet efendim hemen satranç oynamak için teklif etti. Tabiyanın içinde efendim düşmanın saldırısı bekleniyor. Kasabada son kaldığımız yerden eğret olarak bir takım getirmişti. Adam öyle hasta ki bunun biz oyun kağıdı hasarlarını gördük efendim. Pantolonun cebinde oyun kağıdını dolaştırıyor. Bu gittiği yerdeki garson oyun kağıdını getirecek kadar vakit geçmesin diye kendi kağıdıyla bir iki el daha çeviriyor. Neye yarıyor bilmem ki ben. Ama hiçbir şeye yaramadığını biliyorum. Mehmet, satranççı Mehmet, bakkal çavuşun hazırladığı geniş sedir üzerinde benimle mezarın beri tarafında son satrancını oynuyordu. Mezarının beri tarafında son satrancını oynuyordu. Zannederim ki cennetteki huriler yanına inmişlerdi. Bu bir Hristiyan şey olarak öyle şeyler yazmış. Bunları açıklayarak yine de sizlere söylüyorum. Beni yendi. Hep ben onu yenerdim. Beni yendi. Fakat bu galebe eskisi kadar kolay olmadı. Bir ara cigara içmeye izin verilmişti. Fakat konuşmak yasaktı. Saat 8'de baş tabiyadan bir işaret veyahut bir ihtar olmak üzere bir top atıldı bizim taraftan. Yüzbaşı yukarıya fırladı. O uyuklayan yüzbaşı. Satranççılar daha aşağıya, daha münasip bir deliğe indiler. Uyuklayanlar bir silkinme ile uyandılar. Hiç uyumamış gibi dirildiler. Zabitler grubu içinde bir hareket oldu. Yaverler ve emir neferleri sağa sola koşuşturdular. Emirler verildi. Atlılar dört nala koştular ve sisler içinde gözden kayboldular. Top sesiyle bir süvari müfrizesi kuzeydeki Nibolu yoluna doğru atlarını sürdü. 20 dakika sonra yerde sürünerek geri geldiler. Topçulara talimat verildiğinden zabitler toplara lazım gelen vaziyeti verdiler. Yani ölçülerini ona göre ayarladılar hedefi nişan almak için. Bu sırada yukarıdaki nöbetçinin sesi geldi. Yüzbaşı ile yukarıya fırladık. Aşağıda kıyafeti ile seçilen bir mülazim gördük. Bu adam bağırıyordu. Birinci siperdeki yüzbaşı haber gönderiyor. Külliyetli düşman kuvvetleri karşıda belirdi. İleri karakollar gelen sesten bunların 6 tabur ve birkaç batarya olduklarını tahmin ediyorlar. Süvari görünmüyor. Onlara haber veriyor bağırarak. Yüzbaşı bu haberi binbaşı Taki'ye bildirdi. Masanın etrafında ufak bir istişare oldu. Adil Paşa benim bulunduğum yere geldi. Elimden tutarak yukarı tırmandı. Artık genç değildi. Zayıf değildi. Onun için tabii olarak böyle bir yardıma ihtiyacı vardı. Benim elimden tutularak, destek alarak yani. Adil Paşa ile mülazim arasında şu konuşma oldu. Paşa, silah sesi duydunuz mu? Mülazim, doğuda patlayan toptan başka bir şey duymadık efendim. Paşa, nereden geliyorsun? Birinci siperden efendim. Peki ileri karakollarını sipere girdiler mi? Düşmanın yaklaştığını anlar anlamaz, evet efendim. Fakat mutat nöbetçi hala yerlerindeydi. Paşa, haydi ileriye gidiniz ve kendi yüzbaşınızla ikinci siperdeki yüzbaşıya da bu haberleri veriniz. Zayiat vermemeye çalışsınlar. İcabında hemen geri alınacaklar. Onu biz vereceğiz o abi emri. Vadi ile üçüncü siper son raddeye kadar mukavemet edeceklerdir. Mülazım sisler içine kayboldu gitti. Paşa aşağı inerek bana sordu. Bir ateşiniz var mı? Türklerin sigara tiryakilikleri müthiş. Günde 100 sigara içenleri bilirim. Paşa ondan sonra zabitlerinin yanına gitti. Topçular toplarını tekrar muayene etti ve saat 8.30'da ateş başladı. Sağımızdaki bataryanın 3 topu da bizi takip etti. Hemen Ruslar cevap verdi. Yani 1 kilometre kadar kuzeyden top seslerini duyuyor, arada sırada da geçen güllelerin uğultusunu işitiyor idik. Hiçbir şey göremiyorduk. Bu güllelerin nereye isabet ettiği de anlaşılmıyordu. Nereye düşüyordu? Biz görmüyoruz yani. Bize bir şey gelmedi. Evet sesler duyuyoruz ama bu vaziyet bir saat kadar sürdü. Ondan sonra ortalık biraz açıldı ve biz karşıdaki Rus bataryalarının ateşini beyaz bulutlar içinde çakan şimşekler gibi görmeye başladık. Topçularımız da toplarının vaziyetini yeniden düzelttiler. Saat 10'da ortalık tamamıyla açılıp düşman hatları dürbünlerle artık görülüyordu. Bu sırada güney ve güneydoğuda mühim bir top ateşi de başladı. Biz boyuna bekliyorduk. Benim neferlerimden birisi vuruluncaya kadar bekleyeceğiz galiba dedi. Yani niye tetiklerimiz çalışmıyor? Niye ateş etmiyoruz? Adamcağızın hakkı da vardı. Rusların topçu hattı kuvvetliydi. Biraz sonra nişangah değiştirmiş olacaklar ki gülleler vadi ile tabyalar arasına artık düşmeye başladı. Bizim tabyamıza yaklaşıyordu. Dürbünümle çıkan ateşlere bakarak karşıdaki ateş eden, karşıda ateş eden 40 kadar top saydım. Düşman topu. Buna karşı bizim bu noktada ancak 8 topumuz vardı. Ortalık gittikçe daha fazla açılıyordu. Siz kalkınca piyade hücumu yapılacak gibiydi. Ben yüzbaşıya neferlerin karınlarını doyurup su içmelerini teklif ettim. Kabul etti. Çarpışmaya girecek adamlar. Askerler su kaplarına yapışıp peksimetlerini ıslattılar. Su içtiler. Aşağıda nakliyeciler fıçılara su dolduruyorlardı. Saat 11'de hava adam akıllı açıldı. Güneş keskin keskin parlıyordu. 11.30'da da bazı gülleler önümüzdeki toprak tahkimata düşmeye başladı. Tabya'da ilk gülle patladığı zaman galiba tam öğle vaktiydi. Dedik ve 77. bölüme geçiyoruz efendim. 76'yı bitirdik. 77. bölüm.
0: Bir anı, bir hikaye.
4: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici, 3 asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici, son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son 0.5'ını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. 1,5 asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine 1,5 asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep, orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşhir edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün Komik Üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecek bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü su hürmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarını denk muameleye layık görecek bir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Allah'ın selamı üzerine olsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hafta sonu Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Öncelikle sesim için biraz özür dilerim, kusura bakmayın. Bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Faranjite yakalanmışım. Sabah saatlerinde biraz daha da kötüydü durumum ama sevgili kulak burun boğaz uzmanı doktorum Ünal Bayız, Profesör Ünal Bayız dedi ki seni bu akşam ben yayına yetiştireceğim dedi. Bol ilaç takviyesiyle huzurlarınıza geldim. Kusura bakmayın, program içerisinde böyle biraz sesim çatlak çıkarsa affola. Ama siz de lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bu aralar çok salgınmış. Özellikle faranjit vesaire. Kulak burun boğaz hocası bana özellikle onu söyledi. Hoş geldiniz.
1: Sesin çatlak değil ama söylediklerin çok çatlak ses çıkarıyor.
0: Bak şimdi ya. Hoş geldiniz Ali Bey. Ali Bey, ben de şimdi o zaman sizin kravatınızla başlayayım. Hoş geldiniz hem programa. Kravatınız çok güzel.
1: Teşekkür
0: Bugün ederim. Ben sevgili izleyiciler biraz rahat olabilmek için affınıza sığınarak kravat takmadım. Affınıza sığınıyorum çünkü hani yayın program boyunca da biraz terleyebilirim. Onun için kravattan bugün kendimi bağımsız tuttum.
1: Benim kravatım güzel, sizin kendiniz güzel.
0: Affınıza sığınıyorum, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama kravat çok güzel Ali Bey. Harika.
1: Bunun aynısını takan da var ya.
0: Kim? Kim takıyor?
1: Neyse söyleme.
0: Kim takıyormuş, bilen var mı?
2: Valla ben şimdi şöyle bir yandan bakayım. Evet. Vardır
1: Atakan
2: yani.
1: Atakan kesin biliyordur da.
0: Biliyor mu?
1: Kesin biliyordur. Kim yani onun bilmediği ya, bu konuda
0: bir şimdi, polemiği mi var bu
3: şimdi
0: iş?
3: Yapay zeka o kadar gelişti ki izleyiciler ekrandan bir caps alıp tarattırarak benzer kravat takan şeyi bulurlar Google'da.
0: Sen söyle bari bir biliyorsan.
3: Ya tabii ki yani öyle kravat şeyi çok hem de görsel hafızım çok şey değildir ama yayından önce konuştuğumuzda Sayın Kılıçdaroğlu'na da benzer bir kravat olduğu şeyine.
0: Ha öyle mi? Kılıçdaroğlu'nda mı verdi?
3: Galiba.
2: Hediye mi oldu?
0: Hediye mi oldu? O zaman ikinize mi hediye olduğunu?
3: Siyasetçilerin tercih ettiği ama bir çok şık bir şey olabilir.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz programa.
1: Hoş bulduk.
0: Ferhat Murat, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, geçmiş olsun diyorum.
0: Sağ olun.
2: Daha şarkı söyleyecektin.
0: Evet, evet söyleriz ama yani şu anda sesi biraz çatlak çıkıyor. Evet.
2: Türkü söyleyecektin. Evet. Bakalım ilerleyen dakikalarda belki söylersin.
0: Evet. Ve Atakan Sönmez gazeteci arkadaşımız. Atakan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Geçmiş olsun diyelim.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ve sevgili izleyiciler, Ankara stüdyomuzda da önce Bülent Gürsoy var. Bülent Gürsoy'a bir merhaba diyelim. Bülent Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Duyamadık hoş Bülent Bey'in sesi.
4: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sağ olun. İyi çok teşekkür Bülent ederiz. Bey. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Evet. İlerleyen saatlerde de sevgili izleyiciler TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik bizlerle olacak. Fatih Atik'te de önemli bilgiler var. Sadece kulis değil, gerçek somut bilgiler de var. O bilgileri de paylaşacak bizlerle. Bu arada Perşembe günü Ankara'dan gerçekleştirdiğimiz yayına gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürle'yi ağırladığımız gündem özel programı ve ardından yaptığımız Taksim Meydanı'na çok büyük bir ilgi gösterdiniz. Ve Akın Gürle'nin o gün yaptığı açıklamalar bugün halen daha gündemdeki yerini koruyor. Gerçekten gazetecilik tabiriyle söyleyecek olursak gündeme bomba gibi düşmüş gelişmelerdi. Yaşandı gelişmelerde. Neler oldu? O gün Akın Gürlek, Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında dedi ki Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandığı bilgisi geldi. Hem de o sabah gelmişti. Yani Perşembe sabahıydı bizim, Perşembe günüydü bizim. Perşembe sabahı Özkan Yalım başvurmuş ve etkin pişmanlıktan faydalanmış. İşte görüyorsunuz bu görüntüler sevgili izleyiciler. Ankara'da Adalet Bakanlığı binasında yaptığımız Türkiye bu programa kilitlendi, bu canlı yayına kilitlendi ve Akın Gürle'nin açıklamalarına kilitlendi. Ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin de etkin pişmanlıktan faydalandığını söyledi, duyurdu. O birkaç gün önce olmuş. Onları da canlı yayında ifade etti. Ve böylelikle gündem bir anda alt üst oldu. Daha sonra dün itibariyle Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi de ortaya çıktı. Şimdi biz programa onunla başlayacağız. Çok sarsıcı ifadeler var ve şunun altını bir kez daha çizelim sevgili izleyiciler. Biz savcılığa gelmeden, resmiyet kazanmadan, bir belge mahkemeye delil olarak sunulmadan asla Taksim Meydanı'nda onları konuşmuyoruz. Ha, kulis bilgisi olarak değerli yorumcularımız bazı ifadeleri belirli yayıncılık çerçevesi içerisinde dile getirebilirler. Ancak biz sorumlu yayıncılık ilkesi gereği savcılık makamına veya mahkemeye delil olarak sunulmuş belgeler, bilgiler ve ifadelerin dışında bir de MASAK raporlarına bakıyoruz. Bunları oturuyoruz, çalışıyoruz ve bunlardan çıkardığımız özetleri siz değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Sevgili izleyiciler, okumazsak, anlamazsak, soru sormazsak hakikate ulaşamayız. Onun için biz bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz el verdiğince. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadesi neden önemli? Onu da söyleyeyim. Özkan Yalım ilk kez, bakın bu bütün soruşturmalar, yani 19 Mart, hatta onun daha öncesine Beşiktaş ne zaman olmuştu sevgili Atakan? Beşiktaş,
3: Şubat, 14 Şubat.
0: Şubat galiba değil mi? Şubat 2025'te olan Beşiktaş'taki Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından başlayarak bugüne kadar ilk kez bir belediye başkanı, ki bu belediye başkanı da genel başkan Özgür Özel'e son derece yakın, mecliste grup çalışmaları sırasında, önceki dönemde milletvekilliği var, milletvekilinde grup çalışmasında biri grup başkan vekili, diğeri milletvekili olarak çok yakınlar, iç içeler, arkadaşlıkları var, dostlukları var, ama hepsini bir tarafa koyalım. Özkan Yalım bir belediye başkanı ve bir belediye başkanı ilk kez etkin pişmanlıktan faydalanıyor ve bir takım ifadeler veriyor. Ve bu ifadelerin içerisinde akıllara ziyan bazı olaylar var. Bizi de bu tabii mutlaka bir gazeteci olarak kulaklarımızı kapatıp gözlerimizi kapatamayız. Bu olayın perde arkasını araştırmaya ve öncelikle okuyup anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla manşetimizi bugün çalışma arkadaşlarımla belirlerken şu manşeti gördük. Evet, o manşeti getirelim. Bence manşet buydu gazetecilik alanında. Bahçe duvarına poşet sevgili izleyiciler. Bahçe duvarına bir poşet diyor. Şaşkınlıkla ve şokla okuduğumuz satırlardı. Bahçe duvarına poşet bıraktım diyor. Bu saate kadar Özgür Özel'den bir açıklama geldi mi Atakan?
3: Henüz gelmedi.
0: Bu konuya ilişkin gelmedi değil mi? Doğru. Çünkü dün bu olay ortaya çıktı. İfadeleri dün gece okumaya başladık. Bugün şimdi ayrıntılarını okuyacağız. Ali Bey,
3: gece,
0: bir şey söyleyecek
3: misin? Gece zaten yayındaydı, canlı yayındaydı Özgür.
0: Gece canlı yayındaydı Rize'de, ama o canlı yayın olduğu sıra galiba herhalde. Kamuoyuna paylaşıldı. Şimdi ayrıntılarına gireceğiz. Buyurun Ali Bey, bir şey söyleyeceksiniz.
1: Açıklamalarla ilgili ben bir fikrimi beyan etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Özkan Yalım'ın bu açıklamaları kategoride değerlendirebiliriz. Birincisi, burada partiden ihracı söz konusu değildi, beni atamazlar diyordu ve partiden atıldı. Partiden atılınca bir karşı duruş sergilemeye çalıştı. Bu birincisi.
0: Ali Bey, İkincisi, bir şey söyleyeyim. Bir şey bilerek mi söylüyorsunuz?
3: Ya şöyle, çok özür dilerim. Şimdi tamam. Yani partiden atılma şeyi konusu açılınca. Şu anda resmi olarak Özkan Yalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç edilmiş durumda değil. Yani bunu söylemekte fayda var. Hatta meclis portalında ve Cumhuriyet Halk Partisi portalında Özkan Yalın'ın üyeliği devam ediyor. İhmalden mi oldu, unutkanlıktan mı oldu yoksa?
0: Bir dakika, ne portalı bu?
3: Zaten,
0: ne portalı
3: yani bu? Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin kayıtlı olduğu, belediye başkanı, milletvekilleri, parti yöneticileri vesairenin olduğu portalda adı henüz çıkartılmış değil. Ama zaten o 6 sayfalık ifadesinde de başka bir şey anlatıyor. Şimdi çok özür dileyerek mektupta şey yaptım.
0: Geleceğim Ali Bey.
3: Yani diyor ki, ben diyor, hani biz o günlerde çok konuştuk. İstifa etmeli, ihraç mı edilmeli, ne yapılacak vesaire diye. Özkan Yalım diyor ki, ben diyor dilekçe gönderdim diyor istifa için. Dilekçem alınmadı diyor işleme. Sonra bana diyor cezaevine bir mektup geldi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğime dair bir, hayır özür dilerim, gelin savunmanızı yapın, savunmanızı gönderin diye bir mektup geldi gün diyor. Gün içerisinde, 7 gün içerisinde zaten tüzük gereği 7 gün süre veriliyor. Ama diyor mektup bana ulaştığında zaten CHP'den ihraç edildiğim haberini ben almıştım diyor. Zaten o ihracın kendisi o günlerde tartışıldı, hatırlayalım. Gerçekten hani 11'inde YDK toplantısı olacak, orada olağanüstü toplantıya çağrılıp mı yapıldı vesaire diye konuşuldu ama.
2: Olağanüstü toplantı yapılmadı. Evet. Söyleyeyim. 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.
0: Evet,
2: bu
0: yapılmadı.
2: Konu gündeme geldi. Yapılmadı.
0: Hatta YDK'liler dışarıdaydı. Şehir dışındaydı.
2: Yapılmadı teyitli. Bu gündeme gelince şöyle bir bilgi kamuoyuna sızdırıldı özellikle. YDK üyelerine elden defter gezdirilerek ihraç kararı imzalatıldı şeklinde, ama bunun henüz teyit edildiğini ben
3: edilmediği şundan belli. Çünkü işlem hani hukuki sonuç doğuracak şekliyle yapıldıktan sonra oradan isminin silinmesi gerekiyor. İsmi henüz silinmedi Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Demek ki defterde belli o ki zaman şu anlaşıldı.
3: Belli ki şu anlaşıldı. Özkan Yalım'ın itirafçı olacağına dair bir şey olunca apar topar bunu önceden kamuoyuna duyurmak istediler.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi Özkan Yalım nerede yatıyor? Silivri'de yatıyor.
3: Silivri'de.
0: Tabii. Yani Silivri cezaevinde aslında pek çok sayıda belediye başkanı, değil mi? Ekrem İmamoğlu olmak üzere. İBB soruşturmasının bütün sanıkları orada yatıyorlar. Dolayısıyla orada etkin pişmanlıktan faydalanmak için avukatlarına talepte bulunduğu duyulabilir.
3: Muhtemelen.
0: Duyulabilir. Öğrenildi. Değil mi? Onun üzerine öğrenildi. Çünkü bir taşra cezaevinde değil. İstanbul'da, evet. Silivri'de. Marmara kapalı cezaevinde. Onun üzerine diyorsun harekete geçtiler ve YDK alelacele hemen ihraç sürecini başlattı. Çünkü pazar günü diyor ihraç.
3: Şimdi zaten konuşulan
2: orada
3: şey
2: orada benim
3: şu.
2: Başka bir düşüncem var. Bana geldiğinde söyle. Yok,
0: şimdi söyle. Şimdi söyle. Dur Ali Bey, ben bekliyorum.
2: Şimdi Özkan Yalım ne zaman etkin pişmanlıktan yararlanma kararı verdi?
0: Ne zaman verdi?
2: İstifa haberinin kamuoyunda duyurulmasından sonra. Ha. Şimdi neden ihraç hangi edemiyorlar gün, sorusunu Murat? Soruyorduk ya biz. Neden ihraç edemiyorlar sorusunu sorduğumuz noktada. Evet. Karşımıza çıkan rasyonalite bu. Bir zaman çizelgesine baktığımızda 2 Mayıs tarihinde bu konu kamuoyuna haber olarak sızdırıldı.
3: Evet.
2: Bir anda Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki 11 Mayıs'ta ihraç edilmesi beklenen Özkan Yalım için ihraç ettik dedi. Ve sonrasında biz neyle karşı karşıya kaldık? Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle karşı karşıya kaldık. Şu an henüz etkin pişmanlıktan yararlanmadı. Ancak yararlanma talebinde bulundu. Ve
0: bir ifade
2: tek
0: verdi.
2: Tek bir ifade aslında verdi. Evet, ifade verdi. Araç konusu gündeme geldi. Farklı konular gündeme geldi. İşte bugün senin de manşetin bahçe duvarından aşan bir poşet iddiası var. Neşet Ertaş'ın o malum türküsünü bize anımsatan. O açıdan bakıldığında Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık startını vermesi, bakın bunu özellikle söylüyorum, startını vermesi meselesini biz CHP'den ihraç edildikten sonra görüyoruz. CHP'nin şimdi bundan sonra Özkan Yalım'la ilgili açıklamalarına daha bir kulak kesilelim. Aslında bak şu anda ne oluyor biliyor musunuz?
0: Bir dakika, bitmedi mi açıklamaları sence?
2: Şimdi bak az önce ya Atakan şimdi, Bey önemli bir bilgi devam verdi. Ediyor dedi ki, üye resmi dedi olarak. Hala üye. Yani ihraç ettiğini açıkladığınız 11 Mayıs'ta gerçekleşecek disiplin kurulunun 2 Mayıs'ta toplanmadığını bildiğimiz,
3: evet.
2: Bu gündeme geldikten sonra da defteri elden dolaştırarak bu ihracı biz resmileştirdik açıklamasını yine elden ele kendilerine yakın gazeteciler üzerinden duyurulduğunu da şahit olmamıza rağmen hala CHP portalında üye olarak gözüküyorsa şu anda CHP ve Özkan Yalım, yani CHP'yi yöneten Özgür Özel ve ekibi ve Özkan Yalım güreşteki bir tabirdir. El ense çekmeye devam ediyor.
0: Evet, enteresan.
2: O yüzden bence Özkan Yalım konusuna olabildiğince girmeyecek CHP.
3: Ama öncesinde evet. İstifa dilekçesi gönderiyor genel merkeze, işleme alınmıyor. Onun niye işleme alınmadığını da bilmiyoruz. Yani istifa etmesine de müsaade
2: edilmiyor. O da etkin pişmanlıktan yararlanma dilekçesi vermesin diye olabilir. Bağları koptuğu anda.
0: Çok enteresan. Şeyden şu anda porttan çıkartılmaması da çok ilginç.
3: Portalda hala.
0: Portaldan çıkartılmaması da.
3: Hani onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda belki inanmayıp da kontrol edecekler. Belki bu açıklama üzerine talimat gidip kaldırılmış da olabilir ama hani bizim yayına girdiğimiz saatlerde üyeliği fiilen devam ediyordu. Hukuken de şunu eleştirmiyor muyuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iddiası bu. Yani tutuklunun da hukuki hakkı vardır. İşte şüpheli de hukuki hakkı vardır. Hakkındaki bir şey. Şimdi daha önceki ihraçlarda da aynı şey konuşulmadı mı? Kardeşim, tüzükte bunun bir prosedürü var. Hakkındaki kararı tebliğ edersiniz, savunma için süre verirsiniz, gelir savunmasını yapar, sonra da YDK kararını verir. Şimdi Özkan Yalım'ın tutuklu olması savunma yapma hakkını elinden aldı mı ki? Özkan Yalım diyor ki bana diyor zaten gelin şu kadar süre içerisinde veyahut da işte yazılı olarak savunmanızı yapın mektubu bana gönderildiğinde diyor ihraç kararım basına sızdırılmış.
2: O zaman
3: diyor.
2: Başka bir şeyler daha söyleyelim. Ben Ali Bey'e döneceksin diye kısa kestim. Şimdi bak, ilginç ziyaretçileri var Özkan Yalım'ın. Silivri cezaevinde. Kimler ziyaret ediyor? Yaren Bulut Özcan, CHP Beyoğlu eski ilçe başkanı Muharrem Bulut'un kızı, CHP Beyoğlu ilçe hukuk işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Yaren Bulut, İhraç edildiği günün ertesi günü 3 Mayıs'ta Özkan Yalım'ı ziyaret ediyor. Bu bir. Bak bu bir. İki, Berk Konuk var, CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı. 3 Mayıs için ziyaret için adını yazdırıyor ancak ziyaret etmiyor. Dördüncü isim çok garip, Hanife Doburlu. Bu kişi dördüncü ziyaretini gerçekleştiriyor bu arada. 3 Mayıs tarihinde Özkan Yalım'ı ziyaret ediyor. Bu kişi Adnan Oktar örgütünden hakkında örgütsel irtibattan iddianame düzenlenmiş bir avukat.
4: Fakat ziyaret etmiyor galiba değil mi?
2: Ziyaret ediyor.
4: Ediyor mu o da?
2: Bu ediyor.
4: Bu ediyor.
2: Sadece ziyaret etmeyen kişi Berk Konuk, CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı, ziyaret için adını yazdırıyor. Ancak ziyaret gerçekleşmiyor. Ama baktığın zaman Yaren Bulut Özcan ve Adnan Oktar davasının iltisaklısı, bu konuda kendisiyle ilgili iddianame yazılan avukat Hanife Doburlu ziyaret ediyor. Yani CHP'den de. Peki. 3 Mayıs tarihinde Özkan Yalım'ı ziyaret eden isimlerin olması ve bu isimlerin de parti yöneticisi olması herhalde artık bir pazarlığın sonucu olma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Bu tabii teyit ettiğimiz bilgi değil çünkü oradaki ziyaretin içeriğini bilmiyoruz.
4: Peki. Ali Bey, uzunca bir ara verdik, kusura bakmayın.
1: Evet, estağfurullah, yok.
4: Çünkü güzel, başlayacağız şimdi.
1: Ben evet, söyleyeceklerim de daha iyi anlaşılır.
4: Öyle mi? Peki, evet, buyurun.
1: Şimdi
4: buyurun.
1: Bakın, Özkan Yalım'ın açıklamaları şu andaki gündemimizde olan konu. Özkan Yalım, ben itirafçı olacağım dediği gün ne günüydü? Perşembe günü, siz program yaptığınız gün sabah.
4: Şöyle, sabah vermiş ifadeyi.
1: Sabah vermiş. İşte,
4: biz akşamında programa gittiğimizde şimdi, Adalet Bakanı duyurdu.
1: Ben şimdi bunun farklı bir şeyin boyutunu söyleyeceğim. Özkan Yalım, o ben itirafçı olacağım dediği gün sabah Sayın Özgür Özel'in programında olmadığı halde savunma sanayi fuarını ziyaret etti Sayın Özgür Özel.
4: Aynı gün mü?
1: Aynı gün.
4: Ha, doğru, perşembe günü.
1: Aynı gün. Ben evet, de aynı gün oradaydım çünkü.
2: 7 Mayıs.
1: Savunma sanayi fuarında ben de oradaydım. Tamam. Gittim oradaki birçok şeyde fuara katılan katılımcıları ziyaret ettiğimde Ali Bey biraz önce Özgür Özer de buradaydı diye, Sayın Özgür Özer de buradaydı diye. Ben orada Sayın Özgür Özer'in yapacağı açıklamaları merak etmiştim. Oradaki birkaç tane arkadaşımız dinlemiş, onlara sordum ne dedi diye. Sonradan tabii akşam şeyde de dinledim, haberlerde de dinledim. Orada Sayın Özgür Özer hiçbir muhalefet yapmadan oradaki sorulan sorulara, burada ben siyasi cevap verirsem kanımız gölgelenir, ben burada sorulara şey verirsem bizim roketimiz gölgelenir, ben burada siyasi cevap verirsem buradaki yapılan işler gölgelenir. Onun için bunlara nazar değmesin. Ben bu konuda açıklama yapmak istemiyorum dedi. Ben adeta şaşırdım. Bunun nedeni ne diye? Ben defalarca bu programlara çıktı. Kaç yıldır söylüyordum. Ya şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri grup halinde şu savunma sanayi fuarlarını ziyaret etsinler diye. Bugüne kadar etmediler. Ama Teknofest'i sanırım bir defa ettiler
2: Kemal
1: galiba.
2: Kemal Bey
1: ziyaret etti bir defa, onu biliyorum. Samsun'daydı galiba, evet, orada etmişti.
2: Senin şaşırma sebebin fakat, şu mu Ali abi? Hani Sinop'ta balıklar ürküyor
1: dur,
2: diye.
1: Dur, ondan değil.
2: Tepki şimdi gösterip de böyle
1: yok değil. Vermez. O gün programın da olmadığı halde savunma sanayi fuarını ziyaret edip oradaki bu açıklamalar da, ben siyasi açıklama yapmayacağım demesi, orada Özkan Yalım'ın itirafçı olmasından dolayı Özkan Yalım'ın yapacağı açıklamalar günlerdir kamuoyunda konuşuluyordu. Ne deniyordu? Özkan Yalım konuşursa çok şey açığa çıkacak deniyordu değil mi? 254 hı-hı, tane görüntü var işte oradaki verilen paralar söz konusu, iddia edilen tabii. Onlar söz konusu, bunlar açığa çıkacak diye. Hı-hı. Sayın Özgür Özer de burada Özkan Yalım'ın şey olduğunu, itirafçı olduğunu duyunca oradaki yapmış olduğu açıklamalar o kadar itinalıydı ki, yani ne suya ne sabuna dokundu. Oradaki yapılan savunma sanayi fuarındaki yapılan işleri de öve öve bitiremedi. Hangi şartlarda olursa olsun ben kutluyorum. Yani geç de olsa ilk defa gittikleri için, ama bu itirafçı olmasının sebebi olarak düşünüyorum tabii ben. Oraya gelip oradaki bir de açıklamaların da şu, bu şekilde
2: gündem
1: olması.
2: Gündem değiştirmek mi istedi yani?
1: Gündem değiştirmek değil. Oradan çok şey açıklanacak. Bak ben artık Türkiye'nin yaptığı güzel şeyleri de kabulleniyorum.
2: Bu konuşulmasın da benim bu açıklamalarım konuşulsun.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü pazar günü bir açıklama yaptı.
0: Doğru.
1: Yani şey, düğün değil, bayram değil.
0: Zeynel Bey
1: bir açıklama yaptı. Dedi ki biz partiden attık dedi. Ya partiden attık dedi. Biraz önce Atakan Bey söyledi. Ben de zaten buraya en başa not almıştım. Ya böyle bir partiden atma diye biz burada vermiş olduğu parti yönetimimizin vermiş olduğu kararla şu kararla attık. İmza yok, bir şey yoktur. Pazar günü kalkıp orada düğün değil, bayram değil, biz partiden ihraç ettik. Bu kamuoyunu çok şey yapmadı, tatmin etmedi. Şimdi Özkan Yalım'ın açıklamalarına gelince, ben bunu biraz
0: dur
1: önce
0: daha, de vermedik ki ya.
1: Yok, ben söylüyorum. Siz dediniz ya, ne diyorsun?
0: De üstüne konuşun.
1: Yok, hayır. Ben siz bunun üstüne konuşun. Öyle ben mi? Fikrimi söyleyeyim. Neden? Şimdi Özkan Yalım bir, beni niye attılar, atamazlar diye bu kadar diretti. Niye attılar diye bir öc alma bahanesi ileri sürerek bunu gündeme getirdi diye düşünüyorum. Bu bir, ama o çok zayıf bir ihtimal. İkincisi, Özkan Yalım dışarı çıkmak için öyle eften püften şeyler söyledi ki, sözler söyledi ki, bahçenin duvarına 200 bin lira koydum. Evet. Bahçedeki tavuklar güler buna ya. Buna kim inanır?
0: Ali
1: ya?
0: Bey, ama bizim programın siz, insicamını ne olur dağıtmayın.
1: Yok, bak, dağıtmıyorum.
0: Güzel hazırlık yaptık.
1: Ama yok.
0: Tek tek gideceğiz. Üzülene yapın yorum.
1: Yok yok, siz bunun üzerine yapın. Şimdi diğer taraftan kamuoyunda burada defalarca anlattığınız, efendim arabanın içini yaptırdım. Zaten herkes biliyor.
0: Ya Ali Bey.
1: Bir tane daha var. Ama, onu da
0: ama
1: söyleyeyim.
0: Ama ne olur şunu ben bitireyim. Bak,
1: hemen bitir, hemen bitir. İkincisi de kamuoyunu yanıltmak adına bir açıklama yapıyor bu. Tamam mı? Yani Özkan Yalım şunu partisini de kurtarmak adına ya bende bu kadar bilgi var diye millet bir bekliyordu ama şimdi siz tabii kamuoyunu doyuracaksınız, o ayrı bir konu. Ama bugüne kadar kamuoyuna yansıyanlar bence hiç iç açıcı değildi, doyurucu değildi. Kamuoyu da bunların hiçbirine inanmadı. Son olarak şunu söylüyorum. Bu şunu yaptı. Partiyi de kurtarmaya, kendini de kurtarmaya çalıştı. Neden? Parti diyecek ya bak Özkan Yalım açıklama yaptı ama ne partiyi zan altında koydu ne bizleri zan altında koydu. Ama bilmiyorlar ki Gürkan Acır'ın, Ferhat Murat'ın burada Atakan yapacağı açıklamalar her taşlar yerine oturacak. Kamuoyu da bundan boyacak evet. diye bunu beklemiyorlar.
0: Şimdi önce o zaman şöyle yapalım. Sevgili arkadaşlardan rica edelim. Özkan Yalım'ın itiraflarını şimdi getirmeye başlayacağız tek tek. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip eden değerli arkadaşlarım Atakan Sönmez ve Ankara'dan da Bülent Gürsoy'un da bir görüşlerine öncesinde bir başvurmak istiyorum. Şimdi Bülent Gürsoy, Bülent Bey siz de başlayalım. Şimdi bu çok önemli değil mi? Yani ben ilk duyduğumda şaşırdım. Bakın, yanında çalışan birisi veya bir şoför veya ne bileyim dışarıda bir müteahhit vesaire değil bu etkin pişmanlıktan faydalanan veya itirafta bulunan. Bu isim Türkiye'deki 81 vilayetten birinin belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetimi tarafından seçilip oraya konmuş ve Uşak halkı da teveccüh gösterip belediye başkanı ilan etmiş. Bunun itirafları ve doğrudan, dolaylı değil, doğrudan Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik ithamlarda bulunuyor. Çok ağır ithamlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde böyle bir şey akıllara gelebilir miydi? Böyle bir itham olabilir miydi? Anlatış biçimi de çok enteresan, çok ilginç. Birazdan ayrıntılara gireceğiz. Birkaç cümleyle sizden bir değerlendirme alayım. Atakan'dan da alayım, öyle başlayacağım çünkü şeye. Bu itirafları okumaya.
5: Tabii. Tabii önce direkt olamaz diye başlamak istiyorum. Yani bunun sebebi de şu. Aslında bu tür birçok belediye başkanı olduğunu şu anda biliyorum. Yani belediye başkanlarının seçim yöntemi bir ara yapay zeka lafı çok ortaya atıldı biliyorsunuz ama yapay zeka dışında da bir ilişki ağı içerisinde bir sürü böyle belediye başkanı aday gösterildi ve doğal olarak da o günkü konjonktür nedeniyle de kazandılar. Şimdi Özkan Yalım Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı. Hepimiz bunu anladık değil mi? Geçmişte Uşak'ta ziyaretleri, otellerinde kalmaları, başka bir takım ilişkileri vesaire. Milletvekili olma sürecinde Özgür Özel'in çok büyük ağırlığı var. 2023'te de Kemal Bey Özkan Yalım'ı milletvekili yapmadı. Ama getirdi Özgür Bey belediye başkanı yaptı. Şimdi buradan başlayalım. Ama bu insanlar partinin ideolojisine sahip, o ideoloji içerisinde yetişmiş, gelmiş, o değerlere sahip insanlar değil. En temel nokta bu. Bu yüzden ne oluyor? Bir cümle bir şey okuyacağım. Herkes net anlasın diye.
0: Buyurun.
5: Makyavelist deriz ya, herkesin ağzında bir makyavelist lafı vardır. Çıkarcılıkla bağdaştırırlar. Machiavel Prens kitabında, Hükümdar kitabında 500 yıl önce bir cümle kuruyor. Diyor ki insanlar nankör, kaypak, içten pazarlıklı, sinsi, tehlike karşısında korkak ve para canlısıdır diyor. Ve insanlar babalarının ölümünü mal varlıklarının kaybından daha çabuk unuturlar diyor. Hmm. Şimdi Özkan Yalın'dan başlarız, daha sonra Antalya'ya geçeriz ilerleyen aşamada yeri geldiğinde. Ama şu anda gelinen nokta şudur: mallarını kaybetmiş noktadalar, canlarını ve mallarını kurtarma derdine düştüler bu insanlar. O yüzden de babalarını bile tanımıyorlar, en yakın arkadaşlarını bile tanımıyorlar. Can dostum dedikleri insanları bile, kendilerini oralara getirenleri bile tanımıyorlar ve tanımayacaklar. Çünkü evet, her şeylerini kaybettiler zaten. Prestijleri kalmadı, itibarları kalmadı. Artık mallarını kurtarma derdine düştüler. Ben geçen çok, bir haber yansımış.
0: Çok ileri bir yorum ama gerçekten sarsıcı ve haklılık payı evet, çok olduğunu düşünüyorum. Doğru. Evet.
5: Evet. Şimdi avukatlarının Özkan Yalım'ı terk ettiği söyleniyor mesela. Ne diyorlar? Para alamayacaklarına kanaat getirdiler. Özkan Yalım diyor ki çıkınca veririm diyor. Onlar da kusura bakma diyorlar. Yani şu anda para muslukları kısıldı, mallarına el konuldu, banka varlıklarına taşınır taşınmaz artık kripto varlıklarının hepsine el konuldu. Bunun üzerine onlar şimdi büyük bir bunalımdalar, bunu nasıl kurtarırız derdindeler. Her şeyi söylerler ama her şeyi söylerler lafımı CHP Genel Merkezi'nin yöneticilerin söylediği anlamda söylemiyorum. Onlar şöyle yapıyor: İftira attırıyorlar diyor. Yani o anlamda
0: ben zaten ama Bülent Kürsoy için... ben zaten yani şimdi onlarca itirafçı var. Onlarca etkin pişmanlıkçı var. Şimdi şöyle bir kabulle artık bu işlerin içerisinden çıkılamaz diye düşünüyorum. O itirafçı, hayır iftiracı. Bu itirafçı diyorsun, bu da iftiracı. O da iftiracı. Bunların hepsi iftiracı. Şimdi geldi konu artık bir belediye başkanı ya. O da mı iftiracı? O da mı iftira atıyor? O da mı yalan söylüyor? Yani bir nasıl ben bu şey kadar şeye inanacak? Nasıl bir elimizde done var? Ben anlamıyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Lütfen burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren, onu destekleyen tüm izleyicilerimiz. Çünkü çok geniş bir kitle bizi izliyor. Onlara da lütfen birlikte düşünelim, birlikte anlamaya çalışalım. Bu kadar insan bir araya geldi ve bir grup insanı mı lekelemeye çalışıyorlar?
1: Türkan Hacı, onları Bülent işte Bey baskı altında devam etsin.
0: Geleceğim Ali Bey bir saniye.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Bunlar bu kadar insan bir araya gelip yani bir kişiyi mi itham ediyorlar? Belediye başkanı var içinde. Bunların içinde ne bileyim müteahhiti var. Bunların içerisinde partilisi var, bilmem ne var. Ya o kadar insan bir araya geldi ve Özgür Özel yönetimi için durmaksızın iftira atıyorlar. Durmaksızın. Bu biraz akıllara zarar bir değerlendirme ama neyse. Biz teknik olarak her şeyi ortaya koyalım. Ali Bey bir cümle Atakan'a geçiyorum.
1: Bir cümle söyleyeyim. Bakın şöyle. Şimdi siz dediniz ki itirafçı olanların hepsine iftiracı Hı-hı. deniyor. Hı-hı. Bunu defalarca söyledik. Çok uzatmaya gerek yok ama bakın en son bu Uşak Hı-hı. Belediye Başkanı bu görüntüler ortaya çıktığında burada programdaydık. Ne dedim ben? Dedim ki ben Kadın Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kollarını Hı-hı. göreve çağırıyorum. Derhal buna müdahale edilsin. Ama o gün Evlere Şenlik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı çıktı. Dedi ki biz Özkan Yalım'ın yaptığı işlerin tamamını kabulleniyoruz. Sahip çıkıyoruz. Arkamızı arkasındayız dedi. Şimdi itirafçı olunca tukaka.
0: Evet. Atakan Sönmez.
3: Evet.
0: Yani bir genel tabii, değerlendirme.
3: Genel değerlendirme.
0: Ayrıntılara girmeyelim. Şimdi ayrıntıları vereceğiz çünkü.
3: Şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha dün akşam Özgür Özel katıldığı yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarını sıraladı. Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu galiba unuttu. Onun dışındaki bütün eski genel başkanları saydı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının şundan övünürler haklı olarak.
1: Unutkanlık
3: koltuk başlamış. Atatürk'ün koltuğudur derler.
0: Hep.
3: Şimdi. Tabii. Bunu hepsi söyler gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları. Peki o koltuğa oturanlar şu soruyu kendine Sayın Özgür Özel. Belediye Başkanı tarafından iç döşemesi dizaynı yapılmış bir koltuğa, bir araba, araca Mustafa Kemal Atatürk'ün oturabileceğine, eğer ki bunun doğal bir şey olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi geleneği olduğunu düşünüyorsa, çünkü kendisine sorulduğu zaman dün akşamki yayında Yunan en olağan şeyini anlatır gibi anlattı. Bunda evet ne var dedi yani.
1: Öderiz o cebinden yani. Alıp ve devletin diyor, o cebinden komikti. Alıp o cebine evet, koydu
3: şimdi,
1: diyor.
3: Şimdi bakın bir, burada burada
2: mesele yok. O çok
3: bakın usulsüzlüğün zaten içselleştirilmesinden de öte başka bir şey var. Şimdi bazı yerlerde hani bunu söyleyince insanlar yanlış anlıyor. Devleti bilmek, devleti tanımak, devlette

0: Değildir tabii
1: Uşak ki. Belediyesi'ne İller Bankası'ndan gönderilen Uşaklı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için gönderilen bütçe. Orada Uşak'ta çocuklar bizim mahallemize park yapılsın diye gönderilen bir bütçe. Ama sen onunla makam aracını alırsan olmaz. Bu neye benzer? CHP'nin, çok özür dilerim, genel merkezin hazine yardımıyla gidip bir ilde park yapmayı da biz bunu resmi olarak konuşabilir miyiz? Yani dediğin gibi devletin üzerinde konuşamayız. Tabii. Aynı şeye benzer. Böyle bir nokta çok tutarsız.
0: Şimdi maalesef hani bunun bu kadar doğal içselleştirilmiş bir şey olması diğer anlatılanların da yaşandığına dair güçlü emareler oluşturuyor. Yargılama sonunda bunlar ortaya çıkacak diyoruz ama ortaya çıkan iddia karşısında verilen refleks, hani bahçe duvarının üzerine koyulan, şimdi bana işte dünden beri ifadeyi paylaşıyoruz. Biz diyoruz ki Özkan Yalın bunu söylüyoruz. Sen de buna inandın mı falan filan diye gülücük emojileri koyuyorlar. Kardeşim,
2: gülücük emojileri koyuyorlarsa sen şanslısın.
0: Hayır, şimdi diğerlerini söylemiyorum. Hani burada şey olduğumuz için hani gülücük emojisiyle.
2: Ya belge ya. Diyorsun adam söylemiş, evet. Bu beyanda diyorsun. Küfür ediyorlar ya. Akıl alır bir şey değil ya.
1: Şimdi şu saçmalık da şurada, gazeteci bir bilgiyi paylaştığında ona iman etmiş olmaz.
2: Evet.
1: Yani belgesi bilgisi bu kardeşim.
0: Evet.
1: Kamuoyuna duyurur. Kamuoyu kendisi bir değerlendirir.
0: Yargılanmaya esas, hani bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacak. Ama onu söylemeye çalışıyorum. Herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna talip olma ve onun fiyakasını, forsunu kullanmaya bu kadar talipse, herkes bunun bu kadar, geçtiğimiz yılda böyle talihsiz bir açıklama olmuştu. Bizim işimiz daha zor tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk zamanında sosyal medya yok gibi bir ifade kullanmıştı hatırlarsak şimdi. O yüzden diyorum.
2: Atakan, bakın, ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Genel değerlendirmeyi şurada keseceğim.
2: Şöyle bir yapayım, şöyle bir şey sorayım. Şimdi bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hırsızlık, yolsuzluk olmuştur, olur, oldu bugüne kadar. Her partide, hiçbir parti ayırt etmeden söylüyor, olur. Önemli olan bir numaralı koltuğun tutumudur, evet. İdeolojik tutumudur, tavrıdır, bu olaylara karşı takındığı tutumdur. Bir kere önemli olan bu. İki, bir numaralı koltuk, yani genel başkan koltuğun, koltuğuna oturan kimsenin bu iddialardan hiçbir zaman ona sıçramaması bu iddiaların ve bu iddiaların merkezinde olmamasıdır. En önemli husus budur. Evet. Sayalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, arkasından Bülent Ecevit, arkasından Deniz Baykal. Arada Hikmet Çetin var. Arada Altan Deniz Öğmen Baykal, var. Altan Öğmen var. Allah rahmet eylesin. Ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Evet. Bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 genel başkanının ismini saydım ben. Herhangi birisi doğrudan böyle ben sana para verdim, ben sana rüşvet verdim, ben sana adaylık için verdim gibi bir ithamla karşı karşıya kaldı mı bugüne kadar?
0: Çünkü şundan dolayı
2: kaldı mı?
0: Az önce dedik ya, kalmadı. Kalmamasının sebebi de az önce söylediğim şeyde. Ya yani oturdukları koltuğun nere olduğunu bilen insanlar. Diyorlardı ki hani, çünkü bunu da siyasi bir şey midir? Hani bunu belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaseten rakipleri olan partiler buna çok da kızıyor olabilirler. Ne münasebet, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Hani bunu bir partinin genel başkanı gibi sahiplenilmesi vesairesi haksız avantaj yaratır mı bir tarafıyla bakarsanız? Yaratır. Ama nihayetinde bunu siz siyasetten kullanıyorsanız, Atatürk'ün koltuğu metaforunu ve söylemini kullanıyorsanız, o koltuğa oturduğunuz zaman belediye başkanınıza attığınız WhatsApp mesajlarına, kamuoyuna çıktığınızda konuştuklarınıza, talep ettiklerinize, etmediklerinize, sizin bir belediye başkanınızla ilgili iddia gündeme geldiği zaman, şimdi az sonra gireceğiz, Afyon işine de gireceğiz, onunla ilgili iddialara da gireceğiz. Sayın Özgür Özel,
2: Afyon mesajı var mı sende?
0: Şimdi az önce şimdi maalesef.
2: Bir de yani Özgür Özel'in bir de mesajları efendim şu anda gündemde. Evet.
0: Şöyle bir şey
2: akıl
0: var.
2: Akıl almaz hani, işler.
3: Aile yapısını koruma mesajları.
0: Bir iddia var ya.
1: Perşembe günü bizim, ben TV100'deydim. Orada Murat Kerkitlioğlu direkt Burcu Köksal'dan gelen mesajı okudu. Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajı. 2 sene sonra iktidara geliyoruz. Geldikten sonra seninle de görüşeceğiz. Yani tehdit eden bir mesaj.
0: Daha başka maalesef hani böyle aile şeyle ilgili yayında kendisi bir kısmını söylediği için şey olduğu için alenileşti.
1: Burcu Köksal da bunu çok net reddetti. Yani dedi ki herhangi bir soruşturma yok, herhangi bir nokta yok. Kendi eşi de, ben bilmiyordum, gazeteciymiş, meslektaşımızmış ve herhangi bir şirket ortaklığı falan da yokmuş.
0: Şimdi işte
2: öyle mi?
0: Evet. Şöyle bir şey var ya Gürkan.
2: Toparla hemen.
0: İddia şu, şeylere gelin. Söylenen şey şu. Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl teklifi yapılıyor diye. Biz defalarca dedik ki böyle bir teklif, böyle bir şantaj olduğunda çıkıp

0: şantaja, tehdide maruz kalan suç duyurusunda bulunsun. Yapamadınız mı? İfşa edin. O olmuyor. Şimdi bunu söylüyorsunuz, tersine dönüyor iş. İtirafçı olunca veyahut da şey olunca da bu sefer diyor ki, tam tersi bir şeye dönüyor iş. Bu sefer hani o şantaja maruz kalan ve bundan dolayı parti değiştirmek zorunda kaldığınızı iddia ettiğiniz etmeyen insanlar da kendileri böyle bir şeyle karşılaşıyor. Son bir cümle, şunu söylemekte fayda var. Dönüp durmadan başkanlarda, adaylarda, seçilenlerde, gidenlerde, kalanlarda kusur aramak yerine şu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kendisine sorması lazım. Bu arkadaşlar İBB davasında kaç tane itirafçı vardı Gürkan?
1: Şimdi müracaat eden 70 küsur ama galiba evet, kabul edilen 40 küsur
0: 42, tane. Veyahut da işte haydi onlar yarısı bürokrat, yarısı şey. Şu anda sizin 3 dönem, 2 dönem milletvekilinizi yapmış, şu anda belediye başkanınız olan da itirafçı olduysa sorulması gereken şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir görevdeki bir kişi şu anda ne için bedel ödeyeceğim sorusunu kendine sorduğunda tatmin edici bir cevap alabilecek mi? Doğru. Birisi diyor ki götürdüm diyor 1 milyon euroyu onun eline verdim diyor. Diğeri diyor ki 200 bin TL'yi bahçe duvarının üstüne koydum diyor. Diğeri diyor ki sevgilisine çanta aldım. Öbürü diyor ki işte sevgilisine işe aldım. Öbürüne araba aldım. Babasının arabasının farkını ödedim. Ya bu iş artık öyle bir şeye ulaşmış ki, bakın bu iddialar, bu ilişki biçimi ısrarla dedik ki, 2 yıldır dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan yönetilmiyor. Özgür Özel'e ya geç partinin başına, partiyi yönet dendiği zaman diyor ki beni tehdit ediyorlar, Ankara'ya dön diyorlar diyor. Söylenen şey şuydu aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını yönettirmeyin. 400 küsur tane belediye başkanı seçilmişse 300 tane eş genel başkanlık gibi bir şey. Biz Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir eş genel başkanlık mekanizması olduğunu zannediyorduk. Meğersem neredeyse her yerle ilgili böyle bir şey. Şimdi düşünsenize Özkan Yalama, siz diyorsunuz ki aracımın içini dizayn ettir. Sevgilime çanta al, babama araba al diyorsunuz.
1: Dur. Onları anlatma, biz anlatalım.
0: Haydi o zaman.
1: Başlayalım. Şimdi sevgili izleyiciler, Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan faylalandığı ifadelere geliyoruz. İlk golü getirelim arkadaşlar ekrana. Evet, Özkan Yalım, Uşak eski belediye başkanı. Aslında görevden uzaklaştırıldı. Halen belediye başkanlığı düşmedi. Onun altını çizelim.
0: Evet.
1: Şu anda uzaklaştırılmış durumda.
2: Geçici olarak.
1: Evet, geçici olarak ama eski yazmış arkadaşlarımız olabilir. Tamam. Şimdi bu ne? Ha. Diyor ki belediyeyi aile şirketi personeli kahyası gibi kullanmış. Böyle bir manşet atmış arkadaşlar. Diyor ki ifadesinde Ebru Yurtulu ile ilişkim oldu. Belediye başkanı olunca belediyede işe başladı. Ebru Yurtulu adına daire aldım. Bir tane daire alıyor kendisi. Belediye iştiraki Dokur evinde de bu eve 4 adet halı gönderilmesi talimatı verdim diyor.
0: Şoför Murat'ın ifadesinde vardı değil mi?
1: Şoförün ifadesinde vardı. Şoförün ifadesini doğruluyor. Evet. Ama adet veriyor galiba.
0: Evet.
1: Bu arada sevgili izleyiciler, bu 4 adet halı da yani sıradan halı değil, o kıymetli halılardan.
2: Uşak yani kültürünü yansıtan halılar olarak da burada dile getirmiştik hatırlarsın. Evet. Evet.
1: Ankara'da çocuklarıma ait ofisten eşyaları devletin belediyeye verdiği 4 Ford araçla Uşak'taki otelime getirttim. Taşımayı belediye personelleri yaptı. Yani burada aslında belediye ile kendi kişisel hayatını tamamen iç içe karıştırmış bir belediye başkanından söz ediyoruz. Ama bunun da ikrarını yapıyor. Bunu da söylüyor. Evet. Diyor ki ben karıştırdım diyor. Yani kendi hayatımla belediye başkanlığını karıştırdım diyor. Burada bir samimi ikrarı da var. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi oğlumun İzmir'deki öğrenci evindeki eşyaları 2 belediye aracıyla Uşak Spor Teknik Direktörü Ergün Pembe. Ergün Pembe bu Galatasaray'ın eski futbolcu değil mi?
0: Evet,
1: antrenör galiba. Uşak Spor'un.
0: Efendim? Kemikti lakabı.
1: Kemik miydi? Ha,
2: UEFA tamam. Şampiyonu kadroda evet. Sol açık.
1: Vardı değil mi?
2: Çok soğukkanlılığı.
1: Ergün Pembe'nin kullanması için uşağı getirttim. Bu arada Ergün Pembe'nin bu konuyla bir irtibatı yok. Uşak
2: ayrılmış
1: Spor'da.
2: Zaten.
1: Ayrılmış
0: evet. Şu anda ha? Uşak Spor yorumculuğu yapıyor. TRT
1: evet. Yorumculuğu yapıyor.
2: Uşak Spor'da.
1: Getirttim yine belediye personelleri taşıdı diyor. Bu arada İzmir'de öğrenci evindeki eşyaları da yani oğlunun evi, işte kendi sevgilisinin evindeki eşyalar, bunların taşınmaları, bunlar tamamen belediye personelleriyle ve belediye araçlarıyla yapıyor sevgili izleyiciler. Bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet, ihaleler. Şimdi ihaleler başlıyor. Şahsıma ait bayram reklam belediye adına ihaleler alırdı. Bak, çok hazin ve vahim bir durum. Şahsıma ait billboardlarda bayram reklam aracılığıyla oğlumun şirketinin reklamını yaptım diyor. Muhtemelen bayram reklam Uşak'taki billboardların reklam ihalesini almış. Evet. Bakın sevgili izleyiciler, rakamlar çok büyük olmayabilir. Uşak çok dikkatinizi çekmeyebilir. Ancak ilk kez bir belediye başkanı samimi itiraflarda bulunuyor. O dedi, bu dedi, yok o ona iftira atıyor, bu buna yalan söylüyor vesaire değil. Birinci ağızdan bir belediye başkanı yaptıklarını anlatıyor. İbretle ve hayretle izliyoruz biz de. Takip ediyoruz, okuyoruz. Bakın diyor ki, şahsıma ait bayram reklam belediye adına ihaleler alırdı. Şahsıma ait billboardlarda bayram reklam aracılığıyla oğlumun şirketinin reklamını yaptım diyor. Kim söylüyor? Özkan Yalım söylüyor. Uşak Belediye Başkanı. Devam edelim. İzninizle ben de bir yudum su alayım. Şimdi geldik az önce Atakan Sönmez'in de söylediği ve Ali Bey'in de ısrarla üzerinde durduğu şu meşhur VIP araç. Ferhat hangi şirketti neydi? Erbakan
2: VIP Design, Erbakan Malkoç.
1: Erbakan Malkoç
2: tarafından. Türkiye'nin de en önde gelen, evet. Biz dünyaca de
1: bu da öğrendik. Ali Bey öğretti bize zaten. Dedi ki bunun dedi maliyeti, biz bilmeyiz onu Atakan Bey. İşte dedi ki araçtan daha pahalı olabilir dedi.
3: Ama öyleymiş. Şöyle, şunu söyleyeyim.
1: Aramızda en zengin siz olduğunuz için size soruyorum Ali.
3: Bizim gönlümüz zengin olduğu için. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Buyurun. Sayın Özgür Özel dün açıklama yaparken şunu söyledi. Heh. Daha önce ilk bu Özkan Yalım gündeme geldiğinde ne demişti? Bu adam çok zengin adam. Bunun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 200 tırı var demişti.
1: Dün dedi evet.
3: Dün dedi. De 300 tıra çıktı. Ama mal varlığına el koymuşlar. Tüm araç sayısı hepsi 30.
2: Peki belediye ya, başkanı olduktan sonra 100 tır mal varlığında artış mı göstermiş oluyor bu hiç, açıdan bakarsan?
3: Yok ama şey Sayın Özgür Özer'in açıklaması enteresan. Evet, evet. Diyor ki onun 300 tane
1: Mercedes tırı vardı.
3: Mercedes tırı var. Biz ama Mercedes'ten indirim istedik diyor onu kullanarak diyor.
2: Özgür Özer'in sayı sayma konusunda zaten problemi var. Yani Akın Güllek çıkıyor 4 tapu mu var ben diyor. 16 tapu diyor.
3: O zaman 30 mu?
2: 30 tır var. 0 koymuş 300 oluyor yani. Evet. Hani orada
1: bu arada Uşak Kalısı'nın ortalama fiyatları 200 bin lira civarındaymış. Belki daha da fazlaymış. Ortalaması tabii. 200 bin liraymış. Bir izleyicimiz Ali Rıza izleyicimiz. Bir
2: onu da yazmış. Şöyle dile getirmiştik hatırlarsan. Salı günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü sevgilisi Ebru Hanım'ın evine özel kalem müdürü aracılığıyla direktif verip özel kalem müdürü de gidiyor ve halı serme işleminde nezaret ediyor bizzat. Evet, yani evet. Hani hakikaten öyle iç içe geçmiş ki özel hayatı, sevgilileri, özel kalem müdürü gerçekten çok garip.
3: 300 tırı var dedi. Bunu belediye ya, belediyenin şey parasını kendi özel borçlarını ödettiriyor. Evet. Belediyeyle evet. Öyle iç içe girmiş ki şey yani Özkan Yalım orada kendi şirketi gibi kullanmaya başlamış belediye.
1: Arkadaşlar aynı Volvo. Cümleleri okur musunuz? Aynı Volvo. Aynı Volvo. Düzeltelim, değiştirelim. Evet bu ifadeler şu anlamda önemli sevgili izleyiciler. İlk kez bir belediye başkanı birinci ağızdan kendi yaptığı yolsuzluk ve kural dışı işlemleri itiraf ediyor. Ve çok da sarsıcı ifadelerle ifade ediyor. Şimdi geliyoruz şeye.
2: Otele.
1: Otele fakat otelden önce Uşak Spor'la ilgili bir iki tane daha vardı onları bir verelim. Uşak Spor vardı. Eftal onları bulabilir misin hemen?
2: Futbolcuların.
1: Onları bulalım çünkü bu otel işinden daha sonra evet. Başka bağlantılar da çıkacak. Evet. Evet.
2: Evet. 10 futbolcusunun evet. Ve 2 kız arkadaşının belediyede kadrolu olduğunu da itiraf etmiş.
1: Evet Uşak bu arada Spor. Uşağın halılarının şeyleri geldi. Ya. Hakikaten ha 330 bin, 345 bin şey Ferhat sana atıyorum.
2: İlginç.
1: Mihrim ne? Mihman serisi. El dokuması Uşak desenli mavi yün halı 345 bin liraymış. Bak sana gönderiyorum maşallah. Ben şimdi.
3: Ferhat. Mekan sahipler dedikleri Atakan Bey bu bence... şey mi? Mekan ne mekanı sahip... bunlar?
1: Ha,
0: eğlence tamam. Mekanı.
1: Şimdi bilmem. Diyor ki mekan sahipleri Uşak Spor'a bağışta bulunmak istediler diyor.
3: Onun açıklamasını yapın
1: ama. Açıklamasını yaptık. Kesilen cezalarla ilgili eğlence mekanı sahipleri itirazlar için geldiğinde hukuk birimine yönlendirdim. Daha sonra Uşak Spor'a bağışta bulunmak istediler. Yani sevgili izleyiciler işte hani burada bir hukukçu yok. Şu an bugün Ersan hocamız yok. Cem Kaya da yok. Mücahit Birinci de yok ama hukukçularımız olmayınca
4: biz şu yorumu yapabiliriz. İşte icbar denilen, hani icbar diyorlar ya, hani hep duyuyoruz icbar icbar. Yani bir işe zorlama, mecbur bir para bırakma, vermeye zorlama, bir bağış yapmaya zorlama, işte tam bu. Yani icbar ediyor. Diyor ki önce geldiler, itiraz ettiler. Biz onları hukuk birimine yönlendirdik. Hukuk biriminde adamlara ne söylendiyse adamlar demiş ki tamam biz gidelim Uşak Spor'a bağışta bulunalım. Bunu da kim söylüyor? Özkan Yalım söylüyor. Devam edelim.
3: CHP'nin sayesinde Türkiye'nin yarısı hukukçu oldu.
4: Olduk.
2: Bu arada şimdi, bir dakika Gürkan Acır, Uşak Spor'la ilgili olduğu için şimdi dedi ya az önce.
4: En son geleceğiz.
2: Yani aslında pavyon işletmecileri kendilerine ceza kesileceği için Uşak Spor'a bağışta bulunmak istiyorlar değil mi? Peki o toplanan paralar ne oluyor?
4: Evet.
2: O da Özkan Yalım'ın kendi borçlarını ödemek için kullanılıyor. Burası ilginç. Yani aslında Uşak Spor'u bir paravan yapmış, ceza kesmek suretiyle işletmecileri tehdit ediyor. Oradan Uşak Spor'a bağış yapılıyor güya. O bağışlarda da Özkan Yalım'ın şirketlerine ait borçlar kapatılıyor. Şimdi burada ne olmuş oluyor? Uşak Spor'a bir para girmiş olmuyor.
4: Evet.
2: Hani burada doğru, bir doğru, Uşak Spor'u bir paravan, bir perde yaptığını
3: görüyoruz. Vergi borçlarını ödüyor. Tabii. Kendi iş yerinin vergi borçlarını ödüyor.
4: Evet. Şimdi
3: 300 tır olan kişi ve evet, kendi vergi borçlarını ödüyor.
4: Şimdi bu hediyeden de önce deminki otel şeyine gelelim. Otel açıklamasına gelelim. Çünkü biliyorsunuz Özkan Yalım'ın Yalım Garden diye bir Uşak'ta bir oteli var. Kendisine ait olan bir otel. Şimdi devlet el koydu bu otele.
2: 4 yıldızlı.
4: Sevgili izleyiciler, 4 yıldızlı
3: resim,
4: bir otel. Evet evet, burası. Galiba bayağı, burası evet. Hatta bu eğlence mekanları da bunun yani ya bir kampüs gibiymiş anlayabildiğim kadarıyla. Burada diyor ki şimdi Özkan Yalım burada ifadeleri var. Biz hatırlayacaksınız geçtiğimiz programlarda çok ayrıntılı olarak inceledik. Burada kim kaldı kim kalmadı tartışmaları vardı. Özkan Yalım bu noktaya da bir karşılık getiriyor, bir cevap veriyor ve diyor ki CHP'li vekiller ve genel başkan yardımcıları Yalım Garden Oteli'nde zaman zaman konaklarlar. Kendilerine kayıt açmam, emniyete bildirim gitmez. Bu odaları kendi adıma ayırtırım. Özgür Özel 7-8 defa gelip konaklamıştır diyor Özkan Yalım. Şimdi kayıt açılmama hikayesinin peşini biz izini sürmüştük hatırlıyorsanız. Çünkü şöyle bir durum vardı sevgili izleyiciler. Korumalar var. Korumaların orada kaldıklarını bulmuştuk. Ancak korunanlar kim? Korunanlar yoktu ortada. Onun takibini yapmıştık hatırlayacaklar. Taksim Meydanı dikkatli izleyenler. Korumalar buradaysa korunanlar nerede? Korumalarla. Bu arada korumalara da mesela bazen onlara da kayıt açılmamış. Onlar da ne yapmışlar? Bir tane böyle siyah ajandaları varmış. O siyah ajandaların içerisinde işte oradaki resepsiyonist çocuk notlar tutmuş böyle. İşte demiş ki işte 206 nolu uyduruyorum. 206 nolu oda. İşte tahret musluğu bozuldu. Perdesi düştü. Orada Hakan Bey bundan şikayet ediyor. Osman Bey tahret musluğu yok diyor vesaire. Onların listesi çıkartıldığında o odalarda da kimsenin kaydının olmadığı görüldü. Yani gerçekte orada birileri var, kalıyorlar ama resmi kayıtta yani emniyete bildirilen kayıtta isimleri yok. Dolayısıyla böyle bir çift kayıt veya kayıtsızlık durumu da
2: gayri resmi, söz konusu. Gayri bir resmi, takip tablosu.
4: Evet,
3: nokta atışı yaptınız. Sonra bir nokta atışı yaptınız.
4: Evet.
3: 206, 207, 208'di. Yani evet, atıyorum dediniz ama tuttu, evet, tam tuttu yani.
4: Öyle mi diyor? Burada diyorum.
3: Yok evet, siz geçen haftakindeydiniz.
4: Aha evet. Peki şimdi diğer şeyde gelelim. Burada bir başka evet. Evet. Şimdi diyor ki Özgür Özel ve Gürşah Durbay, Allah rahmet eylesin. Gürşah Durbay da Şehzadeler Belediye Başkanı'ydı. Vefat etti bir genç yaşında. Vefat eden bir siyasetçiydi. Onunla otelimin restoranında birlikte yemek yediler. Aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim diyor. Bu da kamuoyunda çok konuşulan bir konuydu. Ama biz sadece bu ifadeyi verip geçiyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü bu Özkan Yalım'ın ifadesi. Yorumlamıyoruz. Şimdi devam edelim. Bu da Özgür Özel'e sıfır Volkswagen araç. Diyor ki Özgür Özel grup başkanı iken benden ricası üzerine sıfır Polo marka araç için Uşak'taki T düşmüş herhalde çocuklar burada. Uşak'taki Volkswagen bayisine görüştüm.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
8: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
6: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz.
10: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
5: aklınızda bulunsun.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin.
7: Asker uğurluyorlar.
8: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
2: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: TGRT FM Haber.
10: İpler Caddesi'nin girişi galiba orası. Galatasaraylılar tabii bir Beyoğlu'da kurulan bir takım, kulüp. Kulübümüz Türkiye'nin en köklü, en büyük kulüplerinden. Galatasaray demek Beyoğlu demek. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin girişinde Galatasaray taraftarları toplanıyorlar sevgili izleyiciler. Sağ tarafındaki görüntü de Ankara'dan canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutluyor Galatasaraylılar. Biz de kutluyoruz TGRT ailesi olarak. Tebrik ediyoruz kendilerini. 26. şampiyonlukları üst üste, 4. kez şampiyon olarak da büyük bir başarıya imza attı Galatasaray. Okan Buruk'un yönetiminde ve Dursun Özbek başkanlığında 4. şampiyonluk geldi sevgili izleyiciler. Evet, Galatasaraylılar artık sokaklara akın etti. Onları ekranlarımıza getiriyoruz sizle beraber. Maçın bitmesiyle Galatasaraylılar sokaklara döküldüler. Meşaleleri yakıyorlar. Kutlamalarına başladılar. Aslında bugün son dakika maç gitti geldi. Fenerbahçe de kazandı değil mi çocuklar?
11: Kazandı.
12: 3-0.
10: 3-0 kazandı. Konya'yı deplasmanda yendi. Ama Galatasaray'da 1-1 berabereydi biz tam Taksim Meydanı'na başladığımızda.
12: 2-1 öne geçti.
10: Ama 2-1 oldu, 2-2 oldu vesaire derken ardından 4-2 maçı almayı başardı Galatasaray. İşte Mersin. Mersin'de de Galatasaray taraftarları sokaklara çıktılar. Galatasaray'ın üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu kutluyorlar. Biz de bir kez daha bu şampiyonluğu tebrik ediyoruz emeği geçenlere. Ve tüm Galatasaray camiasıyla Galatasaray taraftarlarına kutlu olsun bu şampiyonluk. Siyasetin iç karartıcı ve sıkıcı gündeminde böyle bir futbol gündemi. Sen Beşiktaşlısın galiba değil mi Atakan?
3: Evet, Beşiktaşlıyız. Biz geçen de söylemiştik, bu Fenerbahçe potaya girdi, şampiyon olacak mı vesaire derbi öncesi. Hı hı. Maalesef diyelim. Beşiktaşlılar son birkaç sezondur daha Mayıs'ı görmeden veyahut da işte hatta eskiden Mayıs'ı göremiyoruz diyorduk. Şimdi Mart'ı görmeden,
11: Kasım'da atıyorsunuz.
3: Yani Kasım'da ilk 8 hafta 10 hafta havlu atıyoruz.
11: Stres böyle bir... yok işte. Yani baktığın zaman Fenerbahçeliler bu haftaya kadar bir stres yönettiler.
3: Çünkü şöyle, hayal kırıklığı beklentiyle ters orantılı. Beklenti ne kadar yüksekse hayal kırıklığı da şey oluyor.
10: Doğru.
3: Bizde beklenti olmadığı için çok hayal kırıklığı olmuyor. Şimdi ben Fenerbahçeli dostlarımıza geçmiş olsun diyelim. Galatasaraylı arkadaşlarımıza
10: tebrik edelim. Bu arada Atakan, Bakü'de bak mesela Azerbaycan'da Can Azerbaycan'da Galatasaraylılar sokağa dökülmüşler bile. Orada belli ki büyük bir vol ekranda televizyonda maçı izlemişler. Ve şu anda formalarıyla Bakü'de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaraylılar sokaklarda sevgili izleyiciler. Şampiyonluğu kutluyorlar. Ankara görüntüleri de sağda.
11: Bakü'de inanılmaz takip edilir Türkiye Süper Ligi. Hatta ben 2001-2002 yıllarında oradaydım. Sinemalar o dönemde kapatılıp maçlar verilirdi. Galatasaray Fenerbahçe maçları ve full kapasite bütün sinemalarda izletilirdi ve aynı Türkiye'de taraftarlar nasıl seviniyorsa galibiyete, mağlubiyete nasıl üzülüyorsa Bakü'de de Azerbaycan'da da öyle bir sevinç ve belki üzüntü duygusu oluyor.
3: Ülkesi olmaya doğru gidiyor. Karabağ'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı işler herhalde
11: çok önemli işler.
3: Bodo Glimt'le beraber bu senenin en flash iki takımından birisi çok bence şeydi. Karabağ ve Bodo Glimt.
11: Galatasaray'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Bu aynı zamanda futbol endüstrisi için de çok önemli Gürkan Acır. Yaklaşık 20 milyon euro şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne katılım ayak bastı parası olarak kasasına koymayı garantiledi. Bunun üzerine tabii başarılar geldikçe daha da yukarı çıkma ihtimali var. Bunu tabii özellikle Rams Park'taki maçların seyirci hasılat gelirlerini kenarda tutarak söylüyorum. Yani oradaki yayın gelirlerinden 20 milyon euro gibi bir rakamı cebine koymuş oldu. Ve bu tabii önümüzdeki yıl gerçekleşecek rekabette de büyük bir fark yaratıyor.
10: Tabii avantajlı başlıyor.
11: Tabii. Yani Fenerbahçe çok büyük bir maddi altyapıyla bir kadro kurdu. Ancak bunun sonucunu alamadığı için şimdi borçluluk kat sayısı daha da yükseliyor.
10: Doğru, bu arada Fenerbahçe'de şeye gidiyor, kongreye gidiyor, gidiyor.
11: Evet. Bakalım orada ne olacak. Galatasaraylıları tebrik ediyoruz. Fenerbahçelileri teselli etmek gerekir bu saatten sonra. Diyecek çok fazla bir şey yok ama 96-2000 yıllarında Galatasaray'ın üst üste dört kez şampiyon olma başarısı vardı. Hı-hı. Onu tekrar ettiğini görüyoruz. Dördüncü yılın sonunda 96-2000 sezonlar arasında UEFA kupasını kazanma başarısı göstermişti. Umarız önümüzdeki yıl Avrupa'da bir başarı elde eder takımlar.
10: Evet. Tebrik edecek misiniz Ali Bey?
12: Tabii ki tebrik ederim.
10: Buyurun, buyurun, yani, buyurun.
12: Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Gerçekten damgasını vurdu. Ben biraz önce gelirken de stadyumun önünden geçtim. Hatta yanımda Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bir hasta vardı. Onu ziyaret ettim. Fakat şunu gördüm. Dedim herhalde bunlar işi garanti etmişler ki çok kalabalık değil stadyumun etrafı. Fakat enteresan, şimdi Atakan Bey'in söylediği önemli değil. Beklentimiz çok olmadığı için üzüntümüz de çok yoktur. Güzel bir cümle kurdu. Aslında doğru söylüyor ama ben burada üzüntümü belirtmek isterim. İnşallah bunun darısı Sivas Spor'a. Bir Sivas Sporlu olarak.
10: Peki. Bülent Bey'den de bir kısa bir görüş alalım. Bülent Bey, futbolla ilginiz nasıldır bilmiyorum ama Galatasaray'ın şampiyonluğu tabii. Ben tüm ülkece şöyle, herkes şampiyonluğu hemen kutluyor. Buyurun.
13: Evet, futbolla hemen hemen hiç ilgim yoktur ama Galatasaray'ı kutluyorum. Camianın heyecanını paylaşıyorum, onu söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe'nin üzüntüsünü de paylaşıyorum.
10: Doğru.
13: CHP ile Fenerbahçe'nin kaderi hep çok benziyor birbirine. Aynı şeyleri yaşıyoruz, duyguları. Onların üzüntülerini de anlıyorum. Onların üzüntülerini de paylaşıyorum.
10: Diye. Peki.
14: Kongreden sonra Fenerbahçe'de herhalde şey yapar.
10: Peki.
11: Bu dönemde hem CHP'li hem de Fenerbahçe'li olmak çok zor.
13: Seneye inşallah Fenerbahçe şampiyon olur, CHP'de iktidar olur diyeyim.
11: Gürkan Acır, evet. 53 milyon euro kazanmış Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden.
3: Tek sadece takım katılıyor çünkü artık sadece eskiden ikiye bölünme şeyi vardı. Şimdi
11: yani o yüzden çok alıyor. Büyük bir başarı bu Galatasaray Peki. adına. Bir tane de şeyi söyleyeyim. Muhtemelen Bursa'dan görüntü veremeyeceğiz. Niye diyeceksin? Çünkü hangi takım şampiyon olursa olsun Süper Lig'de Bursa'da meydanda Bursa Spor taraftarı çıkar. Hiçbir takım orada sevinç gösterisi yapamaz. İlginç.
10: Ya Bursa çok acayip bir şey ya. Ben Bursa'nın taraftarı dünyada bence eşi benzeri olmayan bir
11: gizli
10: taraftar
11: gizli diyebilirim. Ben de
14: Ferhat Murat
11: gizli
14: Sivas'a
11: gizli kutlarlar.
14: Ben de Ferhat Murat Sivas'a destek atacak diye bekledim.
10: Evet, atmaz.
11: Ya Sivas Spor'u atmaz seviyoruz. O. Erzurum Spor'u destekliyoruz. Bu sezon Süper Lig'e çıktılar. Gerçekten başarılar diliyorum. Onlar da çok büyük bir başarı. Gençlerle ve tecrübeli birkaç oyuncusuyla, özellikle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çok destek verdi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal büyük mücadele etti. Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiler. Yine Bursa Spor 1. Lig'e çıktı. Orada da ciddi bir kenetlenme var. Bence Sivas Spor da Süper Lig'e renk katan takımlardan bir tanesidir. Soğuğuyla, özellikle zor deplasman olmasıyla büyük bir renk katar. Umarım böyle şehir takımları, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli şu anda Süper Lig'de. Süper Lig öyle güzel oluyor. Yani İstanbul takımlarının işte tane, seyircisi olmayan takımların maçları da zevkli
10: mesela
11: oluyor.
10: Mesela çocukluğumuzdan kalan şey de Eskişehir çok güçlü bir SS'ler.
11: Tabii, çok.
10: Bursa, Eskişehir bunlar Ankara gücü.
11: Sakarya.
10: Bunlar, Sakarya şeyler Tatangalar mıydı onlar? Evet. Tatangalar. Taraftar
11: Ankara gücü olan. Bu sene.
14: Sivas Spor'un 1. Lig'e çıkması orada Sivas'a çok büyük bir renk kattı. Gerçekten yani bu büyük takımların oraya gelmeleri. Burada o stadyum, 30 bin kişilik stadyumun dolmaları gerçekten bütün iller için, Anadolu iller için çok önemli.
10: Evet. Şu anda sevinç gösterilerini izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Yurdun dört bir yanından ve yurt dışından da Galatasaraylılar sokaklara döküldüler. Ve şampiyonluğu, 26. kez gelen şampiyonluğu müzelerine götürdükleri Süper Kupa'yı kutluyorlar. Bu sevinci yaşıyorlar.
11: Süperlik Kupası.
10: Evet, Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz.
11: Bizim umarız, çocukları da kutluyorum.
10: Umarız, evet, İstiklal Caddesi'nden son görüntüler. Umarız bu başarılarını Avrupa'da da yaşatmayı sürdürürler. İnşallah. Türk milleti gururla Galatasaray'ın başarılarını izler. Evet, buradan
11: son olarak bir şey
10: geçelim. Buyurun.
11: Son olarak şimdi benim çocuklar da fanatik Galatasaraylı, ikisi de. Onlar da çok sevinmişlerdir. Şimdi bu üst üste şampiyonluklar neye sebebiyet veriyor biliyor musun? Benim çocukların sınıflarında Fenerbahçeli sayısı böyle parmakla gösterilecek kadar az. Çünkü çocuklar doğduklarından bu yana ki 11-12 yaşında benim çocuklar daha şampiyonluk görmediler. Dolayısıyla yeni takım taraftarı yetişmesi konusunda da şampiyonlukların büyük bir önemi var.
10: Evet. Peki. Galatasaray'ı bir kez daha tebrik
11: Uşak
10: ederek konularımıza dönüyoruz. Uşak Spor'a dönelim. Evet. Uşağa dönelim. Şimdi son 1-2 şeyimiz kaldı. Özkan Yalım'dan sevgili izleyiciler. İfadesi, sarsıcı ifadeler. Ne diyor burada? Bu çok ilginç. Bu da ilginç bir ifade başlığı. Yani birbirinden sarsıcı ifadeler sevgili izleyiciler. Onu söyleyebilirim. Diyor ki, Özgür Özel genel başkan seçilsin diye delegelerle konuşup ikna ettim. O da parti içinde başka isimlerle 3. dönem milletvekili seçimlerinde 1. sıradan aday olmam için çalışmışlardır diyor. Bu arada bu 3. sıradan 1. sıraya geçme hikayesi de bir ilginç tabii, evet, değil mi? Yani 3. sıradaymış.
14: Orayı soracağım ben yani birinci o çanta neydi?
10: Evet, evet, öyle bir çantadan söz ediliyor. Ama ifadesinde yok. İfadesinde çanta yok. Devam edelim. Burada da Uşak Spor'a geleceğiz demiştik. Kesilen cezalarla ilgili bu hukuk birimine bunu okuduk arkadaşlar. Bunu okuduk. Bu geldi. Bunu verdik.
11: Evet.
10: Bunu verdik çocuklar. Şimdi bir de otelde beraber yakalandığı isim vardı. Seher isminde bir kadın vardı. Belediye Seher çalışanıydı. Akay. Belediye çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı daha sonradan. Zaten onun üzerine Seher Akay. Şimdi diyor ki, Ankara'da gözaltına alındığımda benimle aynı odada bulunan Seher Akay düzenli bir belediye çalışanıdır. Olay günü Seher'den ele geçirilen telefon şahsıma ait ve iki hattı vardır. Biri şahsıma ait, diğeri belediyenin hattı. Seher'e belediyeye götürmesi için vermiştim diyor. Şimdi burada sevgili izleyiciler aslında işte her şey burada özet biliyor musunuz? Yani Özkan Yalım kendi kişisel hayatıyla belediyeyi böyle karman çorman karıştırmış. Birbirinin içerisine geçirmiş, bırakmış. İşte diyor ki bir telefon var, şahsıma ait ve iki hattı vardır. Biri şahsıma ait, diğeri belediyenin. Aslında telefonun özeti Özkan Yalım'ın hayatının özeti gibi bir şey. Tabii bu arada bitmek tükenmek bilmeyen bir sevgili zinciri de var. Birinci sevgili, ikinci sevgili, üçüncü. Hepsine evler, arabalar alınıyor vesaire alınıyor. Yetmiyor. Hediyeler alınıyor, çantalar alınıyor, saatler alınıyor ve hediyeler ardı arkası kesilmiyor. Bütün bunları da bu şeyler, ifadelerde ara ara kısmen görüyoruz. Başka kaldım arkadaşlar.
11: Seher Akay bu arada halkla ilişkiler çalışanı olarak belediyede görev yapıyor.
10: Hah, şimdi geldik bu istifa meselesine. Evet. Diyor ki CHP Genel Merkezi'nden gelen mektupta 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu. Ancak ben 3 Mayıs pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Benim savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Beni diyor usulsüz bir şekilde ihraç ettiniz diyor Özkan Yalım. Ben zaten 28 veya 29 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze etmiştim. Ben 28'i ya da 29'unda diyor zaten verdim dilekçeyi diyor CHP Genel Merkezi'ne. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır. Atakan buradan gelelim. Niye kabul etmediler sence? Madem böyle sorunsuz atlatabilirlerdi, eğer CHP Genel Merkezi bunu problem olarak görüyorsa.
3: Evet. Yani şimdi oradaki tartışma şu.
10: Varsayım
3: Cumhuriyet,
10: ne?
3: Cumhuriyet Halk Partisi neden ihraç edemiyor, edemiyoruz evet. Soruyordu kamuoyu çünkü. Hani kendisinin istifa etmesi başka bir anlama gelecekti. İhraç edilmesi başka bir anlama gelecekti. Bir başka şey de hani bu trafik, ziyaret trafiği ne konuşacak? İtirafçı mı olacak? İşte bunları ortaya koyacak mı, koymayacak mı ile ilgili belli ki genel merkez Özkan Yalın'la ilgili bir takım tereddütler yaşamış. Ama şimdi az önce anlatılanlarla ilgili şimdi bana bazı bilgiler geliyor. Özellikle Uşak'tan yazan Cumhuriyet Halk Partililer diyorlar ki tamamına birebir şahit olduğum için bu olaylardan Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa ettim diyen bir vatandaş diyor
10: kim,
3: ki.
10: Kim? Yani bir vatandaş.
3: Cumhuriyet Halk Partili vatandaş ve hem o işleyişi, bayram, reklam vesaire hepsinin bütün seçimlerinde bütün parti araçlarını giydirdi vesaire hepsini biliyoruz diyor. Ve şu şeyle ilgili de başka bir iddia var. Şimdi 1.200.000 liralık bir rakam orada yanlış anlaşılıyor galiba. Az önce Ali Bey dedi ya 200.000 lira ne ya falan filan dedi. Bu 1.200.000 liralık bir rakam. İki parça halinde ödemiş. 200.000 lirası iddiaya göre Özkan Yalın. Bahçe
10: duvarında.
3: Bırakılan. 1 milyon lira da arkadaşı neydi arkadaşın ismi?
10: Demirhan.
3: Demirhan.
10: Gözü açık mıydı öyle
3: bir göz, şey? Bir saniye buraya ismini. Onu işte arkadaşına verdim diyor. Şimdi deniyor ki bu para kurultay için denmişti ya. Kurultay için.
11: Kurultay masrafları için.
3: Halk Partisi Genel Merkezi düzenliyor zaten o kurultayla ilgili. Hani ne de bir salon vesaire diğer
14: şeyler. Pavyona götürmek için. O
10: şey. Peki.
3: Bu bakın olağanüstü kurultay için değil. Manisa İl Kongresi için bu para kullanılmış olabilir deniyor. Niye?
11: Evet.
3: Dönelim oraya. Çünkü Manisa'da Semih Balaban vardı, güçlü bir il başkanıydı ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Ve o kurultayda hiç beklenmezken Ferdi Zeyrek il başkanı seçildi. Ve sonrasında 20 kurultay delegesi, Manisa'nın 20 kurultay delegesi doğrudan değişimcilerin safında yer aldı. Kurultayın şeyini hatırlayalım, 18 oyla ilgili şey vardı. Kim peki bu parayı verdiği iddia edilen Demirhan? Şimdi Özgür Özel'in belli ki 40 yıllık arkadaşı ve çok seviyor. Hani doğum günlerinde mesaj paylaşıyor, şey yapıyor falan. O kadar yakını. Hatta bir sebepten dolayı da kendisi şey olmuş. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize neden olmuş. Bu kişi Özgür Özel'in çok yakın arkadaşı olması hasebiyle hani şeyde bir talimat vermişti hatırlıyoruz. İki aynı görevde bulunmayacak falan filan demişlerdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi il yönetiminde hem de Büyükşehir'de görevli olduğu için bu yerel basına çıkıyor. Haber yapılıyor. Hani bu talimat niye böyle bir şey deyince il başkanı çıkıyor. Diyor ki ya diyor kendisi Sayın Özgür Özel'in çok yakın arkadaşıdır diyor. Genel başkanın bilgisi dahilinde onun talimatıyla zaten biz bunu kabul ettik. Başka da ikinci bir örnek yoktur diyor. Yani genel başkan kontenjanından genel başkanın genelgesiyle bir kişiye iki ayrı görev verilmeyecek talimatının dışında bir görevlendirme olduğunu kabul ediyor il başkanı. Ama olay ortaya çıktıktan sonra bu kez de nereden istifa ediyor? Belediyedeki görevinden değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki il yönetimindeki görevinden istifa ediyor. Yani o Demirhan diye geçen kişi Manisa siyasetinde çok etkili. Manisa'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarındaki dizaynında etkili bir isim. O paranın da o anlamda şey için değil, büyük kurultay için, Ankara'daki kurultay için değil, Manisa'daki için kullandığı iddiası var. Ve şu da söyleniyor, hani birden üçe, üçten bire geçmesi durumu var ya, benim için çalıştılar diyor açıkça. Orada adaylar kim? İsmet Akın birinci, bir numaralı aday. Ali Karaoba zaten Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok bilinen bir ismi. İki, üçüncü sırada kim var? Özkan Yalın var. Özkan Yalın Ankara'yı bir ziyaret ediyor, dönüyor ve liste bir anda
11: değişiyor.
3: Hani taklak oluyor. 1-3 oluyor, 3-1 oluyor. Böyle bir tuhaflık
10: peki
3: var.
10: Bu genel olarak da bir değerlendirelim. Bütün bu açıklamaları bir çok kısa bir alayım. Hemen Bülent Kürsev ardından stüdyoya döneceğim. Ve konudan yani şöyle, Gökhan Böcek'e geçeceğiz.
3: Evet, oradan daha Böcek var, daha Uşak var vesaire. Ama
10: şey var, Afyon var.
3: Afyon, özür dilerim. Zaten Uşak'a konuşuyorum. Şimdi genel itibariyle itiraflar...
10: Sen şaşırdın mı Atakan?
3: Yani ben o otel kapısındaki fotoğraftan sonra Özkan Yalın'dan gelen herhangi bir
10: havlulu
3: şey şaşırmıyorum.
10: Havlulu görüntü.
3: Kendisine dair anlattıklarından. Ama kendisinin genel merkezde kurduğu ilişkilere dair şeyleri her ne kadar...
10: Peki
3: ne
10: sen
3: kadar
10: etki pişmanlıktan faydalanacağını düşünüyor muydun?
3: Özkan Yalın'ın mı?
10: Evet.
3: Ben düşünüyordum, şundan dolayı düşünüyorum. Yakın tanıyanlar şunu söylüyorlar. Özkan Yalın asla cezaevinde yaşamakla ilgili bir şeyi göze alamaz. Yani yaşam biçimi o, hani şimdi bakın, birinci bölümde dedim ki bedel ödemek, siyaset bazen bedel ödemeyi gerektirir. Gidersiniz cezaevi yatarsınız, fikri bir mücadele verirsiniz, siyasi bir mücadele verirsiniz. İşte yoldaşlarınızı, davadaşlarınızı, herkes kendi siyasetine göre, ülküdaşınızı, önemli değil. Birisi yoldaşlar, biri ülküdaşlar, biri davadaşlar. Onu ele vermemek için gerekirse işlemediğiniz suçtan dolayı bile ceza yatmayı göze alırsınız, bedel ödersiniz. Buna siyasi bedel deriz. Ama şimdi Özkan Yalın bu siyasetin bedelini ödeyecek birisi de değil. İkincisi, kimin için bedel ödeyeceğim dediği zaman kendisinden 1.200.000 lira isteyen birisi için Özkan Yalın neden bedel ödesin? Veyahut da kolundaki saatini taktığı adam için,
10: bravo,
3: eşinin sevgilisi, eşinin de geçtik, sevgilisinin kolundaki çantayı hediye ettiği adam için Özkan Yalın gidip bir de üstüne niye bedel ödesin? Kendisi diyor ki ben Belçika'da, Bulgaristan'da, şurada burada oteli var, işte eğlence merkezi var ve kendisi de yaşam biçimi olarak belli ki bunlara şey. O yüzden itirafçı olması da bana çok Özkan Yalın'ın şaşırtıcı gelmedi. Yani bu kadroların seçiminde, bu şeylerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen şey yapılır da, ya Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim, sosyalist parti değilsiniz, komünist partisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenek olarak hala birbirine yoldaş diyen insanlar vardı. Yani böyle bir şeyin de kalmadığını görüyoruz. Yani yoldaş deyince illa Komünist Parti'nin genel sekreteriyasında olmaya gerek yok. Ama çıkardaşlık noktası en sonunda nerede çözüldüğünü, ilk örneğini İBB'de gördük. Yani o zaman da ısrarlı dedik ki kardeşim, siyasi dava, lütfen bazı kavramların içini boşaltmayın, kirletmeyin. Siyasi davalarda bu ülkenin geçmişinde her siyaset kendince bedel ödemiştir. Siyasi davalarda öyle insanlar kurduğa girip itirafçı olmazlar.
10: Peki. Bir de Bülent Kürsa'ya dönelim. Bülent Bey, siz nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani böyle bir tablo Türk siyasi hayatında da çok benzerine az rastlanan bir tablo. Görevdeki bir belediye başkanı bir genel başkanla bir parasal ilişki içinde olduğunu ve başka durumları da böyle çok açık bir şekilde ilk kez iddia ediyor. Bir pişmanlıktan faydalandığını söylüyor. Ve CHP Genel Merkezi'nde de bu vahim iddialar karşısında 24 saat geçti, sessizliğini koruyor.
13: Bir kere çok fena olaylar ve çok can sıkıcı, yani toplumun bütün değerleriyle de aslında çatışan olaylar bunlar. Ama ben bir şu ana kadar bahsedilen işte bu ihraç vesaire, istifa, bu konulardan da biraz bahsedip genele dair de söyleyeceklerimi söyleyeyim. Bu ihraç ya da istifa bir kere kaçınılmaz noktadaydı. Yani istifa da ihraç da aynı anda da olabilirdi, biri öbüründen önce de olabilirdi. Genel merkezin bu konulardaki yaklaşımı Gürsel Tekin olunca ben attım diye ilk günden söyleyen bir genel başkan var. Buralarda bir dur bir bakalım, bir heyet gönderelim, bir ifade alalım falan, ona bile uyamadılar. Onun bile zamanını öne çekip kamuoyu baskısı nedeniyle hızla bunu açıkladılar. Bir de işaret söyleyeyim. Gülçiftçi 1 Mayıs günü görüşme için başvuruda bulunuyor. Özkan Yalın'ı ziyaret için. Sonra vazgeçiyor. Şimdi üçünde de ihraç ediliyor. Aslında arka planda başka şeyler dönüyor. Bence Özkan Yalın'dan umutlarını kestiler. O ilk bölümde söylediğim ruh halini de tahminen anlayıp dediler ki yok, bu adam her şeyi anlatacak, artık buna yapacak bir şey yok. Ziyaretten bile vazgeçtiler.
10: Evet.
13: Acil hemen işte yüksek disiplin kurulu olağanüstü karar dediler. Katılıyorum ben stüdyodaki arkadaşlarımıza. Öyle bir toplantı yok. Hatta ben hemen orada iki tane de tespit yaptım. Antalya milletvekili Aliye Coşar o gün Kepez'de Ünsal Mahallesi'nde insanlarla beraber yemek yiyor, toplantı yapıyor. O günü öyle geçiriyor. Aydın milletvekili Süleyman Bülbül Sefe Sultanhisar'da düğünlerde birkaç düğüne birden gittiğini falan söylüyor. Yani Ankara'da değiller. Ne zaman olağanüstü toplantıya katıldılar da ne zaman oy birliğiyle karar aldılar, ne zaman imzaladılar da ne zaman verdiler. Dolayısıyla burada CHP yönetimi hep böyle efendim
3: Zoom'da yapmış olabilirler diyorum Sayın Gülsün.
13: Yani olabilir tabii ama bu gönderme yapıyorsunuz anlıyorum ama tabii bu işler öyle değil.
11: Ya da WhatsApp grubunda şey emoji göndererek yapmış olabilirler.
13: WhatsApp grubunda başka şeyler gönderdiklerini düşünüyorum ben şu ana kadar karşılaştığımız mesajlara baktığımızda ama onlara girmeyelim. Yani sonuçta CHP yönetimi sürekli hukuk konuşan bir yönetim olduğu halde ya deminden beri cümleler arasında söylediğim şeyleri bile alt alta yazsanız parti içerisindeki hukuku asla gerektiği gibi kurallarına uygun bir şekilde uygulamıyorlar. En azından bu yüksek disiplin kurulu süreçlerinde. Şimdi diğer noktaya gelelim. Ne yapmış bu Özkan Yalın? Özkan Yalın bir komün hayatı kurmuş. Yani kendisi, oğlu, şirketleri, şirketlerinin çalışanları, sevgilileri artı parti yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt örgütleri ya da en üst düzeydeki yöneticileri. Bunları nereden anlıyoruz? Deminden beri anlatılan ifadelerinden anlıyoruz. İşte delegeler için, kongreler için genel başkana 2023'te 1 milyon 200 bin lira vermiş. Ben o şey ilk çıktığında bahçe duvarından, hatta bahçe diye yazdım. Neşet Ertaş göndermesiyle duvarından açtım diye başlık atıp attım. Böyle bir ilişki tarzı olamaz yani. Hiç kimse de olamaz da CHP genel başkanının hiç olamaz ama bu hep bu poşette para meselesi diye de bir kültür de var herhalde bu ekibin içerisinde. Daha önce bir poşette para meseleleri de vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili evet.
10: O da kaynadı gitti.
15: Ama o 250 bin dolar. Bülent Bey o 250 bin dolar o.
13: Ya şöyle rakamlarını falan hani bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum ama bir poşette para kültürü var bu ekipte gibi geliyor bana.
15: Yok
13: bu
15: meclis tutanaklarında var 250 bin yani. Dolar.
13: Öyle mi? Peki tabii. Yani tamam.
10: Ama hani nerede? Başka meclis bir şey tutanaklarında yani, ne oldu?
15: Yukarıda. Ne oldu? Parayı geldi, Vela Baba aldı götürdü.
10: Tamam da bir dakika tutanak ne oldu?
15: Tutanak duruyor.
11: Market poşeti içerisinde 2024 yılında mecliste bir para bulunuyor. Veli Ağbaba da diyor ki o para benim. Sonra teslim ediliyor benim bildiğimde. 5 ayrı paketteymiş bu arada para.
3: Tutanak da teslim ediliyor ama.
11: Evet. Tabii Ağbaba iddiayı yalanlamış.
10: Bulan bir temizlikçi. Ha. Temizlik görevlisi.
11: İddiayı yalanladı diyorlar ama inceleme başlatılmış. Ya, paranın sahibine teslim edilmiş ancak kimin aldığı resmi olarak açıklanmadığı iddia ediliyor. Bu da ilginç. Yani tabii Ağbaba almış olsa bile dokunulmazlığı var malum.
10: Evet. Onu konuşacağız. Yani her konuda. Evet. Bülent Bey buyurun.
13: Şimdi Ağbaba bu tür şeyleri hemen yalanlıyor zaten. Mecliste de TBMM'ye de bir yazı yazmış. Nerede kaldı? Ne oldu? Kim tespit etti? Otoparkta mı falan? Ama iki senedir cevap yok. O cevabı da paylaşmadı. Sadece yazdığı yazıyı paylaştı. Oradan gelen cevabı paylaşmadı. Bilmiyoruz. Yani akıbetini bilmiyoruz. Şimdi bu arada Özkan Yalın ne yapıyor? İşte delegeleri ikna ettim diyor. Şimdi böyle bakınca çok basit bir cümle. Delegeleri ikna ettim. Gittim ideolojik bir şey anlattım. Ekibin değerlerini anlattım. Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Partiyi böyle yöneteceğiz. Örgüte önem vereceğiz dedim. Değil. Ben şimdi bakıyorum bütün anlattıklarına, yaşam tarzına ve hayatındaki bütün geçmişine olan bitene şöyle ikna ediyor. Bir müzikolleri var orada ikna ediyor. Öyle anlıyorum. Oteli var otel odalarını kayıtsız veriyor ikna ediyor. Artı nakitle bahçe duvarının kapısına ya da üstüne nakit torbada poşette para koyarak ikna ediyor. Şimdi bu CHP'nin kurultay davasıyla ilgili de eminim ki bu soruşturma biraz daha yani mahkeme aşamasında ama ifadeler biraz daha genişletildiğinde belki de başka şeyler çıkacak. Belki de kurultay delegelerine hem Uşak hem belki Manisa. Niye? Manisa'yla da iç içeler. Manisa örgütü geliyor, bir sürü adam orada kalıyor otelde, kayıtsız kalıyor. Birileriyle Manisa örgütünden birileriyle Özgür Bey orada yemekler yiyor sürekli. Yani Manisa örgütüyle niye Uşak'ta sen sürekli yemek yiyorsun? Niye oradaki insanlar, buradaki insanlar habire gelip Uşak'ta kayıtsız bir şekilde Özkan Yalım'ın otelinde kalıyor? Bunlar çok garip şeyler. Yani şimdi Özkan Yalım diyor ki bir zihniyet meselesi de var. Özgür Bey'le de bağlantılı.
11: Tamam,
13: çok peki. İyi dostlar, çok iyi arkadaşlar.

0: İnanılmaz zengin bir adam. Ya oğlunun reklamını belediyeden ödettiriyor. Arabasının bilmem
1: evet,
0: nesini oradan
1: evet,
0: ödettiriyor.
1: Evet.
2: İşte pavyondaki işçileri.
1: Bülent Bey arabasının... çok güzel bir yeri yakaladınız. Hiç... Ya 300 tırım varsa kardeşim, belediyenin 3 kuruşunda ne gözün var? Yani sen zaten kendini aşmışsın. Hayatını tamamlamışsın.
2: 2 milyon SSK borcunu
1: kendini gerçekleştirmişsin. Daha ne ilgin var? Bir de böyle ya, bu tip ucuz laflara ben
0: sadece çok... Uşak'la ilgili de değil arkadaşlar. Sadece Uşak'la ilgili de değil. Şu anda dava konusu olan belediyelerin tamamında neredeyse biz bunları görüyoruz. Şeyde de var, Antalya'da da dağıtmayacağım evet. konuyu ama 200 dairem var, milyonlarca biraz milyarlar param var. Sevgilime bilmem belediyeden bilmem ne aldım. Oğlum karısına belediyenin bilmem nesinden şirketlere para ödetti. Öbürü oraya bilmem. Ya arkadaş, yani anlaşılır gibi değil. Bu bir zihniyet meselesi. Şimdi peki. Zihniyetteki asıl problem de şu. Bir şu cümleyi söyleyeyim, öyle geçelim. Ankara'dayım, fazla bir şey zaman da kullanmak istemiyorum. Şimdi Özgür Bey'in dünkü konuşmasında televizyonda anlattığında diyor ki ya diyor devletin bir cebinden aldık, bir cebine girdi, ne olacak diyor. Hazine veriyordu oradan. Ya kardeşim sen bakkala devletin sağladım. İki cebinden aldın. Bak devletin bir cebinden alıyorsun, hazine veriyor partiye, gayet yasal, sen de o parayı gayet yasal harcaman lazım. Tamam, onu denetleyecek yapılar var. Yargıtay vesaire denetler. Ama sen gidiyorsun bir de Uşak'tan, devletin orasından cebinden alıyorsun. O senin kayıtlarında yok arkadaş. Ya o sana biçilmiş bir değer değil. Sana biçilmiş para değil. O Uşaklı'nın parası. Uşak ilinin sorunlarına harcanacak. Uşak ilinde yaşayan insanların, seçmenlerin, halkın ihtiyaçlarına harcayacak bir para. Sen nasıl diyorsun devletin bir cebinden, öbür cebine de elini atmışsın devletin. Ve gizli, yani kayda geçirmeden atmışsın. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yani Özgür Bey bunu şeylerde de yapıyor. İBB davasında falan belediye. Yok onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ne var canım? Ne var canım değil arkadaş, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurmuş bir parti. Devletin bir unsuru gibi, yani devletin kurumsal bütün davranışları gibi davranmak zorunda olan bir parti. İstanbul'daki il başkanlığının alınma meselesi.
1: Alınma meselesi. Peki dur, dağılmayalım. Bülent Bey dağılmayalım. Dağılmayalım. Tamam. Bitirdim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ali Turan'la başlayayım. Ferhat Murat'la devam edeyim.
2: Evet,
1: hızlı şimdi, gidelim.
2: Biraz hemen hızlı gidelim. Şimdi Gökhan Böcek, ben şimdi konuşulanlardan not aldım.
1: Buyurun.
2: Gürkan Acır. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Buradaki o Özkan Yalım'ın Ankara'daki o otelde havlu görüntüsünün ardında oradaki o kadıncağız diye orada hitap ediliyor. Ben orada zavallı bir çocuk diye söylüyorum.
1: Tamam, bir es verin. Fatih Atik bağlandı mı arkadaşlar? Onu da alalım. Bir dakika Ali Bey, bir hoş geldin diyeyim. Fatih'ciğim, kırmadın geldin. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Atik, TGRT Haber Ankara temsilcisi. Bizim çok yankı uyandıran röportajlarda birlikte partnerlik yaptığımız değerli gazeteci arkadaşım, sevgili Fatih. İyi misin? Önce onu sorayım.
3: İyiyim. Biraz soğuk algınlığım var.
1: Evet, ben teşekkür de öyleyim. Ediyorum. Ben İyi de evet, ilaçlarla takviye ediyoruz, devam ediyoruz. Hoş geldin yeni.
4: Siz birbirinizi mi hastettiniz? Ne yaptınız?
2: Bunu defalarca söyledim. Bu çocuk belediyeye girdiği zaman 18 yaşını daha reşit olmamış birisi ihtiyacından dolayı belediyeye gidiyor, sığınıyor.
1: Ali Bey yaşı 25.
2: Hayır, 21 kendisi önce söylediler, sonra 25 dediler.
1: Neyse. Tamam,
2: ama evet. Bakın, oraya ihtiyaç sahibi bir insanın
1: hayır, reşit
2: gidip
1: değil,
2: sonra onu. Orada o istismar edilip o çocuk orada ismi kullanılıyor. Sanki gayrimeşru bir hayat kadınıymış gibi kullanılıyor. Burada söylenmedi, bu öyle bir şey olmadı. Hı-hı. Ama ben o çocuğa üzülüyorum. Bir defa o kişinin yaptığı özel hayat değil, bu kepazelik. Bunu üstüne basarak söyleyeyim. Şimdi bakın, ben programın başında ne demiştim? Söylemiştim. Dedim ki Özkan Yalım'ın açıklamaları hiç doyurucu değil. Hiç doyurucu değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Hangisi?
2: Bir dakika, şimdi oraya geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Hangi açıklamaları doyurucu değil?
2: Partiyle ilgili. Partiyle ilgili. Şimdi niye? Bakın şunu söyleyeceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tepki gelmedi dendi. Niye gelmedi? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni töhmet altında koyacak hiçbir açıklama yapmadı. Niye yapmadı? Ne dendi? Dediler ki bu üçüncü sıradaydı. Cemil Spot çantayla gitti. Sonra birinci sıraya girdi. Cemil
1: Ali
2: Spot
1: Bey,
2: çanta hiç ortada yok.
1: Bir
2: müsaade
1: bir
2: edin.
1: Bir dakika Ali Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu nerede yazıyor?
2: Efendim?
1: Nerede yazıyor?
2: Bakın, kamuoyunda söylene söylüyorum.
1: Tamam ama
2: şimdi
1: bir yerde yazıyor
2: edin,
1: mu?
2: Ben de onu

0: Öyle, bir dakika. Şimdi bakın, Özkan Yalım'ın açıklamaları ne diyor? Ben burada evet hata ettim. Burayı kendi çiftliğim gibi kullandım. Yani şey manada söylüyorum, genel manada söylüyorum. Ben burada hata ettim diyor. Bunları yaptım diyor. Buradaki yaptıkları zaten orada savcılık tarafından, devletin ilgili kurumları tarafından bunların hepsi kamuoyuna yansıyacağını bildiği için bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni töhmet altında koyacak hiçbir açıklama yapmamış. Sadece 200 bin lira para verdim, bir de oraya 1 milyon lira para verdim. Bakın ortada 170 bin euro verilmiş, arabanın içi yapılmış. Bunlar ortada yoktur.
1: O volümümüz var da.
0: Var da şöyle bakın, bunları gündeme getirmemiş. Orada battaniye...
2: Var onu söylüyor.
0: Tamam ama
3: biz burada, var. Bir sürü şey var.
0: Yani. Şimdi burada o kendini suçlu görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki ha bu açıklamalar bizi çok fazla şey yapmıyor. Yıpratmayacak, hırpalamayacak bir açıklama yapmış. Kendisini suçlu ilan etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi de burada işi götürüyor. Şimdi
2: peki.
0: Bakın
2: Murat'a geçeyim.
0: Evet, hemen bitiriyorum. Şimdi bakın Özkan Yalım'ın oradaki o açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokacak hiçbir şey olmadığı için yalnız Cumhuriyet Halk Partisi de
3: Ali Bey, ne yok ya.
4: Var.
0: Bence yoktu.
3: Ali Bey,
0: niye?
3: Ben size bir şey söyleyeyim. Partinin doğrudan kasasını ilgilendiren bir tamir tadilat işi var ya bir kere. İki, genel başkanına yönelik önemli çok vahim itham var. Şimdi siz bunu söylerseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey bağlamıyor.
0: Hayır bakın burada şu yoktur.
3: Nasıl bağlamıyor? Kimi bağlamıyor?
0: Şu yoktur. Bakın önceden kamuoyundaki beklenti neydi? İşte görüntüler ortaya çıkacak. Orada verilen paralar ortaya çıkacak. Genel merkezde 3. sıradan 1. sıraya nasıl geldiği ortaya çıkacak. Bunların hepsi ortaya çıkacak diye. Yani o kamuoyunda öyle değil miydi? 3. sıradan 1. sıraya gelmedi mi? Bu nasıl
4: o
0: geldi?
4: O milletvekilliği mesela.
0: Milletvekilliğinde işte. Bunların tamamı...
4: Özgür Özel Genel Başkan değil.
0: Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokacak açıklamalar değil bana göre. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda açıklama yapmıyor. Diğer taraftan... Bülent Bey de söyledi bunu. Ben de buraya notumu almıştım. Üstüne gitmeye gerek yoktur. Bakın ben burada delegeleri ikna ettim diyor. Delegeleri ikna ettim demek ne demek? Ankara'da delegeler ikna edilirken ne oldu? Pavyona gittiler. Orada pavyona götürdüler. Para aldılar. Telefon aldı diyenler var. Araba aldı diyenler var. İstanbul'dan, Kiptaş'tan daire aldı denilenler var. Bunların hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokacak şeyler onun için söylüyorum değil. Yoksa 20 tane delegeyi orada ikna etmek öyle kolay bir şey değil.
3: Peki.
0: Bu konuda kamuoyuna açıklanması gereken çok daha fazla şeyler var. Bu İstanbul'da olduğu gibi, Antalya'da olduğu gibi. Şimdi Antalya'ya geleceksiniz
3: geleceğiz. O zaman Ferhat Murat'a bir döneyim. Evet. Ferhat Murat, şimdi bir değerlendirme yapayım.
4: Bana göre Özkan Yalım'ın itirafları, etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadede Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor duruma sokacak meseleler var. Buna tabii hangi bakış açısıyla baktığımızla ilgili. Şunu söyleyeyim. Birincisi şu araç meselesi bile. VIP araç meselesi.
3: Ya bakın, Ovoli getirin de Ferhat Bey anlatsın.
4: Bak çok oradan. Açık bir şekilde.
3: Ovoli getirin arkadaşlar.
4: Belgesi çıktı ortaya değil mi? Faturası çıktı.
3: Burada kaç hafta?
4: Uşak Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yürütücülüğünü yapan şirketin ödediği tespit edildi, teyit edildi. Evet. Ama Özgür Özel çıkıyor ne diyor? Diyor ki. Yok Uşak Belediyesi bize bir para çalmış deniliyor. Ancak buradan hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Ya bir kere siz bunun yalan olmadığını kendiniz itiraf etmek zorunda kaldınız. Bir fatura yayınladınız.
3: VIP araç bu mu Eftal? Bu değil abi.
0: Ferhat Murat anlatıyor güzel tamam.
3: Anlatıyor da bir dakika beyanı okuyalım. Evet. Beyanını okuyalım.
4: Burada Özgür Özel'in savunması hatta o video varsa sevgili Gürkan Acır. Kendini dün akşam Sözcü TV'de savunmak için verdiği ifadede bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar zor durumda kaldığını genel başkanın o çaresiz savunmasıyla görüyoruz. Önce diyor ki yok bunların hepsi yalan. Sonra varsa işte içinde bir şeyler. Ya içinde bir şeyler dediğiniz sizin
0: öderiz de diyor.
4: 6 milyon 750 bin lira arabadan daha pahalı Sayın Özgür Özel. Yani bir tane ayna takmadınız ya da o aynaya bir tane tesbih filan asmadınız. Hani Türk bayrağı filan asıyoruz ya anahtarlık filan değil bu. VIP aracın iç dekorasyonunun tamamı araçtan daha pahalı.
3: Tabii.
4: Bu ortaya çıkmış. Öğrendik. Bu ortaya çıkmış. Bu ortaya çıktığı halde bunu ortaya çıkaranlar yalan söyledi diyorsun, bu birincisi. Peki şimdi her konuda Özgür Özel ne yapıyor? Avrupa'yı örnek gösteriyor. Sosyalist Enternasyonel. Mesela gitsin Sayın Özgür Özel Sosyalist Enternasyonel'in bir toplantısında böyle yaptık desin. Aracı biz aldık, faturayı genel merkeze çektik. İç dekorasyonunu bizim partimize ait bir belediyeye ödettik. Bir cepten aldık, diğer cebe koyduk. Sizce bu nedir desin? Avrupa'dakiler ona der ki Le Pen der. Da Costa der. Bu konularla ilgili bir sürü yolsuzluk iddiası ortaya atılıyor. Bakın daha yargılama sürecine geçmeden ne ya görüyoruz biz?
3: Bu arada
4: biz?
3: Le Pen'in iddiasını biliyorsun değil mi?
4: Tabii.
3: Le Pen şu anda Türkiye'de gündem olmaz ya öyle
4: tabii,
3: bir konu.
4: Tabii.
3: Yani partisine yapılan bir bağışı 4 kişinin maaşını başka bir yere kaydırmış.
4: Bir de 4-5 milyon euro dışarıdan
3: ama yardım
4: para geldi.
3: Işte, yardım almış. İşte. O yardımı amacı dışında bir yerde kullandı. Evet. Gene kendi alıp cebine atma durumu yok da.
1: İsfa eden Almanya Cumhurbaşkanı hatırlayalım.
3: Uçak evet. bileti değil mi? Uçak bileti miydi?
1: Hayır, 12 şeydi. Konut kredisini banka sahibi bir şeyi yakın olduğu için normalden daha düşük faizle konut kredisi kullanmaktan istifa etti.
3: Bizde bunlar gündem olmaz ya.
4: Evet. Ama bakın işte şimdi her yerde, her konuda Sosyalist Enternasyonel vurgusunu ön plana çıkan Özgür Özel'in ne olacak canım? Partinin hazinedeki bütçesinden değil de Uşak Belediyesi'nin çocuklara park için gönderilen ya da altyapı kanalizasyon için gönderilen ya da DSİ işini yapsın diyen Özkan Yalım'ın yapması gereken işi yapmadığı için hükümete yüklenilen bir noktada karşımıza çıktığı bir senaryoda görüyoruz. O zaman CHP şu anda Avrupa'daki yoldaşlarından nasıl bir tepki alır? Özgür Özel istifa etmelidir der herkes. Bu belgeli çünkü. Hani bir iddia değil. VIP Design firmasının faturası çıktı ortaya. Ve sonra da Özgür Özel'in dün akşamki çaresiz savunmasında aslında ne kadar suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir de Özkan Yalım, biz burada ne söylediysek, ne anlattıysak, hep beraber söylüyorum gazetecilerin, hepsini itiraf etmiş.
3: Evet,
4: yani
3: doğru.
4: Uşak Spor'dan 10 tane oyuncuyu evet. belediyede sigortalattım, 2 tane sevgilimi sigortalattım.
3: Ha, bu arada çok iyi bir yere girdin Ferhat Murat. Burada konuştuğumuz zaman, daha doğrusu ifadeler ve araştırmalarımız sonucunda, yani çıkan belgeler, bilgiler doğrultusunda biz derleyip bunları sunduğumuz zaman bize... saldırıyorlardı.
4: Tabii.
3: Diyorlardı ki kardeşim nereden çıkarıyorsunuz? Yalan, gene yalan yapıyorsunuz. Haysiyet cellatı.
4: İftiracılar.
3: Tamam ne oldu? Şimdi ne oldu? Yani belediye başkanı çıktı. Ben bunları yaptım diyor ya. Daha ne lazım? Daha ne nasıl anlatmak lazım? Ben bilmiyorum yani.
4: Şimdi işte ona vurgu yapmaya çalışıyorum. Biz bu iddiaları belgeye dayandırıp teyit edip burada dile getiren hassasiyeti gösteriyoruz. Yorum bile yapmıyoruz üzerine
3: tamam.
4: çok fazla.
3: O şey hazır,
4: ama,
3: hazırmış Ferhat.
4: Ama ben. Gel gör ki biz bunları paylaştığımız için utanç duymamız gerekiyor. Evet. Onlar açısından baktığımızda
3: onlar
4: utanç duymuyorlar.
3: Bu ne diyor şimdi okuyalım burada. Özgür Özel'in V300 marka makam aracının 170 bin euro artı KDV VIP dönüşüm ücreti Uşak Belediyesi'nden ödendi. Özel'in makam şoförü Mehmet, genel başkan aracının VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun Özgür Özel'in talimatı olduğunu bana iletti. Ben de genel başkandan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim ve her iki aracın da VIP'ye çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi diyor. Sevgili izleyiciler,
4: buyurun.
3: Bu belgeli, ikrarlı, somut bir olay. Bu olayın artık yani yok kaçarı, göçeri, iftirası bilmem nesi yok. En somut bir alın işte buyurun. Bunun da faturası var. Fatura da var. Zaten yapan firmada diyor ki ben kestim. Uşak Belediyesi ödedi. Arabaların şasi numarası var. Her şey var ortada buyurun. E buna da ne diyor Özgür Özel dün açıklaması yapmış. Gene öyle el çabukluğuyla bir açıklama. Bir cebimden alırım bir cebine. Özgür Bey. Burası bakkal dükkanı değil yani öyle.
0: Bakkalda bile koyamazsın.
3: Bir cepten alıp şey olur mu ya? Öyle şey olur mu?
4: Bir cepten alıp bir cebe koyarsanız bu mantığı siz legal ve normal gösterirseniz o zaman herkes bir cepten alır, bir cebe koyar ya da yakalanana kadar bu ülkeyi soymaya devam eder. Yakalandığında da kamu zararı neyse ben bunu cebimden telafi ederim der. Siz yol açarsınız.
3: Bu arada, hani bu arada, yol bu arada olur, yol diye. Hakkını teslim edelim. Sevgili Fatih Atik ilk bu şey haberini patlatmıştı.
4: Evet evet. Bu iddiayı yani. Şöyle.
3: Biz burada dile getirmiştik.
4: Bu iddiayı ortaya koyup Fatih Atik'i yalanlamak için paylaştıkları faturada şahsi numarası çıktı.
3: Numarası çıktı.
4: Onu
3: zaten
4: anlatıyorum az önce. Yani CHP'nin kendisinin ortaya çıkardığı bir gelişme ve bu yalan diyor şimdi Özgür Özel. Hakikaten bakın insanların aklıyla alay etmeyin. Evet. Sizin kendi ifşa ettiğiniz bir gerçeği gazeteciler peşine düşüp araştırıp doğruyu bulduysa, bugün Özkan Yalım evet ben bunu ödedim diye itiraf ettiyse, belgesi de ortada kabak gibi duruyorsa, sen çıkıp gazetecileri karşına alıp gerçek gazeteciler, soluksuz soluğa geçen bir programın moderatörleri öyle tarafsız objektifler ki, işte yüreğinizden kopan cümlelerle bugün halka hitap ediyorsunuz, biz milyonların gözü olalım onların yerine hitap edelim size bu şekilde diyen gazetecilerin karşısında yalan söylüyor diyorsun. Kardeşim açıkça net, bu kadar gerçek olan belki hiçbir iddia söz konusu değildir Uşak'ta ama bu çok net. Belgesi var, faturası var. Peki. KDV'si ödenmiş, her şey yapılmış. Sen insanları yalan söylüyor diye itibarsızlaştırarak ve bir taraftan da suçu bu işlere imza atanlara değil de bunları dile getirenlere yüklüyorsun. Peki. Bak her şeyi söylemiş Özgür Özel. Buradan biz bir kere daha ifade edelim. Özkan Yalım biz burada ne dediysek hepsini itiraf etmiş. 10 tane oyuncuyu, 2 sevgiliyi belediyede kadrolattım. Özel hayatımla belediye başkanlığını birbirine karıştırdığım için pişmanım. Peki. Battaniye içinde hatırlarsın 130 bin dolar borç aldığını söylüyor. Metin Çekçek isimli bir kişiden.
3: Biz bu tabii arada ifadenin bütününü vermedik. Çok önemli başlıklarından bölümler aldık. O bölümleri değerli izleyicilerimizle paylaştık.
4: Son olarak
3: Fatih'e bir döneyim. İstersen bir müsaade edersen bir Fatih tamam, çok bekledi. Madem, Fatih şimdi Özkan Yalım dosyasını kapatıyoruz. Senin ekleyeceklerin varsa onu alalım. Bir de ben hemen aradan senden hızlıca bir şey alayım. Mesut Özarslan ne oldu? Geçiyor mu? Ses gelmiyor arkadaşlar.
4: Geçmiyor. Onu ben duyurmuştum.
3: Bir dakika.
4: Perşembe gün.
2: Biz seninle
3: hiç duymadık Fatih. Başlar.
2: Biliyorsun Perşembe akşamı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığımız yayından sonra bu konuyu konuşmuştuk Perşembe günü. Mesut Özarslan geçmiyor. Yani o bağımsız şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti biliyorsun. Hı-hı. AK Parti'ye katılacağı söyleniyordu ama katılamıyor. AK Partililer biraz daha inceleme süresini uzattılar. Mesut Özarslan'la ilgili pek çok iddia var, şaibe vardı biliyorsun. O yüzden o bekliyor. Şu anda daha önce yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. AK Parti'nin Mesut Özarslan'ı bünyesine katma gibi bir kararı yok şu anda.
3: Anladım.
2: Tamam. Sadece salı günü il başkanları toplantısında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Hanım, Burcu Köksal katılacak.
3: Tamam. Yukarı. Peki. Bu bilgiyi de izleyicilerimize son dakika olarak paylaşmış olalım. Peki evet. Özkan Yalım'a ne diyeceksin? Geleceğim şey Atakan.
2: Ya Özkan Yalım yani arkadaşlar anlatıyorlar. Bütün hepsini de verdiniz zaten iddianın. Şunu söyleyeyim Özkan Yalın konusunda bu ifade az bile kalacak Gürkan ben sana söyleyeyim. Ah, yani.
0: Nasıl? İşte bu. Tebrik nasıl ediyorum yani, Fatih Bey. Söylemek istediğim bu işte.
3: Buyurun.
2: Özkan Yalın bu ilk ifadesi diyeyim ben size. Yani evet. Devamı var bu ifade.
4: Devamı gelir.
2: Devamı var. Henüz gelecek yani. Bir ifade daha verdi diye biliyorum. Bir ifadesi daha var. Ve belki birkaç defa daha görüşecek savcılarla. Henüz kamuoyuna yansıyan bilgiler. Şöyle söyleyeyim. Özkan Yalım için biliyorsun daha önce Özgür Özel'in kara kutusu yorumunu yapmıştık.
3: Doğru.
2: Şimdi bu ortalığa dökülen ifadeler her şeyi kabul ediyor zaten. Bizim yaptığımız iddiaları da anlatıyor. Buzdağının görünen kısmı diyelim. Buzdağının görünen kısmı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl aday oldu, nasıl üçüncü sıradan birinci sıraya geldi, diğer iddialar neler, Özgür Özel'le, CHP'yle nasıl bir ilişki ağı var. Tüm iddiaları daha detaylandırıyor savcılar. Onlarla ilgili de savcılarla paylaştığı bilgiler var ve bunu kendi isteğiyle yapıyor Özkan Yalın. Daha önce biliyorsun ben istifa edeceksem Özgür Özel de istifa etsin demişti. Ve pek çok iddiayı gündeme getirmişti. İşte benim bakan yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak diye başka konular da var. ve beni ihraç edemezler diyordu. Çok şey bildiğini söylüyordu. O bildiklerini tek tek anlatıyor Gürkan. Yani bir dahaki program ne zaman? Salı günü müydü?
3: Salı.
2: Taksim Meydanı.
3: Evet.
2: Salı'ya herhalde daha çok şey öyle konuşulmaya başlanır diye tahmin ediyorum. Sen tamam. Hazırlık yap yani.
3: Eyvallah. Peki. Peki. Fatih şöyle yapalım o zaman. Gelecek. Şimdi bittiyse bu başka arada, ekleyeceğim bir şey
4: ağır
3: varsa.
4: Ağır milliyetçi biliyorsun.
3: Ha, öyle
4: mektupta
3: dedi, evet.
4: Da evet, uşak sevdalısı ve ağır milliyetçi olduğunu söylüyor.
3: Şimdi Fatih bu şeyden bir çıkıyoruz. Uşak meselesinden.
2: Tamam.
3: Çıkıyoruz. Evet. Bir reklama gidiyoruz. Sevgili izleyiciler reklamın ardından Gökhan Böceğin CHP'yi karıştıran bir etkin pişmanlık ifadesi var. Çünkü önemli ve gene tırnak içinde söylüyorum vahim iddialarda bulunuyor Gökhan Böcek. Ama buna hemen jet hızıyla bir takım yalanlamalar geldi. Biz de gazeteci olarak bakacağız, göreceğiz. Şimdi elimizdeki doneler, bilgiler ışığında Gökhan Böceğin Ankara serüvenini ve Muhittin Böceğin adaylık sürecini daha önce de burada konuşmuştuk biliyorsunuz. Onunla beraber adım adım takip edeceğimiz Gökhan Böceğin etkin pişmanlık ifadesine geleceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından Taksim Meydanı devam ediyor sevgili izleyiciler.

0: TGRT FM Haber.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: aklınızda bulunsun.
1: Kesilmiş limonu üzerine tuz dökerek saklarsanız kuruyup bozulmadan ikinci kez kullanabilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sivrisinek sokmasına karşı kesme şekeri hafifçe ıslatın. Sokulan kısmın üzerine hafifçe bastırın. Zehri alıp kaşınmayı ve şişmeyi önleyecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
9: Buyurun.
10: Ben miyim?
9: Evet.
10: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
10: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
8: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
12: TGRT FM Haber.
13: Basına düştü, medyaya düştü ve oradan fikri takip yaptık. Şimdi mevzu geldi. Hatta ilk dakika değil mi Atakan? Gökhan Böceğin işte... parayı nasıl taşıdı? İddiaları şimdi gidereye getireceğiz, anlatacağız. Evet. Sonra işte ismini hatırlamadığı bir kişiye teslim ettiği vesaire diye hemen başta troller, sonra koca milletvekilleri vesaireler, bu da boş, bu iddialar da boş, bu da yalan, bu da iftira falan dediler. Acaba öyle mi? Şimdi işte adım adım giderek bulacağız, takip edeceğiz birlikte sevgili izleyiciler. Gökhan Böceğin Sır gezisi Ankara, Ankara'da yaptığı bir gezi. Şimdi önce Gökhan Böceğin ifadeleriyle başlayalım. Onları verelim sevgili arkadaşlarımdan, rica ederim. Diyor ki Özel'in talimatıyla 1 milyon euro vermemi istediler. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandım. 5 Ocak, 20 Ocak tarihleri arasında Ankara'ya gittim. Şimdi burayı, işte burayı açacağız sevgili izleyiciler. 5 Ocak'la 20 Ocak arasında Gökhan Böcek ne zaman gitmiş, nasıl gitmiş onları anlatacağız, bulacağız. Daha doğrusu bulmaya çalışacağız. Ankara'ya gittim, Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne destek istediklerini, 1 milyon euro vermemi istediler diyor. Şimdi bakın, tarafsız eşit bir habercilik için şunu söyleyelim. Veli Ağbaba bir açıklama yaptı ve bu iddiaların tamamını yalanladı. Tamam, dedi ki hatta Veli Ağbaba'nın...
9: Tanımıyorum.
13: Efendim? Hatta Gökhan Böceği de tanımıyorum dedi. Gökhan Böceği değil mi?
14: Sadece şeyde gördüm dedi. Seçimden önce bir kez Antalya'da birlikte olduk dedi.
13: Evet, Veli Ağbaba'nın açıklaması sevgili izleyiciler, uzunca bir açıklama yapmış. Veli Ağbaba
14: çok
13: şöyle diyor.
14: Çok önemli kısmı şeydi. Bir kısmını, birazdan sen vereceksin.
13: Yok, vermeyeceğim de şöyle okuyacağım.
14: Yayınlasınlar. Varsa böyle bir şey yayınlansın dendi ve...
13: Bak diyor ki galiba. Benim ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında ne de geçmiş bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim ya da irtibatım o asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisiyle ilk ve son kez 16 Eylül 2025 yani çok sonra babası Muhittin Böcek cezaevine ziyaretinde tanıdım. Ayrıca beyanlarında genel merkeze geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan söz etmektedir. Bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirtildiği 15 günlük tarih aralığında CHP genel merkezine geldiğine dair hiçbir giriş çıkış bilgisi bulunmamıştır diye bana kalırsa biraz erken, biraz da aceleci bir
14: tam
13: açıklama yapmış.
14: Mesela neden? Şunu yapabilirlerdi şimdi, Gürkan Hacı.
13: Şimdi efendim?
14: Şunu yapabilirlerdi. CHP genel merkezinde çok etkili bir isim Veli Ağbaba.
13: Tabii.
14: 5 Ocak, 20 Ocak tarihleri arasında bütün giriş çıkış görüntülerini bir internet sitesine yüklesinler. Evet. Güvenlik kameralarını ama araları kesmeden. O zaman diyelim ki bak kendinden
13: emin. Ama o da başka güvenlik sorunları doğurabilir. Peki şimdi okuyalım. Zaten gittim, euro vermemi istedi. Şimdi buradaki iddia
15: ne? O da zaten tanıyorum demiyor. Para, telefon açtım götürdüm parayı. Tanıyorum demiyor ki zaten o da.
13: Ama o da öyle çıkmayacak herhalde. Dur bir saniye. 1 milyon euro para verdim diyor. Şimdi sevgili izleyiciler, bunu aklınızın bir kenarına tutun. Devam edelim diğer ifadelerine. Seçim sürecine girildiğinde babam Muhittin Böcek genel merkezin maddi destek ricaları olacaktır. Seçim zamanında halledersin demişti. 1 milyon euroyu 10-15 günde hazırladım. Bu parayı bize seçim çalışmaları döneminde yardımcı olan özel şahıslar gönüllü olarak vermişlerdir diyor. Paranın kaynağını da bu şekliyle açıklıyor. Evet, devam edelim.
14: Örtülü olarak açıklıyor.
13: Devam edelim.
15: Yani açıklayamıyor.
13: Veli Ağbaba'yı aradım. Parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Uçakla sırt çantası içinde 1 milyon euroyu Ankara'ya götürdüm. Bu 1 milyon euro sırt çantasıyla nasıl taşınır sorusu da dile getirildi. Kardeşim sığar mı, sığmaz mı? Biz oturduk onu da çıkarttık. 1 milyon euro kaç ne kadar bir alan kaplıyor? Onun da bir şeması var. Birazdan hadi ver onu Bülent. 1 milyon euro sırası gelmişken görelim. Sevgili izleyiciler, 1 milyon euro ne kadar yapıyor toplam? İşte 500 euroluk banknotlar 2000 adet 20 deste yapıyor. Hacim olarak 0.24 metreküp tutuyor ve şu sağda gördüğünüz bakın elde taşıması 22 kiloluk bir şey oluşuyormuş. Omuzda da taşınabiliyor. Elde de rahatlıkla taşınabiliyor. Böyle bir şema. Evet, devam edelim. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki beni bekledikleri odada şu anda ismini hatırlayamadığım, bu da gene bir tartışma konusu oldu. Ya kardeşim sen bu kadar büyük para veriyorsun, ismini hatırlayamıyor musun dediler. Bu isimde adım adım ortaya çıkmaya başladı sevgili izleyiciler. Biraz uzun, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba'yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim diyor Gökhan Böcek verdiği etkin pişmanlık ifadesine. Devam edelim arkadaşlar. Evet, Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böceğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım diyor. Şimdi konuklarımıza geçmeden önce bir timeline'ımız var. O timeline'ı da verelim. Neden bu timeline'ı yaptık sevgili izleyiciler? Çünkü biz burada daha önce biliyorsunuz Manisa benzincisi başlıklı bir programımız olmuştu. O Manisa'daki benzinci. Şimdi bu Manisa'daki benzincide bir para iddiası vardı. Bu iddiayı da dile getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek'ti. Akın Gürlek bizzat söyledi bunu. Dolayısıyla onun peşine takılmıştık. O gün kim var kim yok ve sonra şunu çıkartmıştık ortaya. Muhittin Böcek inkar ettiği Manisa gezisi ortaya çıkmıştı. Nereden? Sosyal medya hesaplarında biz bulmuştuk onu. Sosyal medya hesaplarında ölen, merhum, o zaman için Manisa adayı olan Ferdi Zeyre'yi bir ziyaret etmişti. Onunla birlikte öpüşürken, işte ofisinde ağırlarken fotoğraflarını sosyal medya hesabına koymuştu Muhittin Böcek. Şimdi gelelim. Bu değil arkadaşlar, bu seyahatten önce Muhittin Böcek'in adaylık serüvenini çok kısa bir hatırlatacağım. Evet arkadaşlar, onu getirelim. Bakın Muhittin Böcek'in adaylık süreci, bunu bir hatırlayalım. Şimdi 4 Ocak ilk PM toplantısı oluyor. 10 Ocak'ta ikinci PM toplantısı, 12 Ocak'ta Özgür Özel Manisa'da, 15 Ocak'ta Muhittin Böcek Manisa'da, 26 Ocak'ta 3. PM toplantısı var. Şimdi PM toplantılarında Büyükşehir Belediye Başkan adayları ne zaman açıklanıyor? Bu çok kritik. O listeyi getirelim arkadaşlar hemen ekrana. Şimdi bakın. 10 Ocak'taki parti meclisi toplantısı. Bundan öncesi var mı? Tarih olarak. Aralık ayında olması lazım. Evet, aralığı bir getirelim. Evet, şimdi 14 Aralık'ta bakın. Parti meclisi toplantısı 2023'te olmuş. Mansur Yavaş zaten hiç tartışması adaydı. Mansur Yavaş ilan etmişler. Ahmet Akın Balıkesir'de, Mustafa Bozbey Bursa'da, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da adaylıkları parti meclisinde böyle su gibi geçmiş. Hiçbir sorun yok. Peki 21 Aralık'ta hemen bir hafta sonra bir parti meclisi daha olmuş. Orada da Konya'da İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, bunlar kaybettiler zaten seçimleri. Hı-hı. Değil mi?
14: Samsun'da evet, evet, herhalde.
13: Evet, iki isim, onların da adaylıkları çıkmış. Bu arada iller var tabii. İller, ilçeler var ama biz sadece büyük şehirleri fokuslandık. Büyük şehirlere baktık. Devam edelim. Şimdi gelelim 10 Ocak'taki toplantıya. 4 Ocak'ta da bir değerlendirme parti meclisi oluyor ama 10 Ocak'ta bakın, şimdi asıl büyük iddialı nüfus sayısı çok olan belediye başkanlıkları, büyük şehirler açıklanmaya
14: Gülkan
13: başlıyor.
14: Acır, bu
13: Zeydan Karalar Aydın değil çocuklar. Zeydan Karalar Adana.
14: Adana. Heh. Bu toplantıyı hatırlayacaksın. Ben açıklamıştım adayları. Hmm. Nasıl? Parti meclisinden ekranda yayınladığım fotoğrafla.
13: Evet.
14: Sonra bütün
13: Adana,
14: gazeteciler
13: Zeydan Karalar
14: benden almış artık.
13: Vahap Seçer Mersin, ki Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Bir kez daha tebrik ediyoruz kendisini, Sayın Vahap Seçer'in. Özlem Çerçioğlu Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti şimdi. Candan Yücer Tekirdağ, Lütfü Savaş Hatay, daha sonra tartışmalı bir şekilde gitti geldi adaylığı vesaire. Ve Ayşe Ünlüce Eskişehir. Bunlar da...
15: Vahap Seçer'le ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bakın o şunu yaptı. Dedi ki Atatürk bu cumhuriyeti İHA SİHA yapasınız diye kurmadı dedi. Ben de buradan kınıyorum.
13: Evet.
15: Siz tebriki, ben de kınıyorum.
14: Bu arada peki. Ayşe Ünlüce'de hatırlarsan Yılmaz Büyükerşen tartışmalarının
13: evet, tartışmaları. Da yaşandı. Şimdi bu 10 Ocak'ta Muhittin Böcek'in ismi çıkmadı. Biz 10 Ocak'tan bir gün öncesine dönüyoruz. 9 Ocak'ta parti meclisinden tam 24 saat önce yaşananlara dönüyoruz. Gelelim şimdi, demin ki voli getirelim arkadaşlar. Gökhan Böcek. Ha, bu 26 Ocak'a verme. Bir dakika dur, verme bunu.
14: En son bunlar artık.
13: Bu en son. Bunu verme. Evet.
14: 26 Ocak dediğimiz
13: evet,
14: tarihte seçime
13: arkadaşlar,
14: 2 ay kala.
13: Evet. Sonra. Şimdi 9 Ocak'ta Gökhan Böcek Antalya'dan Ankara'ya yola çıkıyor. Yanında eşi Zuhal Böcek de var. Hatta 02E'de Zuhal Böcek oturuyor. 02F'de Gökhan Böcek oturuyorlar. Ankara'ya uçuyorlar. Gece yarısı. Saat 12'yi geçtikten sonra, yani 10 Ocak'a geldiğimiz tarihte Sheraton Oteli'ne giriş yapıyorlar. Saat 02.12'de Çankaya'dan. Bu arada ertesi gün, yani 10 Ocak'a geçmiş oluyoruz. 10 Ocak'ta sabah 11.05'te bunlar bas kayıtları. CHP milletvekili arıyor. Gökhan Böcek'te bir arama yapıyor. 41 saniye süren, önce 1 dakika 5 saniye ardından 41 saniye süren bir görüşmeleri var. Ardından oteli terk ediyorlar ve CHP genel merkezinde bir sinyal veriyorlar. CHP genel merkezinde. Hani diyorlar ya, baz verdi, HTS kayıtları önemsiz falan. Burada işte ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Selis Aydar isimli birisiyle görüşmeleri var 12-19'da. Ve Ankara'dan ayrılıyorlar 15-55 gibi. 10 Ocak 15-55'te yani ne oluyor CHP biliyor musunuz? Bir dakika Ali Bey, çok kritik. Bir dakika çok. Efendim?
15: CHP milletvekilinin ismini niye
13: bilmiyoruz da ondan söylemiyoruz. Bilmiyoruz.
9: Yani o şekilde.
13: Şu bilmiyoruz. Bir de milletvekilleri, bak milletvekillerinde şöyle bir şey var tabii. Milletvekillerinde bir dokunulmazlık olduğu için zaten onların bilgilerine bakılamıyor. Şimdi buradan 10 Ocak'ta 15.55'te ayrılıyor. 16'da parti meclisi başlıyor. Şimdi o parti meclisinde az önce gösterdiğim gibi Muhittin Böcek gene çıkmıyor. Adaylık ismi onaylanmıyor. 11 Ocak'ta ertesi gün İstanbul'a geçiliyor. İstanbul'dan Antalya'ya geçiyor. 13 Ocak'ta tekrar Antalya'dan bir Ankara daha var. 14 Ocak'ta CHP genel merkezi civarında bir buluşma sinyal baz veriliyor. Ve gene 15 Ocak'ta pazartesi günü Ankara'dan Antalya'ya uçuş yapılıyor. Uçuş yapılmadan önce de Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Nurhak Ermiş yeğeniyle isimsiz bir şahıs bir araya geliyor. Şimdi iddia o ki Gökhan Böcek'in işte 1 milyon avroluk parayı verdiği tarihte CHP genel merkezine giriş ve çıkışları. Ferhat Murat, burada söyleyeceklerim
14: var. Selis Aydar ile görüşme yazan kısım, Sayman olarak belirtilen kim bu Selis Aydar? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan. Bunu da bir detaylı bir şekilde belirtmiş olalım. Şimdi burada ilginç noktalar var. Birincisi, senin az önce verdiğin bu timeline ve Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadedeki beyanların baz verileri, otel konaklama bilgileri birebir uyuşuyor. Bir kere bu önemli. Yani bir etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelinin verdiği ifadelerin delillerle de desteklendiği anlamına geliyor. Bu kısmı önemli. Bu zaten önemli bir delil.
13: Dur, sen yorumlara giriyorsan girme.
14: Yok, yorum
13: bilgi alacağım bir Fatih'ten. Tamam. Alayım sana geleyim. Tamam. Fatih, sende bir somut bilgi var mı? Bir kere oradan bir başlayalım. Gökhan Böcek'in 9 Ocak değil mi? Bu tartışılan, konuşulan günü 9 Ocak. Biz şunu çok net ifade ettik.
9: Evet.
13: Önce çıkmıyor babasının ismi, ardından 10 Ocak'ta bir parti meclisi toplantısı var. 9 Ocak'ta Gökhan Böcek gece yarısı apar topar Antalya'dan Ankara'ya geliyor. Yani parti meclisinin yapılacağı gün.
16: Şimdi dün akşam bu konu çok konuşuldu. İşte 1 milyon euroyu ne zaman getirdiğini bilmiyorsun. Yani tam tarihini bilmiyorum. Bu seyahat kayıtları farklı günlere ait. Kendisi bir tarih vermiyor. Ama bu tarihlerden birini de getiriyor. Dün tartışılan konu bu 1 milyon euronun uçağa bindirilmesi nasıl olabilir? Çantaya sığar mı, sığmaz mı?
13: Vesaire. O da konuşuyor. Çantaya sığacağını
16: çıkarttınız.
13: Evet.
16: Zaten onu anlattın yani. Bir çantada taşınabilir. Bir de şey vardı şimdi. X-ray'den nasıl geçti?
13: CHP nasıl geçmiş? Merkezine var mı o konuda bir bilgi Fatih?
16: Yani X-ray'den şöyle. X-ray değil de CIP'den geçmişler. Antalya Havalimanı'nda. Benim aldığım bilgi öyle. Yani üzerlerinde bir arama yapıldı mı yapılmadı mı onu bilmiyorum. Ama parayla geçmişler. Yani her seferinde para mı getirdiler? 2 defa 3 defa gelişleri var. Ve bir de şöyle bir konu daha var. Gökhan Böcek 1 Ocak'la 25 Ocak tarihleri arasında CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu Söğütözü bölgesinde, lokasyonunda 201 defa baz vermiş. Yani bu tarihler arasında öyle bir bilgi de var. Hangi ziyaretinde bu parayı getirdi baz, onu bilmiyoruz
13: baz,
16: ama.
13: Baz bilgisini sen paylaşmıştın, onu da verelim.
14: 92 sayfalık rapor var.
13: Evet.
14: Baz raporu.
16: Evet. Evet. 201 kere baz vermiş o bölgede 25'ine kadar.
13: Evet, şimdi bu da baz bilgileri, Gökhan Böcek'in kullanımda olan telefonunun, GSM hattının Ankara'da 1 Ocak'la 26 Ocak Fatih, 26 Ocak olarak
16: görüyoruz. Evet, evet.
13: 7706 adet baz verisi ortaya çıkmış. Ayrıyeten 10 Ocak'ta yani o bahse konu günde 10 Ocak'ta saat 00:03'te Ankara'da ilk baz, 10 Ocak saat 16:13'te de Ankara'da son bazı vermiş. Herhalde uçakla hareket evet. ettiler ve gittiler. 16'da da bu arada parti meclisinin başladığını söyleyelim. 16 Ocak şey pardon. Tamam. 10 Ocak'ta saat 16'da parti meclisi başlamış. Evet Fatih, devam edelim.
16: Parti meclisi devam ederken geliyorlar. İşte Antalya'dan nasıl geçtiler? CIP'yi kullanmışlar. Güvenlikten geçmişler. Yani X-ray'den parayı geçirdiler mi, geçirmediler mi? Bu geçirilebiliyor yani. Her türlü imkan var burada. Ondan sonra peki otopark şey CHP genel merkezine nasıl girdi? Hı-hı. Tanımam diyor ya Veli Ağbaba. Yani Gökhan Böceği belki Veli Ağbaba tanımıyordur yani. Öyle dediğine göre ben pek tanımadığını düşünmüyorum ama. Yani CHP'de herkes tanıyormuş belli ki. Yani CHP'de tanımayan yok. Çünkü arabayla geliyor ve normal kapıdan ben sıradan bir vatandaşım, benim adım Gökhan Böcek diye girmiyor. Otoparka açıyorlar otopark kapısını, aracıyla otoparka iniyor. Ha. Eksi katlara. Eksi 2'ye mi iniyor, eksi 3'ye mi iniyor tam bilmiyorum. Oradan CHP'nin altında bulunan otoparka giriyor özel aracıyla. Ondan sonra oradan direkt 6. kata çıkıyor.
13: Fatih, bugün yani, araç konusu da biraz tartışma konusu oldu. Araç kimin aracı, kim alıyor havaalanından?
16: Partinin gönderdiği söylendi ama ben orayı tam teyit edemedim. Çok bakamadım bugün yani. Belki sizde daha farklı bilgi vardır.
14: Ama yok, fark etmez Fatih Atik'in dediği doğru. Gökhan Böceğin giriş yapacağı araba bilgisi, araç bilgisi, plakası verilir güvenliğe.
16: Tabii verilir.
14: Güvenlik o plakayı gördüğü an doğrudan kaldırır ve giriş yapar.
13: Dolayısıyla... Evet. Hani Veli Ağbaba'nın ya baktırdık biz kaydı yokmuş vesaire gibi açıklamaları da çok bir anda boşa düşebilir.
16: Yani
13: evet.
16: Ya kayıt yok zaten şöyle, şimdi CHP Genel Merkezi'ne ben de gittim yani defalarca gittim. Çok yakın zamanda gitmedim ama. Yani orada bir kayıt filan yaptıkları yok yani. Tanıyorlarsa sizi buyurun diyorlar, geçiyorsunuz. Yani X-ray'den de bir şey geçirmiyorsunuz. Hele sizin CHP'li olduğunuzu biliyorlarsa, hadi biz gazeteciyiz veya normal vatandaşız diyelim. Ama CHP'li bir isim geldiğinde kimse bir arama falan yapmıyor. Hı hı. Gökhan Böceğin durumu ise daha farklı. Yani CHP'de zaten tanınan bilinen bir isim. Araç plakası verilmiş. Doğrudan otoparka alınmış. Otoparktan da yukarı çıkmış. -2'den galiba ya da -1'den tam bilmiyorum yani yanlış olmasın. Oradan 6. kata çıkmış, işte o bahsettiği ismini hatırlayamadığı şahısla görüşüyor. Emaneti teslim ediyor. Ondan sonra da ayrılıyorlar. Çok fazla kalmıyor zaten. Yarım saat yakalıyor ya kalmıyor. Aynı onunda mı verdi bunu? Başka tekrar geliyor çünkü. Hı hı. Yani başka gelişlerinde de ekstra böyle para taşıma hikayesi var mı? Hı hı. Onları da göreceğiz. Şunu da söyleyeyim ben. Hı hı. Bu da Gökhan Böceğin ilk ifadesiydi. Gürkan. Yani evet. Bu ifade de böyle kalmayacak. Bunu da bil yani. Belki şu anda Gökhan Böcek bir ifade daha vermiştir. Belki iki ifade vermiştir. Bilmiyorum. Çünkü
13: Babası Muhittin Böceğin dün akşam saatlerinde adliyeye geldiğine ilişkin yerel basında bir takım haberler çıktı. Aslı astarı var mı?
16: Ya onu ben araştırdım, ben de duydum. Muhittin Böcek de adliyeye gelmiş. Yani ben de gazeteci arkadaşlardan duydum, Antalya'dan aradılar. Sordum ama yani teyit alamadım, bir cevap alamadım. Başka ilerleyen dakikalarda bir bilgi gelirse onu paylaşırım. Biliyorsun asıl itirafçı olması beklenen, asıl etkin pişmanlıktan faydalanması beklenen isim Muhittin Böcek. Şayet Muhittin Böcek de Özkan Yalım gibi eğer bu iddialarla ilgili konuşursa, ki artık ben konuşmasını bekliyorum. Konuşursa yani Cumhuriyet Halk Partisi bu iddiaların altından nasıl kalkacak bilmiyorum. Gerçekten çok büyük tartışma konusu. CHP yönetimi şimdi bunları hafife alıyor. Yani basit şeylermiş gibi görünüyor. Öyle değil. İlk defa CHP Genel Merkezi bugüne kadar hep Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nu ve çevresindekileri tartışıyorduk. İlk defa iki gündür özellikle bizim Sayın Akın Gürlek'le yaptığımız programdan sonra CHP Genel Merkezi, 100 küsur yıllık partinin kurumsal kimliği tartışılıyor Gürkan. Yani buna böyle kulak arkası yaparak bunlar iftira, yalan diyerek geçiştirilecek şeyler değil. Atatürk'ün koltuğunu bu yönetim tartıştırıyor. Atatürk'ün koltuğunda oturan isimlere 200 bin lira duvarın üstünde para bıraktım diye konuşuluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? CHP'liler bizi eleştiriyorlar, seni eleştiriyorlar, beni eleştiriyorlar, Ferhat'ı eleştiriyorlar. Ne bileyim işte diğer gazeteci arkadaşlarımıza laf söylüyorlar. Bunları konuşsunlar. Bizi eleştirerek CHP'yi kurtaramazlar yani. Biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Ama her söylediklerinin yalan olduğu ve bu ifadelerin gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Veli Ağbaba hepsini yalanladı. Adam gelmiş, bas kayıtları var, uçuş kayıtları var, otel kayıtları var. Bir de yalnız da gelmemiş yani. Eşi de var yanında. Tek başına da değil. Şimdi kime inanacağız?
13: Bu arada Sayın Veli Ağbaba'dan da bir açıklama gelirse memnuniyetle burada yayınlayabileceğimizi söyleyelim. Altını çizelim. Çünkü şu anki açıklamaları, şu anda ulaşılan mevcut bilgiler ışığında biraz boşa düşüyor. Biraz değil, bayağı boşa düşüyor. Hı. Evet.
14: Küçük bir maddi hatayı düzeltelim.
13: Ne o?
14: Siz az önce 500 euro olursa 22,5 kilo olur dediniz. Hı hı. O 2,5 kilo olur. Bir o.
16: 2,5 kilo diyor.
14: 2. 500 euro değildir muhtemelen. Çünkü Türkiye'de 500 euroyu bozmuyor dövizciler. 200 eurodur. 200 euroysa da 5,5 kilogramdır. Yani dolayısıyla...
13: Helal olsun bana, bravo.
14: Büyük bir hacim oluşturmaz. Yani
13: sırt çantasına rahatlıkla
14: almayız. Tabii rahatlıkla girer. Muhtemeldir ki yani o X-Ray'den nasıl geçmiştir?
13: Ama X-Ray'de de Fatih diyor ki CIP'de o zaten tanınan birisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oğlu. O olabilir. Oradan bir suistimal olmuş olabilir yani. Geçirmiş olabilirler.
14: Oradaki bazı ilişkileri olabilir veya gizlemiş de olabilir. Yani bir şeylerin içerisine saklayabiliyorlar. Bakıldığı zaman
13: bir izleyicimiz de yazmış dışına, doğru.
16: Ya bir de
13: 6 kilogramdan
14: çıkmayacaksa bak şey Gürkan Hoca, şurası önemli. O paranın yurt dışına çıkıp çıkmaması önemlidir havalimanlarında.
13: Doğru.
14: Yurt dışına çıkmayacaksa, iç hatlardan uçacaksa bu konudaki hassas arama süreçleri gerçekleşmeyebilir. Bu açıdan şimdi, baktığımız zaman bunu da belki bir ifade etmekte fayda var.
13: Evet.
16: Gürkan, şimdi bir iş adamı dostum yazıyor bana. Yani havalimanlarındaki X-ray cihazlarında para taşıması yapılırken, para geçirirken cihaz sinyal vermez diyor. Çünkü uçuş güvenliği açısından kağıt paralar bir tehdit oluşturmuyor. O nedenle özel bir muamele yapılmıyormuş.
13: Sadece yani, yurt dışına çıkartırken eğer toplu paralar yurt olursa orada çıkışta, zaten
14: 10 bin euro benim bildiğim veya işte o
13: müsaade edilmiyor.
16: Sınırı var. Yurt içinde taşıma yapılabiliyormuş. Bu verdiği bilgi bu şekilde paylaşalım. Bir de ne söyleyecektim, bir konu daha vardı. Yani Gökhan Böcek dediğiniz sıradan bir insan değil. Yani Antalya'nın prensi, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu. Yani tanımayan var mıdır havalimanında? Polisler, görevliler.
13: Tabii yani, tabii mümkün değil.
16: Yani o çok şey değil. 2,5-3 kiloluk, 5 kiloluk bir çantanın çok rahat geçirilmesi mümkün. CHP Genel Merkezi'nde de kayıt tutulmuyor denmeleri de tuhaf yani. 2 yıl önceki kayıtları 5 dakikada nasıl hemen tarayıp da yarım saatte, dün çıktı bu ortaya bu iddia. Hemen bütün kayıtları, 2 yıl önceki kayıtları taradılar. Ondan sonra da açıklama yapıyorlar. Nasıl, ne zaman incelediniz ya bu kadar kayıtları? Nereden buldunuz? Gerçekten var mı CHP Genel Merkezi'nde?
13: Peki Fatih, o parayı teslim ettiği kişiye ilişkin bir bilgi var mı?
16: Yok, o orayı saklıyorlar. Ben de onun peşine çok düştüm. Kim aldı bu parayı diye. Onu öğrenemedim. Peki. Ama herhalde ilerleyen saatlerde günlerde öğrenirsin.
14: Şimdi yakında bununla ilgili bir detay bilgisi vereyim mi? Biraz karıştırdım ben tabii bilgi almak için birçok noktada nereden bilgi alabiliriz diye. Şimdi bu paranın, yani Mustafa Gökhan Böceğin babasının aday olması karşılığında verdiği iddia edilen tek para bu 1 milyon euro değil. Bunu ne olduğunu birazdan anlatacağım. Ama bunun yanı sıra biz önümüzdeki süreçte Mustafa Gökhan Böcek'ten çok daha fazla kime ne kadar para verildiğini duyabiliriz. Bu 1 milyon euroyu Veli Ağbaba üzerinden, Veli Ağbaba'ya veya onun ilintilendirildiği kişiye verme sebebi şu: Veli Ağbaba partide çok etkili. Yani Özgür Özel üzerinde özellikle çok büyük bir etkiye sahip.
16: Çok çok.
14: Veli Ağbaba da bu noktada Muhittin Böcek'in Antalya'da aday olmasını istemiyor.
13: İstemiyor.
14: Ve bir şerhi var.
13: İstemiyor.
14: Evet, istemiyor. O şerhin, o vetonun kalkması adına, Özgür Özel'de de bir etki oluşturulması adına verildiği iddia edilen 1 milyon euro olduğu değerlendirilmesi Ankara'da çok fazlaca kulağımıza gelen meselelerden bir tanesi. Ben Mustafa Gökhan Böcek'in önümüzdeki günlerde, nasıl Fatih Atik dedi ya, Özkan Yalım'dan yeni pişmanlıkla ilgili ifadeler ortaya çıkacaktır. Bakın, bunlar etkin pişmanlıktan yararlanma başvurusu yaptılar. Henüz yararlanmadılar. Yani önce söylediklerinin yeterli bulunması ve süreci aydınlatması lazım. Mustafa Gökhan Böceğin de ben önümüzdeki günlerde yeni bir ifade verebileceğini düşünüyorum. Sadece Mustafa Gökhan Böcek mi? Hayır. Babası Muhittin Böcek de bu kervana katılabilir. Biz önümüzdeki hafta çok daha farklı Antalya ve Uşak dosyası yapabiliriz. Bunu da altına çizmek lazım.
16: Atakan. Gürkan, bir şey ekleyebilir miyim?
13: Tabii Fatih. Tabii.
16: Şimdi bana bir CHP milletvekili not attı. Diyor ki ben 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim, milletvekilliği yaptım, belediye başkan adaylığı yaptım. Defalarca gittim, onlarca kere genel merkeze. O kapalı otoparka bir kere bile beni almadılar diyor. O kapalı otoparka diyor. Bilmiyorum diyor.
9: Oradan, oradan,
16: kapalı
9: oradan.
16: Otoparka çok özel isimler girer diyor. Ben aracımla gidiyordum, yandaki açık otoparka ücretini ödeyerek bırakıyorduk arabayı diyor. Biz giremedik, oraya özel insanları alıyorlar sadece diye not göndermiş. Peki. Ben de onu söyleyeyim. Bir de bu para konusunda da yine şunu hatırlatalım. Az önce sen söyledin ama sadece yurt dışı çıkışlarında gümrük görevlileri 10 bin dolar ve 10 bin euro üstü para görülürse o zaman müdahale ediliyormuş. Onun dışında
14: bir de şu detayı da verelim. Yurt dışı
16: gibi şey yok.
14: Sevgili Fatih Atik, biliyorsun Antalya İl Emniyet Müdürü tutuklandı.
13: Yani o serbest kaldı mı?
14: Yani gözaltına alındı.
13: Hayır, hayır, tutuklandı ama sonra serbest kaldı.
14: Tamam, bu süreçte
16: serbest kaldı. Serbest.
14: Önce gözaltına alındı, tutuklandı ve serbest bırakıldı hatırlarsan.
16: Evet.
14: İlker Aslan'dı galiba ismi. Onun da bu Mustafa Gökhan Böcek'le olan ilişkisi ve VIP kullandırma meselesinin de bu süreçte olabileceği ihtimal dahilinde tutulmalı. Yani VIP'den...
16: Yani çok yakın biraz, olduklarını biliyoruz. Yani.
14: Evet, biraz daha bu konuları gevşek bir şekilde geçirdikleri ortada.
13: Atakan Sönmez, buna ne diyorsun bu tabloya?
9: Buradan şey yapıp vakit çok daraldığı için uşağa gireceksek eğer onunla ilgili
13: uşak değil, birkaç Afyon.
9: Bilgim var. Çok özür dilerim.
13: Sen uşağa taktın, Afyon'a geçemiyorsun bir türlü.
14: Afyon, uşak.
9: Şimdi bu konuyla ilgili şeyi de hani
13: kısa bir değerlendirme alalım. Bir tur atacağız şunu, hemen
9: bilgi,
13: bitireceğiz.
9: Değerlendirmeden ziyade bir bilgi şey olarak. Hani orada bir kronoloji verdiniz. Genel merkeze gitmesi, gelmesi Gökhan Böcek'le ilgili. Yine bir şey olarak söyleyelim. Normalde aday belirlenen yerel seçim veya genel seçimle ilgili aday belirleme MYK'ların ve parti meclis toplantılarının olduğu günlerde genel merkeze ziyaretçi alınmaz. Dışarıdan gelen birisi doğru. O gün o giremez merkeze diyorsun. Giremez. Tek istisna vardır. Genel merkez yönteminin isim ve plaka belirterek gelen kişinin alınması konusunda bir talimat olmadığı sürece siz az önce verdiniz ya 10 Ocak'ta toplandı PMD'nin adayları.
13: Onu bak biz mesela toplandı. 9 Ocak tarihi çok kritik çünkü şeyle eşleştirmezseniz parti meclisiyle bir anlamı olmayabilir. Olmuyor. Niye Ankara'ya gitti?
9: Şimdi işte.
13: Ama 10 Ocak'ta toplantı var, 9'unda gece yarısı uçakla geliyor. Evet,
9: yani o tip durumlarda zaten genel merkez ziyarete kapatılıyor. Belli ki içeriden birisi plaka vermiş, şey vermiş. Yani hem kapalı otopark alanına göre hem de böyle kritik aday belirleme sürecinde. Hele ki henüz açıklanmamış bir ilin adayının belediye başkanının oğlu alınmışsa içeriden alınmasına dair bir talimat verilmiştir. Yani burada daha önce zaten konuşuldu Muhittin Böcek'le ilgili işte genel başkanı doğrudan belli bir rakam ödenine dair iddia herkes konuştu, duydu. Üzücü. Niye üzücü? Hani en sonunda dönüp şunu söylüyoruz. Sayın Özgür Özel bir ifade kullandı dün, dedi ki hani oradan bir şey yapacağım, bir daha muhtemelen tur gelmeyeceği için söylüyorum.
13: Sen burayı tamamla, ben öyle tur getireceğim sana.
9: Tamam, tamam. Şundan dolayı Antalya işi ve Uşak işi en sonunda, hatta Ataşehir operasyonda olduğu zaman bir şey söylenmişti. Demiştik ki galiba bu iş artık az önce yine...
13: Özgür Özel çevresine, evet.
9: Hani İBB odağından Özgür Özel ve genel merkeze doğru. Dün akşamki yayında Özgür Özel bence çok talihsiz bir ifade kullandı. İfade şu, diyor ki biz diyor şeye karşı, kapatma davasına karşı evet bir yedek parti kurduk diyor.
13: Evet.
9: Aynı
13: ya.
9: Özgür Özel diyor ki mutlak karar çıkarsa direneceğiz diyor. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönündeki bir şeye karşı direneceğiz falan, buna izin vermeyiz, müsaade etmeyiz mi? O da bir yargı kararıyla oluyor.
13: Doğru.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ni gelip de zabıta mühürlemeyecek. Bir mahkeme kararıyla kapatılır kapatılırsa. Tabii ki asla istemeyeceğimiz şey. Ama buna dair direniriz olmaz, 100 yıllık parti Cumhuriyet demiyor. Yedek parti kurduk, sanki 100 metre ileri taşındık diye eczanesini taşır gibi bir genel merkez şeyine yeni bir partiye tabela asacak. Ama diyor ki butlan çıkarsa diyor direniriz, teslim etmeyiz.
13: Yani şimdi, bütün direnci aslında parti içerisinde olası bir hukuk kararının uygulanmasına karşı oluyor.
9: Oluyor
13: ama
9: kapatma
13: ama
9: olursa,
13: kapatma olursa
9: CHP belki gözden
13: ki kapatmanın
9: çıkartılmış.
13: Gündemde en ufak bir işareti yok, emaresi yok.
9: Yani usulen hani şey hazırlandığında, iddianame hazırlandığında bilgi verildi ya Yargıtay'a. Bunu bir kapatma davası şey üzerinden bir propagandaya çevirmeye çalıştılar. Ama sonrasında bu ortaya çıkan iddialara Ve Özgür Özel'in bunları çıkıp da canlı yayında ikrar etmesine, acaba diyorum ben kendi kendime, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kapatma davası açtırma gayreti içerisinde mi? Yani bu usulsüzlüğü alenen itiraf etmek, belediye tarafından böyle bir genel merkeze, bakın kendi şahsına da değil, bakın genel merkezin o araç şase numarası vesairesi ortaya çıkanın kimin üstüne kayıtlı? Genel merkez üstüne kayıtlı.
14: Tabii.
9: Doğrudan tüzel kişiliği bağlayan bir şey. Doğru. Ve onunla ilgili işlem, yani kendisiyle ilgili iddialarla ilgili hiçbir şeyde bulunmazken Özgür Özel dün akşam apar topar çıkıp genel merkez tasarrufundaki bir araç üzerindeki belediye eliyle yapılmış usulsüzlüğü hemen kabullenerek sonra da gerekirse parasını öderiz demesi ve sonra da yedek parti kurduk, kapatma olursa biz şey yapacağız demesi.
17: Peki.
9: Maalesef CHP yönteminin Cumhuriyet Halk Partisi
14: kontrolü kaybetti ya, bak Atakan Bey, dair... Özgür Özel'in hakikaten çıkıp meydanlarda Akın Gürlek'le ilgili işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı konuşmaları ses kaydına alıyor, bunları da kasaya kaldırıyor demesi gerçekten bu devlet mekanizmasının nasıl işlediğini bilmediği anlamına gelir. Ya Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da başındaki isim. Yani MİT nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına bağlı. Milli İstihbarat Teşkilatı bu ülkede kimin ne adım attığını çok rahatlıkla bilir, bilmesi de gerekir. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Böyle bir iddiayı ortaya atarak kendi tırnak içinde endişelerini, kendi korkularını başka bir tarafa boca ederek gündemi de başka bir yere çekmeye çalışıyor. Bak bu VIP araç meselesi çok sıkıştırdı. Peki. CHP'yi ve töhmet altında bıraktı. Özgür Özel'in istifa etmesi gerekir dedik, evet. Avrupa'ya örnek verdiği için. Ve bunun yanı sıra Özkan Yalım'ın itiraflara başlıyor olması, Mustafa Gökhan Böceğin itiraflara başlıyor olması, Muhittin Böceğin bu kervana eklenme ihtimali ve okların genel, peki, merkeze doğru yönelmesi çok telaşlandırmış. Ne diyeceğini, ne ortaya atacağını şaşırmış bir durumda. Bence bunun iyi görülmesinde büyük bir fayda.
17: Peki.
9: Bir durumda şöyle bir şey de varsa. Hani o iddia çok vahim bir iddia ama böyle bir içeriden size bir bilgi akışı varsa bunu ifşa ederek o kanalı kapatmak da neyi amaçladı onu da anlamıyorum. Hani Akın Gürlek'le ilgili, Adalet Bakanı ile ilgili böyle bir şey var. O kadar detay veriyor ki bir banka kasasında işte şey kartlarında vesaire vesaire
17: diye böyle. Evet, flash bellek diyor. Bülent Kürsoy sizdeyiz. Nasıl değerlendirmeleri? Sonra Ali Bey'le bu konuyu çıkıp bitireceğiz.
18: Gökhan Böcek üzerinden konuşuyoruz değil mi?
17: Evet evet. Onun etkin pişmanlık ifadesi üzerine.
18: Şimdi tamam, Gökhan Böcek aslında şöyle yapıyor. Yani demin konuşmacı arkadaşlarının da söylediği şeyler var. Yani çok da şey söylemiyorlar diyorlar ya. Gökhan özellikle diyor ki ben ve eşim genel merkeze, yani şeye, Ekrem İmamoğlu'na para vermedik. Özgür Özel'e para vermedik. Para verdik çünkü seçim çalışmalarında çalışmak için ihtiyaç olduğu için para istendi. Önce otobüs denildi, sonra nakite çevirdi. En son 1 milyon euro olarak da götürdük. İşte Antalya'dan sırtımızda, uçaktan, genel merkezde 6. katta teslim ettik. Bütün bunları da verdik.

0: Hiç sorun yok. Gider o para kayıtlara geçer. O parayla ister otobüs alırlar, ister başka yerlere harcarlar ama kayıtlı bir şekilde.
1: Şimdi tabii burada malını da temiz bir şekilde elde etmişse Bülent Bey. Yani belediye başkanlığı makamından yani bu malı elde ettiyse o da ayrı bir mesele. Boyut.
0: Tamam, şimdi oraya geliyorum. Şimdi burada bir şey var. Belirsizlik ve kayıtsızlık var. Bu paranın kaynağı sorulduğunda da bir yerlerden birilerinden dostlardan aldık diyor. Şimdi hiç kimsenin dostu birbirine 50 bin 100 bin dolar euro vermez. Yani öyle bir şey yok. Bu dostlar kimler? İşte davalarda ortaya çıkan o icbar ve irtikap denilen süreçler içerisindeki dostlar. Yani
1: müteahhitler.
0: Belediyenin gücü, belediye başkanının nüfuzu, o nüfuzu kullanan oğlu, etrafı bir sürü ifade var yani. Ondan istiyor ona veriyor, ondan istiyor ona veriyor. Bunlarla birleştirdiğimizde belediyenin gücüyle birlikte, babasının nüfuzuyla birlikte bu paralar birilerinden icbar ve irtikap yoluyla alınıyor. Sırt çantasına konuyor, genel merkeze getiriliyor. E getirildi mi? Şimdi soru bu. Havaalanından geçer mi? Arkadaşlar anlattılar. Sınır yok Türkiye'de. Sadece kaynağı belirsiz bir şikayet üzerine falan bir şey geçerse, alırlarsa bunun kaynağı nedir diyorlar. O da genelde şikayet üzerine falan. Onun dışında oralarda sorun yok. Gökhan genel merkeze gelmedi. İşte 200 tane baz sinyali verdiği konuşuluyor. O günlerde verdiği konuşuluyor. 200 tane 1 Ocak'ta 25 Ocak arasında. Oralara gelmiş. Şimdi Veli Ağbaba diyor ki Gökhan'ı tanımam bilmem diyor. Veli Ağbaba'nın kendisine Malatya'da destek olan bir ailenin kızını Gökhan aracılığıyla, Antalya'da bunu biliyorlar, yazıyorlar basında da, Gökhan aracılığıyla babasına söyletiyorlar. Ekdağ'da avukat olarak görev alıyor. Tanımadığın insanla bu ilişkileri nasıl kurup nasıl yapıyorsun? Bunlar şüphe uyandırıyor. Artık Gökhan'ı CHP Genel Merkezi'nde tanıyan, tanımayan yoktur. Eminim. Yani bugüne kadarki süreçlerini takip ettiğimiz, davranış biçimlerini bildiğimiz insanlar tanırız biliriz. Gökhan Genel Merkez'e girmiş, kayıtları yokmuş. Ya CHP Genel Merkezi'ne bütün özel insanlar, siyasi özel insanlar, başka özel dostlar, başka atıyorum gizli stratejik bir konu konuşulacağında falan plakası verilir. Otoparktan girer, otoparktaki asansörden 12. kata da 14. kata da yanında bir refakatçi olur. Direkt kartıyla, akıllı kartla, asansörle istenilen kata çıkılır. İstenilen katta da görüşülür. Kimle görüşecekse. İlle de suç anlamında söylemiyorum. Yani kötü bir olay anlamında değil. Bu çok rahattır. Bunun kayıtları da hiçbir yerde olmaz. Yani işte görüntü kaydıydı. Peki. Görüntü şöyle olur. Güvenlik kameralarında o arada bir araba girdiyse, arabanın camları karanlıksa onu da bilemezsiniz yani.
1: İçinde ama katlarda güvenlik kamerası olur bunlar mesela. O tarafı yayınlanabilir değil mi Bülent Bey? Yayınlanmak istense yani.
2: Doğru.
0: Olabilir.
2: Ama tabii bu arada 2 yıl tutuluyor mu görüntüler? O güne dair. Şu anda konuştuğumuz tarih 2 yıldan önce.
0: Ya işte tutulmamış denilebilir, silinmiş denilebilir. Onlar ayrı şeyler. Şimdi bunların somutlaştırılıp belgelenip de önlerine konulması durumu işi somutlaştıracak. Peki. Ama şu tablo içerisinde çok öyle görünmüyor. Bir cümle söyleyeyim. Anlıyorum şeyi. Şimdi Muhittin Böcek dün akşam adliyede saatlerce bir görüşme yapıyor. O görüşme sırasında diyor ki ya Gökhan'la beni ayırmayın. Gökhan'ın başka bir hapishaneye gönderilme durumu var. Beni ayırmayın diyor. Yani Muhittin Böcek süreci kontrol ediyor. Kontrolünde olsun istiyor. Evet. Eğer ki Muhittin Böcek bugün yarın kendisi Gökhan'ın yaptığını yapıp anlaşıp hakimle, savcıyla vesaireyle tamam ben artık yeter bitti ne biliyorsam söyleyeceğim deyip de somut bilgiler verir ise o gün her şey bambaşka,
2: bambaşka olur.
0: Onu da
2: peki. Ali Turan sizdeyiz. Çok kısa bir değerlendirme alalım. Çünkü şöyle, Atakan Bey'e söz
3: Antalya,
2: verdik. Afyon işini anlatacak bize.
3: Önceki dönem Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Aslan bu konuda suçlu olduğu ortaya çıktı ve serbest bırakıldı. Kendisinin de zaten
2: Ali Bey yargılaması devam
1: suçsuz
2: ediyor.
1: Değil
2: suçsuz
1: değil ya.
2: Suçsuz demeyin hemen ya.
1: Hayır, tutuksuz yargılanıyor.
3: Tutuksuz yargılanıyor. Bakın.
2: Suçsuz dediniz.
3: Tutuksuz yargılanıyor.
2: Ben mi yanlış anladım?
1: Öyle dedi. Suçsuz.
2: Suçsuz dediniz.
3: Tutuksuz ya. Suçsuz olduğu düşünülerek tutuksuz olarak yargılanıyor şu anda. Fakat bakın ben kendisini tanıdığım için söylüyorum. Öyle bir şeye tenezzül ediyor. Zaten ifadelerini filan da baktım, inceledim. İnşallah da hiçbir şey çıkmaz. Çünkü o kalemde...
2: Onun yargılamanın sonunda göreceğiz.
3: O taraklarda bez olacak birisi değil. Yani inşallah yanılmam. Şimdi diğer taraftan bakın o VIP'den geçme konusu şu.

0: Siz biraz önce o 20 kilo falan deyince ben burada biraz baktım, orada o çok küçük bir James Bond çantaya bile sığacak şey.
1: 5 kilo.
2: Yo, Ferhat onu iyi düzeltti. Orada,
0: hayır, evet. Şöyle, onu zaten not almıştım ben. Şöyle bir durum var. Bakın orada bu kağıt olduğu için onu sırt çantasına da koyuyor. Sırt çantasıyla hiç X-ray'e koyma, şeyden, o görüntülü şeyden, kameradan geçmeden X-ray'in içinden kendisi de geçse zaten orada sinyal vermiyor.
2: Evet.
0: Onda bir problem yoktur.
1: Bu arada ev hapsiymiş İlker Aslan şu anda.
2: Ali Bey 2 dakikada suçsuz ilan etti, çıktı işin içinden.
0: Suçsuz olduğu düşünülerek dedim. Şu
2: ya
0: anda
2: suçsuz olduğu düşünülse öyle bir şey olur mu Ali Bey? Tutuksuz deyin, çıkalım. Tutuksuz.
1: Delilleri karartma ihtimali
2: o bilemez, evet,
1: yani
2: delilleri karartma ihtimali artık uzman olduk bu işlerin.
0: Şimdi,
2: yani
0: şimdi burada
2: o suçsuzluğuna yüce Türk yargısı karar veriyor.
0: Burada şimdi esas önemli olan konu şu. Bakın bugüne kadar İstanbul'da, diğer illerde, Antalya'da, diğer yerlerde itirafçılar oldu. İtirafçılar olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve yardımcıları, grup başkan vekilleri, parti sözcüleri ne yaptılar? Bizim belediye başkanlarımız hiçbirisi itirafçı olmadı. Biz başkanlarımızın hepsine güveniyoruz dediler. Ve bu itirafçı olanlar zaten AK Parti'den gelmişti, başka yerden gelmişti diye buralarda şey yaptılar, nutuk attılar. Dolayısıyla şimdiye kadar Uşak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz belediye başkanlarımıza güveniyoruz, onların yanındayız, onlar doğru işler yaptılar, yanlış işleri asla yoktur dediler. Ama Uşak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte
2: bunlar Cumhuriyet merhaba aldı diyorsun.
0: Bunların söylediklerinin tamamı havaya gitti ve hele hele eğer burada Muhittin Böcek de itirafçı olup, bana göre Muhittin Böcek'in oğlu olduktan sonra babasının olmama diye bir durumu hiç yoktur. Biraz önce Bülent Bey de oradan söyledi. Babası oğlumu benden ayırmayın diyor. Yani bu ne demek? Ben oğlumu kontrollü bir şekilde bu işin içine koydum. O konuşacak. Arkasından peki, da Muhittin Böcek de konuşunca, hele başka belediye başkanları da, İşte Beşiktaş başka belediye başkanlarının da itirafçı olacağı söyleniyor. Peki. Bunlar da itirafçı olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyuna çıkıp söyleyecekleri hiçbir sözü kalmayacak. Onların söylediklerinin tamamı havaya peki gitmiş olur.
2: Şimdi gelelim olaylı transfere. Afyon'a. Afyon'da Burcu Köksal partisinden istifa edip salı günü de AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu işin perde arkasına ilişkin neler söyleyeceksin? Kemal Bey'in de bir son telefonu var galiba.
1: Evet.
2: En azından bağımsız kal şeklinde, değil mi? Evet. O konuda da bize detaylar aktarırsan seviniriz.
3: Şimdi şöyle, o zaman en başından bu süreç nasıl başladı, buraya nasıl geldi?
2: O kadar da en başına gitme.
3: Şöyle abi, çok hızlıca özetleyeceğim. Şundan dolayı Babazola'nın meşhur bir şarkısı vardı. Babamız bizi sevmedi diye, çok 90'lı yıllar, 2000'li yılların meşhur bir şarkısıydı. Aslında Burcu Köksal'la Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ilişkisi biraz böyle bir şey. Yani Özgür Özel Burcu Köksal'ı hiç sevmedi başına itibaren. Nereden başladı bu kriz? Şuradan başladı. Kurultaydan sonra hatırlarsınız grup başkan vekilleri seçiminde Burcu Köksal grup başkan vekili seçilmişti. Sonra başka kim vardı o dönem? Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır. 3 grup başkan vekili. Ve o dönem Özgür Özel Burcu Köksal'a baskı yapmaya başlıyor. Grup başkan vekilinden istifa et, sen bana yakın değilsin diye. Grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl seçilir? Meclis kurulundan seçilir. Yani o da bir sandık iradesidir aslında. YDK'sı vesairesi nasıl kurultayda seçiliyorsa meclisteki görevlerde işte idare amiri, grup meclis başkan vekili ve şeyler grup başkan vekilleri. Ama baskı yapıyor. Israrla onu grup başkan vekiline istifa ettirmek istiyor. Zaten Burcu Köksal da orada o görevi yapamayacağını görüyor o kısa süre içerisinde. En sonunda şu konuda bir formül bulunuyor. Deniyor ki belediye başkanlığı verelim sana. Bu sayede milletvekilinden bırakırsın. Afyon'a gidersin. Hani aslında Burcu Köksal'dan kurtulmak için. Şimdi hani gitti de arkasından aman ihanettin falan dedikler. Aslında Burcu Köksal'dan kurtulmak için genel merkez uzun süredir bir çaba içerisinde.
1: Aslında orada iki hedef var sevgili Atakan Sönmez. Bir, seçilemezse bak seçilemediğin akta karşılığı yok. Olacak. Seçilirse de milletvekilinden istifa edecek. Yani yani hangi işte yol olursa olsun
3: rahatlıkla Özgür Özel'in istediği bir grup şeyi yönetimi istiyorlar. Sonrasında aslında işi bu noktaya getiren sadece bunlar da değil. Seçildikten sonraki başlayan süreçte şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi kamuoyunda da medyaya da yansıdığı için gidip de kendisiyle ilgili valiye soran vesaire inkar ediyor ama Yalçın Görgöz diye bir Afyon siyasetinde etkili eski il başkanı ve eski parti meclis üyesi Burcu Köksal'la siyaseten kavga etmeye başlıyor Afyon'da ve onun aleyhine. Ne yapıyor? Sadece şunu yapmıyor. Kendi kişisel kavgasıyla değil. Parti meclisinin pek çok üyesi Burcu Köksal aleyhine faaliyet yürütmeye başlıyor. Yani belediye kararlarında vesaire de Burcu Köksal'ın kararlarına direnmeye başlıyorlar. Yani
1: valiye şunu söylüyor. Neden ya, bizim belediyede bir yolsuzluk yok mu, usulsüzlük yok mu? Buraya ne zaman operasyon yapılacak dediği iddia ediliyor.
3: Başkanı. Ve en sonunda işte o Yalçın Görgöz'ün bu baskıları, kendi meclis grubu, belediye meclis grubunun, Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin kendi aleyhindeki faaliyetleri vesaire konusunda aslında geçmişte kamuoyuna açık şekilde genel merkeze de mesajlar vermişti Burcu Köksal. Beni hani yıldırmaya çalışıyorsunuz ama ben yılmayacağım demişti. Belli ki yılmış. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmaya demiş ki yoruldum, yıldım demiş yani artık. Tamam yılmam dedim ama karşısına o kadar çok şey çıkartılıyor ki orada siyaset yapılması için. Zaten Ekrem İmamoğlu ile Yıldız'ın hiç başlık olmadığını o meşhur ya kendi yeni bir iş ya kendi parti bulsun çıkışından hatırlıyoruz. O öyle ama orada daha trajik olan iş ne zaman ki genel merkeze gelse diyebiliriz ki yerelde hata olabilir. Oradaki bir yerel siyasetçiler arasındaki rekabet Yalçın Görgöz'le Burcu Köksal arasında bir şey olabilir. Genel merkez devreye girer ve bunu çözer diye bekliyoruz değil mi? Şey, genel merkez nasıl devreye girmiş? Özgür Özel kendisi anlatıyor yine. Diyor ki işte
2: Atakan çıkamayacağız şeyden.
3: Gerekirse
2: çok azaldı süremiz.
3: Gerekirse diyor kocanı boşa biz arkanda dururuz dedim diyor. Ama orada ifade ondan ibaret değil. Normalde Türkiye'de hani örf adet Anadolu'daki kültürü bilen bir kişi.
2: Ya bu söylenecek laf mı ya?
3: Bakın bu yumuşatılmış hali. Asıl mesajın kendisi, asıl gönderilen mesajın kendisi Burcu Köksal'ın eşi tarafından bir düello davetine neden olacak sertlikte ve hadsizlikte bir mesaj gidiyor. Yani o mesaj o şekilde.
2: Söyleme aman söyleme.
3: Peki hayır söylemeyeceğim ama dönüp de şimdi sosyal medyada diyorlar ki Özgür Özel ile ilgili iddialar var. Özel hayatıyla ilgili, Şaibe ile ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili. Şimdi sosyal medyadan vatandaşlar çağrı yapıyor. Kime çağrı yapıyor? Özgür Özel'in eşi Sayın Hanımefendi'ye. Ya boşa biz sizin arkanda dururuz diye AK Parti kadın kollarının insanlar tweet atıyorlar. Eğer ki bir iddia varsa Özgür Özel'in iddiası şu eşiyle ilgili şey var. Eşini boşarsan biz bunu çözeceğiz diye mesaj attı deniyor.
2: Bir saniyede Fatih'e döneyim.
3: Son bir cümle bununla ilgili. Şundan dolayı son bir cümle. Hani diyor ya biz devreye girip çözmeye çalıştık. Peki geçtiğimiz haftalarda ne konuştuk Gürkan? İzmir Kooperatif davasında. Bakın Kooperatif davasında belgeler, bilgiler, ilişkiler, Ümit Örkol da dahil olmak üzere, Şenol Aslanoğlu da dahil olmak üzere bütün bilgiler o kooperatifin üyeleri tarafından başta Özgür olmak üzere parti yönetimlerinin tamamına gönderildi. Ne yapıldı? Özgür Özel ne yaptın? Senin iki il başkanın bundan dolayı tutuklandı.
2: Evet.
3: Bir eski belediye başkanı ve onca kişi tutuklu. Bir yıl öncesinden, bir buçuk yıl öncesinden bunun belgeleri, bilgileri sana gönderildiği zaman ne yaptın? Grup başkan vekilleriniz ne yaptı? Parti genel başkanlarınız ne yaptı?
2: Bir saniye. Bülent, bir 2-3 dakika arkadaşlarımızdan alabilir miyiz? Kaç? 3 al. 3 al. Söz havada kalmasın. Fatih sana geliyorum. Atakan sen bir şey daha ekleyeceksin herhalde. Fatih bir şey söyleyecektin. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştün galiba bu konuyu. Anlattın medya kritikte de kısmen.
4: Evet ben dün gittim Kemal Bey'le görüştüm. Kendisiyle bu konuyu değerlendirme fırsatımız oldu. Burcu Köksal'ın istifasından sonra bazı dedikodular çıkmıştı. Burcu Köksal aradı Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ama randevu vermedi vesaire diye haberler yansımıştı. Bunu sordum kendisine. Dün sabahleyin aramış Burcu Köksal'ı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bu konuyu değerlendirmişler. CHP'de kalmasının daha iyi olacağını söylemiş ama tabii karşıda artık karar veren bir Burcu Hanım var. Mevcut yönetimle devam edemiyorum Sayın Genel Başkanım demiş Burcu Hanım. Yani mevcut yönetimle devam etmemesi mümkün değil. Partide siyaset yapma imkanı kalmadı demiş. Bunun üzerine de Kemal Bey istifa ettiğiniz zaman bağımsız kalsanız daha iyi olurdu diye cevap vermiş. Bağımsız kalmasını salık vermiş. Özlem Çerçioğlu'na da benzer bir uyarı yapmıştı. CHP'den peki. İstifa ettiniz ama AK Parti'ye geçmeyin bağımsız kalın diye. Fakat durum biliyorsunuz salı günü katılacak. Bir de şunu ekleyeyim Atakan'a döneceksin ama Atakan Bey'e. Sadece İzmir meselesi değil. Uşak meselesi de geçen sene genel merkeze bildirildi. Uşak olanlar bitenler. Genel Merkez yönetimi hiçbir adım atmadı. Kılını bile kıpırdatmadı. Yani Özgür Özel'in bugün işte Burcu Köksal'a ben onu dedim, bunu dedim. Yani disipline sevk edin, disipline. Yani disipline sevk edin. Partinin disiplin mekanizması var. Yani böyle şey olur mu? Bohçam denir mi yani? Böyle bir siyaset üslubu var mı? Enteresan şeyler anlatıyor. Neyse, fazla uzattım.
2: Peki, estağfurullah. Atakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir ziyaretçi, bugün mü dün mü bir ziyaretçisi evet, mi vardı? Ziyaretçisi herhalde vardı. Onu anlatacaksın, herhalde onunla kapatalım.
3: Onunla kapatalım. Şimdi çokça konuşulduğu için hani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar diye bir
2: hep ibare. Hep öyle bir laf var hani evet.
3: O meşhur Reuters'a konuşan üst düzey yetkili gibi
2: ya
3: bir şeye dönüştü
2: bitiyorum.
3: Bu.
2: Reuters'a konuşan üst düzey bir ismini açıklamak diye. İstemeyen
3: hatta
2: yetkili.
3: Onunla ilgili bir parodi hesap da açılmış. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinde ofiste ne yapılıyor, ne konuşuluyor işte... Pek çok tevzirat, pek çok şey ortaya atılıyor. Ben de merak ettim. Hatta dün de bir yayında sordum. Ya kardeşim kim bu yakın isimler? Hani varsa bizimle de bir şey paylaşın. Biz de bu mesleği yapıyoruz. Buradan hani işimizi yapmamıza dair. Dediler ki o zaman paylaşalım dediler. Bir görüntü ofisten paylaşıldı. O görüntü şu birazdan eğer ki...
2: Video olarak hazırladılar süremiz
3: 2019
2: kaldı.
3: Yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta bir şehit cenazesine katılmıştı ve orada bir linç girişimi olmuştu. Maalesef çok talihsiz ve çok şey bir olaydı. O olayın faillerinden yargılanmış ve 3 yıl 4 ayda hapis cezası almış
2: video.
3: Yakup Karakoç isimli bir vatandaş. Video. Çubuklu... Video. Kendisi de bu linç girişiminde aktif olarak yer aldığı tespit edilmiş. Peki. Ve bundan dolayı da ceza almış. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla helallik istedi.
2: Çok ilginç.
3: Özür diledi.
2: Çok ilginç.
3: Ve ona dair hani
2: ya bu evi ya, yakın diyen isim değil mi?
3: Yani şimdi orada bir kadın bundan dolayı özel ilişki olmuş ama hani öldürün. Çok hani çok hani anlatırken dehşete düşüyoruz. Saldırın burası diye de öne çıktığı için
2: kişi geldi bugün diye. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani çalışma ofisinde bu görüntüler mi verelim bir dakika Atakan.
3: Evet,
2: izleyelim verelim o videoyu hemen. Evet sevgili izleyiciler o görüntüleri veriyoruz şu anda sizlere.
0: Bu amca mı yapmış?
2: Evet.
3: Evet. Çubuk'tan ziyarete gelin.
2: Seslerimizi aldın mı?
5: Akkuzulu köyünde yapılan, size karşı yapılan hareket içimi çok cırmalıyor. O gün bugün oldu. Evet. O gün bugün oldu. İşim gereken. Yani hiç hayatımda yapmadığım bir şey yaptım. Evet. Şimdi gerçeğini konuşmak lazım. Evet. Hakikaten konuşmak lazım. Abimin, Kemal abimin yanına beni mi götürdüm ki? Onu ben. Hoş görüyorum.
6: Öyle öyle. Ay, Kemal öyle.
5: Sağ ol. Ağzına geçelim.
6: Sağ ol. Sağ ol. Var ol. Sadece insanı değil, Allah'ın yarattığı her şeyi severim ben. Hepsine saygı duyarım ben. Yüce Yaradan hepimizin günahlarını affetsin. Hepimizin kusuru var. Siz helalleşmek için geldiyseniz başımın üstünde yeriniz
5: var. Helal aşkım için, başımın üstünde helalleşmek için geldim.
6: Tabii.
2: Evet sevgili izleyiciler bu aslında yaşanmasını istemediğimiz görüntüler ama nihayetinde helalleşmeyle biten tabloyla biz de sizlere veda ediyoruz. Taksim Meydanı burada sona eriyor efendim. Hepinize mutlu, huzurlu bir pazar sabahı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Bir Zamanın Sandukası'nda daha tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını aralayıp da içine baktığımda Eyüp oyuncaklarından biri geçti eline. Yıllar öncesine götürüverdi beni. Dilerseniz bugün Eyüp oyuncaklarından bahsedelim. Abdülhak Şinasi Hisar, geçmiş zaman köşklerinde çocuklar ve oyuncakları anlatırken, içinde çocukların oynadıkları bir bahçe kadar insana müsterih, hafif, masum, munis, taze ve güzel gözükecek ne vardır? Böyle bir manzara bize cenneti düşündürür, diyor. İstanbul tarihinden ve folklorundan ulaşan bilgilerse bu eşsiz kentin aynı zamanda bir çocuk cenneti, oyun ve oyuncak dünyası olduğunu gösteriyor. Orta oyunu, karagöz, kukla, meddah, bayram yerleri, amin alayları, hıtan yani sünnet cemiyetleri, Ramazan sergileri, direkler arası cambaz haneleri, Eyüp Oyuncakçılar Çarşısı, kentin tüm sokaklarını turlayan seyyar oyuncakçılar. Bütün bu zenginlik salt çocuklar için değil, çocukluklarını özleyen yetişkinler için de doğal bir Disneyland'dı. Ne yazık ki İstanbul bu çocuk dünyası çehresinin bütün pembeliklerini 20. yüzyılda yitirmiştir. Başta Eyüp Sultan olmak üzere türbeleri, camileri, mescitleriyle kutsal bir açık hava müzesi kimliği taşıyan Eyüp'ün tarihinde üç özgünlük yakalanıyor. Kaymakçılık, kebapçılık ve oyuncakçılık. Ek konumuz olan Eyüp oyuncakları, zengin İstanbul'un bu uhrevi ve yoksulca semtinde tahtadan, tenekeden, deriden, tüyden, topraktan, aşı boyasından, ucuz, ehven, ömürsüz fakat çocuklar için anlamlı nesneler üretiyorlar. Çınçın, şakşak, düdük, hacı yatmaz, tev, dümbelek, canbaz, aynalı beşik, dönme dolap, tahta kılıç, kamış tüfek, ipli ok, davul, trompet, fırıldak, topaç, zeybek, çekirge, kanarya, fare, kursak düdük, havan, testi, araba, şeytan minaresi, top ve benzerlerini yapıyorlar. Bu naif oyuncakları çocuk gülücüklerini andıran mor, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu renklerle boyuyorlardı. İstanbul'un geleneksel el tezgahlarının en sevimlisi Eyüp oyuncakçılığının geçmişteki varlığından Evliya Çelebi seyahatnamesinde söz ediyor. Ama oyuncakçılar çarşısındaki ustaların mini mini tezgahlarında çocuk ruhuna seslenen buluşlarını testerelerinin, keserlerinin, matkaplarının, el tornalarının tıkırtılı, vızvızlı, çınlayışlı, ötüşlü, kulakları şenlendiren seslerini anlatmıyor. Oyuncakçıların esnaf alaylarında arabalar üzere dükkanlarını kamış borularla ve tırıllarla ve fırıldaklarla ve hurda def ve dümbelek ve kemençe maskariyat ve masumları avutacak oyuncaklarla süsleyip geçtiklerini, oyuncakçılarınsa aksakallı, gözü sürmeli çelebiler, kelle puşlu, ayağı nalınlı, selamiye avret takyeli adamlar olduklarını, hatta çocukların analarından, babalarından oyuncak istemelerini canlandırdıklarını. Adadı, ben bu oyuncağı isterim, ya istemem, deyip ağlayarak ellerindeki tırılları ve dümbelekleri çaldıklarını anlatıyor. Eyüp oyuncakçılarından ilk söz eden Evliya Çelebi'den sonraki 250 yıllık meçhul dönemin ardından bu şenlikli çarşının bir yangınla yok olup gittiğini ve tek oyuncakçı kaldığını
1921'de Vakit gazetesindeki Eyüp Oyuncakçıları başlıklı yazısında Ahmet Rasim haber veriyor. Sanmer Muhtar Alus, tarih hazinesine 1951'de yazdığı Eyüp Oyuncakları'nda oyuncakçı çıkmazını, sol kolda mostralarını donatmış oyuncakçılar, ard arda yan yana bir sürü dükkan. Oyuncaklar Nuh Nebilik, birbirinin aynı ve hep bir örnekti. Davul, tef, darbuka, araba, beşik, salıncak, havan, tereyağı yağı, topaç, koca karı zırıltısı, şakşak, kaval, kursak düdük, hacı yatmaz, zinhar suret ve canlı mahluk nev'ine benzeyeni yoktu, diyerek betimlemiştir. Sonra her bir oyuncağın biçimlerini, renklerini, özelliklerini, örneğin hacı yatmaza gelirim, allı yeşilli kaymak kağıtlarına sarılmış küçük bir mantar, altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü, istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yatmaz oğul yatmaz, şeklinde ifade etmiştir. İstanbul Ansiklopedisindeki Eyüp Sultan oyuncaklarında Muallim Ahmet Ağa'nın anılarını aktaran Reşat Ekrem Koçu, Oyuncakçılar Çarşısı'ndaki dükkan sayısının 25-30 olduğunu yazıyor. M. Halit Bayrı ise Eyüp Sultan'ın çocuk kültüründeki yerini vurgulayarak, eskiden türbe ziyaretlerinde çocuklara Hazreti Eyüp'ün merkadine örtülen atlasın eteğinin öptürüldüğünü, hasta, huy tutan çocukların türbedara okutturulduğunu, türbedeki tesbihlerden geçirildiklerini, sünnet olacak, okula başlayacak çocukların da ilkin Eyüp Sultan ziyaretine götürüldüklerini anlatır ki kuşkusuz bu gelenekler oyuncakçılığın Eyüp'te yerleşmesinin nedenleriydi. Fakat 50 yıl önce Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki çocukluğunda bana da Eyüp oyuncaklarından küçük bir trompet, dört tekerlekli bir arabacık, çın çın, düdük ve benzerleri kısmet olduğuna göre burada yapılanlar taşranın oyuncak yoksunu masumlarını da sevindirecek kapsamda bir iş koluydu. Şimdilerde çocukluğun tarihi üzerine çalışan Profesör Doktor Bekir Onur, İstanbul Şehir Müzesi Müdürü Füsun Kılıç bu eski dünyanın izlerini sürmekteler. Eyüp oyuncakçılarından ele geçenlerse hem otantik hem nostaljik birer obje olarak özenle korunuyor. Ak sakallı, gözleri sürmeli, ayağı nalınlı, başlarında selamiye takke oyuncakçılardansa ne bir resim ne de anı günümüze ulaşmış değil. 300 yıllık bir zanaatin sayısı 30'u bulmayan tef, dümbelek, hacı yatmaz, yayık ve beşiği ise Yıldız Sarayı'nda saklanıyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde sizlere Eyüp oyuncaklarından ve oyuncakçılarından bahsettik. Şimdi diyeceksiniz ki şimdi ne oyuncaklar çıktı, ne kadar kaliteli, pilli, uzaktan kumandalı. Doğru. Şimdiki çocuklar şanslı mı, şanssız mı bilemeyiz ama biz biraz gerilere gidelim. O eskide kimler nelerle oynamış, neler varmış diye bir düşünelim istedik. Sizleri de biraz olsun düşündürebildiysek ne mutlu bizlere. Kalın sağlıcak.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan görüşmede Irak'taki istikrara verdiği önemi paylaştı. Orta Doğu'daki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirme kararlılığını aktardı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini başarıya ulaştırma kararlılığının da altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunu dinliyor iddiasına sert tepki gösterdi. Alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haysiyet cellaklığına itibar etmem mesajı verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlattı.
1: Ben icraatıma bakıyorum, işime gücüme bakıyorum. Yani Özgür Özel benim hakkında ne demiş, ne söylemiş ben umurumda değil. Ben Adalet Bakanıyım.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarını dinliyor iddialarına ateş püskürdü. İddianın sahibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert cevap verdi. İddiaları alçakça iftira ve milli güvenliğe saldırı olarak niteledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğe yapılmış açık bir saldırıdır.
2: CHP lideri Özgür Özel yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef aldı. Gürlek'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemekle itham etti. Cevap gecikmedi. Adalet Bakanı meslek hayatı boyunca terör örgütleri, suç şebekeleri ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Haysiyet cellatlığına itibar etmedim, etmem mesajı verdi.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmiş hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür.
1: Benim veremeyecek hesabım yok.
2: Gürlek, amacımız suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak dedi.
3: Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.
1: Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.
2: Bakan Gürlek, milletin ferasetinin yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını dile getirdi.
3: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.
1: Ben icra makamıyım. İcraatçıyım. Biz dosyamızı işimize bakıyoruz. Ama mutlaka tazminat davası açıyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek bu iddiaları da yargıya taşıyacağını dile getirdi. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan reysen soruşturma başlattı.
1: Özgür Özel'in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu Yüce Türk milletinin taktığına bırakıyorum.
0: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Her şeyi bir bir anlattı. Özgür Özel'e kurultay çalışmaları için para verdiğini itiraf etti. Hatta bu paranın bir kısmını Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bıraktığını söyledi. İşte Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerinden öne çıkanlar.
4: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
2: Özgür Özel'e verilen paralardan ücretsiz ve kayıtsız misafir edilen CHP'lilere kadar her şeyi anlattı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu.
5: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ağa yollanırım.
2: Adı yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla gündeme gelmişti. Partisi tarafından ihraç edildi.
1: Özkan Yalın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz.
2: Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde birçok itiraf var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e belediye imkanlarıyla yaptırdığı VIP araç gibi.
6: Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının VIP'ye dönüşüm işlemleri yine İstanbul'da bulunan firma tarafından yapılmış. Her iki aracın VIP dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
5: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Ve Yalım'ın Uşak'taki otelindeki görüşmeler, buluşmalar. Özkan Yalım, CHP'liler için otel kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
6: Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya da genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Yine genel başkan da hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır.
2: En çarpıcı itirafsa kurultay çalışmaları için Özel'e verdim dediği 1 milyon 200 bin lira oldu. Hatta bu paranın 200 binini talimat üzerine Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına bırakmış.
6: Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.
4: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: Bir itirafta eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten geldi. Böcek, seçim dönemi CHP Genel Merkezi'nden 1 milyon avro istendiğini söyledi. O parayı nasıl götürdüğünü de tüm ayrıntılarıyla anlattı.
7: Günde 1 milyon euroyu ayarladım. Sırt çantasıyla Ankara'ya götürdüm. CHP Genel Merkezi'nin 6. katına çıkarıp teslim ettim.
2: Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar anlattı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu itirafçı oldu.
1: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'le birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcıya yeni bir ifade verdi. CHP Genel Merkezi'ne seçim sürecinde sağlanan maddi destekleri itiraf etti.
7: 2024 yılında Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. 10-15 gün kadar sürede parayı hazırladım ve CHP Genel Merkezi'ne teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
8: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: O tarihlere ilişkin otel kayıtlarının olduğunu ifade eden Böcek, resmi bir görevim yoktu ancak aile bireyi olarak babama destek oldum dedi. Bu kez yapılan otobüs pazarlığını anlattı.
7: CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu.
2: Öte yandan Gökhan Böcek etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinin basına yansımasının ardından bazı partilerin kendisiyle görüşmek istediğini de iddia etti. Bu taleplerin çoğunu reddettiğini söyledi.
8: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: 2 Mayıs günü itirafçı olan Gökhan Böcek tahliyesini istemişti. 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
0: Fahiş site aidatları dönemi kapandı. Meclis fahiş aidat artışına dur dedi. Artık yöneticiler keyfi aidat belirleyemeyecek. Aidat zammını katmallikleri kurulu belirleyecek.

0: istihkam.
1: Site aidatlarında kantarın topuzu kaçtı. Aidat kimi sitelerde kirayla yarışır hale geldi. Bu yüzden ev sahibi ve yöneticiler mahkemelik bile oldu. AK Parti devreye girdi. Aidatlara keyfi zam dönemi sona erdi. Fahiş site aidatlarına dur diyen kanun teklifi yasalaştı.
0: Evine sahip çık! Evine sahip çık!
1: Buna göre yöneticinin toplayacağı avansı kat malikleri kurulu onaylayacak. Aidat zammını da kat malikleri kurulu belirleyecek. Böylece yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenecek.
2: Aslında birçok vatandaşımızın en büyük problemlerinden birisi de artık site aidatları olmuş durumda. Çünkü site aidatları neredeyse ev kiralarıyla yarışır, hatta geçer durumda şu anda.
1: Yıllık tahmini masrafları gösteren ve aidata esas teşkil eden işletme projesi kat malikleri genel kurulundan geçecek. Kabul edilmiş proje yoksa yönetici geçici işletme projesi yapacak. Bunu kat maliklerine veya kiracılara imza karşılığında veya taahhütlü mektupla iletecek. En geç 3 ay içinde de genel kurul toplanıp projeyle ilgili karar verecek. Yeni işletme projesi onaylanana kadar geçen sürede geçici aidat bedelleri bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranından fazla artırılmayacak.
2: TÜFE ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu. Ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi.
3: İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibi kiracısıyla mahkemelik oldu. İddiaya göre dükkanını geri aldı ama bu kez canından oluyordu. İşte tehditler, sopalı saldırı ve dehşet dolu anlar.
4: Aha, buranın 26'ını kim veriyorlar?
5: Orada pusu kurmuş zaten. Koşarak geldi, beni böyle darbe etti.
1: Gözü döndü. Ev sahibini öyle bir dövdü ki.
5: Yani ağzındaki 70 bin lira yaptırdığım implant dişlerini falan hep kayboldu. Şey yaptı. Gözlüklerini kırdı.
1: Taner Koz İstanbul Sarıyer'deki iş yerini kiraya verdi. Ama verdiğine vereceğine bin pişman oldu. İddiaya göre uzun süre tek kuruş kira alamadı.
5: Bir dairemi gasp etti. Bir diğer dükkanımı gasp etti. Tabii bunları Allah razı olsun, kiramı da vermedi 1700 lira kira. 5 sene vermedi kiramı.
1: Ev sahibi çareyi mahkemede aradı. Tahliye kararı çıktı. Ama bu kez de tehdit iddiaları gündeme geldi.
5: Tahliye kararı aldığımız zaman bu adam gıcık kapma başladı benden. Sizi öldüreceğim demeye başladı.
6: Her gün müvekkilimi gördüğü yerde karı koca dövüyorlardı.
1: İddiaya göre gerilim giderek büyüdü. Bu kez Taner Koz'un evinin önündeki vakıflara ait parsel kiralandı. Lastik tamiri yapılmaya başlandı. İş yerine ait tabela da Koz'un evinin önüne konuldu. Tabelayı kaldırmak isteyince ortalık karıştı.
5: Tabelayı ağır olduğu için çekerken düştü tabela. Tabela düşünce de ben tabii ittim tabelayı ayağımdan. Bir demirleri de ittim. O oradan tuzak kurmuş zaten. Koşaraktan benim önüme geldi.
1: Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
5: Beni öyle bir dövdü ki bildiğin gibi bütün her tarafım kırık gibi yani. Bütün vücudum berbat.
1: Sopayla defalarca darp edildi. Hastaneye kaldırılan Koz darp raporu alarak şikayetçi oldu.
4: Bir daha buraya girdiğini görürsen.
3: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına daha önce gelen zamlar yerini indirime bıraktı. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı.
1: Körfez'de yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını sarsıyor. Petroldeki dalgalanma nedeniyle yakıt fiyatları tavan yapmıştı. Artık zamlar yerini indirime bıraktı.
7: 3000 liraya doluyordu.
1: Brent petrolün 100 dolar civarlarına gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geldi. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirimle beraber ülke genelinde motorinin litresi 70 liranın altına geriledi.
7: Dünle bugün arasında kuyu doldurmamız 500 lira fark ediyor.
1: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70 liranın altına düştü. Benzin fiyatı 63 lira 81 kuruşken LPG fiyatı değişmedi. Başkentte benzin 64 lira 78 kuruştan satılıyor. Motorin 67 lira 38 kuruşa düştü. LPG 33 lira 87 kuruşta kaldı. İzmir'de benzin 65 liranın üzerinde, motorin ise 67 lira 65 kuruşa indi. LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
3: Anneler Günü nedeniyle çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı. Esnafın bu özel günden beklentisi ise hayli yüksek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Anneler Günü'nde esnafın 100 milyar liralık bir hasılat beklediğini söyledi.
8: Annenize, aile büyüklerinize yapmış olduğun sevgi, saygı onlar için en büyük hediye. Hele anneniz. Anneciğim deyip boynuna sarılmanız yeterli. İmkanlarınız doğrultusunda bir kır çiçeği bile onları mutlu eder.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Anneler Günü'nün piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti. Çiçekten kuyumcuya birçok sektörde yoğunluk yaşanıyor dedi.
8: Taksiciden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından herkesin nasibini aldığı bir gün. Çevrenizdeki esnaftan alışveriş yaparak onları da mutlu etmeniz tabii ki esnaf açısından önemli.
1: Palandöken bu yıl Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar liralık katkı sağlamasını öngördüklerini söyledi.
8: Biz hep bu günleri özellikle böyle iple çektiğimiz günlerdir ya tabiri caizse yine önemli bir hasılat beklentisi doğuyor. Birlikte paylaşmanın hem de ekonomik olarak esnaf açısından da olmazsa olmazı.
3: Marmaris'te sporun kalbine adeta hançer saplanmış. İlçenin tek yeri olimpik havuzu belediye tarafından maliyetleri karşılayamıyoruz denilerek süresiz kapatılmıştı. Milli takım seçmelerine günler kala tesissiz kalan lisanslı sporcular çaresiz bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.
1: Sporun kalbine maliyet kilidi vuruldu. Belediye bakım pahalı dedi, şampiyonların suyunu kesti. Yarışlara günler kala susuz kalan şampiyonlar çaresizlikten deniz kenarında antrenman yaptı.
9: Havuzumuzun geri açılmasını istiyorum. Çünkü kara antrenmanlar yapınca derecelerimiz düşüyor.
1: Marmaris Belediyesi'nde 25 metrelik yarı olimpik havuz kapandı.
10: Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Tam da milli takım seçmeleri olduğu zamanlarda havuzun kapanması gerçekten çok kötü oldu.
1: Mayıs ayındaki Türkiye finalleri öncesi yüzlerce sporcu ortada kaldı. Birkaç günlük aranın bile performansı dibe çektiği yüzme branşında gençler şimdi rakiplerinden geri kalmanın korkusunu yaşıyor.
11: Geçen haftalarda milli takım seçmesine katıldım. Diğer yüzücü arkadaşlarımla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Yeter ki çalışabileceğim bir havuzumun olmasını istiyorum.
1: Onlar geleceğin milli takım adayları. Ancak şimdi havuz yerine amfiteyatro merdivenlerinde koşturuyorlar. Kapatma kararı sonrası antrenmanlar durdu. Kulüp ofisleri boşaltıldı.
12: Bu çocuklar yüzmek istiyorlar.
13: 6 Nisan'da havuzumuz hiçbir bildirim yapılmaksızın kapatıldı.
1: Mağduriyet sadece fiziksel değil, akademik olarak da ağır.
14: Havuzumuzun kapatılmasından dolayı milli takım seçmelerinde ufak bir kıl payıyla milli takım gitmeye hak kazanmayı kaybettim.
1: Skandala en sert tepki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan gelmişti. Gençler kaygılanmayın, biz bunu da çözeriz diyerek müdahale sinyali verdi. Şimdi Marmarisli sporcuların tek bir beklentisi var. Maliyet hesaplarının gölgesinde kalan hayallerinin yeniden suyla buluşması.
15: Başarılarımızın devamı için havuzumuzu geri istiyoruz.
3: Hantavirüs alarmındaki ölüm gemisi Tenerife'ye yanaşmaya hazırlanırken İspanya ve Hollanda ortak kriz planını devreye aldı. Gemide şimdiye kadar 8 vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer genel halk için riskin düşük olduğunu açıklasa da olası bulaş zinciri nedeniyle uluslararası sağlık ekipleri alarma geçti.
1: Atlantik Okyanusu'nda haftalardır süren hantavirüs alarmında kritik aşamaya gelindi. Hollanda bayraklı MV Hondius adlı yolcu gemisi 10 Mayıs sabahı İspanya'nın Tenerife adasına ulaşmaya hazırlanıyor. Adadaki Granadilla limanında alarm seviyesi yükseltildi. Hollanda konsolosluğundan bir heyet geminin yanaşmasından önce limanda incelemelerde bulundu. Tenerife Güney Havalimanı'ndaysa yolcuların tahliye ve dönüş operasyonu için hazırlıklar tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında yolcular ve mürettebat gemiden inmeden önce sağlık taramasından geçirilecek. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, genel nüfus için risk düşük seviyede kalmaktadır açıklamasını yaptı. Yetkililere göre şu ana kadar gemiyle bağlantılı 8 vaka tespit edildi. Vakaların 6'sı laboratuvar testleriyle doğrulandı. 3 kişi ise hayatını kaybetti. Ölen yolculardan ikisinin Hollandalı çift, 3. kişinin ise Alman bir yolcu olduğu açıklandı. Virüs nedeniyle bazı hastalar Hollanda, Güney Afrika ve İsviçre'de tedavi altına alındı. Gemide mahsur kalan yaklaşık 150 yolcu arasında bir Türk çift de bulunuyor. Sağlık uzmanları şimdi ise gemi dışındaki olası bulaş zincirini araştırıyor. İspanya'da bir erkek yolcunun gemiden ayrıldıktan sonra hastalandığı bildirildi. Bir başka kadınınsa uçakta enfekte bir yolcunun yanında oturduktan sonra rahatsızlandığı açıklandı. Yetkililer Güney Atlantik'teki Tristan'da, Cunha Adası ve Avrupa'daki temasları da izlemeye aldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Amerika'ya dönecek yolcuların özel tıbbi tahliye uçuşlarıyla Nebraska Üniversitesi'nde karantinaya alınacağını duyurdu.
16: Para esos supuestos, la Secretaría General de Protección Civil.
1: İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise Avrupa Birliği üyesi olmayan ve hava ulaşımı bulunmayan ülkelerin vatandaşları için Hollanda'yla ortak acil durum planı hazırlanıyor dedi. Grande Marlaska ayrıca Fransa, Almanya, Belçika, İrlanda ve Hollanda'ya yapılacak tahliye uçuşlarının onaylandığını açıkladı. Avrupa Birliği'nin diğer Avrupa vatandaşları için 2 ek uçak tahsis ettiği bildirildi. İspanya hükümeti geminin Tenerife'de kısa süreli sağlık operasyonunun ardından yeniden Hollanda'ya doğru yola çıkacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Monica Garcia geminin Hollanda'da tamamen dezenfekte edileceğini söyledi. Hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni ve mürettebatın bir bölümünün ise gemide kalacağı belirtildi. Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşıyor. Ancak bu vakalarda görülen Andes varyantının nadir de olsa insandan insana bulaş ihtimali nedeniyle uluslararası sağlık kuruluşları alarma geçmiş durumda.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran tansiyonu Hürmüz'de yüksek. Masada ise çözüm arayışı var. Taraflar Hürmüz'de karşılıklı atışlara devam ederken Amerika Birleşik Devletleri tek sayfalık mutabakat metnine İran'dan acil cevap bekliyor. İsrail ise Trump'ı İran'ın enerji altyapısını yok etmeye dönük nihai bir savaş için ikna etmeye çalışıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İran ve dünya nefesini tutmuş durumda. Bir el tetikte, diğer el masada. ABD, İran'a sunduğu tek sayfalık mutabakat metnine cevap bekliyor. İran henüz kararımı vermedim diyor. İki tarafın ordusuysa Hürmüz'de taciz atışları yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak CNN'e verdiği demeçte İran'dan kısa süre içinde cevap beklediğini söyledi. Bunun üzerine Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin en geç hafta başında İslamabad'da başlayacağını öne sürdü. Bundan önce ise Hürmüz'de ABD donanması İran kıyılarına hava saldırısı düzenlemiş, İran'da karşılığında iki Amerikan savaş gemisini vurduğunu duyurmuştu. Amerikan basını bu gelgitli durumun Trump'ı bunalttığını, ABD başkanının artık bir çıkış yolu aradığını yazdı. İsrail basını ise Tel Aviv'in bir kez daha Beyaz Sarayı sıkıştırmaya başladığını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'ı İran'a karşı daha büyük savaşa ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Buna göre İsrail, İran'ın enerji altyapısının yok edilmesini içeren bir taarruz planı için zorluyor. Hürmüz sahasındaysa gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ablukayı delmeye çalışan iki İran gemisinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nden İran limanına girmek isteyen 3 İran tankerinin de vurulduğunu duyurdu. CENTCOM ayrıca Hürmüz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardıklarını açıkladı. İran'sa Hürmüz'de seyir füzeleri ve intihar dronlarıyla bir Amerikan savaş gemisini daha vurduklarını duyurdu. Trump'ın kafa karışıklığının bir benzeri de İran'da yaşanırken Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu tek sayfalık anlaşma metni üzerinde hala düşünüyor.
3: Amerikan basını CIA raporlarına dayanarak İran'ın dini lideri Müçteba Hameney hakkında önemli bir iddiada bulundu. Buna göre hayatta ve stratejiyi o belirliyor.
1: İran'ın yeni lideri Müçteba Hameney'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu ihtimali güçleniyor. Hem ABD hem İran'dan bu yönde iki önemli bilgi paylaşıldı. Amerikan CNN televizyonuna göre CIA'nin istihbarat raporları Müçteba Hameney'in hayatta olduğunu ortaya koydu. Buna göre oğul Hameney İran'ın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde stratejiyi belirliyor. En azından bu alanda kritik bir rol oynuyor. CNN'in iddiasına göre İran'da artık parçalanmış olan yönetim mekanizmasında yetki dağılımı net değil. Ancak Müçteba Hameney müzakerelerin nasıl yürütüleceği konusunda ekibe öncülük ediyor. CNN ayrıca İran yönetiminde müzakere karşıtı bir grubun etkili olduğunu da öne sürdü. Buna göre sertlik yanlısı Cephe-i Paydari yani direniş cephesi nükleer konu başta olmak üzere İran'ın ABD ile masaya oturmasına karşı çıkıyor. Dini liderle ilgili İran'dansa yaşadığı yönünde ilk net açıklama geldi. Hameney'in ofisinin protokol sorumlusu Maser Hüseyin'i, Hameney'in sağlık durumunun iyi olduğunu güvenlik gerekçesiyle halka görünmediğini açıkladı.
17: Bombaran ve uçak baran.
1: ABD, İsrail saldırısının yaşandığı günü anlatan Hüseyin'i, oğul Hameney'in sadece belinden ve bacağından hafif yaralandığını, zamanı gelince halkın önüne çıkacağını söyledi.
3: Ukrayna ile savaşını bir türlü bitiremeyen Rusya, zafer günü kutlaması yaptı. Kiev ise Nazi Almanyası'nı mağlup etmenin 80. yıl dönümünde Moskova'ya saldırmama sözü verdi.
1: Yılan hikayesine dönen Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Moskova'da zafer günü kutlaması yapıldı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümü kutlandı. Ukrayna'dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı Moskova sokakları bomboştu. Milli marşlar eşliğinde ordu birlikleri geçit töreni düzenledi. Savaşta hayatını kaybeden askerlerin eşleri ve anneleri de geçit töreninde yürüdü. Tören renkli anlara da sahne oldu. Geçit sırasında bir asker sevdiği kadına evlenme teklif etti ve evet cevabı aldı. Kutlama öncesi ise Kiev'le izin krizi yaşandı. Ukrayna önce saldırı tehdidinde bulundu ancak sonra Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırı olmayacağına dair kararname imzaladı. Rusya ise buna tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusya'nın geçit töreni düzenlemek için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump iki ülke arasında 9 Mayıs'tan başlayarak 3 günlük ateşkese varıldığını duyurmuştu.
3: İsrail basınında yayın

0: Denizden Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan etkisiyle yeni bir güç merkezi. Analizde Türkiye'nin mavi vatan doktriniyle kritik deniz geçişlerinde kontrolünü artırdığı belirtildi. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişim hedefinin ise Ankara'ya stratejik avantaj sağladığı ifade edildi. Haberde Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki etkisine dikkat çekildi. Bu etkinin Akdeniz'den Avrupa'ya uzanan bir deniz hattı oluşturduğu analizi yapıldı. Somali'deki Türk varlığı da analizde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Türkiye'nin Babülmendeb Boğazı üzerinde etkisini artırdığı ve bölgede stratejik üst kurduğu iddia edildi. İsrail merkezli yayın organı Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle Batı için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu da vurguladı. Boğazlar üzerindeki hakimiyeti, 3 kıtayı birbirine bağlayan konumu ve ABD ile askeri ilişkileri nedeniyle Ankara'nın kritik önemde olduğu belirtildi. Analizde dikkat çeken bir diğer ifade ise şu oldu. Türkiye'nin baskın güç olarak yükselişi İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir zorluk oluşturuyor. Haberde ayrıca İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki etkisini sınırlamak için Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yakın işbirliği yürüttüğü de öne sürüldü.
1: Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivden seçilen binlerce Epstein belgesi New York'ta açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanan Epstein'in dosyasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeffrey Epstein dosyaları yeniden gündemde. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlamalarıyla adı dünya çapında skandallarla anılan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge New York'ta sergilenmeye başlandı. Manhattan'daki iki katlı galerideki sergide ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan arşivden seçilen 3700'den fazla ciltlenmiş belge yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon sayfalık arşivde mahkeme kayıtları, tanık ifadeleri ve soruşturma dosyaları bulunuyor. Belgelerde adı geçen kişilerle ilgili soruşturmaların ise sürdüğü belirtiliyor. 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, 2019 yılında New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.
1: Ordu'nun Ünye ilçesinden yükselen bir başarı hikayesi. Önce Avrupa'yı fethetti, şimdi ise gözünü dünyaya dikti. Meslek Lisesi öğrencilerine sadece İngilizceyi değil, hayal kurmayı da öğreten Muhammed Aydın, eğitim dünyasının Oscar'ı sayılan Cambridge Dedicated Teacher Awards'da Avrupa'nın en iyi öğretmeni seçildi.
2: Kendisini her zaman sadece atanmış olarak değil, adanmış bir cumhuriyet öğretmeni olarak tanımlayan toplum gönüllüsü bir öğretmenim.
0: O sadece bir öğretmen değil, çocukların umut ışığıydı. Özverisiyle Avrupa'nın en iyisi seçildi. Şimdi hedef Ay Yıldızlı Bayrağı dünya birinciliğiyle dalgalandırmak.
2: Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada en zirvede taşımak için istiyorum.
0: Dünya genelinde 126 ülkeden tam 12 bin aday, hepsi kendi bölgesinde fark oluşturan isimlerdi. Ancak jüri dezavantajlı çocuklar ve afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla Ordu'da yaşayan Muhammed öğretmeni rakiplerinden ayırarak Avrupa Bölge Birinciliği kürsüsüne çıkardı.
2: Ben onun o hasretini dindirmek istedim. Yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim.
0: 21 yıllık meslek hayatına yılın ilham veren öğretmeni gibi pek çok ödül sığdıran Aydın, başarının formülünü çok sevmek ve göz teması kurmak olarak açıklıyor. O şimdi 9 bölge birincisinden biri olarak dünyanın en adanmış öğretmeni unvanı için yarışıyor.
2: Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni nesil sizlerin eseridir dediği, biz öğretmenlere emanet ettiği çocukların geleceği söz konusu.
0: Muhammed öğretmen bu kez ödülü kendisi için değil, Türkiye için istiyor. Küresel kazananı ise halk oylaması belirleyecek. 13 Mayıs 2026 saat 11'e kadar sürecek oylamada tüm Türkiye'nin desteğini bekliyor.
2: Çünkü artık Muhammed Aydın değilim, ben tüm Türkiye'yim, tüm Avrupa'yım.
0: Büyük final 2 Haziran'da açıklanacak. Kalpler Ordu'da, gözlerse Cambridge'den gelecek o sevindirici haberde.
2: Hep beraber tüm Türkiye'nin eğitimde de dünyanın zirvesinde olabildiğini, hak ettiğimiz yerde olabildiğini gösterme zamanıdır.
1: Göz görmeyince gönül katlanır mı?

0: yoksa unutur mu? İşte bu soru kiminin içinde hiç bitmeyen yeni bir yara, kimin ise arkasına bile bakmadan geride bıraktığı bir hikaye. Bilim insanları araştırdı. Eski sevgiliyi unutmanın süresi tam 8 yılmış.
1: Sizin böyle unutamadığınız bir eski sevgiliniz var mı?
2: Sen benim hanımla aramı mı bozacaksın? Onu nasıl söyleyeyim ya, söyleyemem.
3: Ya ilk olduğu için unutulmuyor ya.
1: Unutuluyor çünkü unutulması imkansız. Hani bir gidiyor bir geliyor gibi hesap bir şey. Bir görüşle başlıyor, midede kelebekler uçuşuyor. Ya evlilikle taçlanıyor ya da gönülde yarası kalıyor.
4: Daha iyisini bulursanız unutulur.
1: Siz unuttunuz mu?
4: Çok zor bir soru. Çok da unutulmuyor aslında da. Aynen. Evlenseniz de izi kalıyor, üzgünüm.
5: Kaç sene geçmiş? Allah aşkına ya, belki evlendi ya.
6: Bir kere sever.
1: Aşk yüzde tebessüm oluşturuyor, gönlü de bir hoş ediyor ama ayrılınca işin rengi değişiyor.
7: Önce birbirlerini çok sevip diyor, canım cin tatlı falan diyorlar. Sonra ayrışıyorlar.
1: Biten artık bitmiştir yani. Ötesi var mı? Kime gidenin arkasından bile bakmıyor ama kimi de aylarca, hatta bir ömür boyunca yasını tutuyor.
8: Ben hala acısını çekiyorum. Onunla yaşadığımız mekanlara gidiyorum. Yine faydası olmuyor. Yani denk gelmeye çalışıyoruz. Yine belki denk gelir bir konuşurum diye de olmuyor.
1: Dönmez mi?
8: Ya zor.

0: Bilim insanlarına göre duygusal bağın yarıya inmesi 4 yıl sürerken eski sevgiliyi unutmaksa tam 8 yılı alıyor.
1: 2022'den beri unutamadım, 4 yıl.
0: 8 yılmış.
1: 4 yıl sonra bakalım, unutabilirsek inşallah.
0: Araştırmalara göre bunun en büyük nedeni insan ruhunun aslında sandığımız kadar kolay vazgeçememesi.
2: Aşk acısı en temel duygularından bir tanesi. Bazıları için depresyona girebilecek kadar büyük bir acı da yaşatabilir. Bazıları için birkaç günlük de unutulabilir.
0: Eski sevgilin şu an arasa ne yaparsın?
3: Geri kapatırım.
0: Bir konuşmaz mısın?
3: Yok. Konuşmak istemiyorum artık onu.
0: Etkiler yad edilmez mi? Sen de
4: unutma. Şu an arası aslında bir yandan da gururluyum, o yüzden gururuma yenik düşüp büyük ihtimalle açmam. Ya da yani istemem yani onunla barışmak, ama bir yandan kafamın içinde de hep barışma hayali kuruyorum yani.
0: Unutamamanın bir diğer nedeni ise eski sevgiliyle arkadaş kalmak. İşte bu durum yaranın kabuk bağlamasını oldukça geciktiriyor.
3: İnsanlar tavırlarında net olmalı, ya hep ya hiç derim. Ben o yüzden ben eski sevgilimle arkadaş kalmam. Sen de unutma beni,
5: unutama beni. Günlük hayatın stresi ve bitmek bilmeyen sosyal medya akışı uyku düzenimizi de bozdu. Yastığa başınızı koyduğunuzda hemen uykuya dalabilen şanslı kesimden misiniz? Yoksa yatakta bir o yana bir bu yana dönenlerden, telefon ekranında geceyi tüketenlerden mi? İzleyelim.
6: Yastığa başımı koyduğum zaman çok yorgun değilsem uyurum.
7: Reels videolarını da izlerim, dizi de izlerim. Ama kesin uyumadan önce telefona bakarım.
8: Kimi yastığa başını koyar koymaz uyuyor, kimi ise iş stresi ya da o gün yaşadığı kötü bir anı düşünüp bir türlü uykuya dalamıyor.
9: Tabii gençler gibi biz o kadar telefonla uğraşmıyoruz. O gün kötü bir şey yaşadıysam hemen de uyuyamam herhalde. Biraz takıntılarım da var, takıyorum kötü bir şey yaşadıysam.
10: Sosyal medyaya bakayım, yazanlara bakayım derken öyle 2 saat geçiyor.
11: Bence bağımlılık yapıyor. İzledikçe izleyesi geliyor insanın, evet.
8: Peki uykunuz kaçmıyor mu?
11: Kaçıyor da yapacak bir şey yok. Sabah evet kalkınca bir uykusuzluk yaşanıyor ama sonradan alışıyor bünye.
8: Gece geç yatmak doğal dengeyi bozuyor. Gün içinde yorgunluk ve stres olarak geri dönüyor.
10: Ya uykum varsa bile telefona bakacağım diye uyumuyorum ben.
11: Düşünüyoruz abi, sıkıntı, stres.
8: Ne düşünüyorsunuz?
11: Hayat, mücadele. İşi gücü düşünürsen bir saat sürer.
8: Hemen hemen bir 5 dakika içinde uyurum. En büyük düşmansa cep telefonu. Kimi görüntülerin peşine takılıp uykuyu erteliyor, kimi ise ekran başında vakit geçirmekten uykusunu bile unutuyor.
12: Biraz tabii ki oradan da izliyorum. 1 saat kadar sonra uyuyorum. Videoları kaydırıyorum. Yani video, başka hiçbir şey yapmıyorum.
8: Telefon peki başucunuzda mı olur?
13: Evet, başucumda olur abi telefon.
8: Neden?
13: Çok seviyorum onu, ayrılamıyorum. Yanımda olsun hissediyorum, güvende hissediyorum. Uyurken bile birlikteyiz abi.
10: 1 saat alıyordur. Ya dizi izliyorum YouTube'dan falan, öyle.
8: Mesela yattığınız zaman kaç dakikada uyursunuz?
14: En fazla 5 dakika.
15: 2 dakikada 3 dakikada uyuduğum oluyor. Eğer telefonla uğraşmazsam. Ama telefonla uğraşırsam sürüyor.
5: Sevginin, emeğin, fedakarlığın simgesidir annelerimiz. Her anne özeldir, yeri başkadır. Ama bazı anneler vardır ki onların bu dünyadaki sınavları çok daha büyüktür. Tıpkı 19 yıldır engelli evladına bakan Songül Biçer gibi.
16: Yani onun sayesinde ayaktayım. O benim arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, her şeyim. Yeri geldiğinde annem gibi ona dertlerimi anlatıyorum. Onunla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz.
17: Sırdaşım, yoldaşım diye bahsettiği 19 yaşındaki engelli evladı.
16: Onların yükü bize ağır gelmiyor. Onlar bize Allah'ın bir emaneti olduğu için biz onlara bakmakta hükümlüyüz.
17: Her anne özeldir ama bazı anneler bir başkadır. Sakarya'da yaşayan Songül Biçer gibi. Paşa. İki çocuk annesi Biçer'in 19 yaşındaki oğlu Bulut doğuştan %98 engelli, yatağa bağlı, hiç hareket bile edemiyor. Onun eli kolu, her şeyi annesi.
16: Çok şükür bugünümüze, şu an 19 yaşına girdi. Ve 19 yıldır da bakmaya devam ediyoruz.
17: Kucağına alıyor, gezdiriyor, onunla oyunlar oynuyor. Fedakar anne 19 yıldır çocuğuna el bebek, gül bebek bakıyor.
16: Ama çok mutluyum. Sonuçta çocuğum sağlıklı, iyi ve yanımda. Bu şekilde de ömrümün yettiği sonuna kadar bakacağım.
5: Bursa'da baharın rengi kardeşliğin dili oldu. Tam 6 asırlık bir gelenek. Emir Sultan'ın huzurunda yeniden hayat buldu. Erguvanlar açtı, gönüller birleşti. Yıldırım'da manevi bir bayram yaşandı.
17: Asırların mirası, gönüllerin bayramı. 6 asırlık gelenek tozlu raflardan indi, meydanlara taştı. Erguvan mevsimi dualarla, zikirlerle ve bitmeyen bir muhabbetle yeniden hayat buldu.
14: Ben çok duygusallaştığım için yani her sene de gelmeye çalışıyorum.
17: Bursa'nın manevi muhafızı Emir Sultan Hazretlerinin her bahar sevenleriyle buluşmasını temsil eden Erguvan Bayramı, Yıldırım Belediyesi tarafından 5. kez düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler cuma namazının ardından türbede edilen dualar ve yapılan zikirlerle başladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bu buluşmanın sadece bir etkinlik değil bir medeniyet iddiası olduğunu vurguladı.
18: Erguvan Bayramı Bursa'mızın manevi kimliğini ön plana çıkaran ve gönül dünyamızı köklerimize bağlayan kadim geleneklerimizden biridir.
17: Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende geleneksel doğalı köfte çorbası kazanlarla ikram edildi. Bursalılar adeta zaman yolculuğuna çıktı.
19: Yıllardır geliyoruz. Çok da memnunuz. Çok hoşumuza gidiyor yani böyle bir program bayram olması.
17: 3 gün boyunca sürecek olan kutlamalar mevlid programları ve şiir dinletileriyle devam edecek. Bursa, Erguvanların gölgesinde tarihini ve birliğini tazelemeye devam ediyor.
5: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına daha önce gelen zamlar yerini indirime bıraktı. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim tabelaya yansıdı.
17: Körfez'de yaşanan gerilimler petrol fiyatlarını sarsıyor. Petroldeki dalgalanma nedeniyle yakıt fiyatları tavan yapmıştı. Artık zamlar yerini indirime bıraktı.
20: 3000 liraya doluyordu.
17: Brent petrolün 100 dolar civarlarına gerilemesinin ardından akaryakıta indirim geldi. 9 Mayıs gece yarısından itibaren motorinde 5 lira 52 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirimle beraber ülke genelinde motorinin litresi 70 liranın altına geriledi.
20: Dünle bugün arasında pompayı doldurmamız 500 lira fark ediyor.
17: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 70 liranın altına düştü. Benzin fiyatı 63 lira 81 kuruşken LPG fiyatı değişmedi. Başkentte benzin 64 lira 78 kuruştan satılıyor. Motorin 67 lira 38 kuruşa düştü. LPG 33 lira 87 kuruşta kaldı. İzmir'de benzin 65 liranın üzerinde, motorin ise 67 lira 65 kuruşa indi. LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
5: Anneler Günü nedeniyle çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik arttı. Esnafın bu özel günden beklentisi ise hayli yüksek. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nde esnafın 100 milyar liralık bir hasılat beklediğini söyledi.
21: Annenize, aile büyüklerinize yapmış olduğun sevgi, saygı onlar için en büyük hediye. Her anneniz. Anneciğim deyip boynuna sarılmanız yeterli. İmkanlarınız doğrultusunda bir kır çiçeği bile onları mutlu eder.
17: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nün piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti. Çiçekten kuyumcuya birçok sektörde yoğunluk yaşanıyor dedi.
21: Taksicisinden çiçekçisine, takıcısından konfeksiyoncusuna, pastacısından herkesin nasibini aldığı bir gün. Çevrenizdeki esnaftan alışveriş yaparak onları da mutlu etmeniz tabii ki esnaf açısından önemli.
17: Palandöken bu yıl Anneler Günü'nün ekonomiye 100 milyar liralık katkı sağlamasını öngördüklerini söyledi.
21: Biz hep bu günleri özellikle böyle iple çektiğimiz günler ya tabiri caizse yine önemli bir hasılat beklentisi doğuyor. Birlikte paylaşmanın hem de ekonomik olarak esnaf açısından da olmazsa olmazı.
5: Marmaris'te sporun kalbine adeta hançer saplanmış. İlçenin tek yarı olimpik havuzu belediye tarafından maliyetleri karşılayamıyoruz denilerek süresiz kapatılmıştı. Milli takım seçmelerine günler kala tesissiz kalan lisanslı sporcular çaresiz bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.
22: Havuzumuzu geri isteyelim.
17: sporun kalbine maliyet kilidi vuruldu. Belediye bakım pahalı dedi, şampiyonların suyunu kesti. Yarışlara günler kala susuz kalan şampiyonlar çaresizlikten deniz kenarında antrenman yaptı.
1: Havuzumuzun geri açılmasını istiyorum. Çünkü karantinmanlar yapınca derecelerimiz düşüyor.
17: Marmaris Belediyesi'nde 25 metrelik yarı olimpik havuz kapandı.
2: Gerçekten çok üzgünüm bu duruma. Tam da milli takım seçmeleri olduğu zamanlarda havuzun kapanması gerçekten çok kötü oldu.
17: Mayıs ayındaki Türkiye finalleri öncesi yüzlerce sporcu ortada kaldı. Birkaç günlük aranın bile performansı dibe çektiği yüzme branşında gençler şimdi rakiplerinden geri kalmanın korkusunu yaşıyor.
22: Geçen haftalarda milli takım seçmesine katıldım.
23: Diğer yüzücü arkadaşlarımla eşit şartlarda yarışmıyoruz. Yeter ki çalışabileceğim bir havuzumun olmasını istiyorum.
17: Onlar geleceğin milli takım adayları. Ancak şimdi havuz yerine amfiteyatro merdivenlerinde koşturuyorlar. Kapatma kararı sonrası antrenmanlar durdu. Kulüp ofisleri boşaltıldı.
24: Bu çocuklar yüzmek istiyorlar.
25: 6 Nisan'da havuzumuz hiçbir bildirim yapılmaksızın kapatıldı.
17: Mağduriyet sadece fiziksel değil, akademik olarak da ağır.
26: Havuzumuzun kapatılmasından dolayı milli takım seçmelerinde ufak bir kıl payıyla milli takım gitmeye hak kazanmayı kaybettim.
17: Skandala en sert tepki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'tan gelmişti. Gençler, kaygılanmayın, biz bunu da çözeriz diyerek müdahale sinyali verdi. Şimdi Marmarisli sporcuların tek bir beklentisi var. Maliyet hesaplarının gölgesinde kalan hayallerinin yeniden suyla buluşması.
27: Başarılarımızın devamı için havuzumuzu geri istiyoruz.
5: Hantavirüs alarmındaki ölüm gemisi Tenerife'ye yanaşmaya hazırlanırken İspanya ve Hollanda ortak kriz planını devreye aldı. Gemide şimdiye kadar 8 vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer genel halk için riskin düşük olduğunu açıklasa da olası bulaş zinciri nedeniyle uluslararası sağlık ekipleri alarma geçti.
17: Atlantik Okyanusu'nda haftalardır süren hantavirüs alarmında kritik aşamaya gelindi. Hollanda bayraklı MV Hondius adlı yolcu gemisi 10 Mayıs sabahı İspanya'nın Tenerife adasına ulaşmaya hazırlanıyor. Adadaki Granadilla limanında alarm seviyesi yükseltildi. Hollanda konsolosluğundan bir heyet geminin yanaşmasından önce limanda incelemelerde bulundu. Tenerife Güney Havalimanı'ndaysa yolcuların tahliye ve dönüş operasyonu için hazırlıklar tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında yolcular ve mürettebat gemiden inmeden önce sağlık taramasından geçirilecek. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, genel nüfus için risk düşük seviyede kalmaktadır açıklamasını yaptı. Yetkililere göre şu ana kadar gemiyle bağlantılı 8 vaka tespit edildi. Vakaların 6'sı laboratuvar testleriyle doğrulandı. 3 kişi ise hayatını kaybetti. Ölen yolculardan İkisinin Hollandalı çift, üçüncü kişinin ise Alman bir yolcu olduğu açıklandı. Virüs nedeniyle bazı hastalar Hollanda, Güney Afrika ve İsviçre'de tedavi altına alındı. Gemide mahsur kalan yaklaşık 150 yolcu arasında bir Türk çift de bulunuyor. Sağlık uzmanları şimdi ise gemi dışındaki olası bulaş zincirini araştırıyor. İspanya'da bir erkek yolcunun gemiden ayrıldıktan sonra hastalandığı bildirildi. Bir başka kadının ise uçakta enfekte bir yolcunun yanında oturduktan sonra rahatsızlandığı açıklandı. Yetkililer Güney Atlantik'teki Tristan'da, Cunha Adası ve Avrupa'daki temasları da izlemeye aldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Amerika'ya dönecek yolcuların özel tıbbi tahliye uçuşlarıyla Nebraska Üniversitesi'nde karantinaya alınacağını duyurdu.
28: Para esos supuestos, la Secretaría General de Protección Civil.
17: İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise Avrupa Birliği üyesi olmayan ve hava ulaşımı bulunmayan ülkelerin vatandaşları için Hollanda'yla ortak acil durum planı hazırlanıyor dedi. Grande Marlaska ayrıca Fransa, Almanya, Belçika, İrlanda ve Hollanda'ya yapılacak tahliye uçuşlarının onaylandığını açıkladı. Avrupa Birliği'nin diğer Avrupa vatandaşları için 2 ek uçak tahsis ettiği bildirildi. İspanya hükümeti geminin Tenerife'de kısa süreli sağlık operasyonunun ardından yeniden Hollanda'ya doğru yola çıkacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Monica Garcia geminin Hollanda'da tamamen dezenfekte edileceğini söyledi. Hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni ve mürettebatın bir bölümünün ise gemide kalacağı belirtildi. Uzmanlara göre hantavirüs çoğunlukla kemirgenlerden bulaşıyor. Ancak bu vakalarda görülen Andes varyantının nadir de olsa insandan insana bulaş ihtimali nedeniyle uluslararası sağlık kuruluşları alarma geçmiş durumda.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran tansiyonu Hürmüz'de yüksek. Masadaysa çözüm arayışı var. Taraflar Hürmüz'de karşılıklı atışlara devam ederken Amerika Birleşik Devletleri tek sayfalık mutabakat metnine İran'dan acil cevap bekliyor. İsrail ise Trump'ı İran'ın enerji altyapısını yok etmeye dönük nihai bir savaş için ikna etmeye çalışıyor.
17: Amerika Birleşik Devletleri, İran ve dünya nefesini tutmuş durumda. Bir el tetikte, diğer el masada. ABD, İran'a sunduğu tek sayfalık mutabakat metnine cevap bekliyor. İran henüz kararımı vermedim diyor. İki tarafın ordusuysa Hürmüz'de taciz atışları yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump son olarak CNN'e verdiği demeçte İran'dan kısa süre içinde cevap beklediğini söyledi. Bunun üzerine Wall Street Journal gazetesi görüşmelerin en geç hafta başında İslamabad'da başlayacağını öne sürdü. Bundan önce ise Hürmüz'de ABD donanması İran kıyılarına hava saldırısı düzenlemiş, İran'da karşılığında iki Amerikan savaş gemisini vurduğunu duyurmuştu. Amerikan basını bu gelgitli durumun Trump'ı bunalttığını, ABD başkanının artık bir çıkış yolu aradığını yazdı. İsrail basını ise Tel Aviv'in bir kez daha Beyaz Sarayı sıkıştırmaya başladığını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'ı İran'a karşı daha büyük savaşa ikna etmeye çalıştığını öne sürdü. Buna göre İsrail, İran'ın enerji altyapısının yok edilmesini içeren bir taarruz planı için zorluyor. Hürmüz sahasındaysa gerilim devam ediyor. Son olarak ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ablukayı delmeye çalışan iki İran gemisinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nden İran limanına girmek isteyen 3 İran tankerinin de vurulduğunu duyurdu. CENTCOM ayrıca Hürmüz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasını değiştirmeyi başardıklarını açıkladı. İran'sa Hürmüz'de seyir füzeleri ve intihar dronlarıyla bir Amerikan savaş gemisini daha vurduklarını duyurdu. Trump'ın kafa karışıklığının bir benzeri de İran'da yaşanırken Tahran yönetimi ABD'nin sunduğu tek sayfalık anlaşma metni üzerinde hala düşünüyor.
5: Amerikan basını CIA raporlarına dayanarak İran'ın dini lideri Müçteba Hameney hakkında önemli bir iddiada bulundu. Buna göre hayatta ve stratejiyi o belirliyor.
17: İran'ın yeni lideri Müçteba Hameney'in hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu ihtimali güçleniyor. Hem ABD hem İran'dan bu yönde iki önemli bilgi paylaşıldı. Amerikan CNN televizyonuna göre CIA'nin istihbarat raporları Müçteba Hameney'in hayatta olduğunu ortaya koydu. Buna göre oğul Hameney, İran'ın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde stratejiyi belirliyor, en azından bu alanda kritik bir rol oynuyor. CNN'in iddiasına göre İran'da artık parçalanmış olan yönetim mekanizmasında yetki dağılımı net değil, ancak Müçteba Hameney, müzakerelerin nasıl yürütüleceği konusunda ekibe öncülük ediyor. CNN ayrıca İran yönetiminde müzakere karşıtı bir grubun etkili olduğunu da öne sürdü. Buna göre sertlik yanlısı Cephe-i Paydari, yani direniş cephesi, nükleer konu başta olmak üzere İran'ın ABD ile masaya oturmasına karşı çıkıyor. Dini liderle ilgili İran'dansa yaşadığı yönünde ilk net açıklama geldi. Hameney'in ofisinin protokol sorumlusu Maser Hüseyin'i, Hameney'in sağlık durumunun iyi olduğunu, güvenlik gerekçesiyle halka görünmediğini açıkladı. ABD, İsrail saldırısının yaşandığı günü anlatan Hüseyin'i, oğul Hameney'in sadece belinden ve bacağından hafif yaralandığını, zamanı gelince halkın önüne çıkacağını söyledi.
5: Bu haberle birlikte hafta sonu haberlerini noktalıyoruz. Ben Okan Ateş, yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: zamanın sandukasında.
1: Bir zamanın sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gereçlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Dem taş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlik de gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgilere ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandığı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha.
Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri Doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken, Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır
Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
1: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağarcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. Aman efendim, ne yapıyorsunuz der. Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz. Ne var bunda? Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek. Ya öyleyse çıkar bakayım çorabını. Niye hocam? Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek. Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. Hadi bakalım diye mırıldanır. Şimdi derslerini kır da göreyim seni. Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle. Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve otur der. Hayır, oraya değil, şuraya. O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşa kalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. Darabe fiilini çek bakayım. Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki... Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. Darabtühü cidden şediden. İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşarılıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, Arabi ve Farisi bilmek yetmez der. Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin. Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerinin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, kayıt baya bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt bay Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar, ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır.

0: söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arife günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp, hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle, gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Birinci Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde dört hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Numan bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Küfe'de doğup büyümüş ve orada yetişmiştir. Ailesinden çok üstün bir terbiye ve din bilgisi almıştır. Çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, okunması mutat, alışılmış olan alet ilimlerini, Arap dili ve edebiyatı, mantık vesaire tahsil etmiş, kıraat ilmini meşhur kıraat alimi Asım'dan öğrenmiştir. 16 yaşındayken babasıyla gittiği haçta sahabilerin sohbetinde bulunmuş ve ilme iştiyakı artmıştır. Lakabı İmam-ı Azam, künyesi Ebu Hanife'dir. Ebu baba demektir. Ebu Hanife'ye bu künyenin verilişi Hanife adında bir kızı olduğundan değildir. Bel kuşağında Irak'ta Hanife denilen bir hokka taşıyıp işittiği hadis-i şerifleri yazdığı veya doğru itikadı, hanifliği sonraki nesillere ulaştırıp bir bakıma haniflerin manevi babası olduğu için bu künye ile anılmıştır. Ebu Hanife hakiki Müslümanların babası, yani imamı demektir. İmam-ı Azam lakabı ise kendisine sonra gelen alimler tarafından Ehl-i Sünnet itikadını ilk defa tedvin etmesi sebebiyle

0: sebebiyle verilmiştir. İmam, İslami ilimlerde yedi tula sahibi, sözü senet olan alimlere mahsus isimdir. İmam-ı Azam Hazretleri, ilim tahsiline başlamasını şöyle anlatmıştır. Bir gün zamanın alimlerinden Şâbî'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana, "Nereye devam ediyorsun?" dedi. Ben de, "Çarşıya, pazara" dedim. "Maksadım o değil, alimlerden kimin dersine devam ediyorsun?" dedi. "Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum" dedim. "İlim ile uğraşmayı ve alimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum" dedi. Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı. Çarşıyı, pazarı bırakıp ilim yolunu tuttum. Allahü Teala'nın yardımıyla Şâbî'nin sözünün bana çok faydası oldu. İmam-ı Şâbî'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı Azam önce kelam ilmini, iman ve itikat ve münazara bilgilerini Şâbî'den öğrenmiştir. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. İmam-ı Azam kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmakta olan sapık fırkalarla mücadele etmiştir. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak Ehl-i Sünnet itikadını yaymıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife kelam ilmiyle uğraştıktan sonra Küfe Mescidinde kendisine talakla, boşamayla alakalı sual soran bir hanıma cevap veremeyip kendisini tabiinin hukukçularının önde gelenlerinden Hammad bin Ebu Süleyman Hazretlerine göndermek mecburiyetinde kalınca fıkıh meselelerini öğrenmenin lüzumuna kanaat etmiş ve 22 yaşlarındayken Hammad Hazretlerine talebe olmuştur. Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh ilmini İbrahim Nehai'den, o da Alkame bin Kays'tan, Alkame bin Kays da Abdullah bin Mes'ud'dan, o da Peygamber Efendimiz'den öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife 18 sene Hammad'dan ders okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife içtihat derecesine çıktığı halde hocası vefat etmeden talebeye ders okutmadı. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman vefat edince hocasının talebeleri, arkadaşları ve halkın ileri gelenleri onun yerini dolduracak alimin ancak İmam-ı Azam'ın olduğunu görerek ısrarla hocasının yerine geçmesini istediler. İlmin ölmesini istemem buyurup ilim kürsüsüne oturdu. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın yerine müftü oldu ve talebe yetiştirmeye başladı. Tasavvuf ilmini de Silsile-i Aliye denilen evliyanın büyüklerinden olan İmam-ı Cafer-i Sadık'tan öğrendi. Onunla sohbet edip feyz alarak tasavvufta yüksek makama kavuştu. İlimde pek çok kimseye nasip olmayan yüksek bir dereceye ulaştı. Şöhreti her yere yayılıp zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler, alimler, üstün kimseler, hatta Hristiyanlar bile onu hep övmüşlerdir. İmam-ı Azam Hazretleri yakın eshabına şöyle vasiyet etmiştir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim, biliniz ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebi haktır ve 12 haslet üzeredir. Yani kurtuluş fırkası hak mezhep olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat'te 12 hususiyet vardır. Bu 12 hususiyeti kabul edip bunlara uyanlar bid'atten uzak olur. Bu hasletlere riayet edip bunlardan ayrılmayınız ki Peygamber Efendimizin şefaatine nail olasınız. İman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kalb ile bilmek yahut sadece dil ile ikrar etmek değildir. Eğer dil ile ikrar yalnız başına iman olsaydı, münafıklar da mümin olurdu. Sadece bilmek de iman olmaz. Çünkü sadece bilmek iman olsaydı, Yahudiler de, Hristiyanlar da mümin olurdu. İmanda çoğalma ve azalma düşünülemez. Ancak imanın çoğalması, küfrün azalmasıyla, küfrün çoğalması da imanın azalmasıyla olması gerekir. Bir kimseye bir anda hem mümin ve hem kafir nasıl denilebilir? İmanda şüphe caiz değildir. Nitekim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de işte onlar hak müminlerdir. İşte diğerleri de tam kafirlerdir buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tevhid sahibi, ehli tevhid, ehli kıble, ümmeti günah sebebiyle kafir değillerdir. İman amelden başkadır. Amel de imandan cüz değildir, ayrıdır. Çünkü amel bazı vakitlerde emrolunmuş, bazı vakitlerde ise kuldan istenmemektedir. Hayız ve nifas, lohusalık hali, halinde olan kadının namaz kılmaması, oruç tutmaması, fakirin zekat vermemesi böyledir. Ama imandan muaf tutulan yoktur. Fakire iman lazım değildir denemez. Hayız ve nifas sahibi oruçlarını kaza eder. İmanı kaza ederler denemez. Hayrın ve şerrin takdiri Allahü Teala'dandır. Eğer şerrin, kötülüğün takdirini Allahü Teala'dan başkasından bilirse müşrik olur. Arş üzerinde istiva yerleşme ve oturma manasında değildir. Allahü Teala zamandan ve mekandan münezzehtir, uzaktır. Arş mahluk yaratılmış olup önceden yok idi. Bu ümmetin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra en üstünleri önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Yani üstünlükleri hilafetteki sıralarına göredir. Allahü Teala onlar hakkında Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerinde mealen işte onlar sabikundur. Onlar mukarreplerdir buyuruyor. O halde içlerinde en esbakı, en önde ve önce geleni en üstünüdür. Onları seven her mümin muttaki, onlara düşman olansa münafık ve şakidir. Yaratıcı ve rızık verici Allahü Teala'dır. Rum suresi 40. ayetinde mealen sizi yaratan, rızık veren, sonra sizi öldüren ve dirilten Allahü Teala'dır buyuruyor. İlimle kesp helaldir. Helalden mal, para kazanmak helal, haramdan kazanmak ise haramdır. İnsanlar üç kısımdır. Biri imanda halis müminler. Biri küfründe inkar üzere olan kafirler. Üçüncüsü de nifakında sabit olan münafıklardır. Allahü Teala mümine amel ve ibadeti, kafire imanı, münafıka İhlası farz etmiştir. Nitekim Bakara suresi 21. ayetinde mealen, ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz denmiş, başka bir ayette de, ey müminler, taat ve ibadet ediniz ve ey kafirler, iman ediniz, ey münafıklar, ihlas üzere olunuz buyurulmuştur. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Azap vardır ve olacaktır. Olmama ihtimali yoktur. Münker ve nekirin kabirde sual sormaları haktır. Hadis-i şerifler de böyle olduğunu bildirmektedir. Cennet ve cehennem yok olmazlar. Allahü Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için de kâfirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Allahü Teala cennet ve cehennemi mükafat ve ceza için yarattı. İkisi de devamlı olup geçici değillerdir. Mizan haktır. Allahü Teala kıyamet gününde amellerin tartılması için terazi kurulur buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır. Ayet-i kerimede bugün senin hesabın için sana kitabını yani amel defterini okuman kâfidir buyurulmuştur. Allahü Teala insanları öldükten sonra kıyamette diriltecek ve herkesi bir araya toplayacak. O günün, hesap gününün uzunluğu dünya senesiyle 50.000 yıldır. Bu hesap azap ve hakların görülmesi içindir. Allahü Teala uzunluğu 50.000 sene olan günde buyurmuştur. Bir ayet-i kerimede de mealen Allahü Teala kabirlerde olanları diriltir buyurmaktadır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır ve olacaktır. Cennetlik olan müminlere ve büyük günahı olanlara şefaat edecektir. Hazreti Ayşe, Hatice-i Kübra'dan sonra bütün kadınların üstünü ve müminlerin anneleridir. Cennet ehli cennette, cehennemdekiler de cehennemde sonsuz kalır. Allahü Teala Bakara suresi 82, Araf suresi 42, Yunus suresi 26 ve Hud suresi 23. ayetlerinde müminler için onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır buyurmuştur. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bazılarını nakledelim. Şakik-i Belhi Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerinin cömertliğini şöyle anlattı. Küfe'de İmam-ı Azam Ebu Hanife isminde bir zatın yetiştiğini duydum. Onu görmek için Belh'ten Küfe'ye geldim. Kendisini gördüm. Anlattığı şeyler beni hayretten hayrete düşürdü. Bir gün arkasından yürürken sokakta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini gören bir kimsenin yolunu değiştirdiğini gördüm. İmam Hazretlerinin kendisini görmemesi için başka bir sokağa girdi. Hazreti İmam bu durumun kendisiyle alakalı olduğunu anlayıp hemen o sokağa girdi. Adama yaklaşıp beni görünce niçin dönüp bu sokağa girdin diye sordu. Adam mahcup bir şekilde, efendim sizden 10.000 dirhem gümüş karşılığı veresiye bir kumaş satın almıştım. Ödeme günü geçtiği halde borcumu ödeyemedim. Sizi görünce de utancımdan bu sokağa girdim, dedi. Hazreti İmam, kardeşim o 10.000 dirhemi size hediye ettim. Yeter ki siz dünya malı için bizden utanmayasınız, buyurdu. Ben bu hali görünce İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin dünya için değil, din için çalıştığını anladım ve bundan sonra da o vefat edinceye kadar yanından, sohbetinden ayrılmadım. Bir defasında ortağına sattığı mallar içinde kusurlu bir elbise olduğunu söyleyip bunu satarken özrünü göstermesini tembih etti. Fakat ortağı bu elbiseyi satarken elbisenin kusurunu söylemeyi unuttu. Satın alan kimseyi de tanımıyordu. İmam-ı Azam Hazretleri bunu öğrenince o mallardan alınan 90.000 akçeyi sadaka olarak dağıttı. Çünkü o elbisenin parası da bütün elbiselerin parasına karışmıştı. Müşteri fakir veya ahbabından olursa onlardan kârı almaz, malı aldığı fiyata verirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdu ki: Allahü Teala bize insanların mümin olanlarını sevmemizi, onlara karşı saygı beslememizi ve asla kırıcı olmamamızı, kalplerinde ne sakladıklarını bilemeyeceğimizi, hareketlerimizi buna göre ayarlamamızı emretmiştir. Allahü Teala iyiliği mükafatlandırır. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Kulların birbirlerine karşı işledikleri suçlar kendileri için bir zulümden ibarettir. İnsan her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teala olduğuna inanır. Bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü Teala'dır. Mümin Allahü Teala'dan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmaz. Şiddetli bir hastalığa yakalanır veya feci bir kaza veya belaya uğrarsa gizli veya aşikar bir şekilde "Ya Rabbi, bana bu belayı neden verdin?" diye şikayetçi olmaz. Bilakis hastalığa, belaya ve kazaya rağmen Allahü Teala'yı zikir ve şükreder. Mümin Allahü Teala'nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü Teala'nın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler. Din ilminde konuşan kimse Allahü Teala'nın kendisine "Benim dinimde sen nasıl fetva verdin?" sualini sormayacağını zannediyorsa kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkhı, fıkhın kıymetini ve fıkıh alimlerinin değerini bilmezse böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Masiyeti, günahları zillet, alçaklık, günahı terk etmeyi mürüvvet olarak gördüm ve bildim demiştir. Bir kimsenin ilmi kendisini Allahü Teala'nın yasaklarından men etmiyorsa o kimse büyük tehlikededir. Şaşarım şu kimselere ki zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. Dinin alışveriş kısmını bilmeyen haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider, azaba yakalanır ve çok pişman olur. Mübarek halleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife her gün sabah namazını camide kılıp öğleye kadar sual soranlara cevap verirdi. Öğle namazından yatsıya kadar da talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar da ibadet ederdi. Bir gece yatsı namazından sonra camiden çıkarken bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girdiği meşhurdur. Ticaretle meşgul olurdu. Başka yerlere mal gönderirdi. Onun kanaatkârlığı, cömertliği, emanete riayeti ve takvası ticaret muamelelerinde de daima kendini göstermiştir. Tacirler ona hayret ederler ve ticarette onu Hazreti Ebu Bekir'e benzetirlerdi. Ticareti ortaklarıyla beraber yapar ve her yıl kazancının 4000 dirhemden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile bunları ihtiyacınız olan yere sarf edin ve Allah'a hamd edin. Çünkü verdiğim bu mal hakikatte benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allahü Teala'nın ihsan ve kereminden benim elimden size gönderdiğidir buyurmuştur. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine harc ettiği kadar da fakirlere sadaka verir, zenginlere de hediyeler verirdi. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği şu hadisi şerifi söylerdi. Müminlere başkasına muhtaç olmaması için 4000 dirhem kafidir. İmam-ı Azam Hazretleri başka bir zaman nasihatlerinde şöyle buyurmuştur. Bir kimse, efendim dilimle Allahü Teala'yı zikrediyorum ve kalbimle yapamıyorum, ne yapayım diye sorunca, şükret, hiç olmazsa bir organın, dilin itaatkâr oluyor. Senden bir uzva bu iş için yol açılmış. İnşallah bir gün kalp de ona uyar buyurdu. Akıllı bir kimse kendine zulmeden birini mazur görebilir mi diye sorduklarında, tabii mazur görebilir. Fakat zulmedeni Allahü Teala'nın gönderdiği bir musibet olarak kabul etmek, imtihan edildiğini, günahları sebebiyle veya yüksek dereceye kavuşturulması için şartıyla dedi. Reddedilmemek için Allahü Teala'ya itaate devam etmek saadetin, tövbesinin kabul olunacağını umarak tövbe etme ümidiyle isyanda ısrar ve günaha devam etmek şekavetin alametidir. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkarlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. Korku Allahü Teala'nın adaletinden, ümit ise lütfundandır. İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Zenginlerle sohbet ederken aziz, fakirlerle sohbet ederken alçak gönüllü ol. Zenginlere karşı izzetli davranman tevazu, fakirlere karşı alçak gönüllü olman şereftir. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur. Nefsine ait bir şeyi güzel gören kimse ayıplarını ve kusurlarını görmez. Her hususta nefsini itham edenlerden başkası kendi kusurlarını göremez. Her çeşit üzüntü fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. Kim nefsine ve arzusuna göre iş yaparsa ve konuşursa, bid'at işlemiş olur. Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Kim nefsini terbiye ederse herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allah-u Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki mübarek ayakları şişerdi. Allah-u Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan el etek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazuun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allah-u Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Allah-u Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah Efendimiz'e karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Allah-u Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp, Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Doğruluk nedir diye sordular. O da, ahde vefa etmektir, dedi. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince, buyurdu ki, kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi, Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki, onları Yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve belî konuşmayı da bilirler. Tevhidin başlangıcı, gönlüyle her şeyden uzak olan kişinin bütün varlığıyla Allah-u Teala'ya dönmesidir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allah-u Teala'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf, kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerini haset eden biri, onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafete davet etti. İmam-ı Azam Hazretleri bu daveti kabul edip talebelerine, "Ben ne yaparsam siz de onu yapın," diye tembih etti. Oraya vardıklarında davet eden adam, "Buyurun yemeğe," deyince, İmam-ı Azam Hazretleri ellerini yıkamak için nehre gitti. Talebeleri de onu takip ettiler ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini merak etmeye başladılar. Sonra döndüklerinde bir kedinin tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlendiğini görerek yemeğin zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini anladılar ve böylece yemekten önce el yıkama sünnetine uymanın bereketine kavuştular. Bunu gören davet sahibi yaptığına pişman oldu. Özür dileyip onu sevenler arasına katıldı. İmam-ı Azam Hazretlerinin kerametini bu sünnetin arkasına gizlemesi ayrıca dikkate değerdi. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, aziz ve kıymetli olan vaktini en aziz ve en değerli olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Dünya sevgisiyle ilgili olarak, kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur buyurdu. Sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasletini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Zikir kalple olmalıdır. Yalnız dille yapılır da kalbe işlemezse, riya ve gösteriş olur. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan, Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde, ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mümindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni kalbini günahla yaralayıp sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile, kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki, iyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin, sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse, arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde buyurdular ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi, elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Elinde iki altın bilezikle Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu ki, bunların zekatını veriyor musun? Kadın, hayır cevabını verince Resulullah, ister misin ki bu iki bilezikten dolayı Allahü Teala seni ateşten iki bilezikle cezalandırsın? Fakire sadaka vermek, sadaka hakkını ödemektir. Onu akrabaya vermek ise sadaka hakkıyla sıla-i rahm hakkı olmak üzere iki hakkı ödemektir. Zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Ramazan ayında unutarak yemek yiyen kimse orucu kaza etmez. Namazı unutan kimse hatırladığı zaman namazı kaza eder. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. İnsanlarla görüştüm. Kelam ehliyle konuştum. Rafizilerden daha ahmak, daha kötü ve cahil kimse görmedim. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nefsine hakimdi. Lüzumsuz şeylere itibar etmezdi. Ancak kendisi gibi büyük İslam alimlerinde görülen heybet, vakar ve ahlak-ı hamide, yüksek İslam ahlakı sahibiydi. Her halükarda insanların kurtuluşu için çalışırdı. Muarızlara, karşı görüşte olanlara bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükûnetle davranır, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin bir görüş ve firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder ve hadiselerin neticelerini sezerdi. Ayrıca kuvvetli şahsiyeti, keskin zekası, üstün aklı, engin ilmi, heybeti, geniş muhakemesi, muhabbeti ve cazibesiyle karşılaştığı herkese tesir eder, gönüllerini cezbederdi. Karşısına çıkan ve uzun tetkiki gerektiren bazı meseleleri derin bir mütalaadan, incelemeden sonra, böyle olmayanları ise hemen cevaplandırırdı. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile kolay yoldan ikna ederdi. İmam-ı Azam Hazretleri, Ulûm-i Aliye denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede âlimiydi. Kelam ilminde ve itikat bilgilerinde ehli sünnetin reisi sayılır. Fıkıh ilmindeki çok geniş bilgisini ve kıyastaki harikulade kuvvetini ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Tefsir ilminde müfessirlerin başı, hatta üstadı derecesindeydi. Ayet-i kerimelerde bildirilen hükümleri ve derin incelikleri anlamak ve anlatmak hususunda müçtehitlerin en başta gelenidir. Bu bakımdan tefsir ilminde yüksek derecededir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de itikada, ibadetlere, muamelata ve diğer hususlara ait binlerce meseleyi anlamakta en başta gelen müfessirlerden biri de yine odur. Hadis ilminde ise büyük bir muhaddis ve derin ilim sahibiydi. 4000 alimden hadis aldı. Bunlardan 300'ü tabiinin hadis alimidir buyurmuş. İmam Ebu Yusuf da hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. Hadisleri açıklamakta onun gibi bir alim yoktur demiştir. İmam-ı Azam Hazretleri Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dini soranlara İslamiyeti dosdoğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve güç, nefsani arzu ve menfaat, şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin bir zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Adı ve şöhreti dünyaya yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı, emaneti, hazır cevap olması, dindarlığı, vakarı ve doğruluğu bütün insanlık kemallerinde yüksek derecelerde tanındı. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler ve alimler kendisini hep övmüştür. İmam-ı Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife Hazretlerinin çoluk çocuğu gibidir demiştir. Yani bir kimsenin ev halkı onun getirdiği nevale ile geçindiği gibi herkes İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi iki kimseden ihsan etti. Bunlardan hadisi Süfyan bin Uyeyne'den, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmam-ı Muhammed'dir. Ondan öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes Irak alimlerinin çocukları, Irak alimleri de Küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesidir. Fıkıh bilgisini derinleştirmek isteyen İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesiyle beraber bulunsun derdi. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Bir genç komşusu vardı. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, ben zayi edilecek adam mıyım diye bağırır çağırırdı. Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attı. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri, komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalkıp hürmetle karşıladı. "Buraya teşrifinizin sebebi nedir?" diye sordu. O da hadiseyi anlatınca vali, "Böyle ehemmiyetsiz bir iş için zat-ı âliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kâfiydi," dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence, "Bak, biz seni zayi etmedik," diyerek ona bir kese de para verdi. Bunun üzerine o genç yaptığı kötü işlerden tövbe edip İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde alim olarak yetişti. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Bir kimsede bir iyilik görürseniz o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki o kişinin yanında o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Ey insanlar! Dünya bir gün yok olacaktır. Siz de oradan sona ermesi olmayan bir yurda gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi götürünüz. Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis, helal olmayan kazanç israfta harcanır," buyurdu. "Sabredin, dişlerinizi sıkın. Bunlar bir daha ele geçmez sayılı günlerdir. Siz hareket sırasını bekleyen bir kafile gibisiniz. İçinizden birisi her an kendisine yapılacak davete arkasına bakmadan icabet edecek durumdadır. O halde oraya yaptığınız işlerin en iyisiyle gitmeye çalışın. Ey Adem oğlu, ahiretin karşılığında dünyanı sat ki her ikisinde de kazançlı çıkasın. Dünyanın karşılığında ahiretini satma ki her ikisinde de zarar etmeyesin. Kardeşine ve ehline vaaz eden kişiden Allah razı olsun. Ey ehlim, namazlarınızı ve zekatlarınızı yerine getirmede, bunlardan başka da komşu kardeşlerinizin hukukuna riayet etmede dikkat ediniz. Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de, musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyandıracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Zamanını ibadetle geçirmek istediğini söyleyip bu nafile ibadetleri yazarak kendisine vermesini isteyen kimseye alışveriş bilgilerini yazıp vermişti. O kimse bu tacirlere lazım olur. Ben evimde ibadetle meşgul olacağım deyince de yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen helal lokma yiyemez ve ibadetleri de makbul olmaz. Zamanını boşa geçirmiş olur diye cevap verdiği meşhurdur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, ben tevazuyu severim. Kim Allah için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Allahü Teala cömerttir. Cömertleri sever. Allahü Teala güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. İnsanların kıyamet gününde ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak: kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın buyurur. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder, onu bir derece yükseltir. Ey eshabım, çok secde ediniz. Allahü Teala kullarına beş vakit namazı farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayet de o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de affeder. Herhangi bir Müslüman Allahü Teala'ya secde ederse Allahü Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir. Allahü Teala buyuruyor: benim için birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır. Ey kalpleri halden hale döndüren Rabbim, kalbimizi senin dinin üzerine sabit kıl.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS

0: edebilirsiniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: bir yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programını açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki Hatıralar programında zaman zaman sizlere eski İstanbul hayatını ve İstanbul hatıralarını canlı ve akıcı kalemleriyle tasvir edenlerin hatıralarını nakletmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Refik Halit Karay'dır değerli dinleyiciler. Refik Halit Karay'ın 3 Nesil 3 Hayat adlı hatıratında Sultan Abdülaziz devri, Sultan Hamit devri, bugünkü devirde bir hadise alınıyor ve 3 devirde nasıl hatıralar yaşanmış bunlar anlatılıyordu. Bu haftada Refik Halit Karay'ın 3 Nesil 3 Hayat adlı hatıratından Gece ve Sokak başlıklı hatırat bölümünü sizlere nakletmek istiyoruz. Evet, Sultan Abdülaziz devri ile başlıyor Refik Halit Karay. Geceleri sokaklar henüz aydınlatılamadığı için ancak el fenerleriyle yürünebildiği devirdeyiz. Oymalı, kabartmalı ve kulplu, pek marifetli kapakları aşağıya gelmek şartıyla şimdi bazı evlerde özenti bir ecnebi zevkine uyularak ters taraflarından münasebetsiz şekilde antrelere asılıp içine elektrik ampulü konan bu fenerler bildiğiniz gibi boy boydur. Önünde fener çekecek uşağı olmayanlar kapanınca cebe sığacak kadar küçüklerini kullanırlar. Uşaklılar ise devlet işlerinde rütbe ve makam sahibi değilseler daha büyüğünü. Fakat ne kadar zengin olurlarsa olsunlar yine de tek mumlusunu kullanmak mecburiyetindedirler. 2 ve 4 mumlular ihraz edilmiş yüksek memuriyet ve mevkiin derecesini gösterir. Gece ziyaretlerinde cep fenerliler bir konağa vardılar mı kendi fenerlerini püf diye kendileri söndürüp misafir geldikleri yerin uşağına teslim ederler. Fenerler muayyen bir mahalle, tıpkı ayakkabıların konduğu papuçluk nevinden bir rafa dizilir. Giderken o feneri yakan konağın bir hizmetkarı olur. Uşaklarıyla gelenlerin fenerlerini kahve ocağında efendim

kendilerini bekleyen gene kendi uşakları yakarlar. Zaten avdet zamanına işaret, fenerimi yaksınlar sözüdür. Fenerlerin pek temiz tutulması, ikide bir oğulup parlatılması lazımdır. Şıkır şıkır yanıp göz almayan fener, paslı bir silah kadar ayıp sayılır. Meraklılar her devirde şöhret kazanmış fenerci ustalarına müracaat ederler. Bugün bile antika toplayanlar fenerlerin alt kısmında bazı mühürler, yani ustanın damgasını ararlar. Mesela Kevork'un fenerleri birinci derecede makbul olanlardandır. Fenercilik Osmanlı sanatkarlığının pek ziyade zariflik, zevk ve incelik göstermiş bir şubesidir. Kapanıp açılmayan, bronzdan yapılmış bahçe ve oda fenerleri arasında öyle güzelleri, şahaneleri vardır ki seyrine doyulamaz. Onlar büyük ve uzun bir devlet ve sanat saltanatının belagatlı, yani derin manalı ve gururlu şahitleridir. Temsil ve temaşa, karagöz, hokkabaz, orta oyunu, meddah ve köçeye inhisar ederken, bu devrin sonuna doğru Beyoğlu'ndakinden başka İstanbul tarafında da tiyatro başlamıştır. Gedikpaşa'daki binada Vatan yahut Silistre oynanmış, halk Namık Kemal Bey'i sahnede alkışlamakla heyecanını yatıştırmaya muvaffak olamadığından tiyatro dışında da bulup baş üstüne taşımak arzusuna kapılmıştı. Ve muharrir gizlice arka kapıdan kaçtığı için de Gedikpaşa semtinin bütün sokaklarında saatlerce onu arayanların muşamba fenerleri dolaşmıştı. Görülüyor ki temsil ve temaşa hayatımızda fenerin sayılı bir rolü vardır. Binaenaleyh gerek Karagöz'e gidilsin gerek tiyatroya, oyun saatine yakın en evvel dikkate çarpan şey karanlık, izbe ve iğri büğrü sokaklarda alışılandan çok fazla rast gelinen fenerli kafilelerdir. Küçük seviyedekiler oyun yerine gelince ufak fenerlerini söndürürler, ya önlerine koyarlar yahut da soğutup ancak kestirecekleri yol hesabı ile içine diktikleri mumu çıkararak yassıltır, palto, kaput, avniye, kürk, hırka ve sakolarının geniş ceplerine yerleştirirlerdi. Uşaklar şayet konağa dönüp bitme saatinde tekrar gelip kapıda beklemeyeceklerse civarda bir kahveye giderler. Pek yüksek servet ve makam sahiplerininki ise oyuna girip efendilerinin gözüne çarpmayacak bir köşeye gizlenirlerdi. Erkeksiz kadınlar grubunda fener taşımak hakkı en yaşlısına, yaşlılardan en cesaretli ve erkek yapılı olanına yahut da zenci halayığa, zenci bacıya verilirdi. Bunların diğer elinde de bir erkek tecavüzüne karşı ihtiyaten iri bir sopa bulunduğu da olurdu. Gece erkekle de olsa mahalle aşırı bir yere gitmenin kadınlar için hayatlarında pek az rastladıkları mühim vakalardan biri olduğunu unutmamalı. 60'ını bulmuş bir hanım bu vakaları kolayca ve teferruatıyla hatırlayıp sayabilir. Yani bu satırların yazıldığı 40'lı yıllarda 60'ını bulmuş bir hanımdan kastediliyor. Hem de ekseriya büyük bir tehlike atlatmış, bu tehlikeyi nasıl olup da atlatabildiğine şaşıp kalmış bir tavırla ve heyecanla anlatır. Kadın ancak araba çoğaldıktan ve sokaklar bir miktar aydınlatıldıktan sonra gece dışarı çıkabilmeye başlamıştır. İkindi ezanı kadının ve akşam ezanı erkeğin evine döneceği saatin son haddidir. Aman çocuklar, ikindiler okunuyor, geç kaldık, acele yürüyelim, bizi sokakta görenler sonra ne der? Vallahi efendi duyarsa kıyametler koparır. Terlikçi Ahmet karısını ikindi vakti hala sokaklarda sürtüyor diye boşamamış mıydı? Üstelik kadının adı da çıktı, bir daha koca bulamadı derlerdi. Gece gezintileri de mühim ve tarihi hadiseler gibi nakledilir. Sultan Aziz'in tahta çıktığı yıldı. Nur içinde yatsın, rahmetliyle o yaz evlenmiştik. Seni 15 alayına götüreyim dedi. Yani Ramazan ayının 15'inde padişahın eski sarayda iftar ediş merasimine. Hünkârın dönüşünü görecektik. Divan yolundan giderken ızbandut gibi iki herif peşimize takılmasınlar mı? Üzerimde mahzen kapağı bir gron ferace vardı. Mahzen kapağı bir renk. Efendi de o zaman toy. İşte bu gibi hikayeler uzun sürer ve dinleyenlere hem korku hem de halecanlı bir
arzu verirdi. Gece gezintilerinin zorluğundan ve bu gibi tehlikelerinden dolayıdır ki uzakça semtlere gidilince yatıya kalmak o devirde bir mecburiyetti. Hanımlar gündüzden gelirlerdi. Erkekler güneş batmadan önce. Birinciler haremde, ikinciler selamlıkta ağırlanmak şartıyla da. Mamafi yatak serilen odada nikahlıların birleşmesine her zaman değilse de bazen bilhassa hatırlı olanlar için müsaade vardı. Yani misafirlikte gece kalanlar aynı odada gece birleşirlerdi. Haftalarca aynı dam altında barınıp da birbirlerinin yüzünü görmeyen misafir karı kocalara rast gelmek de pek mümkündü. Kadın, sokak ve gece. İşte su, barut ve ateş gibi zıt, imtizaçsız, birbiriyle uyuşmayan üç madde. Gece gezintilerinde Fener yalnız karanlığı giderip yolunu bulmak için taşınmazdı. Ayın 14'ü ve Temmuz mehtabı da olsa, hatta iki sokak öteye de gidilmek iktiza etse gene elinizde veya önünüzde ışık bulundurmaya mecburdunuz. Fenersizleri bugün otomobil ve bisikletlilere yapıldığı gibi devriyeler, yani zabıta müfrezeleri yakalar, karakola götürür, özür ve meramını anlatamayanları da sabaha kadar mevkuf, yani göz altında tutardı. Tam horhor yokuşunun başına geldim. Fenerimin mumu bitmesin mi? Saat 5, herkes yatmış. Evlerde tek ışık yok. Zifiri karanlığa gömüldüm kaldım. Aksi olacak, devriye ile de karşılaşmayayım mı? Anan yahşi, baban yahşi, dökmediğim dil kalmadı ama kime dinletirsin? Yakaladıkları gibi karakola tıktılar. Görülüyor ki o zamanda şehir daimi bir ışık söndürme ve pasif koruma tecrübesi halindedir. Gece yarısından sonra sokağa kim çıkar ki? Ancak ebe ve hekim çağırmak için pür telaş birkaç kişi. Hem zaten koca memlekette kaç kişi? Ya Balat'a inip Kambur Yasefoğlu'nu yahut Haliç Feneri'nde çifte sakal Pandelaki'yi bulmalı. Galata'da dil bilmez bir lehli de vardır ama oraya kadar nasıl gidilir? Akşam ezanları okunurken bütün perdeleri inen, yastıdan sonra ayak sesleri kesilip ışıkları sönen, gözleri yumulan, sokaklarında tek tük muşamba fenerlerin, tennuresi yani entaresi sırtında sema eden Mevlevi dervişleri gibi sıra sıra beyaz etekleri dönüp dolaşan eski İstanbul geceleri. Ve bu loşluğa korkunç kızıllığını yayan, kızıllığa koşuşan halkı ile eski İstanbul yangınları. Onlar 50 senelik değil, Orta Çağ tarihinden alınmış birer antika tabloya benziyor. Evet, şimdi geldik Sultan Hamit devrine. Fener taşımak artık zabıtanın halka yüklediği bir mecburiyet değildir. Bina ve sokakların bir derece aydınlatılmış olmasına rağmen başlangıçta hala ahali bu adeti bırakmamaktadır. Makam ve memuriyet sahipleri önde çift mumlu muşamba fenerle birbirlerine gece ziyaretleri yapmayı haysiyet ve şereflerine daha uygun, daha şatafatlı buluyorlar. Küçük halk tabakası da dar, girintili çıkıntılı ve ekseriya yangın yerleri arasından geçen yollarda kendilerini daha emniyette hissediyorlar. Arabanın çoğalması da kadınları geceleyin sokağa çıkmaya ve uzakça semtlere gidebilmeye alıştırmıştır. Araba hususiyle kupa biçimindekiler evin ve odanın bir divanı gibidir. Kapısı vardır, kapanmaktadır. Pencereleri vardır, örtülebilmektedir. Arabacının yanında bir uşak oldu mu can, mal ve ırz büyük bir ihtimalle tecavüzden masumdur, yani korunmuştur.

Bununla beraber yaşlı, meraklı ve ürkek hanımlar gene gece yolculuğundan pek hoşlanmazlar. Sokak ve araba fenerlerinin titrek ve yarım yamalak aydınlattığı türbe, mezarlık, mescit, tabutluk gibi yerlerden geçerken gözlerini kaparlar. Çok aydınlık caddelere varınca da ahalinin açgözlü bakışı karşısında sahneye çıkmış kadar utanma duyarlar. Zaten bunlara göre araba dahi emin sayılamaz. Bir gece kantocu Peruz'un arabasını önleyip kızı nasıl da çekip almışlar, ötesini berisini bıçaklamışlardı, unuttunuz mu? Yastı zamanından sonra dışarıda kalmak doğru değil, arabayla da olsa. Bu endişeye hayvanların ürkmesi, arabanın devrilmesi korkusunu da ilave etmeli. Arabada bilhassa geceleyin Ayetel Kürsi okuyup dört tarafa üfleyen hanımlar çoktu. Sultan Aziz devrinde kadın hakkında sokakta bulunmak haddi ikindi ezanı iken, bu devir iptidasında yani başlangıcında hanımlara akşam ve arabadakilere yatsı ezanına kadar mesai verilmeye izin verilmeye başlanmıştı. Diğer taraftan erkekler için de şehrin gece hudutları genişlemiş, dönüş saatleri uzamıştır. Artık Beyoğlu'na geçenler, yalnız Sultan Aziz devrindeki gibi alafrangalığa özenen beyzadeler ve eğlence peşinde koşan mirasiyediler değil, orta tabakaya mensup olanlar da. Geceleri şehir seneler değiştikçe ışıklanıyor ve harekete geliyor. Hususiyle Ramazan ayında. Bu ay o derece başka aylara benzemez ki, sona erince payitaht yani başşehir İstanbul birdenbire 2/3 aydınlığından ve kalabalığından kaybederek bir kasaba loşluğu ve sessizliği alır. Hatta adım atmak kabil olmayan direkler arasında bile sokak köpekleri caddenin ortasına kıvrılıp yatmak imkanını tekrar bulurlar.

Ramazan ayının dünyada başka hiçbir memlekette görülmemiş acayip bir hususiyeti de vardı. Şehir gündüzleri yarıdan fazla tenhalaşır, halkın yarıdan fazlası yorganını başına çeker uykuya varırdı. Hükümet dairelerinde de devam edenlerin sayısı azalır, kalemler boşalmış görünürdü. Ta ikindi zamanına, Bayezid sergisinin dönüp dolaşılacağı saate kadar. Bir eğlence şehri ki ahalisi gündüz yatakta, gece sokakta. Oruç ve ibadet, hilafet merkezinde, umumi nazarda, ibadetin yanında bir de eğlenceyle süslenirdi. Ramazan-ı Şerif'te kadınlar için de gene din vesilesiyle gezip dolaşma hudutları genişlerdi. Onların da vaiz, hatim ve hafız dinlemelerine mahsus birkaç cami açık tutulurdu. Bu camilerden birkaçı yalnız kadınlara mahsustu. Yani dinleyici erkek giremezdi. Mesela Taş Tekneciler Camii gibi. Bir kısmı da ortadan kafeste bölünürdü. Bir tarafı erkekler, öte tarafı kadınlar için. Şehzade Camii gibi. Kadınlar camilere pek mükellef, özene bezene takıp takıştırarak gittikleri cihetle dışlarında çarşaf bile olsa top vaktinden epeyce evvel oradan çıkışları İstanbul'un seyre ve dikkate çok değer bir hususiyetini görmek bakımından da gayet hoşa gidici ve zevk vericiydi. Yüzlerce kadın elvan elvan feraceleri ve sonradan çarşaflarıyla meydanlara ve yan sokaklara bir dağılırlar, zenginler konak arabalarına bir kurulurlar, etrafa bir hışırtı, bir renk bolluğu, bir neşeli başkalık serperlerdi ki buna yetişenlerin manzarayı hala keyifle bir Çin, Siyam, Kore seyahati gibi hatırlayıp gülümsememelerine imkan yoktur. Teravih namazlarına kadınların gittiği de olurdu. Fakat erkeklerin bu devirde ışıksız sokağa çıkabilmelerine rağmen kadınların önünde fener bulunması zabıta emriyle değil, ihtiyat ve anane icabı gene şarttı. Yazık ki daha önce bahsettiğimiz zarif muşamba fenerlerin yerini gittikçe Yahudi işi adi cam fenerler, donanma fenerleri alıyor. Evlerde ve konaklardaki eski fenerler tel büklümlerine tesadüf eden muşambaları rutubet lekeleriyle kıpkırmızı kirlenip pirinç madenleri yemyeşil paslanarak köşeye bucağa atılmış çürüyüp gidiyor. Bir küçük ve imtiyazlı zümre Boğaz içinde ve yaz mehtaplarında deniz safaları yapar. Bunlara kadın kayıkları da karışırdı ama iki cinsin arasında su ve hepsinin de yüzünde gecenin gölgesi bulunduğu halde. 15 alayını, yani padişahın eski saraya gelip iftar ettiği Ramazan'ın 15 ay alayını, Kadir gecesi kalabalığını, Ramazan ayında direkler arası eğlencelerini, cülus ve kandil şenliklerini, yani padişahın tahta çıkış ve kandil şenliklerini seyretmek için İstanbul'un kenar mahallelerinden Rabette ve donanmış cadde ve semtlerine gelen yayan kadın kafileleri pek aydınlık bir yere varınca cam fenerlerini dikkati çekmemek ve gülünç görülmemek maksadıyla söndürürler, loş sokaklara dalınca tekrar yakarlardı. Onlarca dönüş parlak bir rüyadan uyanışa benzerdi. Asıl bu gidiş gelişlerde fener tutan koca karının veya zenci kadının rolü mesuliyetlidir. Söz ve el atanlara ve peşlerini bırakmayanlara karşı müdafaada bulunmak ve hatta icabında tecavüze geçmek için mesuliyetleri vardır. Bir vazifesi daha vardır. Arkasında yürüyen genç kızlar, erkek kalabalığının ve temasının verdiği bir heyecanla fazla gülüşüp kıvrılmaya, yani âmi tabirle fingir demeye başladılar mı, edebe davet etmek, şimdi döverim ha, hay kepazeler hay, eve varınca yaptıklarınızı hanım ninenize bir bir anlatacağım gibi tehditler savurmak, azarlamak, gençlerin gevşeyen mukavemetini, kaybeden haya damarlarını yeniden vazifesine çevirmek. Kösemenlik, malum sürüye göz kulak olan koyuna kösemen koyun denir. Kösemenlik de kılavuzluk demektir. Kösemenlik ve fener taşıma bazen aileden veya mahalleden entarili, hırkalı, başı abani sarıklı bir ihtiyara, hacı efendi nuhtesine düşer. O zaman tazeler gidişte değilse de dönüşte yaşlı kılavuzu yorgunluk ve uyku bastırdığı için biraz daha eğlenmek ve rahat etmek fırsatını bulurlardı. Hatta eve dönüş zamanları bile
bu saat sebeple biraz daha gecikebilirdi.

Evet, geldik şimdiki duruma. Gece yarısına doğru, yani 1940'lı yıllar anlatıyor Refik Halit Karay. Gece yarısına doğru Taksim Meydanı. Yani 50 sene evvel Ecinlilerin, cinlilerin karanlıkta top oynadıkları ıssız bir yer ve korkunç bir saat. Sinemalarla tiyatrolardan boşanan halk keskin bir ışık altında tramvaylara, otomobillere, otobüslere koşuyor. Bir kısmı da pastacı, muhallebici dükkanlarına. Bir kısmı da heveslerini alamadıkları veya yeni heveslere kapıldıkları için gazinolara. Yan yana, kol kola, kadınlı erkekli bu coşkun cemaat arasında gece vasıtalarıyla ta Büyükdere'ye, Bostancı'ya, Bakırköy'e evlerine dönecekler de vardır. Eskiden güpegündüz bile gidilmesi düşünülen uzak semtlere. Fakat yalnız Beyoğlu bu halde değildir. Beyazıt tarafında da halk ayaktadır. Hem de genç kızlar, delikanlılar, gülüşe konuşa, bir zamanlar eli fenerli ve sopalı bacılarla ancak ve hem bu saatten pek erken güç bela dolaşılan sokaklarda fütursuz yürüyorlar. Talebe yurtlarının kapıları önünde vedalar, arkadaşça el sıkmalar. Meşrutiyetin ilk günlerinde ağızlarda dolaşan geceler gündüz oldu türküsü asıl şimdi hem maddi hem manevi iki bakımdan bir hakikat oldu. Gece bilhassa kadınların mükellefiyeti kaldırıldı. Caddeler ve camiler kenarına dizilmiş kavuklu mezar taşlarının akçıl yüzleri, tramvay ve otomobil fenerli keskin ziyalarını gezdirip gece yarıları yanı başlarında kadın kahkahaları aksettikçe bu garip zamana karşı hayretle bakıyorlar ve acı acı gülüyorlar gibi görünüyorlar. Bir semtin metamorfozu başlığını taşıyor bu bölüm ve Caddebostan'ın 3 devirdeki halini, yani Sultan Aziz devrinde, Sultanahmet devrinde ve bugünkü devirdeki halini anlatıyor. Yalnız şunu hatırlatalım ki bu hatıralar kaleme alındığında 1940'lı yıllardır. Dolayısıyla bugünkü devirden kastı 1940'lı yılları ifade etmektedir. Evet, Sultan Aziz devrinde Cadı Bostanı, yani şimdiki Caddebostan. O tarihte haftada bir kere İstanbul'dan kalkan yandan çarklı, ayrıca dümenin daha kolay manevra yapabilmesi için flok direğinde, yani üçgen direğinde yelken bir ufacık vapur Anadolu kıyısı muayyen yerlere uğraya uğraya İzmit'e kadar gider. Fakat uğradığı yerlerde iskele rıhtım yoktur. Açıkta durur, vapura kayıklar yanaşır ve müşterilerle eşya uzak bir yolculukta olduğu gibi zorlukla bağırışa haykırışa çıkarılır. Cadı Bostanı bu duraklardan biridir ve hakikaten bir bostandan başka bir şey değildir o zaman. Su dolabını gözleri bağlı bir at çeviren koskoca yemyeşil sır sıklan bir bostandır. Etraf göz alabildiğine yalnız bağ ve bağlar ortasında tek tük köşkler. Köşkler ya aşı boyalı yahut kaplamaları siyahlaşmış boyasızdır. Biricik yol gene Bağdat Caddesi'dir. Ama eski usul, iri iri kaldırım taşlarıyla döşenmiş. Bugünkü çeşmeler gene yerli yerinde. Ayrılık Çeşmesi, Selami Çeşme, Çatal Çeşme, Bostancı Çeşmesi yerli yerinde. Her çeşmenin yanında, set üstünde, çayır çimenlik bir namazgah. Selami Çeşmesi'ninki hala yerindedir. Fakat pek bakımsızdır, kaybolmak üzeredir gelen geçenler. Yukarıda bahsettiğimiz vapurdan, Nisan ayından bahsediliyor, Nisan ayındayız. Bir aile çıkıyor. Eski vezirzadelerden birinin kalabalık ailesi. Bu paşa, bostan içinde dededen kalma köşkte, Boğaziçi mevsimi başlamadan bir müddet bahar keyfi sürer. Koyun sütü içerek, marul kürü yaparak ve civar çayırlara atlarını salarak. Bahara o devirde büyük bir ehemmiyet verilir. Kanı temizlemek lazımdır. Hacamat yaptırmalıdır, yani kan aldırmalıdır. Bol süt içmelidir, yoğurt ve yeşillik yemelidir. Vücut dahilen temizlenmelidir. Atlar da muhakkak çayıra çıkartılmalıdır. Kışın yoğurt mideyi üşütür diye pek rağbet görmezdi. Paşa mahiyetinde aşçılar, uşaklar, seyisler, korucular, ayvazlar, beyaz ve zenci halayıklar, harem ağaları, dodular, bacılar, dal kavuklar, sazendeler ve hanendeler, hatta bir imam ve bir müezzin olduğu halde göç etmiştir. Ve köşk
bütün bu halkı barındıramayacağı cihetle bahçeye büyüklü küçüklü çadırlar kurulmuştur. 5 vakit büyük cemaatle namaz kılınmaktadır. Yiyecek içecek bolluğu ve boğaz düşkünlüğü akla durgunluk verecek derecededir. Kır havası iştah açacağı kanaatiyle başlıca himmet edilir. Günde kaç kuzu kesilir, kaç batman süt pişirilir, kaç 100 marul yenilir, haddi hesabı malum değildir. Çeneler ancak uykuda dinlenebilir. Uyku haricinde herkesin ağzı mütemadiyen çayırdaki atlarınki gibi işlemektedir. Bostanın çağla bademleri, çakal erikleri de cabası. Vitamin nazariyesi malum olmamakla beraber çiğ ve yeşile rağbet fazladır. Bilhassa taze soğan ve sarımsak sarfiyatı mühim bir yekün tutar. Sultan Aziz dahi o mevsimde Alemdağ'daki sarayına birkaç sefer yaptığından aklına eser, belki atını bu taraflara sürer, farz-ı muhal uğraya verir düşüncesiyle köşkün ambar ve kilerlerinde padişahı maiyetiyle beraber mükemmelen ağırlayacak nadide her şey mevcuttur. Zaten 15-20 misafirin birdenbire gelivermesi hiçbir zaman sofrada hissedilir bir eksikliği mucib olmaz. Bugün en büyük otellerde ve kulüplerde bile şaşkınlık meydana getiren ve omlete başvurduran bu fazlalık yalnız bir ay bahar mevsimi geçirilmek maksadıyla gelinmiş olan kır köşkü için ruhun duyamayacağı adi ve daimi hayat tarzının icablarındandır. Aşçıbaşı nihayet o gün bostan köpeklerini önlerine attığı artıklarla umduğu kadar doyuramaz, o kadar olur. Gece her taraf ıssızdır. Bilhassa büyük hanımefendi pek korktuğu için silahlı korucular nöbetleşe köşkü beklerler. Bu korkusunun sebebi Sultan Mahmut zamanında merhum kocası Tuna boyunda müteselim iken, yani mülki amir iken, bir Ulaht çetesinin, Romen çetesinin hücumuna uğramalarından ve ta be sabaha kadar karşılıklı kurşun atmalarından öyle bir vakadan ileri gelmektedir. Diğer taraftan semtin adı da cidden ürkütücüdür. Yalnız koca kuyusuyla ve izbandut bahçıvanlarıyla bostan bile her insana hoş gelmezken başına bir de cadı kelimesi koymak. Cadıdan çok korkulan bir zamanda bundan büyük münasebetsizlik olamaz. Cadı bostanı Eflak ve Boğdan değildir ama Alemdağ'da Rum köyleri vardır. Küçük ve büyük bakkal köy. İşlerinden eşkıya yetişir. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır. Hem karşıki adalardan kayıklarla bir baskın yapılması, paşazadenin dağa kaldırılıp da fidye-i necat, kurtuluş parası istenmesi de akla gelir ya. Adalar o sıralarda gavur ve papaz yatağıdır. Zaten paşanın çoluk çocuğuyla bu izbe yere gelip oturmasını dostlarından çoğu ihtiyatsız bir hareket, aklının dikliğine gitmek telakki etmektedirler. Aralarında delinin biridir diyorlar. Babası da öyleydi. Ne olacak? Sekban başılıktan yetişme. Sekban başılık Yeniçerilerde bölük komutanına verilen isimdir.